0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kartal Yuvası 5. ve son bölüm. Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekizağ.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Bekir Baykal Saran, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, Munise Duygu Canbaş, Kuyucu Sinan Pekinton, Jandarma Komutanı Ensar Kılıç, Balcı Orhan Aral.
1: Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süregelen toprak davası Karabekirler lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye dönen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehre yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşü annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Bunu yapanların Balcılar olduğunu öğrenince intikam almak üzere harekete geçer. Tarlalarında çalışmaktayken birini öldürüp diğerini ağır yaraladıktan sonra hemen eve dönerek olanları anlatır. Aile panik içinde traktöre biner ve şehre doğru yola çıkarlar. Ancak yine de jandarmaya yakalanacağını hisseden Karabey onları yolda bırakıp dağlara kaçar. Ne var ki sürekli dağlarda yaşamaya alışkın değildir. Çaresiz babasının dağ köyünde yaşayan asker arkadaşı Seyit Ali Çavuş'un evine sığınır. Çavuş olanlardan haberli ve üzgündür. Yine de Karabey'i iyi karşılar. Teslim olması için öğütler verir. Ancak yararı olmaz. Karabey gündüzleri dağda, geceleri Çavuş'un evinde kalmaya başlar. Bir süre sonra olanları öğrenen abi Mahir Almanya'dan gelir. Karabey'i görmeden önce Çavuş'la görüşür. Çavuş, Karabey hakkında inanılması güç dedikodular yapıldığını anlatır. Söylentilere göre Karabey dağlarda eşkıyalığa başlamıştır. Aslında Kuyucu adıyla nam salmış bir eşkıya Karabey'in adını kullanarak çevre halkını yıldırmaktadır. Kuyucu bir gün Karabey ile görüşmeyi başarır. Ona birlikte çalışmayı teklif eder. Cevap vermesi için iki gün süre tanır. Bu süre sonunda Karabey Kuyucu'ya gider ve teklifini kabul ettiğini bildirir. Öte yandan avukat tutan Karabey'in ailesi oğullarının teslim olmasını istemektedir. Bu arada Çavuş ve ailesi de bir gece ziyaretlerine gelen Karabey'e soğuk davranırlar.

0: çocuğuyla görüşmeye başlayalıdan beri evde herkes bana soğuk davranıyor. Artık çekilmez bir yük haline geldiğim belli. En iyisi Çavuş dayımla açık açık konuşmak. Durmam artık buralarda. Kartal yuvası kuyucuya da yeter, bana da.
1: Yatıyor musun Karabey?
0: Şu saatte yatarsam sabaha nasıl ederim Çavuş dayı? Düşünüyordum. Gel otur, gel.
1: Sana iyi haberlerim var.
0: Çorum'dan mı?
1: Evet, babanı bırakmışlar.
0: Gördün mü babamı?
1: Görmez olur muyum? Vardığımda evdeydi, oturduk uzun uzun konuştuk. Selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Bacımın da kolundaki alçıyı almışlar. İkisi de iyiler. Çoluk çocuk hepsi iyiler.
0: Ya, çok iyi.
1: Tek düşünceleri sensin.
0: Ben de iyi sayılırım.
1: Yok. Sen iyi değilsin Karabey.
0: Niye ki dayı?
1: Her geçen gün biraz daha batıyorsun.
0: Öyle deme dayı.
1: İşin doğrusu bu Karabey.
0: Dayı, acı konuşuyorsun.
1: Babana da anlattım, endişelendi, üzüldü. Kuyucuyla beraber olmana razı değil. Oğlumu kuyucu belasından kurtar diye yalvardı. Ben de açık açık söyledim. Beni dinlemiyor Karabekir, kendi bildiğini yapıyor dedim.
0: İyi dememişsin Çavuş dayı.
1: Doğru değil mi ama?
0: Doğru da...
1: Bak, lafı geveliyorsun.
0: Ne diyeyim ki?
1: Hiçbir şey deme. Bu kuyucu meselesini halletmemiz lazım.
0: Halledelim, halledelim ama nasıl?
1: Biz babanla konuştuk, kararlaştırdık. Seni adalete teslim edeceğiz.
0: Ne? Teslim mi edeceksiniz? Ya, ya olmaz dayı.
1: Başka çare yok yeğenim.
0: Babamla birlik olup bana tuzak hazırlıyorsunuz öyle mi?
1: Hayır yeğenim. Biz seni düştüğün tuzaktan kurtarmaya çalışıyoruz.
0: Ben tuzağa falan düşmedim.
1: Düştün yeğenim. Kuyucu seni vuracak.
0: Yalan! 2 haftadır beraberiz. Vuracak olsa şimdiye kadar vururdu. Yalan! Teslim olmam için bahane uyduruyorsunuz.
1: Yeğenim aklını başına al. Biz seni düşünüyoruz. Safsın, tecrübesizsin. Elin adamı durup dururken gel ortak olalım demez. Sen onun nesisin ki? Niye düşünsün seni?
0: Çavuş dayı, sen onu yakından tanımıyorsun. O kadar da kötü bir adam değil. Oğlu gibi davranıyor.
1: İki lafına hemen kanıverdin ha.
0: Biliyorum, anlıyorum. Size haddinden fazla yük oldum. Tamam, siz beni düşünün.
1: Güzel konuş, bize yük değilsin.
0: Ben başımın çaresine bakabilirim.
1: Yeğenim, durup dinlemeden böyle kahırlı konuşup beni üzme. Sizinkiler kuyucunun balcılarla irtibatlı olduğunu öğrenmişler. Balcının mıstık cana can isterim diyesiymiş. Kuyucu da o iş kolay demiş.
0: Sen buna inandın mı?
1: Elbette inandım.
0: Ben inanmadım.
1: Niçin inanmıyorsun? Adamın yakınlarını kurşuna tuttun. 2 kişinin ölümüne sebep oldun. Seni öldürtmek için her çareye başvuracaktır.
0: Söyledim ya dayı. Kuyucuyla her gün beraberiz. Eğer öyle bir söz verdiyse bugüne kadar niçin sözünü yerine getirmedi?
1: Bilemiyorum. Mutlaka bir hesabı vardır. O para için babasını bile harcar.
0: Bu neyse.
2: Çayınızı getirdim dede.
1: Aferin kızım. Getir tepsiyi şöyle ortamıza koy.
2: Peki dede.
1: Sen çık şimdi, kapıyı kapat kızım.
2: Olur.
0: Dayı, dayı peki şimdi ne yapacağım? Bana yapmam gereken şeyi söyle.
1: Ben baştan söyledim, teslim olacaksın.
0: Teslim olursam kuyucu seni, aileni, köyünü rahat mı bırakır ha? Bizimkileri rahat mı bırakır? Beni hapishanede rahat mı bırakır?
1: Öyleyse önce bir erkeklik yap, ondan sonra teslim ol.
0: Nasıl? Nasıl erkeklik?
1: Vur onu. O seni vurmadan sen onu vur. Biliyorsun zaten hakkında defalarca vur emri çıktı. Hiç olmazsa bütün çevre halkının duasını alırsın.
0: Ya oğulları?
1: Oğulları ödlektir. Babaları olmadan kimseye bir şey yapamazlar. Kuyucunun öldüğü gün oğullarını adam yerine koyan tek kişi bulamazsın.
0: Tamam dayı, tamam. Yarın sarılıkta onunla buluşacaktık.
1: Vuracak mısın?
0: Buluşma yerimiz ona mezar olacak.
1: Sonra da teslim olursun. Böyle onursuz yaşamaktan iyidir. İşte ise anan baban yeğenlerin de ziyaretine gelirler.
0: Haklısın dayı.
1: Bak az kalsın unutuyordum. Yarın babam buraya gelecek. Daha da işim bitince hemen dön.
0: Jandarmalarla mı gelecek?
1: Belki.
0: Durum anlaşılıyor.
1: Hadi sana iyi geceler.
0: İyi geceler dayı.

0: Karabey, sen misin?
1: Benim dayı. Gidiyorum.
0: Karanlıkta seçemedim birden. Seninle konuşmam lazım. Bu gece hiç uyumadım.
1: Neden dayı?
0: Akşam sana söylediklerim yüzünden.
1: Sen bana doğru olanı söyledin.
0: Emin değilim yeğenim. En iyisi sen bugün daha gitme.
1: Ne yapayım peki?
0: Bizim bahçeye git, orada babanı bekle, neredeyse gelir.
1: Jandarmayla mı gelecek?
0: Evet, bahçede efendice teslim ol. Muhtar evinde teslim olman pek uygun düşmez.
1: Peki kuyucu ne olacak?
0: Allah belasını versin, ne olursa olsun.
1: Ya, ya dayı. O işi bitirmeden teslim olmam.
0: Yeğenim, sana bir kötülük yapmasından korkuyorum.
1: Kaderden kaçılmaz dayı. Kuyucuyu temizlemeliyim. Bu işi ben yapamazsam hiç kimse yapamaz.
0: Yeğenim ne olur bizim bahçeye git.
2: Dayı, hayır. Ancak kuyucunun işini bitirdikten sonra bahçeye dönebilirim. Hoşça kal.

0: Dede! Dede! Jandarmalar geldi, seni çağırıyorlar.
1: Hemen geliyorum kızım. Hoş geldin komutanım.
2: Hoş bulduk muhtar. Kaçakların yerini bildiğin doğru mu?
1: Doğrudur komutanım.
2: Neredeler?
1: Dağda, Sarılık dediğimiz bir yer var. Bir de pınar var orada. İşte o pınar civarında çobanlar tarafından defalarca görülmüşler.
2: Oraya arabalar çıkar mı?
1: Yakınına kadar çıkar. Biz her sene müsaadeli kesim yapar, odunumuzu traktörle indiririz.
2: Bizi oraya götürebilir misin?
1: Elbette, elbette.
2: O halde vakit kaybetmeyelim. Hadi atlayın.
3: Bahçede teslim olması için ikna edecektim.
4: Beni dinlemedi, kuyucuyu vurmaya gitti.
3: Anlayamam.
4: Merak etme, şimdi jandarma ikisini de kıskıvrak yakalar.
3: Aptallık edip direnmese bari.
4: Konuştuk Bekir Çavuş, teslim olmaya razı.

0: Köyücü ortalarda yok. Gelmemiş daha besbelli. Yoksa kartal yuvasına mı gitti? Aslında işini bitirmek için orası daha uygun. Evet tabii. Silah kullanmaya bile gerek yok. Gafil biri anında koyadan aşağı itekledim mi işi tamamdır. İşte orada. Ağacın arkasında bir gölge. Ortak! Ortak sen misin? Sabahın da erken saatinde başka kim olabilir ki? Yanlış mı gördüm acaba? 22 yıllık efsane bugün sona erecek. Herkes kurtulacak kuyucudan. Kötü niyetle geldiğimi anlarsa ben onu vurmadan o beni vurur. Kim var orada? Ortak sen misin? Niye saklanıyorsun? Çık ortaya. Yabancı değil, benim Karabey. Oyun oynama benimle. Çık ortaya. Sözümüz neydi? Burada buluşmayacak mıydık? Çık diyorum sana be, çıksana.
1: Katil.
0: Kimsin sen? Ne katili?
1: Katil.
0: Mıstık. Bacıların mıstık.
2: Alçaklar. Pusuya düşürdünüz beni ha. Onunla birliksin ha ortak. Sana güvenmiştim.
1: Bu oğlum için. Bu torunum için. Bu da sakat kalan yeğenim için. Geber. Oğlumu, torunumu öldürdün. Yeğenimi sakat bıraktın. Bunları yanına koymuyorum sandın.
3: Bu iş tamam balcı. İlle de gözümün önünde olmalı dedin. Biz de öyle yaptık.
1: Sağ ol kuyucuğum. Sağ ol. Evine sal.
3: Paranın geri kalanını bir hafta içinde istiyorum. Büyük oğluma teslim edeceksin.
1: Elbette teslim.

0: eder.
1: Aksi halde Karabey'in gittiği yere seni de yollarım, bilesin.
0: Bilirim ağam. Bilirim.
1: Tamam, ben gidiyorum. Sen de gitsen iyi olur. Silah patlayan yerde fazla durulmaz.
2: Durun! Kıpırdamayın! Jandarma!
1: Jandarma da nereden çıktı? Balcı, sen mi yaptın bu kalleşliği?
0: Hayır ağam, hayır aşağı!
2: Kıpırdamayın, vururum! Silahlarınızı atın! Kaldırın ellerinizi!
1: Ne?
2: Yürüyün çocuklar! İkisinin de silahlarını alıp ellerini kelepçeleyin! Biriniz de yaralıya bakın! Pekala! Götürün! Yaralının durumu nasıl? Ölmüş. Yazık. Pek de gençmiş. Demek Karabey bu.
0: Oğlum. Oğlum. Karabey'im. Aslanım. Aslanım. Aslanım. Ben ölünü değil, dirini teslim edecektim jandarma.
3: Peki. Peki kardeşim.
0: Peki. Kendine gel.
4: Ne yapalım? Oğlum, mukadder.
0: Oğlum Karabey'im, Karabey'im. Öldü Seyit Ali Çavuş. Yiğidim gitti.
5: Hey! Karabekir! Benim de oğlum, torunum öldü.
0: Sus Balcı, sus. Keşke biz öleydik. Keşke biz öleydik de civanlarımız, yavrularımız ölmeseydi.
2: İkiniz de susun. Ne sizler, ne oğullarınız. Keşke kimse ölmeseydi. Kimse ölmeseydi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürti Peşrevi'nin bir bölümünün ardından İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Sadi Hoşses'in Acem Kürti şarkısını dinledik. Şiir Nevres Paşa'ya ait. Aşkın ile gündüz gece gir yanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle yine huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece olduğu gibi. Bu gece Acem Kürdi ve Hicazkar makamında eserler hazırladım sizler için. Acem Kürdi makamındaki ikinci eserimiz, güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait şarkı Süheyla Eren'den dinliyoruz. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler. Ruhumda bugün şarkımızın namesi inler.

Güftesi Müzeyyen Hanım'a, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Acem Kürdi eseri Erol Küçükyalçın'dan dinliyoruz. Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı, gözlerinde gözlerim başka aleme daldı.

Sıradaki Acem Kürdi eserimizin güftesi ve bestesi Faruk Kayacıklı'ya ait. Eylül Turan'dan dinliyoruz. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım, ele yar olma sakın sen güzelim.

Güftesini Baki Çallıoğlu'nun yazdığı Hüseyin Coşkuner'in Acem Kürdi eserini Safiye Ayla'nın yorumundan sunuyoruz sizlere. Eski bir plak kaydı. Bana aşkın şarabını sundu yarim bu gece. Yudum yudum içtim aşkı dudağından gizlice. Hala başım dönüyor bu aşk sonsuz bilmece. Yudum yudum içtim aşkı dudağından gizlice.

Ekrem Güler'in Acem Kürdi şarkısı var sırada. Alaaddin Şensoy'dan dinliyoruz. Canan, bilirim sen beni nalan edeceksin. Rüyada mı yoksa ne zaman şad edeceksin? Hülyalarımın menbaıdır tatlı nigahın. Rüyada mı yoksa ne zaman şad edeceksin?

Güftesini Nihat Etiz'in yazdığı İzzet Altınbaş'ın Acem Kürdi şarkısını Faruk Salgar'ın sesinden sunuyoruz. Bak yine geçti bahar, gül neylesin, neylesin? Gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin?

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicazkar makamında eserlerle devam ediyor. Hüseyin Hüsnü Anıl'ın Hicazkar makamındaki Kanun Taksimi'nin ardından Mehmet Hafit Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Hicazkar bestesini Perihan Altındağ Sözeli'den dinleyeceğiz. Seni candan severim, aşkına kurban olurum, ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum. Sanma ölmekle bu sevda tükenir, kurtulurum. Ölürüm feyzi garamınla yine can bulurum.

Güftesini Avram Naum'un yazdığı Lemi Atlı'nın Hicazkar şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin. Ettikçe tebessüm akıyor nur-u letafet, halinde de var başka eda, başka zarafet, mecliste de, tenhada da, her yerde güzelsin.''

Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Hicazkar bestesi var sırada. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül.

Sıradaki Hicazkar eserimizin güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait. Necla Özmen'den dinliyoruz. Aşkımız hicrana döndü, ayrılık hiç bitmiyor. Bir serap oldu hayalin, gözlerimden gitmiyor.

Rami Güray'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait Hicazkar eseri Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Günlerce durmadan koşar ararım, dağlara taşlara onu sorarım. Görmeden ölürsem ona yanarım, o nazlı sevgili bilmem nerede.

Leyla Saz'ın Hicazkar bestesi var sırada. Hasan Eylen'den dinliyoruz. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni. Aradım, çok aradım, ah, a gözüm nuru seni.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Her gece olduğu gibi yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizler için seçtiğim son şarkı, güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait icazkar eser, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Leyla, acep neden ses vermiyor feryadıma? Kimsesizim bu yerde ben, siz el verin imdadıma. Susmayın bahçeler, bülbüller, goncalar. Leyla'dan ne haber? Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 19 Ağustos Çarşamba bugün saat 13.23 programımıza başlıyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki spor ve fiziksel aktivite sadece bedenimizi güçlendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda zihinsel

0: ve sosyal sağlığımızı olumlu yönde destekliyor. Kadın ya da erkek, herkesin düzenli hareket etmesi mutlaka öneriliyor. Bir sporla ilgilenilmesi çocuklara özellikle tavsiye ediliyor. Ama kimi zaman kadınların ve kız çocuklarının spora ve fiziksel aktiviteye katılımında bazı sorunlar hala yaşanabiliyor. Biz de işte bu konuyla ilgili konuşacağız. Acaba bu sorunlar neler? Kız çocukları hala spora daha mı az yönlendiriliyor? Kadınların konuyla ilgili acaba nasıl değişime gitmeleri gerekiyor? Kadınlarla ilgili hala böyle aslında bu konuya vakit ayırdığında boşa vakit ayırıyormuş gibi mi düşünülüyor? Belli sporlara mı yönlendiriliyorlar? İlla ki bir kalıp içerisine sokulma durumu var mı? Hepsini konuşacağız. Aynı zamanda Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği, yine konuşacağımız konular arasında hangi amaçla kuruldu, neler yapılıyor, hepsinden bahsedeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Koca Arıtan bizimle birlikte olacak. Ailece başladım. Profesör Doktor Canan Koca Arıtan stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi dediğimiz gibi çok önemli spor yapmak. Herkes için hareket çok önemli. Kadınlar için çok önemli. Elbette bu konuda gelişmeler var. Artık farkındalık yüksek. Kadınlar daha fazla spor yapmaya çalışıyor. Ya da kız çocukları da çok fazla spora yönlendirilebiliyor. Ama halen istenen düzeyde olmadığı da aşikar. Halbuki şöyle bir bakıldığında kas kaybı, fiziksel sorunlar vesaire kadınlarda ileriki yaşlarda çok daha fazla yaşanıyor. Ve o yaşa gelene kadar aslında güzel bir temel oluşturmak gerekiyor. Bu da sporla olabilecek durumda. Siz ne dersiniz? Hala kadınların sporda olmasına ilişkin farklı bir bakış açısı var mı? Hala bir kalıp içerisinde mi düşünülüyor durum?
1: Sizin de söylediğiniz gibi değişim var. Elbette ki bu değişim kaçınılmaz. Hani bir dünyada, küresel dünyada bu değişim var ve bunun neticesinde Türkiye'de de değişim söz konusu. Ama bir taraftan da bakıyoruz ki kadınların hikayesi büyük oranda aynı aslında.
0: Değil mi?
1: Evet. Maalesef öyle. Yani tek bir kadınlık ya da kız çocukluğunun hikayesinden de bahsedemiyoruz. Hepsi farklı dönemlerde sporla ilişkili farklı engellerle hala karşılaşıyor. O yüzden böyle genel geçer bir şey söylemek de çok zor. Ama şunu da biliyoruz ki araştırmalar hala şunu gösteriyor. Bu kadınlığı böyle kız çocukluğundan sizin söylediğiniz ileri yaş dönemine giden bir yolculuk olarak düşündüğümüzde her dönemin kendine özgü engelleri, eşitsizlikleri, baskıları var maalesef. Örneğin kız çocukluğundan, kız çocuklarından bahsedeyim. Çocukluk döneminde hala oğlan çocuklarının özellikle aileler tarafından kız çocuklarına kıyasla daha fazla spora yönlendirildiğini görüyoruz. Onlara yatırım daha fazla oluyor. Ya da kız çocuklarına uygun görülen spor dalları, olan çocuklarına uygun görülen spor dalları hala farklılaşıyor. Kızlar daha çok böyle ev içerisinde yer alıyorlar. Daha çok oyun türü dediğimiz egzersizlerle, yani sporlarla ilgilenirken olan çocukları biraz daha sosyalleşebilecekleri kamusal alanlarda yer alabiliyorlar. Ergenlik dönemine geldiğimizde özellikle bu bedensel değişimler söz konusu olunca daha zor bir döneme giriyor hem kız çocukları hem oğlan çocukları. Ama bu zor dönemde maalesef gerek aile, gerek okul, gerek kurumlar, yani daha geniş makro çerçeveyi düşündüğünüzde kız çocuklarına destekleyici ve güvenli bir ortam sağlayamayınca kız çocukları sporla temas edemiyor, bedenlerine yönelik kaygıları artıyor, benliklerine dair bazı böyle sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu dönem özellikle kız çocukları için biraz da bu fiziksel değişimlerin çok yoğun olduğu bir dönem aslında. Evet. Hani en basitinden bir regl döneminin, yani menarjin başladığı bir dönem olduğu için ve ülkemizde bu regl hala bir tabu, konuşulmayan bir konu olduğu için ama bu bedenin bir parçası, kızların, kadınların bedeninin bir parçası ve sizin sporla kurduğunuz ilişkiyi etkileyebildiği için, yani sağlıklı yönde de etkileyebilir, sağlıksız bir yönde de etkileyebilir. Ama bu konuşulmayan bir konu olmaya devam ettikçe o dönemde kız çocukları spordan uzak kalıyor açıkçası. Yetişkinlik dönemine geldiğinizde kadınların evlenmeleriyle başlayan süreç, anne olmalarıyla başlayan süreç onları daha fazla ev içi alanda tanımlıyor. Evet. Kamusal alan ...kanla ilişkiler daha zayıflıyor. Kadınların aile sorumlulukları artıyor, bakım yükleri artıyor, zaman sorunu başlıyor ve o dönemde annelik kimliği çok daha belirleyici olduğu için yine sporla kurulan ilişki zayıflıyor. İleri yaş dönemine geldiğimizde, o sizin başta söylediniz ya, hani özellikle kas kaybının olması,

0: onunla ilişkili farklı fiziksel değişimlerin de söz konusu olduğu bir dönem. Yine kadınlar için bu çok daha belirgin olabiliyor çünkü bir menopoz dönemine girme süreci var. Hani o bir kere de olan bir şey değil, öncesi sonrası süreci olan bir şey. Ve bu süreçte şu an araştırmalar da öyle ciddi olarak hani bunu ifade ediyor ki kas kaybı çok yoğunlaşıyor, kemik mineral yoğunluğu azalıyor. Ama onunla ilişkili olarak aynı zamanda hani sosyal sağlığımız, psikolojik sağlığımızda sorunlu olan, yani hani özen gösterilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Ama bu da çok konuşulan, bilimsel olarak da çok yeterli ihtimamı gösterilen bir alan olmadığı için kadın bu dönemde de yine yalnızlaştırılıyor, daha çok ev içinde kalıyor ve neticede baktığınızda kadının öyküsü aslında sporla,
1: çok zor.
0: evet, temasının güvenli bir şekilde kurulmadığı bir öykü oluyor. Kız çocuğuyken sporla temas etmeyen de ileri yaş döneminde o kültürü almamış
1: Evet,
0: oluyor maalesef.
1: evet, evet. Başlarken zorlanabiliyor, devam ettirirken zorlanabiliyor. Ben buna gidiyorum ama evdeki şu işim aksayacak. Bugün de gitmeyi vereyim diyebiliyor. Halbuki bir erkekten böyle bir şey duymak mümkün değil hakikaten. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Belli sporlara da aynı zamanda sıkıştırılabiliyor kadınlar, değil
0: Doğru.
1: mi? İşte spora gideceksen şuna gideceksin. İşte orada vücudun daha iyi biçimlenecek, daha iyi görüneceksin vesaire. Ama yo, ben tam tersi, daha bambaşka bir sporla ilgilenmek istiyorum. Ben futbol oynamak istiyorum mesela deyince böyle garip karşılanabiliyor kadınlar
0: Tabii
1: hakikaten.
0: tabii bu hala mevcut ki şu an günümüzde Türkiye farklı spor dallarında kadınların ön planda olduğu bir ülke. Boks. Yani hani Buse Naz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, bunlar hani
1: Ne kadar
0: olimpiyatlarda derece
1: güzel.
0: almış kişiler. Hani Yasemin Adar güreşte dünya şampiyonu olmuş bir insan ve bunlar ülkemizde uzun yıllar erkek sporu olarak adlandırılan sporlar. Ama bu başarılar bize şunu gösteriyor ki sporun cinsiyeti olmaz gerçekten. Ama hele ki kas, yani bu sporlar da çok enteresan. Genelde kas kuvvetini arttıran ya da kas kuvvetine dayalı olarak yapılan sporlar. Ama bir insanın, insan evladının ayakta kalabilmesi için kasa ihtiyacı varsa bu her iki cinsiyet için de geçerli. Çok özür dilerim. Kısa bir anımı anlatmak
1: Tabii,
0: istiyorum. Şimdi
1: buyurun,
0: aklıma
1: buyurun.
0: geldi. Hani uzun yıllar önce bir spor merkezinde spor yapıyorum. Hani ağırlık çalışılan yerdeyim. Bir de spor salonları da aslında cinsiyete göre ayrıştırılıyor.
1: Değil
0: Şu
1: mi?
0: anda bunu görebiliyoruz. Örneğin serbest ağırlıkların olduğu alanlar daha çok erkeklerin çalıştığı alanlar. Ama kardiyo dediğimiz biraz daha böyle koşu bandının falan olduğu alanlar, bisikletin olduğu alanlar ya da küçük ağırlıkların olduğu alanlar daha çok kadınların çalıştığı alanlar. Maalesef eğitmenler de öyle yönlendirebiliyor. Ben kas kuvveti çalıştırıyorum. Yani kuvvetimi geliştirmek istiyorum. Ağırlık çalışıyorum bir gün ve artık hani eski bir sporcu, milli sporcuyum ben de. Neticede kuvvetin nasıl geliştiğini de biliyorum. İhtiyacım olduğunu da biliyorum. Ama ben o ağırlığa girdiğimde bir eğitmen koşa koşa geldi. Aman yapmayın, canınızı yakarsınız deyip beni oradan uzaklaştırmak
1: Aslında
0: istedi.
1: kötü niyetli değil
0: Değil,
1: ama.
0: elbette ki değil. Ama ona söylenen o. Onun yetiştiği ortamda ona verilen mesleki bilgi de o maalesef. Ama yani orada ben vücudumun ihtiyacı olan bir egzersizden mahrum bırakılmış oluyorum aslında. Bilinçli ya da bilinçsiz, o önemli değil yani.
1: Böyle bir şey var mı? Mesela erkek anatomisine şu sporlar uygundur, kadın anatomisine bu uygundur. Diğerini yapmaya çalışırsa çok zorlanır ve başarılı olamaz diye bir genel
0: Hayır.
1: geçer bir ayrım var mı böyle bir şey?
0: Hayır.
1: Yok, değil
0: Çok
1: mi?
0: net hayır. Yani hani farklı bedenler var.
1: Tabii ki o
0: Erkekler
1: ayrı.
0: için de farklı bedenler var, kadınlar için de farklı bedenler var. Bakın yani örneğin bir güreşçi yapısı denen bir yapısı da vardır, voleybolcu yapısı denen yapısı vardır, örneğin futbolcu denen bir
1: Tabii,
0: bir beden
1: tabii ki.
0: yapısı vardır ama bunun cinsiyetle ilgisi yok.
1: Değil mi? Aslında istenirse ve gerçekten o cinsiyetle ilgili değil, beden yapısı uygunsa herkes
0: Tabii.
1: her sporla ilgilenebilir
0: Kesinlikle öyle,
1: aslında.
0: kesinlikle öyle. Yani bu sadece şey açısından değil, yani bazı sporlardan kadınların mahrum bırakılması olarak da yaklaşmıyoruz. Aynı şekilde bazı sporlardan erkekler de mahrum bırakılıyor. Örneğin jimnastikte de bizim çok iyi sporcularımız var. Hemen aklıma gelen Ferhat Arıcan mesela.
1: Dünyaca
0: Ama
1: ünlü.
0: evet, dünyaca ünlü, ama Ferhat Arıcan'ın da birkaç söyleşisine, hani ortak söyleşilerimiz de oldu. O da mesela bu tür cinsiyetçi kalıp
1: Kim
0: yargılara
1: bilir
0: maruz
1: neler
0: bırakıldığını
1: duydu.
0: söylüyor. Hani kız sporu yapıyorsun
1: Değil
0: diye
1: mi?
0: o da olumsuz söylemlerle baş etmek zorunda olduğu bir dönemi anlattığını biliyorum.
1: Evet, o yüzden bu yargıları artık yıkmak lazım.
0: Evet.
1: Bu toplumsal cinsiyet rollerini artık şu yıllarda biraz geride bırakmak
0: Evet.
1: lazım, böyle sportif konularda vesaire. Şimdi yayın öncesi de sizinle konuşurken bir araştırmadan söz etmiştiniz. Çünkü dedim ya, kadınlar hemen böyle akılları o evdeki duruma gidip sporu bırakabiliyorlar, vazgeçebiliyorlar. Zaten daha önce de yapmamışlar dediğiniz gibi.

0: böyle bir kültür oluşmamış, kız çocuğu olduğu dönemde yönlendirilmemiş vesaire. Sonrasında bir şekilde başlıyor, kendini çok iyi motive etmesi gerekiyor ama işte orada ev işi devreye girebiliyor. Şu iş vardı, çocuğum vardı vesaire. Bunlar aslında araştırmalarla da ortaya çıkmış, değil mi?
1: Evet. 2025 Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 zaman kullanım araştırmasından bahsetmiştik sizinle. Çok basit bir veriden bahsedeceğim. Türkiye'de kadınlar hane halkı ve aile bakımına günde ortalama 4 saat 3 dakika zaman ayırıyorlar. Erkekler ise yalnızca 58 dakika
0: Tabii ben de
1: ayırıyorlar.
0: dedim ki bence bu da yalan bu arada. Bence net en az 6 saat ayırıyor kadına, en az. Erkeklerde bir 10 dakika.
1: Kendi deneyimlerimizden diyoruz. Hani burada hemen şu devreye girebilir ama kadın zaten evde vakit geçiriyordur. Sadece erkek çalışıyorsa dediğinizde. Ama hemen bakın, o veri de var aslında. Kadın çalıştığında bu eşitsizlik ortadan kalkmıyor. Çalışan kadınlar günde 2 saat 38 dakika ayırırken erkekler 47 dakika ayırıyor. Yani
0: bir de burada plan kısmı yok.
1: Mesela doğru.
0: Mesela o sporda o plan var mesela kafasında. İşte şu yapılacak, bu yapılacak, çamaşır yıkanacak, şuraya gidilecek, çocuğun okul.
1: Tabii.
0: Mesela bu da mesela oraya dahil olduğunda o saat otomatik olarak artıyor zaten.
1: Dolayısıyla hani kadınlar hangi sporları yapsınlar, kadınlar nasıl spor yapsınlardan öte, kadınların zamanını, kadınların o bakım yükümlülüklerini konuşmak gerekiyor. Ev içi bakım yükü erkekle paylaşılmadıkça, ileri yaş grubu çocuklar varsa, daha yetişkin diyebileceğimiz genç çocuklar da varsa, yani ailenin bütün üyeleri o bakım yükünü paylaşmadığı müddetçe kadınlar çok ciddi zaman yoksulluğu yaşıyorlar. Ama bu zaman yoksulluğu aynı zamanda fiziksel yorgunluğu da getiren bir yoksulluk, aynı zamanda zihinsel yorgunluğu da getiren bir yoksulluk. Dolayısıyla kadının zaten spora ayırabilecek bir zamanı kalmıyor. Zamanı olsa bile onu yapabilecek fiziksel
0: gücü olmuyor,
1: dinleneyim bari aynen diyor. Aynen.
0: Ve bu durumda belki suçlamayla da karşılaşabiliyor. İşte sen niye spor yapmıyorsun, niye bu kadar kendini bıraktın vesaire, ama orada bir güç yok dediğiniz gibi.
1: Evet, yine bir örnek vermek istiyorum. Yıllar önce biz bu belediyelerin ilk hanımlar lokallerinin kurulmaya başlandığında biz bir TÜBİTAK projesi yürütüyoruz ve kadınlarla oralarda hem görüşürüz hem de egzersiz yaptırıyoruz. Ve o zamanlar belediyelerin gerçekten güzel hizmeti vardı. Şu ankini bilmiyorum, o yüzden kıyaslama yapmıyorum da, böyle kadınları bulundukları semtlerden otobüslerle onlara uygun zamanlarda alıyorlardı ve onların istedikleri aktiviteleri yaptırıyorlardı merkezlerde. Ya ben şunu hatırlıyorum, birkaç kadın şunu demişti: hocam hayatımda ilk defa dolmuşa bindim dedi. Kadınlar kamusal hayatta, yani kentte yaşayamıyorlar aslında, yani görünür değiller. Ben parayı kullanmayı bilmiyordum, bana sorsanız dolmuş ücretine kadar bilmiyorum diyen var. Ya da şunu diyen de oldu: hocam ben avuç avuç antidepresanlar kullanıyordum, buraya geldim ve ben artık kendimi keşfettim, artık ilaçları bıraktım diyenler
0: vardı. Böyle de
1: vardı.
0: Bir etkisi var değil mi? Sadece bedensel değil, ruh sağlığına da çok iyi geliyor hakikaten.
1: Kesinlikle. Zaten şu anda hani artık, yani spor deyince de sağlık deyince de çok bütünlüklü bakan bir perspektifimiz var zaten. Hani sağlık sadece fiziksel sağlık değil, sağlık aynı zamanda psikolojik sağlık, zihinsel sağlık ve aynı zamanda sosyal ilişkilerimizin de güçlü olması bizim sağlığımıza çok etki eden bir şey ve sporun da özellikle kadınlar için en önemli kazanımlarından birisi de sosyalleşme.
0: Kesinlikle.
1: Ev içinde olan kadın bir spor ortamında kendisi gibi olan ya da olmayan farklı hayatlarda da temas ediyor. Farklı bilgiler temas ediyor. Farklı duygularla temas ediyor ve bu onlara sosyal anlamda da bir güç veriyor. Çünkü evde kalan kadın yalnız kalıyor maalesef.
0: Evet. Kadınlarla ve sporla ilgili şöyle de bir yanlış algı var. Sadece kilo vermek amaçlı yapılırmış gibi. İşte bu spora gidiyorsun ama kilo verememişsin. Niye gidiyorsun ki, bırak bunu bile denebiliyor ama onun ona işte o psikolojik etkisi, belki kasları güçleniyor, siz farkında değilsiniz. Bunun dışarıdan görülmesi çok da kolay olmuyor bilir vesaire. Böyle de bir algı var.
1: Kesinlikle. Yani şu anda mesela sadece Türkiye'de değil, dünyada ister devlet kurumlarının yaptığı, ister uluslararası örgütlerin yaptığı projelere baktığınızda spor konulu projelerin büyük bir oranda amacı şudur: kadınları spor yoluyla güçlendirmek. Hı hı. Ekonomik güçlenme de bunun işin içerisine giriyor. Zihinsel, yani psikolojik güçlenme, evet, de giriyor. Fiziksel güçlenme de giriyor. Evet. Yani spor dediğiniz şey kadının sadece dediğiniz gibi fiziksel güçlenmesine yaramıyor aynı zamanda. Ama en önemlisi şu, hani en azından benim baktığım

0: perspektiften o Türkiye'deki kadınlar için sporun bence en önemli işlevi kadının bütünlüklü güçlenmesine hizmet ediyor olması, kadının kamusal alanda özgür bir anlamda hareket etmesine yardımcı olabilecek bir potansiyele sahip olması.
1: Evet, kesinlikle. Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Hatta Kaspat'tan bahsedeceğiz özellikle programın ikinci bölümünde. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Profesör Doktor Canan Koca Arıtan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği'nden bahsedelim biraz da. Derneğin nasıl çalışmaları var?
1: Derneğimiz yaklaşık biz 14 yıllık bir derneğiz. Tabii başlangıçtaki yaptığımız çalışmalarla şu anki yaptığımız çalışmalar biraz daha farklılaştı. Yani başlangıçta daha çok biz veri toplamak üzerine çalışıyorduk. Çünkü Türkiye'de kadınların ve kız çocukların spora katılımıyla ilgili veriler yok denecek kadar azdı. Ama biz şuna inanıyoruz ki hani veri kanıta dayalı çalışmalar her zaman çok daha doğru sonuçlar doğurur. Dolayısıyla önce ilk yaptığımız çalışmalar araştırmalar yapmaktı, raporlar hazırlamaktı. Bu raporları spor kurumlarıyla, işte bakanlıkla ya da olimpiyat komitesi mesela oralarla paylaşmaktı. Sonrasında biz spor ekosisteminde var olan kadınları bir araya getirecek biz platformlar oluşturmaya çalıştık. İşte kadın hakemler, kadın antrenörler, kadın yöneticiler, kadın sporcular, bunların hepsinin bir araya da gelip kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri, sorunlarını ortaya koyup çözüm önerilerini üretebilecekleri çalıştaylar düzenledik. Türkiye'nin ilk kadın ve spor çalıştaylarını düzenledik ve bunların sonrasında aslında belirli bir farkındalık düzeyi oluştu. Hem kurumlarda oldu.

oldu, hem kadınlarda oldu ve artık politikalar geliştirmeye başlıyoruz kurumlarla baş başa çalışarak. Ve şu an en son yaptığımız 2026 tarihli çalışmamızda

0: Önümüzdeki yıllarda Kasfad'ın en fazla yatırım yaptığı programlarından birisi olacak. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bu programa sadece kadınlar ilgi göstermedi. Biz bu programı Gençlik ve Spor Bakanlığı da sağ olsun bize desteğini sundu. Hı-hı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komite desteğini sundu. İşte üniversiteler desteğini sundu. Sponsorlarımız da sağ olsun. Hani artık Türkiye'de kadın spor deyince ya da kadın sporcular özellikle deyince bu işe yatırım yapmak isteyen de güçlü bir sponsor şeyde havuzda yetişmeye başlıyor. Onların da desteğiyle biz şu an gündemimiz bu.
1: Bu konuda bize o gururları yaşatan kadın sporcuların ya. Çok etkisi var değil mi? Ne kadar tabii. gururlanıyoruz Filenin Sultanları ile dediğiniz gibi işte tekvandoda, güreşte, boksta elde edilen başarılarla, birçok sporda elde ettiğimiz başarılarla çok etkiledi değil mi bu?
0: Çok etkiledi. Gerçekten çok etkiledi. Yani sporcu sporcuyu da etkiledi, sporcu olmayanı da etkiledi. Tabii, mesela tabii. bizim bu Geleceğin Kadın Spor Liderleri programında bizim bu programa katılanları destekleyenlerin başında Eda Erdem geliyor. Ben artık şey diyorum, Eda Erdem bütün kadın sporlarının aslında kaptanı oldu.
1: Değil mi?
0: Tabii evet. Hani kendi evet. sesiyle, varlığıyla çok fazla desteğini iletti. Ya şunu söylemek isterim. Gerçekten kız çocuklarında, oğlan çocuklarında özellikle sporla temas etmelerinde, sporda kariyer yapmalarında rol modeller çok etkili.
1: Çok, çok.
0: Bilimsel araştırmalar da bunu söylüyor. Hı-hı. Ama bir şey daha söylüyor. Daha çok çocuklar kendi cinsiyetlerini rol model olarak
1: Tabii
0: alıyorlarmış.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla evet. kız çocuklarının da hani sporda yani sahaya inebilmeleri için ve sahada kalabiliyor olmaları için başarılı kadın sporcularıyla sporcularla temas halinde olmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden mesela hani Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin projeleri vardır kız çocukları için, Eda Erdem olsun, diğer kadın sporcular Türkiye'nin birçok yerinde kız çocuklarla beraber spor yapıyorlar. Onların yani erişilebilir bir pozisyon olduğunu görmeleri gerekiyor. Ben de yapabilirim. Bunu sadece yetenekliler yapmıyor. Fırsat verildiğinde ben de oralarda olabilirim diyen bir ne diyeyim, bir görüşün oluşması, bir kariyer planının oluşmasında rol model çok etkili.
1: Erkekler biraz kendi kendine de zaten spora yönleniyorlar ve kendileri istiyorlar, kendileri gidebiliyorlar. Onlar daha kolay, işte dediğiniz gibi toplumsal bir takım işte bakış açıları vesaire, yetiştirilme tarzı zaten onu o yöne itebiliyor ya da o Hı-hı. hareketlidir zaten, o yapar vesaire derken işte kız çocukları oturtulabiliyor vesaire. Bunlar on kız çocuklarının da biraz çekingen kalmasına da sebep oluyor. Yani belki aile yönlendirmek istiyor gerçekten. Kızım işte spora git diyor, evet. şuna yönlendiriyor, bu başka bir sporda olsun istiyor ama orada belki sebat noktasında kız çocuklarında bir takım sıkıntılar olabiliyor. Onu nasıl aşacağız? Kız çocuklarını nasıl yönlendireceğiz? Nasıl o konuda sebat gösterip ilerlemelerini sağlayacağız?
0: Ben burada birinci rolün okullarda olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü yani okullar zorunlu. Zorunlu evet. eğitim var Türkiye'de ve hala umuyorum ki gelecekte de bu statüsü değişmez. Beden eğitimi dersleri mevcut.
1: Tabii.
0: Beden eğitimi öğretmen kadroları mevcut. Ben de kendisi beden eğitimi öğretmeninin teşviğiyle spora başlamış bir kız çocuğuyum.
1: Aa, tabii. Öyle mi? Ne güzel.
0: Tabii ki. Yani Hı-hı. şu anda baktığınızda Türkiye'deki sporcuların önemli bir bölümünün ilk tetiği çeken, onu fark eden, onu spora yönlendiren beden eğitimi öğretmenidir. Yani böyle hani zorunlu olarak öğretmenlerle temas etmek durumunda kaldıkları için kız çocukları aslında orada birinci rol öğretmenler ve aynı zamanda okul yönetiminde düşüyor. Evet. Teşvik ediyor olmaları lazım. Beden eğitimi dersleri boş ders statüsünden tabii, kalkması gerekiyor bir kere. Hı hı. O çok önemli. Ailelerin bu tür şeylere, teşvik ortamlarına ailelerin de dahil ediliyor olmaları lazım. Hani rol model dedik ya, özellikle mesela kadınlar annesi spor yapan kız çocukları da sporun içerisinde büyüdüğü için onların da sporda kalma olasılıkları çok yüksek Hı-hı. yüksek oluyor. Bence onun dışında hani sivil toplum da zaten kız çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Bu arada sporla çocukken buluşmuş kız çocuklarının sporu bıraktıkları dönem ergenlik dönemi.
1: Evet.
0: Biraz önce bahsettiğimiz evet. sorunlardan kaynaklı olarak işte ergen kız çocuklarıyla özel projeler geliştirmeleri gerekiyor. Hı hı. Kulüpler olsun, okullar olsun, üniversiteler olsun, hep birlikte onları o dönemde sporda tutmanın yolunu bulmaları gerekiyor.
1: Umarız öyle olur. Umarız bu projeler artarak devam eder. Size de hem Kasfat olarak başarılar diliyoruz, hem de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani kadınların ve kız çocukların sporla ilişkili her türlü hikayesini anlatmak, duymak bana büyük zevk veriyor. Çok sağ olun.

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Koca Arıtan bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteni sonrası buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, Köprü'ye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa Tersanesi'nde çalışan harp eserleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum. Müsaade eder misin?

Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay. Attığı gollerin yanı sıra kırdığı rekorlarla hafızalarda iz bıraktı. Kariyeri boyunca çıktığım 354 resmi maçta tam 314 kez rakip fileleri havalandırdım. 1955'te giydiği Galatasaray formasıyla 6 kez gol kralı oldu ve ligde attığı 217 golle rekora imza attı. 1962-63 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol rekorunu kırdı. Uzun yıllar geçilemeyen bu rekorlar 1988'de Tanju Çolak tarafından kırıldı. Bir sezonda maç başına 1,4 gol ortalaması yakalayarak tarihe geçti. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken Metin Oktay, Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a da 13 gol attı. Galatasaray formasıyla 2 İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 4'ü genç milli takım olmak üzere 40 kez ay yıldızlı formayı giydi. A milli takımda 7 kez kaptanlık yapan Metin Oktay toplam 17 gol attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Saat 5.
5: Haberler.
4: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi

bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Bayraktaroğlu önce Suudi mevkidaşıyla ardından ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü, başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkat çekti, devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır, üç kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon başlatacağını duyurdu. Trump, İran'a finansal destek sağlayan ülkelerin de ağır ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Hindistan'da otelde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde sanayi tesisinde patlama meydana geldi, 2 kişi öldü. Brezilya'nın Paraná eyaletinde de bir otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Haberleri sunduk.

0: kedir. Bu yanda ne zaman söner, varlık karanlık feler. Titretiyor birer birer dediler kader, ama bize adı kedir. Bu yanda ne zaman söner, varlık...
1: Yaktım gemileri.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkat çekti. Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Balıkesir'in Sındırga ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır, üç kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben-Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakolu insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nisar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Faik El-Zeydi ile görüştü. Ziyaret, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre. Batısında 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatı, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatı

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Cihan Okuyucu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Cihan Hocam, Şefik Can'ı konuşalım sizinle. Aynen. Askerlik geçmişi olan bir mutasavvuf, bir mevlevi.
2: Bir mevlevi büyüğü, Mesnevi Han.
1: Evet, evet. Edebiyatçı kişiliği var tabii. Biraz Şefik Can'ı konuşalım isterseniz, buyurun.
2: Hay hay efendim. Son 3-4 yılında sohbetlerinde bulunmak şansına erdiğim bir mevlevi büyüğüydü, buyurduğunuz gibi.
1: Estağfurullah.
2: Oldukça bereketli bir ömrü var. 1908 ya da 9 kayıtlara göre değişiyor. Doğum tarihi Erzurum Tebrizcik köyünde doğmuş. 2005 yılında da İstanbul'da rahmeti rahmana yürüdü mevlevi tabiriyle.
1: Evet.
2: Ama cenazesi Konya'ya vasiyet üzerine Üçler Mezarlığı'na götürüldü. Takvimle 97 yaşında ama hicri takvimle 100 yaşına bahali olmuş. Böyle bereketli bir ömür.
1: Allah rahmet eylesin.
2: İki bariz vasfından birisi emekli albay olması. Diğer vasfı da bir Mesnevi Han ve Mevlevi postnişini olmasıdır. Gerçi birkaç kere postnişinlikten sonra pek böyle ayin insanı olmadığı için mahviyetinden dolayı o mesleğini icra etmemiş ama Mesnevi Hanlığı sürdürmüştür. Epeyce eseri var. Kitap aşığı bir zattı ve bendenizin de tanışma vesilesi bu vesileyle olmuştu. Şimdi birçok Mesnevi tercümeleri var ama Şefik Can'ın tercümesi usul bakımından biraz farklıdır. Bilmiyorum, yayın evi adını zikretmekte bir beis var mı? Ütüken Yayınları'ndan 3 cilt halinde çıktı, 6 cildi. Burada Mesnevi malum tertibi bakımından hikayeleri iç içe olan, yani hikayelerin başı, ortası, sonu farklı yerlere dağılabiliyor. Tematik olarak parçaları bütünleyen, Mesnevi'nin kendi akışına göre değil, hikayeleri bir araya getiren bir tarzda tercüme etmiştir. O yüzden de okununca daha hikaye bütünlüğü korunan bir kitaptır, öyle söyleyelim.
1: Tabii dine bakışı bir sufi gözüyle olsa gerek.
2: Elbette.
1: Desem acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum? Din algısı, dini yaşama biçimi, Mesnevi'den öğrendikleri, özellikle bir Mesnevi Han olarak, bir Mevlevi olarak hayatının merkezinde Kur'an ve Mesnevi vardır diyebiliriz, evet, sanıyorum.
2: Tabii ki, tabii ki. Malum Hazreti Mevlana Kur'an-ı Kerim'i formel bir tefsir değildir, batını bir tefsirdir Mesnevi. Onu özümsemiş ve dile getirmiştir. Dolayısıyla Mesnevi ile hemhal olan bir insan aslında onun arkasında Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an ahlakıyla hemhal oluyor demektir. Şefik Can merhumda bütün ömrünü Mesnevi ve Mevlana'ya adılmış bir insan olarak tabii o tornadan geçmiş, o ahlakı özümsemiş bir zat idi. Rahmet olsun.
1: Amin. Bir de hocam, tabii benim bilebildiğim kadarıyla Mevlevilik erkan ve adabını genç kuşağa çok doğru bir şekilde aktarıp öğretmiş de bir insan aynı zamanda.
2: Evet.
1: Bir postnişin olduğunu söylemiştiniz.
2: Tabii, tabii.
1: Bu ona bir vazife de yüklemiş. Yani yetiştirdiği insanlar, Mevleviliği öğrettiği insanlar bakımından. Bu da çok değerli bir hizmet.

0: diye düşünüyorum.
1: Evet, eyvallah. Tabii hatıralarından herhalde söz etmek uygun olur.
0: Elbette, elbette.
1: Bendeniz onu tanıdığımda, yani 2000 yılların başındaydı, hafızasının sağlamlığına hayret ediyordum. Böyle tasvir ettiği olayları adeta karşısındaymış gibi çok berrak bir tarzda. Bu tabii başkalarının da dikkatini çekmiş. O zamanlar hizmetinde bulunan Hayat Nur Artıran hanımefendi himmet buyurup onun sohbetlerini kayda aldı. Az daha önce bir sohbetimizde bahsi geçen Ali Ulu Kurucu merhumun nasıl hatıraları ses kaydından deşifre edilerek kitaplaştırılmışsa, ona benzer bir tarzda bir nehir söyleşi halinde ses kaydı tutuldu ve hayatı kronolojik olarak bu şekilde kayıt altına alındıktan sonra yaklaşık 15 sene sonra bu kayıtlar deşifre edilip kitaba döndü. Burada çok zengin, hem çerçeve olarak hem şahıs kadrosu olarak çok zengin bir hayat hikayesi var. Ve bu hayat hikayesi tabii arif bir zatın hayat hikayesi olduğu için, toplumcu bir zat olduğu için kendi tecrübelerini okuyucuyla, dinleyiciyle de paylaşıyor.
0: Evet. Hocam şöyle bir yanlış anlama var bizim toplumumuzda. Mevlevilerin, Mevlevilik geleneğine bağlı olanların sanki toplumdan kopup böyle münzevi bir hayat yaşadığına dair. Evet. Bunu isterseniz bir soru olarak ben size sorayım. Bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.
1: İnşallah.
0: Zekai Dede'nin Hüzzam eserini Mustafa Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Dil verdiğin ol çeşmi siyah meste işittim. Buyurunuz.

0: Hocam Şefik Can hakikaten 1908-9 doğumlu olduğundan bahsetmiştiniz. Osmanlı'nın yıkılışına ve yeni döneme şahitlik ettiğini anlıyoruz. O halde çok zengin bir hatıratı olsa gerek. Biraz evet. Bunlardan bahsedebilir miyiz acaba?
1: Eyvallah, kendisi de buyurduğunuz gibi hayatının iki dönemini ifade için ben Padişahım Çok Yaşa döneminde de okudum. Kemal Paşa Çok Yaşa zamanında da talebe oldum derdi. Çok zengin bir kütüphanesi vardı. 100 kadar da el yazmasıydı bunların. Fakir o el yazmalarını kataloğunu ben hazırlamıştım.
0: Hangi konularda mesela bu el yazmaları hocam, hatırlıyor musunuz?
1: Yani tabii genellikle dini tasavvuf. Mesela bunlar arasında çok değerli olan 14. asırda Mesnevi'nin ilk Farsça şerhlerinden bir tanesi. Hı. Onun evet koleksiyonu içerisindeydi. Bu hatıratında kitap sevgisiyle de çok şeyler var. Zaten neredeyse göbeği kitapla kesilmiş. Şöyle 1914 yılında.
0: Yani 6-7 yaşlarında falan.
1: Evet. Aniden Erzurum Tebrizcik köyünde babama diyor aniden haber geldi ki Ermeniler geliyor, kaçın. Babam can havliyle diyor atın heybesini bir gözüne beni koydu. Öbür gözüne de beni dengeleyecek 5-6 tane vazgeçemeyeceği değerdeki kitabı koydu. Heybenin bir tarafında ben, bir tarafında o 5-6 kitap. İşte o kitaplar da şunlardır diye. O zaman o kaçmadı, kurtarılan bir tanesi babası aynı zamanda müellif. Arapça yazdığı bir kitap, yazma bir kitap idi. Bu şekilde kitaba aşık bir zat. Tahir Mevlevi onun hem şeyhi hem hocası, çok saygı duydu ve bu hatıratında çok ciğer kaplayan bir şahıs. Kuleli Askeri Lisesi'nde bakınız kitapla ilgili şu hatıratını paylaşayım. Kuleli Askeri Lisesi'nde okurken çok zengin bir okul kitaplığı varmış. Ben diyor ki bütün boş vakitlerimi kütüphanede geçirdim. Sonra harf inkılabı oldu ve kraldan fazla kralcı okulun müdürü albay şeyi büyük bir kireç kuyusu varmış bahçede. Ne kadar eski eser varsa hepsini kireç kuyusuna atmış ve yakmış. O kitaplar aynen yakarken sanki diyor içinde ben de yanıyormuşum gibi diyor. Sonra bir an kendimi kaybettim. Kuyuya diyor atladım. 2 metre kadar aşağıdaymış geniş bir kuyu. Elime geçirdiğim bir değerli kitabı tuttum ve zıplayıp dışarı çıktım. Orada bu kadar talebelerden biri herhalde diyor bana acımışlar ki şikayet edilmedim. Edilseydim şeyim orada bitecektim.
0: Askeri okul macerası biterdi. Evet,
1: evet. Öyle bir. Sonra Tarih Mevlevi ile tanışması da bir kitap vesilesiyle oluyor. Ben diyor askeri talebeydim. Şeyh Şamil'e aşıktım kahramanlığına. Tarih Mevlevi'nin de Şeyh Şamil diye bir kitabı var. Kitapçılarda bulamadım. Sordum. Evini tarif ettiler. Kendisinde illa bir nüshası vardır. Kalktım. Aksaray'da evine gittim. Demiş ki evladım bende bir nüshası var ama dışarı veremem. Vaktin varsa gel oku. İçeride oku.

0: Yok, kırıldım. Kitabını bana vermedi diye. Fakat kader daha sonra 1935'te Şefik Can Kuleli Askeri Lisesi'ni talebe olduğu yere hoca olarak, edebiyat hocası olarak tayin edilir. Staj hocası da Tahir Mevlevi'dir bu tarihte. O diyor beni hatırlamadı, ben tabii hatırladım. Zamanla baba evlat olduk. O benim hem hocam hem mürşidim oldu. Sonra ben o eski hatırayı ona hatırlattım. Güldü ve dedi ki evladım şu beyti duymadın mı? Arapça bir beyit var. Diyor ki kitap benim sevgilimdir. İnsan hiç sevgilisini ödünç olarak bir başkasına verebilir mi? Evet, bu şekilde.
1: Evet. Birinci bölümün sonunda bir şey hatırlatmıştım size. Eyvallah. Yani bu tür insanların aslında çok münzevi bir hayat yaşadığına dair bir yanlış kanaat var. Evet. Halbuki anlıyoruz ki Şefik Can toplumun içerisinde o toplumun dönüşmesine katkı sağlamaya çalışan bir zatmış. Tabii. Ne dersiniz?
0: Eyvallah efendim. Mesela sen bu meşrebinin de bir gereğidir. Hazreti Mevlana'ya tenkit eden çağdaşları diyorlarmış ki Mevlana alim adam, arif adam ama oturduğu kalktığı bakkal çakkal, sıradan esnaf. Çünkü Hazreti Mevlana böyle bir şey. Evet. O da demiş ki zaten onlar bilseydi ben onların talebesi olurdum. Onlar bilmediği için ben onlara hocalık yapıyorum. Şefik Can da meşreben böyledir zatiyede.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bu değerli şahısları tanımak için gerçekten çok zamana ihtiyacımız var. Ama süremiz kısıtlı. Çok istifade ettim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz lütfettiniz.
1: Şefik Can Beyefendi'ye de Allah'tan rahmet diyeyim. Saygıyla anmış olalım. Efendim Profesör Doktor Cihan Okuyucu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günün özeti, haber manşetleri, son dakika gelişmeler, ekonomi, sağlık, kültür, sanat, spor ve daha fazlası hafta içi her gün 18-19 arası TRT Radyo 1'de Gün Ötesi'nde. Gün Ötesi, Türkiye ve Dünya'nın Sesi.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Günaydın Türkiye. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne daha TRT Erzurum Radyosu mikrofonlarında birlikte merhaba diyoruz. Yurdumuzun dört bir köşesinden farklı görüntülerle yeni güne merhaba diyen sevgili dinleyenlerimize selamlarımızı iletiyoruz. Gününüz aydın, umudunuz daim, gülümsemeniz bol, sevinciniz çok olsun. Sabahın bu güzel saatlerinde türkülerin, şarkıların ve sıcak sohbetlerin eşliğinde sizinle olacağız. Gününüzün huzurlu, bereketli ve güzel geçmesini diliyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programı başlıyor. Hepinize güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programını sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yapımda Taceddin Dolu ve spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Erzurum yöresine ait sevilen bir türküyle programımıza başlayalım. Bülent Aslan seslendiriyor. O yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı? Ben askere giderken kızlar ağladınız mı?

sevgili dinleyiciler. Bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer vereceğimizi paylaşalım sizinle. İlk olarak tarım diyeceğiz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Yasemin Kuşlu'yla kırsal göç ve tarıma olan etkisi üzerine söyleşeceğiz. Sonrasında Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Yunus Emre Çingöz'le dijitalleşen dünyada şiddet eğilimi ve fiziksel aktivitenin önemi üzerine bir röportajımız olacak. Bu güzel sohbetlere şarkılar ve türküler de eşlik edecek. Şimdi onlardan birini Elif Buse Doğan seslendiriyor. Dualarım seninle.

Sevgili dinleyicilerimiz, tarım bölümümüzle Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yasemin Kuşlu konuğumuz. Sayın Kuşlu, hoş geldiniz programımıza. Bugün sizinle kırsal göç ve tarımı konuşacağız. Tabii kırsal ve kentsel göçün tarihiyle başlayalım. Kırsal göç ne zaman başladı ülkemizde, evet, ve bunun

0: tarıma olan etkisini konuşacağız ama öncelikle kısa bilgi alabilir miyiz sizden?
1: Tabii, elbette. Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmış ve bu yapılan sayımın sonucunda baktığımız zaman kırsal alandaki nüfusun toplam nüfusa oranının %76 gibi çok büyük bir rakam olduğunu görüyoruz. Dünyada da meyil bu şekildedir, eğilim bu şekildedir. Gelişme, endüstrileşme, sanayileşme, hizmet sektörünün gelişmesi gibi nedenlerle kırsal toplumun kentsel alanlara doğru göç etmesi doğal bir süreçtir. Ve birçok ülke bunu bir devlet politikası olarak benimsemiştir. Bizim ülkemiz de bu şekilde. Çünkü %76 gibi büyük bir oranın kırsal alanda tarımla uğraşıyor olması bir endüstrileşmenin geri planda kaldığının bir göstergesiydi. 1930'lara doğru gelindiğinde küçük küçük sanayi atılımlarının başladığını görmekteyiz ülkemizde ve bu atılımlarla birlikte köyden kente doğru da bir nüfus akımının başladığını görmekteyiz. Tabii bu biraz sınırlı kalmış ama 1950'lerden sonra kırsal alandan kentsel alana doğru bir nüfus akımı ivmelenmiş. Ta ki 1980'lere kadar her zaman kırsal nüfus kentsel nüfustan fazla olmuş ama 80'lerden sonra kırsal nüfus oranı giderek azalmış ve kentsel nüfus da her zaman kırsal alan nüfusunun üzerinde yer almış ve bu gittikçe ivmelenmiş. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Bunda şunun etkisi var. Şöyle ki 2004 yılında çıkarılan Büyükşehir Belediyesi yasasıyla 5216 sayılı yasa ile büyükşehir statüsünde olan illerde köy kavramı kalkmış. Onun yerine mahalle kavramı yerleşmiş ve bu kırsal alanda yaşayan, tarımsal uğraşısı olan insanlar da kentsel nüfus olarak sayılmış. Bu kentsel nüfusun bu kadar yükselmesi veya kırsal nüfusun bu kadar düşük olmasının sebeplerinin başında bu önemli bir yer tutmakta. Çünkü şu anda ülkemizde birçok şehir büyükşehir belediye statüsünde ve köyler de artık köy değil de mahalle statüsünde. Buradaki nüfus da kentsel nüfus oluyor.
0: Bu yönüyle değerlendirmek
1: lazım. Buna bir parantez açmak istedim. Bu nedenle kırsal nüfus derken aslında ana uğraşısı tarım olan nüfus diye bahsedersek, bu benim şahsi kanaatim, kırsal nüfusu daha iyi anlarız. Yani adı mahalle oldu diye onu kırsaldan alamıyoruz, şehirli yapamıyoruz. Hemen olmuyor bu, bir geçiş süreci gerektiriyor.
0: Evet. Peki Sayın Kuşlu, tarıma etkisi nedir bu göçün? Yani sizin söylediğiniz oranlar dikkate alındığında düştüğü söylenebilir mi? Bunu sorayım öncelikle. Daha sonra da tarıma etkisini konuşalım lütfen.
1: Tarıma etkisi olumsuz yönde tabii ki. Bunu parantez içerisinde hemen net bir şekilde söylemek gerekiyor. Kırsal göçün nedenlerine ben baktığım zaman ilk başta birinci sırada hanedeki bireylerin birinin kararına uyarak kente göç var. Bu aslında şunu gösteriyor bize. Demek ki kırsal alandan nüfus ailece gidiyor. Ya ailede herhangi bir birey karar veriyor ve o aile topluca kente göç ediyor. Bunun kentsel anlamda da bir takım sıkıntıları var. Çünkü kente giden kişilere altyapısı olan, işte yaşanabilirliği olan mekanlar oluşturmak zorundasınız. Bu anlamda bu önemli sebeplerinden birisi bu. Aile olarak kırsal alandan ayrılması demek, orada tarımsal üretimin bir şekilde sınırlanması demek. İkinci sırada yer alan nedenlerden birisi eğitim. Şimdi eğitim insanın doğal hakkı. O zaman eğitime bir parantez açmak gerekiyor. Bu insanları eğitimden yoksun bırakmadan kırsal alanda tutmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Bu da yine antiparantez, dikkat etmemiz gereken bir şey. Bir diğer neden de en önemli. Bunlar ilk üç sırada yer alan nedenler. Diğer bir neden de geçim şeklini değiştirme. Tarımdan hizmet sektörüne, tarımdan sanayi sektörüne geçiş yaparak geçim şeklini değiştiriyor. Bu da ekonomik yönden tarımsal üretimi bir takım

0: handikaplarından kaynaklı bir şey. Yine bu çok önemli bir şey bu. Köyden kente göç eden nüfusun yaş gruplarını inceledim ben son istatistiklerde. Genellikle tarımda etkili olan bir yaş aralığı köyden kente göçüyor. Baktığım zaman en yüksek paya sahip yaş grubu 20-24 yaş arası. İkinci sırada 24-29 yaş geliyor ve üçüncü sırada da 15-19 yaş arasındaki grupların hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde kente göçtüğünü görüyoruz. Bu çok önemli. Neden önemli? Bunun önemini kavramak için tarımın küçük bir tanımını yapmak istiyorum ben. Peki tarım nedir bu durumda? Tarım, canlıların yaşaması için zorunlu olan ürünlerin yetiştirilmesi, üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve bu faaliyetler yapılırken de toprak, su, güneş gibi doğal kaynakların kullanılması, bilginin, teknik bilginin kullanılması ve insan gücünün kullanılması gereken bir sektör, bir lokomotif sektör.
1: Tarım böyle. Gücünün de düştüğü anlamına geliyor o zaman bu
0: evet,
1: kadar genç
0: bu
1: nüfus.
0: Etkin nüfus. Şimdi evet. Tarımda iş gücü derken işte bir çapa yapılacak, bir hasat yapılacak. Mutlaka genç insan iş gücüne ihtiyaç evet. var. Siz bu az önce belirttiğim yaş gruplarına baktığınız zaman gençlerin daha fazla kuvvetli dediğim hani tarımda etkin olan bir iş gücünün kente göçüyor olması tarımsal üretiminde sınırlanması ve olumsuz yönde etkilenmesi anlamına geliyor. Bunlar bu önemli.
1: Peki şunu sormak istiyorum size. Bu göçün engellenmesi için neler yapılabilir? Çözüm önerilerini de konuşmak isteriz sizinle. Sayın Koşulu neler söylersiniz?
0: Evet şimdi tarımda tabii amacımız tarımsal üretimi artırmak. Neden? Çünkü beslenme insanlar nüfus artıyor, beslenme ihtiyacı artıyor ve tarımsal üretim de buna paralel olarak artmak zorunda. Peki bunun tarımsal üretimin etkinliği gerekiyor bu durumda. Demek ki daha etkin bir

0: Başka bir alanlara kayıyor olması tarımsal üretimi açısından tabii bir handikap. Bunun için gerçek bir tarımsal potansiyelin gerçekleşememesi demek bu. Bunun için ne yapılmalı? Bunun için yaptığımız araştırmalardan hani çıkarımlarımı ben sizinle paylaşmak isterim. Özellikle ekonomik nedenlerden dolayı kırsal alandan kente göç birinci sırada görülmekte. Ben sahada da çok fazla çalışan bir insanım ve ben işte çiftçilerimizle, üreticilerimizle konuştuğum zaman tarımsal üretim için girdi maliyetlerinin ve üretim bileşenlerinin maliyetlerinin çok fazla olduğu söyleniyor. Maliyet olarak fazla olduğu söyleniyor ve hani üretim yapsak da yapmasak da işte hayatımızı idame ettirebilecek kadar kazanıyoruz diyorlar. Bunlar bana birçok çiftçinin geri dönüşü. Bu durumda tabii bu biraz daha büyük çaplı düşünülmesi gereken bir şey. Ülke çapında, ülkesel çapta tarım politikalarının gözden geçirilmesini gerektiriyor. Bunu yapmamız şart. Yoksa biz etkili iş gücünü tarım içerisinde tutamazsak uzun vadede büyük sıkıntılar yaşayacağız. Bunu istemiyoruz. Bu olmamalı. Tabii göçün sebeplerini araştırdığımızda en önemli sebeplerden biri de dedik eğitim ve sağlık. Şimdi bu durumda eğitimi eğer ve sağlık hizmetlerini kırsal alandaki nüfusa kolay erişebilir yaparsanız bu durumda bu sebeple göç etmek isteyen insanları da yine orada kırsal alanda tutabilirsiniz. Bir başka son bir en önemli neden de sosyal yaşamın iyileştirilmesi, geliştirilmesi. Tabii bu ülkedeki bölgeden bölgeye değişmekle birlikte kırsal alandaki yapısal durum, işte evlerin durumu, barınakların durumu veya işte üretim yapılan yerlerin durumu ortada. Bunları genç nüfusu cezbedecek şekilde yeniden altyapı olarak güzelleştirmek zorundayız. Bu mecbur. Bu yapılırken de özellikle tarımsal anlamda yatırımcı kurum ve kuruluşlara iş düşüyor. Siz bir yere, bir köye yol götürürken veya bir köye altyapı çalışması, kanalizasyon, işte ne bileyim çevre düzenlemesi gibi bir yatırım götürürken mutlaka orada yaşayan insanları da paydaş haline getirmeniz lazım. Paydaş haline getirirseniz o oradaki projeyi benimseyecek, içselleştirecek, ona sahip çıkacak ve o kırsal alan kendisi için cazibe alanı haline gelecek.
1: Evet.
0: Bunu da antiparantez olarak söylüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kuşlu programımıza katıldığınız ve
0: anlattıklarınız için. Ben çok teşekkür
1: çok
0: ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Sağ olun efendim. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yasemin Kuşlu stüdyo konuğumuzdu tarım bölümümüzde. Kırsal göçü ve tarımı konuştuk. Programımız devam ediyor. Şarkıyı Selma Ersöz seslendiriyor. Kürdili Hicazkar bir şarkı. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Acem Kürdi bir eser var. Turgay Kızıltuğ'un sesinden dinliyoruz. Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor.

0: Zweibrücken Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Yunus Emre Çingöz'den dijitalleşen dünyada şiddet eğilimi ve fiziksel aktivitenin önemini konuşacağız. Sayın Çingöz, merhaba, hoş geldiniz programımıza. Bu konuyla ilgili olarak sizden bilgi alacağız.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi dijitalleşen dünya dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Yani belki biraz dijitalleşen dünyada bizi bekleyenleri genel hatlarıyla biliyoruz belki ama gençler açısından bir değerlendirme yaptığınızda neler söylersiniz?
1: Tabii. Dijitalleşen dünyada teknolojinin gelişimi günden güne artış göstermektedir. Evet. Her yıl kullandığımız teknolojik cihazlar, aletler, bilgisayarlar, TV'ler gelişmektedir. Ve buna bağlı olarak da artan pandemi dönemiyle beraber bireylerin ekran başında kalma süresinde artış görülmektedir. Buna da biz dijital bağımlılık diyoruz. Dijital bağımlılık düzeyi fazla olursa bireylerde ve buna bağlı olarak şiddet içerikli oyunlar, şiddet içerikli programlar, diziler, programlar izlerse, bireyler takip ederse buna bağlı olarak hareketsizlik ve hareketsizliğe bağlı şiddet eğiliminde artış görülmektedir.
0: Evet. Burada tabii özellikle hareketsiz bir hayattan bahsederken fiziksel aktiviteden anlamamız gerekenler nelerdir? Siz neler söylersiniz bu konuda? Bilgilendirelim dinleyicilerimizi.
1: Fiziksel aktivite öncelikle iskelet ve kas sistemi vasıtasıyla günlük yaptığımız işlerdir. İşte bu yürüyüş yapmak, işte günlük yaptığımız ev işleri, günlük işte evimizden ofisimize gitme durumuna biz fiziksel aktivite diyoruz. Bunları yapabilme, fizyolojik olarak, psikolojik olarak yapabilme durumlara fiziksel uygunluk düzeyi diyoruz. Bireylerin fiziksel uygunluk düzeyi geri giderse hareketsizliğe bağlı olarak, dijitalleşmeye bağlı olarak, yine dijital bağımlılığa bağlı olarak geri gittiği zaman bireyler hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak geri gidiş seyredebilir. Bu nedenle fiziksel aktivite, yine egzersiz, biz bunu planlı ve sistemli bir şekilde yaparsak egzersiz olur. Egzersiz yaparsak hareket sayımızı, adım sayımızı arttırırsak aktif bireyler olmuş oluruz.
0: Evet. Burada tabii fiziksel aktivitenin azlığı bir taraftan da şiddet eğilimini artırıyor mu? Yani birbiriyle bir bağlantısı var mı bu durumun?
1: Tabii bireyler hareket etmedikçe, hareketsiz kaldıkça bir takım oyunlara meyilli oluyor. İşte bu sadece şiddet eğiliminde olan oyunlar değil, bir takım işte bizim nöron sistemimizi geri götürücü, fizyolojik olarak geri götürücü oyunlara bağlı oluyor. Ve bu oyunlarda da içerikler var. Bu içeriklerde bir takım işte insan öldürme sahneleri vesaire var. Bunlar çok kolay. Yani bunlar bireyler, çocuklar örnek aldıkça bu işin daha kolay olduğunu düşünüyor. Daha az hareket ediyor ve şiddet eğilimi artmış oluyor.
0: Tabii burada özellikle şiddet eğiliminin artırılması için, yani şiddet eğilimiyle ilgili olarak bir takım şeyler yapılması için ailelere vereceğiniz tavsiyeler vardır. Çünkü çocukların zannediyorum ki küçük yaşlardan itibaren spora alıştırılması, fiziksel aktiviteye alıştırılması çok önemli. Bu konuda yaş sınırı nedir? Ne zaman başlamak gerekiyor? Çocuğun ilgi alanları nasıl belirlenmeli?
1: Tabii çocuk küçük yaşlardan itibaren işte hareket eğitimi dediğimiz temel motorsal becerileri ön plana çıkaran, kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareket beceri dediğimiz becerileri ön plana çıkan programlara dahil edilmelidir. 3 yaşından itibaren, hatta yürümeye başladığından itibaren bol bol dışarı aktivitelerine tabletten, bilgisayardan daha az maruz kalacağı faaliyetlere yönlendirilmelidir. Yine belli bir yaşa geldiği zaman spor yaşına bireyler, aileler, ebeveynler çocuklarını spor branşlarına birlikte yapacağı faaliyetlere, aktivitelere yönlendirilmesinde fayda vardır. Çünkü bireyler ne kadar hareket ederse, ne kadar aktif olursa o denli daha az teknolojiye bağlı olmuş olur.
0: Tabii genç arkadaşlarımızı özellikle bilgilendirirken, aileleri yönlendirirken buradaki şiddet eğilimini artırma amacı taşıyor bir taraftan ama sizin gözlemlediğiniz kadarıyla şimdi üniversitedeki genç arkadaşlarımızla da bir aradasınız.

0: Sporun insan hayatına her anlamda çok büyük katkısı var. Psikolojik olarak, sosyolojik olarak. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Tabii bireyleri biz sadece spor fiziksel olarak işte bazı motorsal becerileri geliştirmek için bir arada tutan bir unsur değil, söylediğiniz gibi sosyal olarak da bireylerin bir araya gelmesi. Bu nedenle işte üniversitelerde özellikle spor dostu kampüs etiketi şu anda var üniversitelerde. Üniversitelerin çok fazla sportif faaliyetler, aktiviteler gençleri canlı tutacak. Çünkü kış memleketleri özellikle Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan bölgelere baktığımız zaman bireyler, çocuklar, gençler çok fazla kapalı ortamlara maruz kalıyor. Kapalı ortamlara maruz kalması, yalnızlaşması bu dijital araçları birer arkadaş olarak görmesine neden olmaktadır. Bu nedenle üniversitelerde spor kulüpleri olsun, topluluklar üzerinden yine spor bilimleri fakülteleri üzerinden, sağlık kültür daire başkanlıkları üzerinden sportif faaliyetlere bireylerin yönlendirilmesinde fayda olacaktır.
0: Şimdi Bayburt Üniversitesi'ne baktığımızda milli sporcumuzun da çok olduğunu görüyoruz. Gençlere bir hedef verildiğinde işte milli sporcu olabilmek, ülkemizi diğer spor branşlarında uluslararası çapta temsil edebilmek. Bu konuyla ilgili olarak da zannediyorum ki bir bağlantı kurulursa, özellikle genç arkadaşlarımız, çocuklarımız yönlendirilirse pek çok kötü alışkanlıktan da kurtulabileceklerdir. Bu yönüyle bir hedef koymayı nasıl değerlendirelim?
1: Tabii bireyler işte önlerinde aktif yapan sporcular olduğu zaman, başarılı sporcularımız ki olduğu zaman sportif yönü nispeten daha düşük olan genç arkadaşlarımızla da örnek olabiliyorlar. İşte onların milli sporcu olması vasıtasıyla örnek davranışları, beslenmelerine dikkat etmeleri, antrenman yapmaları, düzenli uykuları, beslenmeleri altındaki hem üniversite öğrencilerine hem de aynı ortamda yaşayan şehirdeki insanlara örnek olabiliyor.
0: Evet, burada tabii Sayın Çingöz, özellikle genç arkadaşlarımızı konuşurken uzak olabilecekleri pek çok kavramdan bahsediyoruz. Ancak sporun hayatımız içerisindeki yerini değerlendirdiğimizde, mesela Bayburt Üniversitesi özelinde değerlendirelim. Arkadaşlarımızın spora yaklaşımları, başlangıçları nasıl olmuş? Bunlar belki örnek teşkil edebilir. Çünkü sporu hayatımıza katmakta zaman zaman zorluklar yaşayabiliyoruz. İşte meslek seçerken belki sporun bizim hayatta geleceğe dair bir alanımız olamayacağına dair de ebeveynimiz bu konuda bize engel olabiliyor. Zaman zaman böyle zorluklar yaşayabiliyoruz. Neler söylersiniz?
1: Tabii biz aslında spor politikası bakımından avantajlı bir ülke. Çünkü rektör hocamız Profesör Doktor Mutlu Türkmen hocamız spor bilimci. Bir üniversitede spor bilimci bir rektöre sahibiz. Aynı zamanda hocamız Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı olmasından dolayı spora, sporcuya ve aktif yaşama oldukça önem veriyor. Bu bağlamda da biz hocalarımızı her zaman yaptığımız sportif faaliyetlerde, topluluk faaliyetlerinde bize destek oluyor. Hocamızın bu kadar dinamik olması, spora önem vermesi, politikalarının başında gelmesi hem bize ilham oluyor hem de çalışma alanımızı arttırıyor. Çalışma alanımız arttıkça da İşte üniversite öğrencilerine yönelik sportif faaliyetler, turnuvalar, onların aktif olacağı faaliyetler yapmış oluyoruz.
0: Evet, uluslararası başarıların gelmesi de tabii genç arkadaşlarımız açısından bir teşvik unsurudur. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
1: Tabii, uluslararası başarılar örnek oluyor. İşte örnek verecek olursak Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu. Hani 13. kez yanılmıyorsam Avrupa şampiyonu oldu. 51 yaşa gelmiş hala spora devam ediyor. Bu şampiyonluklar işte Rıza Kayaalp gibi bizim yüksek lisans yapan öğrencimiz vardı. Bu Sena Sürmeleli mezun oldu kendisi.
0: Evet.
1: Bu Sena Sürmeleli gibi olimpik sporcuların olması alttan gelen öğrencilerimize de güzel örnekler oluyor.
0: Evet. Şimdi genel anlamda hareketsizliğin, hayatımızda hareketin olmamasının pek çok kötü alışkanlığa neden olduğundan bahsettik. Burada dijitalleşen dünya içerisinde şiddet eğilimini konuşurken ne yazık ki arkadaşlarımızın ya da gençlerimizin içerisine sürüklendiği bu durumu görmek ve net olarak bir tespit etmek gerekiyor her şeyden evvel. Sporu konumlandırdığımızda, hayatımıza konumlandırdığımızda aile olarak da bu disipline dahil olmak durumundayız zannediyorum. Çünkü çocuğun gelişimi bakımından ailenin desteği de önemli. Siz neler söylersiniz?
1: Aile çok önemli. Bu da ailenin yönlendirmeleri, ailenin aktif bir hayat sergilemesi. Bu da çok önemli. Çünkü çocuk aileyle birlikte devam ediyor. Ailenin

0: ebeveynle beraber çocuğun sportif faaliyetlere katılması, hareket etmesi, aktif yaşam sergilemesi çocuk için de önem arz etmektedir. Aile ilgili olursa çocuk için çünkü rol model annesi babası. Ona göre işte aldığı kötü alışkanlıklar, işte olumlu özellikler hepsi aileden kazanıyor. Aile ne kadar örnek olursa, çocukla beraber ne kadar aktivite yaparsa, harekete dahil olursa çocuk özgüvenli, fizyolojik özellikleri ön planda, dijital bağımlılığa daha az maruz kalan ve daha fazla fiziksel aktivite yapan mutlu, sağlıklı bir birey olarak temel atar.
1: Bu önem üzerinden devam ettik röportajımıza. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz programımıza katıldığınız, bu bilgileri bize aktardığınız için. Bütün çocukların tabii spora yönlendirilmesi açısından teşvik edici olmuştur söyledikleriniz. Sevgili dinleyenlerimiz, Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi doçent doktor Sayın Yunus Emre Çingöz'den dijitalleşen dünyada şiddet eğilimi ve fiziksel aktivitenin önemini konuştuk. Programımıza devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, penceremizden süzülen her yeni güneş aslında hayatın bize sunduğu harika bir fırsattır. Geçmişin yüklerini bir kenara bırakıp bugün yepyeni adımlar atmaya ne dersiniz? Unutmayın, her sabah beraberinde yepyeni umutlar, bambaşka coşkular ve pozitif bir güç taşır. İçimizi ısıtacak sıradaki neşeli türkü tam da bu uyanışa uygun. Hüseyin Turan sizin için söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırladığımız Günaydın Türkiye programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu sabah bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gününüzün geri kalanının sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini diliyoruz. Bir başka yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Biz programı hazırlayan Cihat Kalpar, teknik yapımda Taceddin Dolu ve spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru

0: için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy is-

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: Radyo 1.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını her platformda savunmayı sürdürecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Türkiye ve Suriye enerji alanında işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak kısa süre sonra İran'a ekonomik savaş açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları da sürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye'nin dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürdüğünü kaydetti. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirten Erdoğan, mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir ifadesini kullandı. Türkiye'nin nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elini oraya uzatmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğunu söyledi. Ana vatan Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını her platformda savunmayı sürdürecektir dedi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Ankara

0: ile Lefkoşa arasındaki sarsılmaz bağın ortak geleceğin en güçlü dayanağı olduğunu belirtti.
1: Ana vatan ve garantör Türkiye, milli davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda daima Kıbrıs Türkü'nün, Kıbrıs halkı, Türk halkının yanında olacaktır. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunmayı, refah ve huzurunun ebediyen korunması için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurtlarında şanlı bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ ortak geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Bu birlik ve dayanışma ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda egemen eşitliğe sahip bir devlet olarak hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Öncü Keçeli, bu ve benzeri girişimlerin Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini vurguladı. Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz dedi. Öncü Keçeli, 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesine dikkat çekti. Türkiye'nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü yönündeki tutumunu sürdürdüğünü kaydetti. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Cain ve Katar Genelkurmay Başkanı Kor General Jassim bin Muhammed el-Mennai ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ve Suriye enerji alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonraki adım olarak çok kapsamlı ticaret projelerine işaret etti.
2: İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor. Birçok alanda özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Madenler önemli kaynaklar. Bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki yine günlerde ticari anlaşmaya dökeceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı. Benzer şekilde özellikle Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin de sinyalini verdi. Bakan Bolat, İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
3: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz ama şu da bir gerçek.

0: Türkiye dünyada tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa Birliği Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim ev tekstili ihracatı vardı. Tabii Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuşulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ülkemiz 24 bini aşkın yatak kapasitesiyle 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz 95 yoğun ve bakım ve palyatif yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhteşem bir yapıdır.
1: Alihan Kureşçi Karamaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kureş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kureş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kureş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak kısa süre sonra İran'a ekonomik savaş açıklamasında bulundu. ABD Başkanı İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini açıkladı. Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran'a can simidi sağlayan ülkelerin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Petrol kaçakçılığı, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri ve paravan şirketlerin hedef alınacağını duyurdu. İran'dansa müzakere kapısını tamamen kapatmayan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirtti. İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Müzakerelerde bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım adım ilerleyeceklerini kaydetti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Irak temaslarında ABD'yi hedef aldı. Kalibaf, Amerika'nın bölge ülkelerine kaynaklarını yağmalamak için yaklaştığını savundu. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fahri El Zeydi ile görüştü. Ziyaret, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gvir de nefret söylemini sürdürdü. Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı tepki çekti. Hukuksuz uygulamaların arkası kesilmezken, İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El-Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine de bir gazetecinin evine zorla girildi. Gözleri bağlanan gazetecinin elleri de arkadan kelepçelenerek alıkonuldu. El Halil, Kalkilya, Tulkarm ve Nablus'ta da baskınlar yapıldı. İsrail unsurları kendilerine engel olmaya çalışan Filistinlilere de saldırdı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefan Dujarric, Batı Şeria'dan gelen haberler karşısında derin bir endişe duyduklarını açıkladı. Dujarric, Guterres'in bu durumun iki devletli çözüm için varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna dair değerlendirmesini aktardı. Soykırımcı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları da sürüyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı saldırıyı vahşi katliam şeklinde nitelendirerek kınadı. Saldırının polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve Gazze şeridinde kaos çıkarma girişimlerinin parçası olduğunu açıkladı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana her 80 dakikada bir Filistinli katlediliyor ya da yaralanıyor. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kaunas Algiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de Sadık Şerif'le yolları ayrıldı. Fransız futbolcu Coventry City ile sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyad'ın basın mensuplarıyla buluştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin konuğu olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Atınç Nuka'nın yeni adresi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. Son olarak Bandırma Spor forması giyen savunma oyuncusu İstanbul ekibiyle anlaştı.

0: hava durumu.
1: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 36, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kahramanmaraş 39, Antalya 37, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon ve Van 27, Erzurum 25, Malatya 33 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolu 5. kilometresinde her iki istikamette sol şeritlerle dönen kavşak trafiğe kapatılarak trafik diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
14: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu

0: keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kerem abi.
2: Aynen.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Trafik işaretleri karayollarımızın güvenli akışını sağlayan en önemli unsurlar arasındadır. Trafik işaretleri tüm sürücüler tarafından kolayca görülebilmelidir. Trafik içinde yer alan, herkesi koruyan kanunlar olduğu gibi trafik levhalarını da koruyan kanunlar bulunmaktadır. Tüm sürücü ve yayaların bu kuralları bilmesinde fayda var. Trafik işaretlerin görülmesi engelleyecek veya güçleştirecek şekilde önlerine bir şey atmak, dökmek veya bırakmak ve benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır. Dolayısıyla sürücüler araçlarını trafik levhalarını kapatacak bir şekilde park edemez. Örneğin trafik levhası kapatacak şekilde önlerine ağaç dikilemez. Kişilerin trafik levhalarının üzerinde yazı yazmaları ve levhaları boyamaları kesinlikle yasaktır. Buna ek olarak trafik levhalarını delmek de yasaktır. En büyük kusurlardan biri ise trafik levhalarının yerlerini değiştirmek veya levhayı komple sökmektir. Trafik levhaları en fazla hasarı trafik kazaları sonucu almaktadır. Trafik levhaları devlet malıdır. Dolayısıyla trafik kazası sonucu sürücüler herhangi bir trafik levhasına hasar verirse olay yerini terk edemez. Karayolu kanunen trafik levhalarına verilen hasarları derhal gidermek zorundadır. Hasarı yaratan sürücü ise onarım masraflarını ödemek durumundadır.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 20 Ağustos Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. İran ordusu, Körfez ülkelerini ABD'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'ye Ukrayna'daki savaşın tarafı olarak değerlendirme hakkına sahip olduklarını belirterek, İngiltere Ukrayna ile sonuna kadar olursa İngiltere adına üzülüyorum dedi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları Salı günü açıklandı. Sonuçlara göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52 doluluk oranına ulaşıldı. Konut fiyat endeksi Temmuz'da aylık %1,5, yıllık bazda %25 arttı.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Hem günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Kuytuları yakan ifade, bir manşeti Hürriyet'te. Furkan Vakfı Başkanı

Arslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu. 5 şirkete kayyum atandı. Alparslan Kuytul'a yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5 şirkete kayyum atandı. Şirketlerin gıda, inşaat, sağlık ve turizm alanında faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Örgütle yine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi. 28. suçunda vekili bıçakladı. Gaziantep'te eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş'in bıçakladığı yeni parti milletvekili Melih Meriç hayati tehlikeyi atlattı. Meriç önlem amacıyla uyutuluyor. Saldırgan Seyit Ahmet Keleş'in 27 suç kaydı olduğu bildirildi. 27 suç kaydının tehdit, hakaret ve dolandırıcılık ağırlıklı olduğu öğrenildi. CHP'den istifa edip yeni partiye geçen Keleş'in ilçe başkanı olmak istediği ancak uygun bulunmadığı için kabul edilmediği, bu yüzden milletvekili Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü. İktidar uğruna kumar oynuyor. İsrail Suriye'deki askeri üssü bombaladı. İsrail'in Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede Suriye'deki askeri üsse saldırısının ardında Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor. ABD yönetimi İsrail'deki seçimler öncesi Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi bilerek yükselttiği görüşünde. ABD Büyükelçisi Barak yaşananları ciddi ve endişe verici olarak nitelendirdi. Bahçeli'den seçim sistemi çıkışı, diyaloğa ihtiyacımız var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türk siyasetinde bölünmeye değil, sağduyuya, çatışmaya değil, işbirliği ve diyaloğa, kısır tartışma ve çekişmelere değil, milli meselelerde uzlaşıya ihtiyacımız var dedi. Herkesi eline, beline ve diline sahip olmaya davet etti. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hasta adam Netanyahu manşeti Milliyet gazetesinde. Seçim hesabı yapan Netanyahu Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı. İsrail'in Türk sınırına kuş uçuşu yaklaşık 70 kilometredeki İdlib kırsalında bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne önceki gün yaptığı kapsamlı hava operasyonunu Türkiye'nin bölgeyi tarayan radar ağırlığıyla tespit edildi. Savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında yani Hatay sınırına doğru yöneldiği görüldü. Radarlarca tespit edilen uçakların Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı acil olarak tüm tedbirler alındı. Türk hava sahası uzun menzilli hava savunma sistemleriyle korunuyor. Irak ve Suriye sınır hattı, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçlarının yanı sıra seyir füzelerine karşı Hisar hava savunma sistemiyle korunuyor. Hisar A artı ise alçak irtifa sistemi olduğu için yüksekten uçan jetlerden ziyade bunların bıraktığı seyir füzeleri akıllı mühimmat ve İHA'lara karşı koruma sağlıyor. Netanyahu'nun seçim hesabı Ankara'da siyasi, askeri ve diplomatik çevrelerde yapılan ortak değerlendirmelere göre İsrail'in Türkiye ile gerilimi tırmandırmasının ardında Netanyahu'nun seçim hesabı yatıyor. Netanyahu 27 Ekim'de yapılacak seçime ayarlı olarak bir Türkiye stratejisi izliyor. Ankara, İsrail'in yönetim tutumunu soğukkanlı bir biçimde izleyerek politika oluşturuyor. Hürmüz içinde askeri diplomasi, İsrail'in neden olduğu gerilimin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Kane'le telefonda görüştü. Bayraktaroğlu, dün ayrıca Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruai, Katar Genelkurmay Başkanı Mannal ve Uman Genelkurmay Başkanı El Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'de Erdoğan kompleksi, son hamle Mekke anlaşması. Türkiye'nin son dönemde ardı ardına yaptığı stratejik hamleler İsrail'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik rahatsızlığı arttırdı. Erdoğan'ın One Minute çıkışıyla başlayan sürecin bölgedeki İslam ülkelerini tek çatı altında bir araya getirebilecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na evrilmesi İsrail'deki Erdoğan kompleksini tetikleyen son hamle oldu. Yeni parti sahaya iniyor. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel başkanlığında önceki gün yapılan MK'da partinin yol haritası belirlendi. Yeni bir örgütlenme modeli kuran yeni parti kurultayını Ekim sonu yapmayı planlıyor. Kurultayda delegeler yerine üyenin genel başkanı doğrudan seçmesine ilişkin formül aranıyor. Okul servisleri cep yakacak. İstanbul'da yeni eğitim öğretim döneminde servis ücretlerine %10 zam yapıldı. Zamla birlikte bazı uzak mesafelerde yıllık servis ücretleri 90

0: liraya aştı. İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanan okullarda %35'te rehber personel ücretinin ilave edileceğini açıkladı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Katil ateşle oynuyor manşeti Akşam gazetesinde. İsrail sınırımızdan 70 kilometre uzaklıktaki Suriye üssünü bombalamasını Türkiye'nin konuşlanmasını engellemeliydik yalanıyla izah etmeye kalktı. İsrail Başbakanlık Ofisi saldırı sonrası Türk askerinin yerleşmesi güvenliğimiz için tehdit diye açıklaması yaptı. İsrail basını da açıkça harekatın Türkiye'ye mesaj olduğunu yazdı. Çatışmayı göze aldık denildi. İletişim Başkanlığı ise İsrail'den gelen açıklamaları hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlayan gayri ciddi iddialar olarak niteledi. Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz notu düşüldü. Barışın tek yolu diplomasi. Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi ile telefonda görüştü. İki lider ABD-İran arasındaki gerilimi ele aldı. Erdoğan, çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu, Türkiye'nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin her alanda ileri taşınması için çalışmaların süreceğini ifade etti. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni saldırıları önlemek için angajman kuralları değişiyor. İsrail'e set çekilecek sürmanşeti Türkiye'de. İsrail'in sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurması Ankara'yı hareketlendirdi. Suriye ve Türkiye ortak tedbirler alacak. NATO'ya çağrı devreye gir. İsrail son saldırıyla ABD'nin kurmaya çalıştığı çatışmasızlık mekanizmasını sabote etti. Ankara'nın yeni tarihlere karşı angajman güncellemesine gitmesi bekleniyor. Sınırda kesintisiz AVAX faaliyeti ve devre uçuşları gündemde. Suriye hava sahasının askeri uçuşlara kapatılması masada. Kriz tırmanırsa NATO'nun devreye girmesi de talep edilecek. İran'da tek çözüm masa. Erdoğan, küresel ekonomiyi sarsan savaşın ancak diplomasiyle son bulacağını vurguladı. Önceki gün ABD Başkanı Trump'a İran'la savaşı bitirmek için masayı işaret eden Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı ile görüşmesinde de çatışmaların çözümün tek yolu müzakere, barış için verdiğimiz destek sürecek dedi. Mekke İttifakı İstanbul'da artı birle toplanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı'nın üyeleri Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra ittifaka katılması gündemde olan Mısırlı mevkidaşlarını İstanbul'a davet etti. Dörtlü zirvede bölgesel gelişmeler, güvenlik ve kalıcı barış için atılacak ortak adımlar görüşülecek. Afrika'ya 7 ayda 13,3 milyar dolar ihracat. Türkiye diplomasi, müteahhitlik ve lojistik gücüyle Afrika'da etkisini arttırıyor. 7 ayda kıtayla ihracat 13,3 milyar doları buldu. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. İsrail devleti sona erer manşeti Yeni Şafak'ta. Bölgede saldırgan bir politika izleyen İsrail'in Suriye'de Türkiye sınırına yakın İdlib'deki Ebu Zuhur askeri üssünü bombalaması gerilimi arttırdı. İsrail'in bu sürekli savaş stratejisine Rusya'dan ilginç bir uyarı geldi. Rusya Özel Kuvvetler Birliği Komutanı Kor General Abdi Haludinov, gücünü abartan İsrail'in bir devlet olarak varlığını sürdüremez hale geleceğini söyledi. Türkiye tespit etti ama vurmadı. ABD, Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki üsse saldırısıyla ilgili olarak Türkiye-İsrail uçaklarının kuzeye, kendi topraklarına doğru ilerlediğini gördü. Dolayısıyla Türk ordusu kendi karşılığını vermeye makul ölçüde hazırlanabilirdi yorumunu yaptı. PKK'nın silahları için 3 formül. Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için de önlem alınıyor. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre PKK silahları MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edecek. NATO standartlarındaki kullanılmamış silahlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınacak. Askeri açıdan kullanılması uygun olmayan silahlar geri dönüşüme gidecek. Başka ülkelerin envanterine uygunsa silahlar satılıp hazineye gelir kaydedilecek. Sabah gazetesine geçtik. Rüşveti yüzüne vurdular manşeti Sabah'ta. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne aykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedin dedi. Cemal Ünes ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. Erdoğan'ın ziyaretinin 15. yılında Mogadişu'dan teşekkür, Türkiye bizi dünyaya döndürdü. Başkan Erdoğan'ın 2011'de başkanlığı döneminde Somali'ye yaptığı tarihi ziyaretin 15. yılında Mogadişu'da tören düzenlendi. Başbakan Bare, o gün Somali dünyadan kopmuş, yardıma muhtaç bir ülkeydi. Erdoğan'ın girişimleri sayesinde Somali yeniden dünyaya döndü. Seçim sistemi yeniden düzenlensin, 2017'de yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki süreçte mevcut sistemin ruhuna uygun olarak siyasi partiler ve seçim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekir dedi. İzmit Körfezi'nde donanma gururu Türkiye'nin onur projelerinden TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanması Körfez'de halkı selamladı. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin unsurları İzmit Körfezi'nde büyük gurur yaşadı. Çocuklar, gençler, aileler ve yaşlılar ellerindeki Türk bayraklarıyla donanmayı ve gökyüzündeki gösterileri tek yürek olarak izledi. Efendim, son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. İhracatçıyı döviz desteği genişliyor manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Kur baskısından şikayet eden ihracatçıyı rahatlatacak mesaj Ticaret Bakanı'ndan geldi. İstanbul'daki fuar açılışında konuşan Bakan Ömer Bolat, kur kaynaklı sıkıntıları hafifletmek için döviz dönüşüm desteğini uygulayan Merkez Bankası'nın çok önemli bir değişim modeli uygulamaya alacağını söyledi. Yeni destek modelinin 1 Ekim itibariyle uygulanacağını kaydeden Ömer Bolat, yeni dönemde emek yoğun sektörler katma değerli üretim ve istihdam kriterlerinin önceleneceğini kaydetti. Trump'tan İran stratejisinde değişim mesajı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşında askeri baskıyı sürdürürken diplomatik kanalları kapatmaya hazırlandığı iddiaları da gündemde. ABD basınının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Trump üst düzey ekibine Tahran'la temasları durdurma talimatı verdi. Yönetimin stratejisini İran'ı en kısa sürede vurmaktan zaman içinde boğma seçeneğine çevirdiği belirtiliyor. Trump'ın İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırarak Tahran'a savaşı sona erdirmeye zorlamayı hedeflediği kaydediliyor. ABD'nin yeni yaptırımlara hazırlanması ve İran limanlarına yönelik ablukanın süresiz uygulanabileceği mesajı Washington'ın geri çekilmekten çok baskıyı zamana yaydığına işaret ediyor. Ancak uzayan savaş ABD'nin mühimmat stokları ve bölgedeki askeri varlığı üzerindeki baskıyı arttırıyor. Öte yandan Trump, savaşın kritik cephesi Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasının sürdüğünü ve boğazın açık olduğunu savunsa da geçiş trafiği hala son derece düşük. Washington, boğazın herhangi bir ülkenin kontrolüne girmesini tehlikeli emsal olarak görüyor ve savaş öncekisindeki sınırsız geçiş düzeninin yeniden kurulmasını istiyor. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
1: Reklamlar.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Klima deyince vatan. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
10: Evet, saatler 8'i 9 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi'nden Sayın Hasan Kanbolat bizimle birlikte. Sayın Kanbolat, günaydın, hoş geldiniz.
11: Günaydın efendim.
10: Şimdi tabii dış politik gelişmelere bakacağız. Birçok gelişme var. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Rusya'nın İngiltere'ye dair önemli açıklamaları vardı. Onları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hürmüz'e ilişkin gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri İran'la yürüttüğü bu süreci farklı bir adıma taşıyor. Onları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama mesele dünden bu yana tabii Türkiye gündemini oldukça meşgul ediyor. O da İsrail saldırganlığı. İsrail, Suriye'de Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede bulunan askeri havaalanına hava saldırıları gerçekleştirdi ve sınıra çok yakın bir alandan bahsediyoruz. Tabii şimdi İsrail'in bu süreçte ne yapmaya çalıştığı konusu aslında aşikar, bunu bir seçim propagandası olarak kullanmak isteyen bir İsrail hükümeti var. Tabii bu ne kadar işlevsel? Şimdi bunun zamanlamasını sadece İsrail'deki seçimle mi bağdaştırmak gerekiyor, yoksa bölgede atılan bazı adımlar, tabii ki Türkiye'den bahsediyorum, İsrail'i rahatsız edip bir provokasyon sürecine mi bu meseleyi evirmeye çalışıyor? İsterseniz bu konuyla başlayalım. Şimdi İsrail niçin böyle bir saldırı gerçekleştiriyor? Suriye'de Türk varlığına izin vermeyeceğiz şeklinde tırnak içerisinde ifade ediyorum, açıklamaları var İsrail Başbakanı Netanyahu'nun. Şimdi bu ne kadar gerçekçi, ne kadar uygulanabilir, o da ayrı bir tartışma konusu ama bir şuursuzluk haliyle karşı karşıyayız. Elbette burada soğukkanlı olunması gerekliliği ön plana çıkıyor ama bu şuursuzluk ve saldırganlık halinin devam etmesi halinde elbette Türkiye'de çeşitli girişimlerde bulunacaktır, bulunmuştur da ama yine de bu tehlikeli provokasyona karşı uyanık olmak gerekliliğinin altını çizelim. Sayın Kanbolat, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu sadece seçimle mi açıklamalıyız, yoksa bambaşka bir tabloya evrilecek de bölge İsrail bunun karşısında bir mukavemet mi gösteriyor? Bunları anlamaya ihtiyacımız var.
11: Evet, gayet güzel özetlediniz aslında. İsrail'in bu saldırısı Türkiye açısından da son derece önemli bir saldırı. Ebu Zuhur havaalanı pisti ve depolama testlerine 8 hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. Bu konuda bir yaralı yok şu anda. Mart 2026'dan beri de en büyük İsrail saldırısı Suriye'ye yönelik olduğunu görmekteyiz. Aralık 2024'ten beri muhalifler tarafından zaten Ebu Zuhur havaalanı ve çevresi ele geçirilmişti. İdlib kırsalında bulunuyor. Türkiye sınırına son derece yakın bir yerde. Netanyahu hükümeti zaten İsrail'in Şara döneminde ise Suriye'nin orta ve güneyine hava saldırıları düzenlemeye devam ediyordu. Şimdi Netanyahu Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak arttırma yönünde bir politika yürütüyor. 27 Ekim'de İsrail'de genel seçimler var ve bu seçimlere kadar bu tansiyonu arttırma, Türkiye'yi kızdırma politikasına devam edecekmiş gibi görünmekte. Yani aslında Türkiye'nin batısında Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu sürekli bulunuyor, Yunanistan. Güneyde de Amerika'nın şımarık çocuğu bulunuyor, İsrail olmak üzere. Bu iki şımarık çocukla da Türkiye'nin uğraştığını görmekteyiz zaman zaman. İki ülkede Türkiye ile gerilimi kendi iç politikalarında kullanıyorlar. Yunanistan'la gerilim bir kontrollü gerilim aslında var. Yunanlar bunu arttırıyorlar, azaltıyorlar. Kendi politikalarında, iç politikalarında kullanıyorlar. Ama İsrail biraz farklı bir haşarı çocuk profili çiziyor. Çünkü arkasında sadece Amerika değil, Amerika'daki güçlü Yahudi lobisi bulunuyor. Onun için bazen bu şımarık haşarı çocuk babasını dinlemiyor. Kendisi harekete geçtiğini görmekteyiz. Bu son olayda da aslında Amerika'nın Amerikan politikasıyla çatışacak şekilde bir saldırgan politikaya girdiğini görmekteyiz. Niye? Şara hükümeti tabii Türkiye'nin de büyük bir desteğiyle aslında nereye oturdu? Amerika ile başta olmak üzere Batı ile uyumlu bir Suriye politikasına oturdu. Bu politika İsrail'in politikasını aslında ters, yani İsrail'in arzu ettiği Şam hükümeti Rusya'ya daha yakın olsun, Rusya'dan silahlar alsın, Rusya'nın politikalarını benimsesin, hatta Çin'le de yakın olsun ve Batı için bir düşman haline gelsin ki
4: İsrail için de meşru bir hedef olsun.
11: Evet, meşru bir hedef olsun. Ben istediğim zaman vurayım, edeyim ya da işgal edeyim. Evet. Güvenlik bölgeleri oluşturayım. Onun için de Rusya'ya doğru bilinçli olarak Şara hükümetini iten bir İsrail'i görmekteyiz. Ama Şara hükümeti buna düşüyor mu? Elbette şu anda düşmüyor. İnşallah da düşmez. Şara hükümetinin yaptığı çok yönlü, çok boyutlu bir politika. Batı'da durup Rusya'yla da ya da Çin'le de ya da başka ülkelerle de iyi geçinen, yani Türkiye gibi çok yönlü, çok boyutlu, uyumlu bir dış politikayı benimsemiş olduğunu görmekteyiz. Tabii bu da sizin de ifade ettiğiniz gibi İsrail'in menfaatlerine hiç uymayan, hele Netanyahu hükümetine hiç uymayan bir politika olduğunu görüyoruz. Netanyahu zaten şu anda bu bombalamayı da açıkça ifade etti. Dedi ki, Türkiye'nin güneye doğru ilerleyen askeri varlığının güçlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Mesaj iletildi, belki duymadılar ama net olarak anlamalarını sağladık şeklinde. Türkiye'yi de aslında kızdırmak isteyen ve kendisine doğru çekmek isteyen bir politika olduğunu görmekteyiz. Çünkü Netanyahu seçimleri de gireriz. Netanyahu hükümeti şu anda Ekim seçimlerini kaybedecekmiş gibi görünmekte. Bundan dolayı da bir telaşa kapıldığını görüyoruz. Ben bundan sonraki Eylül ve Ekim ayında daha da saldırgan bir politikaları benimseyeceğini düşünüyorum. Ama şu da var, Amerika Birleşik Devletleri de Kasım'da ara seçimlere giriyor ve Amerika Birleşik Devletleri de tansiyonun yükselmesini istemiyor. Yani gerilim stratejisi Amerika seçimlerine uymuyor. Gerilim stratejisi nereye uyuyor? İsrail seçimlerine uyuyor. Onun için iki ülkenin, aslında iki kardeş ülkenin politikalarının burada giderek zıtlaştığında görüyoruz. Netanyahu'nun partisi Likud seçim afişleri de aslında gördük. Bizim basında da çıktı. Müşteba Hamani, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Naim Kasım, Hizbullah lideri ve Zohran Mamdani, New York Belediye Başkanı'nı kendisine hedef aldığını, Netanyahu'nun kaybetmesini istiyorlar, onların kazanmasına izin vermeyin şeklinde sloganla ortaya koyduğunu görmekteyiz. Ondan dolayı da dediğimiz gibi bu saldırgan politikalar daha hızlı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde yerini alacak. Niye alacak? İsrail'deki bu seçimlere baktığımız zaman güçlü bir iki birlikteliği

0: görüyoruz. Birincisi eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in birlikte koalisyonu kurdular. Biyaçat diyorlar İbranice, birlikte koalisyonu. Burada Yair Lapid laik merkezci bir konumda, iki devletli çözümü savunuyor. Ama Naftali Bennett ise daha sağda ve Siyonist olduğunu görüyoruz. Ama Netanyahu'ya karşılar. Fakat burada amaç bu koalisyonda kırgın Likud seçmenini, yani Netanyahu'nun partisi olan Likud seçmenini kendilerine çekmek, güçlü, istikrarlı Siyonist bir hükümet oluşturmak amaçları. Fakat burada önemli olan nokta, İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Gadi Esenkot'un kurduğu yeni parti, Doğru Parti bu ismi, yeni bir parti, İbranicesi Yaşar Partisi. Bu parti giderek popüler hale geliyor ve İsrail'in yeni başbakanı olmaya doğru Gadi Esenkot'un gittiğini görmekteyiz.
1: Nasıl bir siyaset tasavvuru var?
0: Nasıl bir siyaset? Tabii ki bu da Siyonist bir parti. Yani başka bir şey beklenemez. Çünkü İsrail giderek zaten radikalleşen bir yer. Ama Netanyahu'ya göre daha dengeli politikaları savunuyor. Şöyle, kendisinde meşruluğu da var. Oğlunu Gazze Savaşı'nda 2023'te kaybetti. Oğlu Gali. İki yeğenini de Gazze'de kaybetti. Ayrıca Faslı bir göçmen aileden geliyor. Ve buna Mizrahi diyorlar, Doğulu diyorlar. Ve ilk defa, eğer başbakan olursa, İsrail tarihinde ilk defa doğulu bir Yahudinin başbakan olacağı ifade ediliyor. Ki bir savaştan geldiği için, asker kökenli olduğu için, aslında savaşın ne kadar kötü olduğunu da askerler çok daha iyi bilir sivillerden, çünkü yaşıyorlar. Çünkü oğlunu kaybetmiş, yeğenlerini kaybetmiş bu savaşta. Onun için barışa daha yakın bir
1: Yani
0: konumda olduğunu
1: Netanyahu da
0: görüyoruz.
1: kardeşini kaybetti ama
0: Netanyahu kardeşini kaybetti ama kendisi asker değildi. Bu kendisi asker, Genelkurmay Başkanı olduğunu görüyoruz. Mesela nerede görüyoruz bir de? Netanyahu ultra ortodoks gençlerin askerlik yapmasına halen karşı. İsrail'de ultra ortodoks Yahudiler askerlikten muaf sayılıyor. Ama kamuoyu anketlerinde sadece İsrail halkının %9'u bunu destekliyor, bu politikayı destekliyor. Yani %90'ı desteklemiyor. Ama Netanyahu da bundan muaf olmasını, askerlikten muaf olmasını desteklediğini ifade etti. 80 bin genç var böyle, 18 ile 24 yaş aralığında. Ama Esenkot herkes için hizmet sloganıyla bu kitlenin, bu ultra ortodoks kitlenin de askere alınmasını arzu ediyor. Yani bir İsrail olacaksa hep birlikte taşın altına elimizi koymamız gerektiğini ifade ediyor. Ve dediğim gibi bu koalisyonda iki devletli çözüm yanlarında olacağı bir koalisyona doğru İsrail'in gittiğini
1: Peki
0: görmekteyiz.
1: Netanyahu'nun olmadığı bir tabloda sizce durumun daha farklı istikamette ilerleyeceği ümidine kapılabilir miyiz?
0: Kapılabiliriz, çünkü diğer bir noktada İsrail vatandaşı, ki Filistinlerin partileri var. Üç parti, Hadaş, Taal, Balat şeklinde. Bu partiler de şimdi koalisyona ortak liste olarak gideceklerini ifade ettiler ki 120

0: sandalyeli İsrail meclisinde bunların da 15 sandalye çıkarması bekleniyor. Şimdi belki bunlar da koalisyona girmeseler bile Netanyahu karşıtı koalisyona destek verecekleri ifade ediliyor. Şimdi bunlar da böyle bir koalisyona destek verdikleri takdirde Netanyahu'nun 7. dönemi görmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü şu anda 1996'dan beri Netanyahu aslında seçim kazanan bir lider. 6 kez kazandı ama 7'ye zor kazanacakmış gibi görünüyor. Ama Netanyahu da tabii şapkadan sürekli tavşan çıkartıyor. Gazze Savaşı'nın da böyle kendisi hırslarıyla yaptığını görmekteyiz. Ama şimdi de Suriye üzerinden Türkiye'yi kızdırma, Türkiye'yi düşmanlaştırma ve toplumu Türkiye üzerinden İsrail toplumunu, halkını toplama gibi çok riskli bir alana girdiğini görmekteyiz. Ben Türkiye'nin bu tuzağa düşeceğini düşünmüyorum. Sonuçta Netanyahu demek İsrail demek değil. İsrail değil, Netanyahu demek değil.
1: Yani Türkiye'nin
0: Onun için
1: Yahudilerle bir
0: bir
1: problemi
0: problemi
1: zaten
0: yok.
1: yok.
0: Şu anda Türkiye'de bir Yahudi, Türkiye'nin de Yahudi toplumu var.
1: Vatandaşları.
0: Gazeteleri çıkıyor, vatandaşları var. Ve dünyada da Yahudilerle bir problemi yok. Onun için Türkiye'nin sakin bir şekilde bu süreci atlatacağını düşünüyorum.
1: Peki. Devam edeceğiz. Efendim kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Handi Kredi. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Mikros Yemek.
8: Mikros uygulamasında.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Telefon bağlantımız olacak. Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Arnay Kaç bizimle birlikte. Arnay Kaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu ve şu ana kadar herhangi bir ülkeye karşı uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum şeklinde bir açıklamaydı. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklama bu.

0: İran tarafından nasıl karşılandı? Şimdi İran ordusundan da bir açıklama vardı. O da Körfez ülkelerine yönelik İran'a saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vermeyin şeklinde bir uyarı vardı. Hürmüz'ün mevcut durumu ne? Amerika Birleşik Devletleri açık ve ABD kontrolünde olduğunu savunuyor ama İran tarafı bunun pek de öyle olmadığını ifade ediyor. Şimdi oralarda da kafalar biraz karışık. Nasıl karşılandı bu açıklamalar? İran'da öncelikle bununla başlayalım.
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı meselesini çözmek için çok ciddi çaba sarf etti. Yani defalarca 60 günlük ateşkes süreci içerisinde İran'a saldırdı. Fakat İran bu saldırılara boyun eğmeydi. O da füzelerle, dronlarla cevap verdi ve bir çıkmaza girdi. Neticede o süreç de bitti. Baktı ki bu işler sadece o saldırılarda da olmuyor. Aslında ekonomik birçok tedbir de uygulanıyor yani. 47 yıldır ambargo İran'a karşı var. Özellikle bu İsrail'in İran'a saldırısıyla beraber daha sonra Amerikan iştirak etmesiyle bu biraz daha da ağırlaştı. İşte süreç içerisinde yer yer şirketler, yer yer şahıslar yasaklandı. Ticaret noktasındaki bağlantıları kesildi. Baktı ki bu da olmuyor. Bu sefer Trump tamamen İran'ı dünyadan soyutlayarak bir hareket yapmak istiyor. İran elbette ki buna çok ciddi tepkili. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki herhangi bir ülke havadan, karadan, denizden veya nakdi takas yoluyla ne yaparsa yapsın bütün bunlar o ülkeler aleyhinde bir cezalandırma unsuru olarak kullanılacak ve bunlara da yaptırım gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bu çok ciddi bir örgülenme, çok ciddi bir baskı. Ancak İran bu baskıya da karşı olduğunu çok net ifade etti. Meclis Başkanı Trump, Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bizim bölgemizi ekonomik olarak sömürmek için bütün aygıtlarını çalıştırıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mutabakatındaki maddeleri yerine getirmesi Hürmüz açılmayacak. Bu ise ister istemez Amerika cenahında ciddi bir sıkıntı. Seçime giden bir Trump var. Öte taraftan artan petrol fiyatları, Amerika'daki işte bu artıştan rahatsız olan halk ciddi ciddi tedbir almaya, ancak bu tedbirler yetmiyor yani İran'ı masaya çekmek için. İran şartlarında şu ana kadar direnç gösterdi ve yine bundan sonraki süreçte de direnç göstereceğini dile getirdi. Yine İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi bir açıklamada dedi ki ülkeleri, komşu ülkeleri özellikle dedi, uyarıyorum Amerika Birleşik Devletleri'ne eğer ev sahipliği yaparlarsa bu muamelelerini de aynı Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdiğimiz saldırılar çerçevesine koyarak onların eylemlerini bir düşmanlık olarak kabul edeceğiz, onlara da cevap vereceğiz dedi. Bu da bir bağlamda geniş anlamda bir savaş açılımının da aslında işareti. Mesut Pezişkian yine şey dedi, yani biz dedi Amerika Birleşik Devletleri ile barış yapmaktan çekinmiyoruz. Barış yapmak teslim olmak demek değil. Ancak İran halkının haklarının korunması şartıyla bu işler olmalı. Yoksa biz onların zoruyla onlara değiliz. Biz barış istiyoruz. Yok, barış istemiyorlarsa biz savaşa hazırız. İran'ın şu andaki pozisyonu net olarak bu şekilde ifade ediliyor. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? İran her an olabilecek bir Amerikan saldırısını, bir İsrail saldırısını da beklediği için sürekli elleri tetikte bekliyorlar. Bakalım bu tetik olayı gerçekte bir müzakereyle yeniden aşılacak mı? Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Umman'a İran'la Körfez ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıkıntıyı gidermek için anlaşma yapmasını tavsiye etmişti. Bunun üzerine aslında icaze alarak Umman İran'la tekrar görüşmeye başladı. Fakat bu son günlerde tekrar Trump döndü. Umman'ı tehdit etti. Eğer Umman bizim çıkarlarımıza ters davranırsa bize izin vermez şekilde vuracağız. Bu da şu mana çıkıyor. İran'la Umman arasında varılan mutabakat Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir şey değil. Zaten Trump da ne demişti? İran bizimle anlaşmak istiyor, ancak anlaşmak istediği noktalar bizim kabul ettiğimiz şeyler değildir demişti. Bakalım hangi kabulde karşı karşıya gelecekler, olayı çözecekler ya da tekrar vuruşacaklar, onu hep beraber göreceğiz.
0: Peki. Harnakat çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harnakat bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Hasan Kanbolat'la birlikte. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar uyguladığı yaklaşımların ötesinde sanki daha farklı bir durumu icra etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Çünkü savaşın başlangıcında aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarına asimetrik bir şekilde karşılık verme gayreti içerisinde olan İran'ın uyguladığı politika sanki daha başarılı gibi görünüyordu. İşte zaten doğrudan ABD ve İsrail ile kazanabilecek bir savaş değildi bu. Çünkü ezici bir güçlü bir teknolojisi var, askeri yapısı var. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten böyle bir başarıdan bahsedemezdik ama İran asimetrik ve SİHA'larla işte ya da uzun menzilli füzeleriyle bu saldırıyı zamana ve geniş bir coğrafyaya yayarak ABD üslerinin bulunduğu alanlara yayarak aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni bir anlamda köşeye sıkıştırmış gibi göründü ama sanki bu zamana yayma durumu ve mücadelenin doğrudan karşılıklı askeri bir savaş olarak sürmesinin ötesinde işte ekonomik bir savaş ilan edilmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından, bu da sanki İran'ın uyguladığı bu asimetrik mücadele savaş anlayışının bir başka merhalesi gibi görünüyor Amerika Birleşik Devletleri açısından. Tabii bunu İran'a yaparken kendisi ve dünyanın geri kalanı bu ekonomik etkiyi nasıl üstlenebilir, sırtlanabilir, bununla mücadele edebilir mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Siz nasıl değerlendirirsiniz Trump'ın açıklamalarını Sayın Kambola?
2: Anda yaptığı aslında birincisi Hürmüz'ün güneyinden güvenli bir koridor açtığını görmekteyiz Amerika'nın. Artık günde 15 ile 20 gemi ve yaklaşık 10 milyon varil Amerika'nın kontrolünde güvenli bir şekilde geçiş yapmaya başladılar. Ve Amerika tanker hareketlerinde radarlarla, uçaklarla bu hareketi kontrol ediyor. Bu da tabii İran'ın pek işine gelmiyor, çünkü İran'ın kontrolündeki Hürmüz'ün kuzeyinden geçişlerin oldukça azaldığını görmekteyiz. Böylece Amerika bir bypass hareketi yapmış durumda. Savaşa da gelince savaş Ukrayna Rusya savaşında olduğu gibi artık sürdürülebilir bir yıpratma savaşına doğru evriliyor. Yani uzun dönemli İran'ın tamamen hükümet, şu andaki mevcut hükümetin, daha doğrusu iktidarın çöküşünü sağlayacak şekilde bir yıpratma savaşına doğru İran savaşını yönetmeye başladı Amerika. Buna da zaten mecbur, çünkü Kasım 2026'da Amerikan seçimleri var. Biraz önce dediğimiz gibi gerilimi çok fazla da yükseltmeden ve Amerikan halkına bu savaşı yansıtmadan, yani petrol krizi veya fiyatların yükselmesi gibi yıpratma savaşıyla işi götürmeye çalışıyor. İran ise ne yaptı? İran olayı, savaşın ana nedeni neydi İsrail için? Nükleer santraller ve atom bombasının yapılması. Buradan tamamen çıkarttı. Körfez'e gömdü savaşı. Körfez ülkelerini, İsrail de dahil, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri dahil olmak üzere buraya gömdü ve konuyu Hürmüz'e odaklandırdı. Ve Hürmüz Savaşı'nın başlangıcında kimse yerini

0: bile bilmezken şimdi dünya gündeminin ortasına oturtmuş olduğunu görmekteyiz. Bu konuda da İran'ın başarılı olduğunu görmemiz lazım. Bundan sonra dediğimiz gibi bir uzun dönemli bir iktidarın İran'da iktidar çökene kadar, çöker mi çökmez mi onu bilemeyiz tabii. Ama Amerika'nın arzu ettiği, İsrail'in arzu ettiği bu. Böyle bir yıpratma savaşına doğru gidiyor. Fakat Netanyahu hükümeti de bunu istiyor mu? Hayır, istemiyor. Onlar da diyor ki biz zamana karşı oynuyoruz. Eğer İran'ın bu nükleer programını engelleyemezsek bir süre sonra bir nükleer bombaya doğru, yapımına doğru İran gidecek. Onun için bir an önce yeniden bombalamalarında başlaması gerektiğini onlar da ifade ediyorlar.
1: Peki devam edeceğiz. Efendim yine kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: iTemiz'in mobil uygulaması iTemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. iTemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, iTemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. iTemiz Vay.
10: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 5.999 liraya. Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 700

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Erenel konuğumuz. Sayın Erenel, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, teşekkür ediyorum Cihan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim, biz girişte İsrail'in Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu bu hava saldırısına ilişkin konuştuk. Evet. Tahrik edici bir provokasyon içerdiğini ifade ettik. Bu meselenin Netanyahu hükümetinin iç siyaseti bir şekilde dizayn etme çabası olarak yorumluyoruz ama bu ve bunun gibi provokatif girişimler önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi? Ve son dönemde Türkiye, özellikle Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin oluşturduğu Mekke anlaşmasıyla ilintili olarak acaba bunun bir test alanı haline gelip gelmeyeceğine ilişkin bazı yaklaşımlar ve değerlendirmeler var. İsrail bunu sınıyor olabilir mi şeklinde de çeşitli değerlendirmeler var. Bu husustaki fikirlerinizi de merak ederiz Sayın Erenel. Ve şimdi Türkiye sınırına çok yakın bir alanda İsrail bu saldırıyı gerçekleştirdi. Eğer olası bir çatışma durumu olsaydı nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Türkiye bir NATO üyesi ülke, aynı zamanda Mekke İttifakı, ki o da aynı şekilde NATO'nun 5. maddesindeki gibi, yani pakta üye ülkelerden herhangi birisi saldırıya uğrarsa diğer üyeler de saldırıya uğramıştır şeklindeki bir ön kabulle hareket edileceği yolunda değerlendirildiğinde, bağlamında bakıldığında, şimdi böyle bir tablo ortaya çıkabilir miydi? Nasıl bir hal vaziyet olurdu? Olasılıklar üzerinden konuşuyoruz elbette ama evet, yine de tüm bunları görmeye ihtiyacımız var.
2: Evet, haklısınız. Önce NATO konusundan ben söz edeyim. Tabii NATO'nun belirttiğiniz madde kapsamında NATO'nun devreye sokulması, geçmişteki örneklere de baktığımızda ve Amerika-İsrail ilişkilerini dikkate aldığımızda pek süratli bir şekilde devreye girmesinin olası olmadığını ben düşünüyorum. Zaten İsrail de bu sınıra dikkat edecektir. Yani bu Türkiye'nin özellikle kırmızı çizgi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü olan Afrin başta olmak üzere M4 Karayolu'nun kuzeyindeki bölgeye yönelik ve Türk sınırlarına yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunmayacaktır. Bu bölgeyi de sınırlı tutacağını ben düşünüyorum. Ayrıca yine bu bölge içerisinde Türk askerini veya Türk sivil personelini veya diplomatik personelin yürüttüğü faaliyetlere yönelik de doğrudan bir hamlede de bulunacağını düşünmüyorum. Bu çünkü ikinci bir konu, yani CENTCOM'un özellikle İsrail, Amerika ve İran savaşı sonrası hava savunma sisteminde, radar sistemlerindeki zafiyet nedeniyle Doha'da merkezi bir bütün sistemleri birleştiren entegre bir sistem kurmuştu. Önce olaya bu açıdan bakmak lazım. Yani CENTCOM'un bütün Suriye hava sahasına ve bölgeye tam hakim olduğunu düşündüğümüzde İsrail'den yönelik bu saldırının tespit edilip Türkiye'nin uyarılmaması, son derece anlamlı. Yani dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Barack'ın sonradan ortaya çıkıp işte bu saldırı bir savaşın eşiğine gelebilirdi diye açıklama yapması da anlamsız. Çünkü bunun CENTCOM İsrail uçakları havalandığı andan itibaren nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin radar sistemi tespit ediyorsa CENTCOM'da bu radarlar tarafından bunların tespit edilmesi mümkün ve Türkiye'nin bir uyarılması gerekirdi. Acaba bir NATO ülkesi olarak Türkiye'ye yönelik bunun havadaki uçakların hangi noktaya gideceğini CENTCOM elbette bilemeyebilir eğer bilgi vermedilerse. Ama en azından CENTCOM NATO üyesi olan bir Türkiye'yi bir şekilde uyarması gerekirdi. Yani senin sınırın 65-70 kilometre mesafeye kadar geliyor. Eğer CENTCOM veya NATO radarlarından, Kürecik veya benzeri yerlerden Türkiye'ye yönelik bir uyarı olmadıysa esas payım nokta bu. Yani dolayısıyla ben bu İsrail saldırısının Amerika Birleşik Devletleri'nin bilgisi ve onayı dahilde olduğunu düşünüyorum. Evet, Barack'ın açıklamaları var, diğerleri var. Ha, bugüne kadar Amerika'nın sözüne tam riayet ediyor mu? Ben Amerika ile birlikte eşgüdüm içinde hareket ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çünkü hem Trump'ın seçim öncesi Yahudi lobisinin oylarına ihtiyacı var. Siz de belirttiğiniz gibi İsrail'de Netanyahu da işte bir ay sonra seçime giriyor. O da güvenlikçi politikalar nedeniyle buna ihtiyacı var. Bu açıdan baktığımızda NATO'nun doğrudan doğruya evet bir kırmızı çizgi olabileceğini bunu değerlendiriyorum. Ancak dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun İsrail'e karşı devreye girmesine ben pek izin vereceğini de değerlendirmiyorum açıkçası. Mekke Anlaşması daha henüz yeni. Buna ilişkin olarak da tabii henüz daha ortak mekanizmalar, istihbarat paylaşımı, kuvvet tahsisleri, bölgesel bir takım bu anlamda görevlendirmeler henüz netleşmedi. Bunun biraz daha olgunlaşması lazım. Buna yönelik bir tepki olarak düşünülebilir mi? Elbette düşünülebilir. Ancak benzeri işlemi daha evvel T4 daha güneyde olan hava üssüne karşı da yapmıştı. Yani orada da Türkiye'nin bir takım çalışmaları vardı. Heyetler gidip gelmişti. Oraya yönelik de bir harekatı söz konusu olmuştu. Türkiye'nin yaptığı bu hamleleri kendisinin güvenliğine karşı bir tedbir olarak, önleyici strateji olarak düşünüyor. Ama kendisi Golan'ın ötesine giderek Şam'ın merkezine doğru yaklaştığında, Heron Dağı'nı işgal ettiğinde veya diğer taraflara gittiğinde Türkiye'ye yönelik bir tehdit olarak algılanmamasını istiyor. Yani Suriye'yi kendisi güneyden adım adım işgal ediyor. Fakat Türkiye'nin Suriye'de yapılmış olan

ikili anlaşmalar kapsamında, ki bütün bunlar da ikili anlaşmalara dayanıyor. Bu kapsamda Suriye altyapısının yeniden tesis edilmesi, Suriye'de işte Dürziler, Aleviler, Türkler, Türkmenler, bütün bunlarla birlikte bağımsız ve egemen

0: Eminim hava üstüne de eğer Rus uçakları henüz daha orada bir kısmı duruyor. Laskiye'de de unsurlar var. Bunlar 3 ay içinde tahliye edilecek. Eğer bunlar tahliye edildikten sonra bu noktalara yönelik de saldırı yaparsa da şaşırmamak gerekir. Çünkü bu kuzeyde özellikle Halep Humus hattı üzerine güneyine Türkiye'nin geçmesini istemiyor. Kendisine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Ve diğer taraftan da aynı zamanda bu saldırılarla Suriye rejimiyle yani Şam rejimiyle entegre olmak durumundaki SDG ve YPG güçlerine de cesaret veriyor aslında. Diyor ki yani siz onlar da kendilerini ilave etme aşamasında olduklarını deklar etmişlerdi ve sisteme entegre olacaklardı ve onlara da bu mesajı iletiliyor. Diyor ki bir dakika, ben sizin arkanızdayım. Amerika her ne kadar size sahip çıkmıyor ama ben sizin arkanızdayım. Türkiye'ye karşı olası bir durumda işte ben Türkiye'nin yaptıklarına karşı Suriye'de böyle bir müdahalede bulunuyorum mesajı veriyor. Yani bu açıdan Suriye'nin bütünleşmesini ve kendisine karşı bütünleşmiş bir Suriye'nin daha kuvvetli bir ülke haline gelebileceği endişesi içerisinde tam anlamıyla bir Netanyahu paranoyası. Yani bakın bu saldırıyı yaptı, aynı anda Gazze'ye de saldırdı, bir kafaya saldırdı, bir çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Yani bu Netanyahu ve bir de kınayan ülkelere bakın. Yani tamamen Müslüman ülkeler, bir tane Avrupa ülkesi kınamıyor. Tom Barak bile kınamadı. Yani işte bu doğru veya yanlış algılama gibi bir yuvarlak bir laf söylüyor. Bu yüzden de ben bunun ileride ortak bir mekanizma oluşmaması halinde Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinde bunun daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini değerlendiriyorum.
1: Peki Sayın Erenel, eğer günün birinde yani bir şekilde orta yol bulunursa ve devletler günün birinde masaya da oturabilir, pekala istihbarat örgütleri de görüşebilir, Suriye sahası üzerinde bir ortak payda da belki buluşulabilir ama şimdi bu Netanyahu hükümetiyle olmaz şeklinde mi okumalıyız, yoksa İsrail devletinin bir politikası vardır, hükümetlerin buna dahli sınırlıdır mı demeliyiz?
0: Evet, bence İsrail devletinin baştan beri devam eden, çünkü Netanyahu da biliyorsunuz eski bir istihbaratçı, hükümet başına gelenler, iktidara gelenler veya hükümette görev alanlar veya hepsi bir Mossad'ın bir rahliye tesiratından geçmiş durumda. Dolayısıyla hükümete gelenler ister sağ Siyonistler ister sol Siyonistler olsun, her biri İsrail'in bu meşhur devlet aklı denilen Siyonist politikanın uygulayıcıları. Dolayısıyla ben Netanyahu'nun değişmesiyle şu anda muhalefette olanların seçimde iktidara gelmesiyle İsrail'in politikasını ve Türkiye bakışının değişeceğini düşünmüyorum. Belki işte Amerika'nın öngörüsüyle, desteğiyle veya İsrail'deki biraz da aklı selim insanlarla bir Türkiye ile İsrail arasındaki geçmişteki ilişkiler, İsrail'i ilk tanıyan iç ülkeden birinin olması, daha belki ilişkiler, silah sistemleri konusunda gelişmiş olan sistemler nedeniyle İsrail belki birazcık daha kamuoyunun baskısıyla bir adım atabilir. Yani bu açıdan da Suriye üzerinde, Suriye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olması konusunda Türkiye, işte tam burada Amerika'nın tabii ne dediği önemli. Her ne kadar bağımsız bir egemen bir Suriye diyorsa da Amerika'nın buradan kuvvetlerini çekmesi üzerine ve her ne kadar Şam rejimi desteklediğini ifade etmesine rağmen somut bir faaliyet yapmıyor. Sadece bir güvenlik garantileri konusunda bir yıldır süren görüşmeler var İsrail-Suriye arasında. Daha hiçbir bir iletişim mekanizması kurulduğu söylendi. Fakat bu garantiler devreye girmedi. Şimdi İsrail bu güvenlik garantilerine aykırı hareket ediliyor dese de böyle bir garanti olmadığı Suriye tarafından da açıklandı. Bir iletişim mekanizması var. Yani birbirleriyle bir telefon hatları vardı. Fakat bu da çalışmadığı görüldü. Bu açıdan ben net İsrail'in bu politikasının değişmeyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü Lübnan dağılma aşamasında olan bir devlet. Her ne kadar Lübnan'la da görüşmeler yapıyor İsrail ama bu öyle saldırıyor. Suriye'deki durumun ülkenin kendini toparlamasına imkan vermiyor. Yani silahlı kuvvetleri olmayan bir ülke nasıl kendini bağımsız ve egemenliğini koruyacak Orta Doğu gibi bir coğrafyada? Bunu en iyi bilen İsrail. Ama İsrail Suriye'nin de bütünleşmesini Esad'dan da şikayetçiydi. Ama aynı işlemleri Esad döneminde yapamıyordu. Ama Esad'ın yıkılması, ülke parçalandıktan sonra, yeni rejime geçtikten sonra bu aradaki boşluğu kendisi için bir fırsat olarak görmeye başladı. Ve bu yüzden de daha evvel de belirttik ki periferik sınırlar diyor kendisi ve coğrafyasını tamamen genişletme çabasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum İsrail'in.
1: Peki. Sayın Erenel, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
1: Sağ olun. İSİ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fahri Erenel konuğumuzdu efendim. Devam ediyor.

0: ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Hasan Kanbolat'la bir başka başlığa bakacağız. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin. Şimdi tabii Rusya'nın Londra'daki Rus Büyükelçiliğinden bir açıklama geldi, dikkat çekici. Yeni İngiltere hükümetinin Ukrayna'yı tam bir şekilde destekleyeceğine ilişkin İngiltere Başbakanı'nın açıklamalarından sonraki tepkisel durum elbette Ukrayna krizini tırmandırma yönünde bilinçli bir tercihte bulunuyor İngiliz hükümeti şeklinde. Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinden bir açıklama var ve yine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Ukrayna ile sonuna kadar olursa İngiltere adına üzülüyorum şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi aslında bu gibi açıklamalara sıkça rastlıyoruz. Bu süreçte sanki Rusya ve İngiltere arasında ilerliyormuş gibi görünüyor Sayın Kanbolat. Şimdi İngilizler savaşın başından bu yana Ukrayna'ya ciddi destek sağlıyor. Hatta savaşın bir ateşkesle ya da nihayete ermesi konusundaki çeşitli girişimlerinde aslında önündeki biricik engel gibi görünmüştü geçtiğimiz dönemde. Bu yaklaşımı, bu anlayış hala devam ediyor. Sizce Rusya ile İngiltere arasındaki bu gerilimin dozu nereye kadar tırmanır?
1: Evet, bunu kestirmek oldukça zor. Ama analiz yapacak olursak, biraz önce söylediğimiz gibi Ukrayna-Rusya savaşı da bir sürdürülebilir yıpratma savaşına dönüşmş durumda. Ve Batı artık İngiltere'nin öncülüğünde Ukrayna savaşını Rusya'ya karşı yürütmeye başladı. Yani artık yalnızca bir Ukrayna görünmüyor. İngiltere'de görünüyor ki İngiltere hem istihbaratı veriyor hem teknolojiyi veriyor. Ve yeni tip savaş, yani cephe savaşı artık yok. Drone savaşları üzerinden gidiyor. Ve bu yeni tip savaşta son bir yıldır giderek artan ölçüde Rusya Federasyonu'nun özellikle Avrupa kısmı, yani Uralların batısındaki Avrupa kısmı, ki Rusya Federasyonu dünyanın altıda biri bir coğrafyaya sahip, dev bir coğrafyaya sahip. Ama Avrupa kısmı Rusya Federasyonu nüfusunun %80'ini ve sanayisinin, ekonomisinin de yaklaşık %80'ini barındıran bir coğrafya. İki büyük kent burada, Moskova ve Sankt Petersburg olmak üzere. Şimdi burada halka yansıyan bir savaşa dönmüş durumda. İnsanlar plajlarda drone saldırısına uğruyor Rusya Federasyonu'nda. Havaalanlarında günlerce havaalanları kapatılmak zorunda kalınıyor. Ulaşım, iletişim, rafineriler saldırı içerisinde, yakıt sıkıntısı var artık.
0: Yani petrol ithal eden bir ülke haline geldi.
1: Evet. Niye? Rafineriler çünkü sürekli devre dışı çıkıyor ve petrol ithal ediyor. Böyle bir noktada artı işsizlik sorunu da ortaya çıkmaya başladı. 150 milyon civarı bir nüfus var. Ama dediğimiz gibi bütün kaynaklar askeri alana doğru yöneltilince refah seviyesi düşüyor, işsizlik sorunu ortaya çıktı. Böyle bir noktadayız ve ayrıca şu anda Rusya yaklaşık Ukrayna Savaşı'nda 30 bin kayıp veriyor. Ve 250 bin civarı da gazi oluştu, iş bulamayan. Gri bölgeler oluştu bu gaziler nedeniyle ki Putin de 200 binden fazla bu gaziyi polis gücünde kullanacağını ifade ediyor. Bir çözüm arayışının olduğunu görüyoruz.
0: Hı hı. Tabii Rusya müşkül bir durumda.
1: Evet. Şimdi, Ukrayna'da öyle. 91'de Türkiye'ye yakın bir nüfusu vardı. 55 milyon. Şu anda 14-15 milyona indi. Bir savaş bölgesi haline Batı tarafından da getirildiğini görmekteyiz maalesef.
0: Bilhassa İngiltere tarafından da bu süreç hala körüklenmeye devam ediyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii hani Ruslar bu konuda İngilizlerle hani nasıl bir yani bir kriz durumu varsa nasıl bir tırmanış olur? O da tabii hani zor kestirmesi sizin de ifade ettiğiniz üzere. Tabii biz de
1: çok kısa şekilde şunu da söylemek isterim. Çin konusunda da Japonya ve Tayvan'ın da Ukrayna gibi olma durumundan bu ülkelerin endişe ettiğini de görmemiz lazım.
0: Peki. Sayın Kan Bolat, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Hasan Kan Bolat bizimle birlikteydi. İlk bölümü tamamladık.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Kısa süre sonra ise Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran'ın savaşı hedef olarak görmediğini ifade etti. Pezeşkiyan, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini de belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temeli adım atacaklarını belirtti. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayınladı. Soykırımcı İsrail'i Bakan Ben-Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Ben-Gvir'in Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. Katliamcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına da son vermiyor. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirten Ömer Bolat, Terörsüz Türkiye projesinin de başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Murat Kurum, sosyal medyada yer alan açıklamasında, "İstanbul'umuz yarısı bizden" kampanyamızla güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber suçlara yönelik çalışmaları anlattı. Mustafa Çiftçi, yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik olarak 3912 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, vatan savunması sadece kara, deniz ve hava sahamızda değil, kimliğimizin ve dijital geleceğimizin bulunduğu siber vatanda da kesintisiz sürüyor dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alev alan bir araçtan ormana çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sındırgı ilçesine bağlı Düvertepe mahallesinde başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi amacıyla çalışmalar gece boyunca sürdü. Yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
10: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz. Efendim bu bölümde eğitim yazarı Sadık Gültekin konuğumuz. Sayın Gültekin, günaydın, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar Ceyhan Bey.
3: Çok teşekkür ederiz. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı Sayın Gültekin. Şimdi nasıl bir veri var? Doluluk oranları nasıl? Tercih edilen lise

0: lisans bölümleri şaşırtıcı istatistikler var mı? Şimdi doluluk oranları hangi bölümlerde ne kadar gerçekleşti? Ne kadarı şaşırtıcı bir sonuç olarak ortaya çıktı? Nasıl bir tablo var?
1: Bunlara değinmeden önce şu anda sizinle tam konuşmaya başlamadan önce bazı incelemeler yapıyordum. Şimdi bakın çok ilginç iki veri var. Yani bunu çoğaltmak mümkün ama şu anda iki tanesini çıkarttım. Psikoloji bölümü yani eşit ağırlıkta da en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Yani hukuktan sonra en çok tercih edilen bölümdür. Şimdi psikolojide en yüksek puanla alan bölüm 513 puanla almış. Psikolojide en düşük puanla alan yer Ceyhan Bey 149 puanla almış. Şimdi iki puan arasında yani iki bölüm arasında 364 puan var. Şimdi 364 puan ne demek biliyor musunuz? TYT'de 50 soru demek daha fazla demek. AYT'de 42 soru daha fazla yapmak demek. Yani iki aday arasında bu denli fark var. Mesela en sayısal bölümde yazılımdan, işte yapay zekadan, bilgisayar mühendisliğinden, elektrik elektronikten sonra tercih edilen, en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Şimdi en yüksek puanı alan bölüm 545 puanı almış, yerleştirme puanı. En düşük bu bölüme girilen puan da 304. Şimdi iki bölüm arasında 241 puan fark var. 241 puan ne demek biliyor musunuz? TYT'de 30 net daha fazla yapmak demek. AYT'de de yaklaşık olarak 25 net fazla yapmak demek. Yani evet doluluk oranları %100'e yakın. Yani ön lisansta neredeyse %100. Lisansta %99 buçuk dolayında. Şimdi baktığımızda bunlar çok güzel. Ama bu taraftan hani üzerinde durmamız gereken şeyler de var. Özellikler de var. Az önce arz ettiğim iki örnek gibi. Başka bir sorun daha var. Neyse. Genellikle işte doluluk oranı %80 falan filan deniliyor ama yani bu gerçeği yansıtmıyor. Bakın 67 bin öğrenci tercih yapma aşamasındaymış. Yani Fen Lisesi'nden mezun olup ya da mezuna kalan da dahil olmak üzere 67 bin öğrenci. Şimdi bunların kaçı tercih yapmış biliyor musunuz Ceyhan Bey? 37 bini tercih yapmış. 30 bin öğrenci ortada yok. Peki bu 30 bin öğrenci ne oldu? Hani diyeceksiniz ki hani bunlar gerçekten çok bilinçli öğrenciler. Belirli bir hedefi vardır. Ona da birkaç adımı kalmıştır. Ha mezuna kalmıştır. Önümüzdeki sene bunlar tamamlanır, temizlenir diyebilirsiniz. Ama geçen yıl da böyleydi. Demek ki bu her yıl %50 oranında böyle devam ediyor. Peki 37 bin adaydan kaçı yerleşti derseniz 31 bini yerleşmiş ve bunun içinde 2 yıllık programlar da var. Yani bu küçümseme kattım değil o bakımdan söylemiyorum. Yani hem lisans hem de ön lisans da var. Ha şimdi 37 binde 31 bin derseniz %80 olacak. Ondan sonra ama 31 bin de düşük esasında. Yani bu çocuklar LGS'de biliyorsunuz ki bütün yarışın döndüğü okul burası. Yani Fen Liseleri. Şimdi bunların girdileri çok yüksek. Aldıkları eğitim çok yüksek. Ama üniversite sınavına geldikleri zaman neredeyse %40'ı tercih yapmıyor. Tercih yapanların da %80'i ancak diyelim hani o şekilde toparlayalım başarılı olabiliyor. Şeye baktığımızda başka bir önemli sorun daha var. Son sınıf öğrencileri yani 12. sınıftan mezun olmuşlar. Bunlar daha taze bilgi, sıcak bilgi. Ondan sonra bunun 767 bin aday bu yılki veri 12. sınıftan son sınıftan mezun olmuş ve tercih yapma aşamasındaymış. Tercih yapabilirsin demiş 767 bin adayı. Bunlardan ne kadarı başvurmuş Ceyhan Bey biliyor musunuz? 350 bin. Yani burada da %50 fitre var neredeyse. Bu çocuklar ne oluyorlar? Yani bu çocuklar nereye gidiyorlar? Bu çocuklar ne yapıyorlar? Peki bu 350 binden ne kadarı hani hem lisansı hem ön lisansı kazandı derseniz 218 bini yerleşmiş. Ha, geçen yılda tablo aynı yani değişmiyor. 812 bin aday tercih aşamasındaymış. Başvuran 395 bin. Yani yarısı başvurmuş yarısı başvurmamış. Onlardan da işte

0: 234 bini yerleşmiş. Hı hı. Şimdi bir yandan seviniyoruz ama bir yandan da bizim çok ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken zedeler var.
1: Peki Sayın Gültekin, bu adaylar ne yapıyor? Yani şimdi bahsettiğiniz gibi belki gelecek yıl için hazırlanıyor ya da eğitim öğretimi...
0: Şimdi, önümüzdeki yıl hani öğrenci tabiriyle mezuna kalanlar var.
1: Tamam. Bunun dışında olasılıklar...
0: E, 30 bin öğrenci de mi hani mezuna kaldı? Bu bir. İkincisi, hani bu çocuklar yurt dışına gidiyor diyelim. Evet. 30 bin de mi yurt dışına gidiyor? Peki bu çocuklar ne oluyorlar? Yani şeyi de son sınıftakileri de kattığımız var. Daha önceki yayınlarımızda da hani kısmen değindiğimiz... Hı hı. Ev genci formatına doğru gidiyorlar. Yani bunlar belki kendilerini bu sınav için yeterli görmüyorlar. Bu çocukların ne kadarından meslek eğitimi var? Yani bunların içinde hani ne kadarı meslek lisesi mezunu ki en azından bir meslek erbabı olabilsinler. Hani onda da ciddi sıkıntı var. Bu çocuklar hani aldıkları eğitim demek ki bu üniversite sınavı formatına uygun değil. Hani ümidi kesmişler. Yani gözüken tablo bu. Şimdi öbür taraftan doluluk oranına baktığımızda evet bir başarı var ortada. Bunun birkaç nedeni var esasında. Bir sonraki yıl soru sistemi değişecek. Yani bu önümüzdeki yıl değil, ondan sonraki yıl bu maarif müfredatından mezun olan öğrencilerin işte ilk kez mezun olup da sınava girmelerinden dolayı soru sistemi değişecek. Soru sisteminin değişmesi tabii ki bir tedirginlik yaratıyor. Hani bir an önce artık biz bu şeyi kapatalım da oraya kalmayalım düşüncesi doğal olarak ağır basıyor. İkinci neden sorular, yani bırakın hani maarif müfredatının arkadan gelmesini, son yıllarda soruların formatı hakikaten değişti. Yani sorular artık o kadar çok şey istiyor ki sözelin içinde sayısal, sayısalın içinde sözel, bir sorunun içinde 2-3 konu, bir sorunun içinde birkaç bağlam. Dolayısıyla böyle hani TYT'de dahi hani geçiyorduk, uğradık, biz zekiyiz, biz çalışmadan da yaparız anlayışı ortadan tamamıyla kalkmış durumda. Yani ciddi bir hazırlık gerekiyor. Üstelik de hakikaten ciddi bir hazırlık gerekiyor. Dolayısıyla bu da adayların gözünü korkuttuğu için artık bir an önce tercih yapıp yüksek öğretime geçmeyi düşünüyorlar. Üçüncü bir neden, kontenjanlar biliyorsunuz ki artık bayağı bir daraltıldı. Yani yatay gelişme, genişleme tamamlandı. Artık kaliteye, niteliğe, işte öğrenci puanının yükselmesine bunlara önem veriliyor. Dolayısıyla kontenjanların azaltılıyor olması da bu devlet üniversitelerindeki kontenjanların dolmasına, taşmasına neden oldu. Dördüncü bir neden de vakıf üniversitelerinden artık yavaş yavaş öğrenciler ayaklarını çekmeye başladılar. Ekonomik nedenlerden dolayı tabii ki ara sınıflarda %25 artışı hani tavsiye etse de, zorunlu demeyelim de hani bunu istese de, ama başlangıçtaki ücretler hakikaten gün be gün, yıl ve yıl artış gösteriyor. Bu da doğal olarak öğrencilerin, ebeveynlerin devlet üniversitelerine doğru kaymasına neden oluyor. Geçtiğimiz yıl vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı %75 dolayındaydı ki bu tarihlerindeki mesela son 8 yıldaki en düşük orandı. Kayıt olma oranıydı. Şimdi bu yıl biraz işte bu saydığımız nedenlerden dolayı, ilk 3 nedenden dolayı biraz kıpırdadı ama önemli bir kıpırdama değil. Yani %79 küsürlere ancak çıkabildi. Yine düşük, oldukça düşük ve bu düşüklük her yıl bu şekilde devam ettiği takdirde artarak devam edecek. Yani bu doluluk oranının yüksek olmasının nedenlerinin başında bu saydığımız 4 neden hemen akla gelen unsurlar Ceyhan Bey.
1: Hı. Peki Sayın Gültekin, özellikle dikkatinizi çeken tam doluluk kapasitesine ulaşan önceki yıllara göre daha farklı bir istatistik sunan bölümler var mı dikkatinizi çeken?
0: Var mesela bu başarı sıralaması bulunan hani artık tıptır, diş hekimliğidir, hani bunları artık yapmayalım, tartışmanın da bir anlamı yok ama mesela devlette tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk tamamen doldu. Mühendislikte de işte son yıllarda biraz

0: bazen gerilemeler oluyordu. Orada da %98'lik bir doluluk oranı var. Bu dikkat çekici bir özellik. Öbür taraftan mesela bu akıllı bir şeyin sonucu esasında, planlamanın sonucu, bu temel bilimler dediğimiz matematik, fizik, kimya, biyoloji, işte sosyal bilimlerde tarih, coğrafya, hatta işletme, iktisat yahut da işte ekonomi, bunlarda da boşluk kalmadı. Yani bunlar çok güzel. Hem kontenjanların daraltılması tabii ki bunda önemli. Hem az önceki saydığımız nedenler önemli. Ama planlama vardı tabii ki bu temel bilimlerde. Bunların da olması son derece güzel. Yani bu yeni açılan bölümler, yani mezuniyet sonrası istihdam garantisi de diyelim de, çünkü üniversite hiçbir zaman istihdam garantisi veren bir kurum değildir. Ama ihtiyaç hissedilen diyelim, işte bu yapay zekadır, işte veri analizidir gibi dijital alanlardaki ondan sonra bölümler, bunlar çok tercih edildi. Ondan sonra ilk etapta gözümüze çarpan şeyler, unsurlar bunlar Ceyhan.
1: Şimdi Sayın Gültekin, yapay zekayı konuşuyoruz son yıllarda. Şimdi yapay zeka tabanlı lisans ve ön lisans programlarında dikkat çekici bir husus var mı?
0: Şimdi var. Yani bunlar yani geçtiğimiz yılda mesela bunun şeylerini ilk nüvelerini gördük. Orada da işte bu bölümler gerçekten artık bunun ihtiyaç olduğunu ve bundan sonra sadece bu bölümlerin değil her mesleki alanın bunlara muhtaç olduğu, bunları kullanacağı, onlara da bunun sirayet edeceği bir aşikar. Evet, şu anda bu bölümlerde oldu. Hatta bu bölümler işte felsefede de gördük, yani bölüm olarak açıldığını, kontenjanı az olsa da tarihte de açıldığını gördük, işletmede de açıldığını gördük ve önümüzdeki yıllarda bunların daha çok bölümlere sirayet edeceğini şimdiden tahmin edebiliriz. Ama bölüm bazında değil de bunu şey olarak da düşünmek lazım. Yani her alanda zaten buna ihtiyaç var. Yani her alana zaten bunlar girecek. Dolayısıyla bu bölüm mezunlarının çalışma alanları sadece kendi alanlar değil, diğer alanlarda da bunlar faaliyet gösterebilecekler. Diğer şeylerin bölümleri kazananlar da bunlara uzak kalmaması gerektiğini, işte lisans veya ön lisansla 4 yılda 2 yılda bunu muhakkak dışarıdan, içeriden yatay olarak ya da sertifika olarak muhakkak şeylerine, mesleklerine eklemeleri gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi önümüzdeki yıl içine hazırlıklar artık geri sayım başladı. Yani şu anda 11'de olup da yeni eğitim öğretim döneminde son sınıfa geçecek olan adayların gerçekten işin ciddiyetini çok iyi kavramaları gerekiyor. Yani olay sadece ders çalışmanın ötesinde hep daha önce de dile getirdiğimiz, vurguladığımız gibi hakikaten kitap okuma. Ama kitap okumayı salt böyle hani göz hareketleriyle satırları takip etme olarak değil. Bunu karşılaştırmalı olarak yapmak lazım. Yani neden, niçin, nasıl, işte bu neyle etkileşecek, sonucu nereye gidecek? Bunu sadece bir hikaye, roman, şiir olarak değil, günlük köşe yazıları, ondan sonra diğer yazılar, yani adayların burada bağlamı çok iyi yapması gerekiyor. Yani günlük hayatta yahut da konuda, romanda, hikayede işlenen olayla, ne bileyim işte neden, nasıl, niçin, ondan sonra ne olacak, yani burada karşılaştırmalı olarak bu şeyi yapmaları, o hazırlığı yapmaları son derece önemli Ceyhan Bey.
1: Peki Sayın Gültekin efendim, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız.
0: Ülkemiz için güzel bir gün olsun.
1: Sağ olun. Efendim eğitim yazarı Sadık Gültekin bizimle birlikteydi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu verilere baktık. Hemen devam ediyoruz. Efendim şimdi Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt bizimle birlikte. Konut fiyat endeksi açıklandı. Bu veriler ışığında konut piyasasına bakacağız. Sayın Öğüt, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
1: Efendim konut fiyat endeksi Temmuz ayında artış gösterdi. Aylık %1,5, yıllık bazda ise %25 bir artış kaydetti. Tabii ilk bu veriye bakınca sanki enflasyonun altında bir artış gerçekleşmiş gibi görünüyor. Ayrıntılar sizde.
2: Doğru. Ocak 2024 ayından beri, yani yaklaşık 2 yıldır 2 yılı bulacağız. Bu enflasyonun altında gerçekten

0: %80 devam ediyor. Fakat yani şimdiye kadar hep %1-2 olurdu. Son 3-4 aydır artık farklar %5'lere 6'lara çıktı. Geçen aya göre geçen ay %7'ydi. Bu sene bu ay %5, yani biraz gerileme olsa da halen enflasyonun altındaki seyir devam ediyor dediğiniz gibi. Fiyatlar da artık bir anda satış adetleriyle de paralellik göstermeye başladı demek sanki yanlış olmaz. Çünkü %17'lik bir satış adetlerinde de düşüş var bu ay. Bu da yine 2024 yılından beri gerçekleşen Temmuz ayındaki düşük seviyelerden bir tanesi. Temmuz'da ilerleyen bütün aylarda düşük seviyelerden bir tanesi. Fakat burada dikkat çekici bir unsur var, o da ipotekli satışlar. İpotekli satışlar %23'lere, %24'e yakın bir seviyeye ulaşmış durumda. Yani bu da bile şunu söylüyor: finansmana ulaşanlar aslında ev ve konut almaya devam ediyor. Ve bir finansman arayışının yükseldiğini bize işaret ediyor. Bunun dışında diğer kategorisi de var, hani ipotekli dışında diğerden kastımız işte bu tasarruf finansmanlar ya da şirket borçlanması gibi, hani diğer bütün finansal unsurların girdiği kategoride de aslında %30'lara varan bir şey var, hareketlilik var. Yani nakit dışındaki alımlarda bir iyileşme, nakitli alımlarda bir düşüş söz konusu diyebiliriz.
1: Hı hı. Peki Sayın Öğüt, şimdi girişte ifade ettiğimiz bu artış, geçen yıla oranla olan artışın enflasyonun altında kalış sebebinin, yani temel gerekçesi ne olabilir?
0: Tabii ki alım gücü. Yani artık o fiyatlar çok yükselmişti piyasa. Hepimiz bunu konuşuyorduk. Yani 2024'de giden işte 23'ün ortalarında işte %150'ler, %500'ler, %600'lük artışlardan bahsediyorduk. Enflasyonun çok çok üzerindeki artışlardan bahsediyorduk. Bu artık bitti. Yani son 2 yıldır böyle bir durum yok. Bunun yarattığı durum şu olmuştu: işte erişim, hani fiyatlar çok yükseldi, 7,5 milyon lira ulaştı. İstanbul'dan bakacaksak eğer, konut fiyatları işte 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon diye giden fiyatlardan, ortalama fiyatlardan bahsediyoruz. Kimi bölgelerde 20-30 milyonlara çıkan fiyatlardan bahsediyoruz. Bu tabii alım gücünün üzerindeki rakamlar. Bundan dolayı da artık fiyatlar biraz daha aşağı iniyor. Yani bekledikçe gayrimenkul piyasada talep olmayınca haliyle arz edenler de fiyatları aşağı doğru geriletiyor.
1: Peki Sayın Öğüt, bu finansmana ulaşmakta yaşanan problemle ilgili bir durum mu sizde, yoksa geçmişte bir yatırım aracı olarak görülürdü, değerlendirilirdi, o anlayışta bir farklılık mı var artık günümüzde?
0: Her ikisi de aslında. Yani hani baktığımızda yatırım aracı neden olmuştu? Aslında parametrelerine bakalım. Evet, enflasyonun üzerinde bir seyir vardı. Bizde aslında kayıt dışı bir şekilde alım satım yapılabiliyordu fazlasıyla. Şu an bunların önüne geçilmiş durumda. İşte vergilendirme daha sıkı takip ediliyor. Vergiler aslında eski döneme göre daha yüksek. Haliyle insanlar hani alıp işte 5 sene elinden çıkaramayacaksın, 3 sene elinden çıkaramayacaksın, çıkarırsan gelir vergisi ödeyeceksin gibi kurallar da gelmiş durumda. Yani alsat da aslında özellikle konut tarafında pek mümkün değil, daha doğrusu avantajlı değil. Ondan dolayı herkesin bir iştahının düşüşü söz konusu demek sanırım yanlış olmaz. Fakat kiralıklar tabii TÜİK'in açıkladığı değerleri takip ettiğinden daha yüksek bir yükseliş trendinde. Yani enflasyonla paralel giden, yeni konutlarda bir miktar altında kalan ama mevcut eski kiraların yenilemesinde enflasyonla paralel giden bir tabloda seyrediyor. Bu bize neyi sağlıyor? Bir anda işte 12 yıllık geri dönüş süreleri ortalama şu an Türkiye'de 12 yıl. 12 yıla düştü. 21 yıllardan düşünün. Hani yarı yarıya neredeyse düşmüş durumda. Bazı bölgelerde 7, 8 hatta 6 yıla düşen bölgeler biliyoruz. Bir yandan da hani böyle bir avantaj da aslında sunuyor yatırımcılar için. Fakat dediğim gibi diğer söylediğim

0: unsurda bunlar kümelenip yani erişim ve alım gücü şu anki piyasayı oluşturuyor diyebiliriz.
1: Peki şöyle bir olasılık öngörüyor musunuz? Ya da eğer öyle bir trend başlarsa bu konut satışlarındaki artış hızının işte ilerleyeceği ya da konut fiyatlarındaki artışın fazla olacağı bir döneme tanıklık edebilir miyiz? Şöyle bir tablo çizeyim hemen. Faiz indiriminin diyelim ki başladığı bir dönemde işte finansmana erişim, kredi kullanacaklar için kolaylaşacak. Bir taraftan mevduat sahipleri şu anda vadeli de tuttukları nakitlerini bir şekilde artık burada kendi açılarından olumlu bir tabloda değerlendiremeyecekleri için paralarını hani bir konut tarafına bir yönelme ve yeniden öngörülemeyen bir artış zincirine evrilebilir mi?
0: Bunun artık geçmişteki gibi travmatik olacağını düşünmüyorum ben. Nedeni ise az önce bahsettiğim gibi çok fazla önlem alındı süreç içerisinde. Hani vergi boyutuyla, işte bu elden çıkarmanın getirdiği külfetlerle hani çok fazla önlem var. Zaten şu anda da baktığımızda %23'lük bir ipotekli kullanım var. Kaldı ki işte diğer tarafta diğer unsuru dediğimiz yani ipotek dışında alınan finansmanlarla alınan gayrimenkuller %30'lara çıkmış durumda. Bunun da büyük bir çoğunluğu aslında tasarruf finansman modelleri oluşturuyor. Bu %23 bizim 4 sene 5 sene önce yani pandemiden önceki döneme gittiğimizde %35'ler civarındaydı. 30-35'ti Türkiye'nin zaten ortalaması. Yani her zaman %30-35 ile ipotekli kullanım olurdu. Aslında aradaki fark da çok az kaldı dikkat ederseniz. Yani %10'luk hatta bunun da büyük bir çoğunluğu tasarruf finansmana kaydığını düşünürsek yani daha az bir rakam söz konusu. Hani şunun yaşanacağını söylemek güç. Hani biz faiz indirimi geldi, ipotekler çok düştü. Daha doğrusu faizler çok düştü ve ipotek kullanımı çok arttı. Bununla beraber fiyatlar fırlar yukarıya demek eskisi gibi değil artık. Yani o daha sınırlı olacak.
1: Peki son olarak Sayın Öğüt, yabancılara satış konusunda şimdi bir iştah düşüşünden bahsettik. Yabancılar kısmında da var mı?
0: Artık yani iştah düşüşü demek zor olur, kalmadı demek gibi bir durum bence daha. Yani binler, iki binler, bin adet, iki bin adet, üç bin adetlerden bahsediyoruz. Çok çok çok sınırlı bir yabancıya satış söz konusu. Buradaki faktör de işte Türk parasının ve diğer döviz kurları karşısındaki değerli duruşu. Ve bundan bu nedenle de aslında yurt dışına kıyasladığımızda konut fiyatlarının yüksek olması. Burada şu an yabancıların alım satımı en çok oturmak ihtiyaçlı gerçekleşiyor. Hani biz alalım, işte Türkiye'de kiraya verelim, dolarla ucuza ev alıyoruz, onu da işletebiliyoruz, üzerine bir de vatandaşlık alıyoruz gibi bir durum. Yani o dönem bitti. Öyle bir durum söz konusu değil.
1: Peki spesifik bir bölge var mı? Yani satışların yoğun olduğu bir il tarif edebilir miyiz?
0: Yani Ankara, İstanbul hala hareketli tabii haliyle. İzmir ciddi bir düşüş içerisinde hem fiyat açısından hem de hareketlilik açısından baktığımızda. Ama hani şeye baktığımızda, çok bu yıllık değişime baktığımızda enflasyonun üzerinde kalan illerimiz var. Rize, Bingöl, Çankırı gibi. Bunlar da neden? Baktığımızda o aslında ortalama fiyatların çok düşük olmasından kaynaklı. İşte 4 milyon hatta 4 milyon altına düşen bölgeler. İşte Rize'de biraz 5,5 milyon civarında ama yine baktığımızda Türkiye ortalamasının 1,5 milyon altında, yaklaşık 1,5 milyon altında diyebiliriz. Yani çok net bir şekilde ucuz gayrimenkulün bulunduğu yerlerde hareketlilik yüksekken pahalı gayrimenkullerin olduğu yerlerde daha sınırlı bir hareketlilik var demek mümkün.
1: Peki. Sayın Öğüt, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim Endeks'e Genel Müdürü Görkem Öğüt son olarak bizimle birlikteydi. Konut fiyatlarını konuştuk ve veda ediyoruz. Bugün programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımında Engin Erkan vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay. 1955'te transfer olduğu Galatasaray'da attığı gollerle sadece sahalarda değil, aynı zamanda hafızalarda da iz bıraktı. Başarısının yanı sıra centilmenliğiyle futbol severlerin takdirini kazandı. 354 resmi maçta 314 kez rakip fileleri havalandıran ve Süper Lig'de 6 kez gol kralı olan Metin Oktay kariyerini 1969 yılında noktaladı. Efsane futbolcunun jubile maçı tarihe geçen anlara sahne oldu. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşma büyük ilgi gördü. Taçsız kralla efsane futbolcu Can Bartu forma değiştirdi. 10 dakikalığına Galatasaraylı Metin Oktay sarı lacivert, Fenerbahçeli Can Bartu ise sarı kırmızılı formayı kendi takımlarına karşı mücadele etmek için giydi. Büyük alkış alan bu görüntüler ezeli rekabetin yanı sıra dostluğun ve sportmenliğin sembolü olarak hafızalardaki yerini aldı. Metin Oktay'ın ikinci jubilesi ise İzmir'de Göztepe ile yapılan maçta oldu. Futbolu bıraktıktan sonra spordan kopmayan Metin Oktay, teknik direktörlük, yöneticilik ve spor yazarlığı yaptı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağrel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1. Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: 24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya Vivo X300 16'ya 512 GB akıllı telefon 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Ugreen 25.000 mAh 145 watt PDQC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar Ziraat Katılım.

0: www.yatırım.com.tr'de.
1: Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultra şarj
1: Opet'te bulacaksın.

0: Öldüren Gurur. Birinci Bölüm. Yazan Heinz Günther. Çeviren ve uygulayan Nurettin Erdoğu. Yöneten Nüvit Özdoğru. Efektör Erhan Mesutoğlu. Yapım İstanbul Radyosu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Doktor Alf Borholm, Ersan Uysal. Doktor Erika Werner, Hale Akınlı. Narkozitör Sezai Altekin. Profesör Rathenau, Zihni Göktay. Petra, Gülçin Akçay. Hemşire, Oya Küçümen. Helga, Celile Uysal. Müller, Yalçın Akçay.
1: Bizim serviste asistanlığa ne zaman başladınız?
2: 14 gün oluyor efendim.
1: Tuhaf şey. Neden size hiç rastlamadım? Adın?

0: Erika Werner.
1: Demek bu ilk ameliyatınız. Dördüncü masada görev alacaksınız. Ameliyatı ben yapacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. Çalışırken çok dikkatli olmalısınız.
0: Elimden geleni yapacağım sayın doçent.
1: Her şey hazır. Gidelim. Narkozitör nerede? Nasıl? Uyku derinleşti mi?
2: Evet efendim. Solunum normal. Yalnız nabız hafif. Kalp atışları düzenli değil.
1: Hastaya hemen konserve kan verilsin. Nabız ve kalp atışları düzelince işe başlarız. Demek Münih'ten geliyorsunuz.
0: Evet efendim. Babam orada bir firmanın temsilcisiydi. Annem beni okutabilmek için ufacık bir kitapçı dükkanı açtı. Ben de bütünlemeye kalan lise öğrencilerine biyoloji, kimya dersleri vererek üniversiteyi bitirmeye çalıştım. Sonunda başardım.
1: Çok güzel, çok güzel. Şimdi şu karşıki ormanda bir gezinti yapmaya gidiyordum. Ameliyatlardan sonra bu yürüyüşler yorgunluğumu alıyor. Benimle gelmek ister miydiniz?
0: Bilmem ki, acaba serviste...
1: Bugün için yapılacak işiniz kalmadı. Hem serviste sizden başka bir baş asistanla 3 asistan daha var. Hadi gelin benimle.
0: Ben yürüyeceğimizi sanıyordum.
1: Bugün az ileri uzanacağız. Ormanın içinde bir göl gazinosu var. Orada hem bir kahve içer hem de birkaç satır konuşuruz. Çok genç, çok güzel bir kız. Yanılmıyorsam benden en az 10 yaş küçük. Onun gençliğini yeniden elde etmek, ara yerde geçip giden yılları yakalamak olanaksız. O halde elimizde ve önümüzdekileri iyi değerlendirerek yararlanmak gerek.
0: Koskoca doçent ameliyattan sonra beni odasına götürdü. Daha sonra gezintiye çıktık. Yakışıklı ve çok sevimli bir adam.
1: Neden susuyorsunuz? Bir şeyler düşünüyorsunuz siz. Huzursuzsunuz gibi geldi bana.
0: Bilmiyorum efendim. Bu gazino gezintisini başka bir gün yapsak diyordum. Bakın hava da kararmaya başladı. Neredeyse akşam olacak.
1: Ya hakkınız var. Saat ilerlemiş. Dönelim.
0: Şimdi siz susuyorsunuz. Düşüncelisiniz.
1: Doğru. Biliyor musunuz ileride ormanın batı yakasında yazlık bir evim var. Evet, bilimsel araştırmalarımı sürdürüyorum orada. Doğa ve bilim bu evde yan yana kucak kucağıdır. Ormanın bu köşeciğinde sonbahar gelince bulutların üstünde dolaşırsınız. Toprak bir sis denizidir. Hayat bir başkadır orada. Hem hayat hakkında ne biliyoruz? Kan üzerinde bilgimiz ne? Vücudumuzun her yerini sulayan, besleyen bu sihirli sıvı biz modern hekimler için hala bir bilmecedir.
0: Yanılmıyorsam deneylerinizi kan üzerine yapıyorsunuz.
1: Tıp biliminin amaçlarından biri de kanı tüm ayrıntılarına kadar iyice tanımak, doğal kanın yerini tutacak yapay bir kan yaratmaktır. Bunu başarırsak bütün canlıların gizini avucumuzun içine almış oluruz. Bu düşünce kafamda kökleşti kaldı. Belki de çılgın bir düştür bu. Ama söyleyin, kanın yerini tutacak yapay bir kanı neden yapmayalım?
0: Bence olanaksız.
1: Bundan 50 yıl önce bir hekim çıkıp da daralmış olan kalp deliğini bıçakla kesip genişletirim deseydi, o adamı akıl hastanesine tıkarlardı. Gene hekimin biri ikiye ayrılmış bir oyluk kemiğinin ortasına, yani iliğin ta içine uzun bir çivi sokup her iki parçayı birbirine birleştirerek kırığı iyi edeceğim deseydi, onu şarlatan diye kovarlardı. Ama günümüzde bütün bunlar olağan şeyler. Uygun bir zamanda laboratuvarımı görmek ister miydiniz? Cevabınızı bekliyorum.
0: Memnunlukla efendim.
1: Bakın buna çok sevindim. Şimdi ricalarımda daha ileriye gitsem ve sorsam... acaba boş zamanlarınızda laboratuvarımda benimle birlikte çalışır... bana yardım eder misiniz?
0: Ama ben kan üzerinde...
1: Az önce gözlerinize gördüğüm bir pırıltı beni bu soruya itti. Bir şeye inanmak, inandığınız şeye de kendinizi adamak için yaratılmış olduğunuzu görüyorum. Ben amaçları yoluna baş koyan bir insan arıyorum. Bu niteliği de sizde bulduğumu sanıyorum. Şimdi bir şey söylemeyin. Uygun bir zamanda laboratuvarımdaki deney hayvanlarını gördükten sonra...

0: Deminden beri seni arıyordum. Ameliyat planını hazırlayacaktın. Neredeydin bakalım?
1: Bugün biraz geciktim hocam. Ormandaki evimde çalışıyordum.
0: Şu ormandaki evin adresini bana da ver de acele işler için gelip seni oradan arayayım. He?
1: Lütfen bağışlayın efendim.
0: Ben bağışlarım ama kızım Petra bağışlar mı bilmem. Dün Petra ile randevulaşmış ama onu boşuna bekletmişsin.
1: Hay Allah. Bakın açıklayayım efendim.
0: Açıklamanı kızıma yapsan daha iyi edersin. Söyle bakayım Bay Doçent. Petra ile ne zamandan beri ilgi kurdun? Bunu hocan olarak değil, Petra'nın babası olarak soruyorum.
1: Kızınızla 6 aydır tanışıyoruz. Ara sıra birlikte dolaşırız.
0: Ne dedin? 6 ay mı? Ve ben bunu şimdi öğreniyorum. Açık konuşalım Bonhoeff. Kızımı seviyor musun?
1: Sarışın, sevimli, narin bir bebek. Ne çok güzel, ne de sıradan bir tip. Ne zeki, ne de çok saf. Biraz şımartılmış.
0: Hadi açık konuş. Sorumu kesin çizgilerle yanıtla.
1: Sayın Profesör, sorunuzu yanıtlamak için önce kızınızın hakkımdaki duygularını bilmem gerekiyor. Evet, yakın arkadaşız ama şimdiye dek aramızda kalp işlerine ilişkin bir konuşma geçmedi.
0: Pekala, pekala. Yalnız bir baba olarak şurasını öğrenmek hakkımdır sanırım. Petra hakkında ciddi bir düşüncen var mı?
1: Evet, evet efendim.
0: Buna sevindim. Değerli bir operatörsün. Geleceğin parlak. Senden memnunum. Buna bir de aile bağı eklenirse gerçekten mutlu olurum.
1: İltifatlarınıza teşekkür ederim ama bu konuyu kızınızla henüz görüşmüş değil.
0: Biliyorum ama öyle sanıyorum ki pek uzak olmayan bir gelecekte koyu giysilerini giymiş olarak karşıma geçecek ve benden az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bu gece bizim evde bir toplantı var. Birkaç yakın dostumuz ziyaretimize gelecek. Aralarında sen de bulunursan memnun olurum.
1: Teşekkür ederim hocam. Yalnız Petra'ya hakkımda iyi şeyler söylerseniz...
0: Beni iyi dinle dostum. Bakıyorum daha şimdiden yakayı paçayı kaptırmaya başladın. Söz konusu kızım da olsa erkek her zaman erkek olarak kalmalıdır. Bence kadınlar vahşi bir kediye benzerler. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Artık gidebilir miyim?
0: Tabii. Güle güle dostum.
1: Ne o Erika? Hocanın kapısı önünde işin ne?
2: Pansuman yerine gidiyordum. Bu koridor daha kısa da.
1: Ne iyi rastlantı. Ben de ormandaki laboratuvara gidecektim. Hadi gel. Hem nasıl çalıştın?

0: Canım öyle değil, her zaman yaptığın işi gene unutuyorsun. Maymunu sırt üstü yatıracak, bağlayacaksın. Şimdiye dek hiçbir şey öğrenmedi bu adam. Az önce verdiğim ilaç etkisini göstermiş. Mışıl mışıl uyuyor.
1: Zavallı hayvan.
0: Acıma duygusu bilim ve teknolojinin baş düşmanıdır Erika. Bunu sakın aklından çıkarma.
1: Bu hayvanı ne yapacaksınız?
0: Kokoyu mu? Tüm kanını damarlarından boşaltacağım.
1: Hayır. Bu çok kötü bir şey olur.
0: Beni iyi dinle. Bu tüylü dostun başına hiçbir kötülük gelmeyecek. Üzerinde durduğum sorun şu. Tüm kanı alınmış bir canlıyı yaşatabilmek olanağını sağlamak. Evet, bu iş ilk bakışta insana acayip görünür ama ben kanın yerini tutacak fizyolojik bir sıvı oluşturdum. Kanın yerine geçecek olan bu sıvının denemelerini sürdürüyorum. Bunu başarırsam ölümü erteleyip hayatı sonsuzluğa doğru sürdürmek olasılığı doğacak. Dedim ya, düşe benzeyen bir düşünce ama gerçekleştirebilirsem bilim, daha doğrusu insanlık dünyasında bir devrim olacak bu. Sorunun özü yapay kanın insan vücudunda doğal kana dönüşebilmesi. Bak, hayvanın damarları yavaş yavaş boşalıyor.
1: Ama artık nabız duyulmuyor.
0: Haklısın Erika. Coco klinik bakımdan öldü sayılır. Şimdi bizim sıvıyı vermeye başlayacağım.
1: Evet. Yavaş da olsa kalp yeniden atmaya başladı.
0: Bu yaptığımız deney ne demektir biliyor musun? Birçok kazalarda kan kaybından ölenler, hastanelerin ilk yardım servislerinde iç kanamalarından ötürü can verenler artık ölmeyecekler. Bir süre daha beklemek zorundayız. Bakalım damara şırınga ettiğim sıvı vücut tarafından kabul edilip zamanla doğal kana çevrilebilecek mi? Çalışmamın düğüm noktası da bu.

0: Alf, babamla konuştun mu?
1: Evet.
0: Sana ne dedi?
1: Ne zamandan beri birbirimizi tanıdığımızı sordu. Sonra karşılıklı ilişkilerimizi iyice değerlendirip değerlendirmediğimizi öğrenmek istedi.
0: Peki sen ne cevap verdin?
1: Babana nezaketle anlatmak istedim ki...
0: Babam bana da aynı şeyleri sordu.
1: Sen nasıl yanıtladın?
0: Ona gerçeği söyledim. Birbirimizi sevdiğimizi ve sevgimizin çok güçlü olduğunu belirtmeye çalıştım. Hatta senin orman evindeki laboratuvarını gezdiğimizi söyledim.
1: Ne? Ne yaptın Petra? Oysa ben babana birbirimize sadece içten bir dostlukla bağlı olduğumuzu söylemiştim. Şimdi hocamın yüzüne nasıl bakacağım?
0: Acele etme canım. Bunda o kadar ürkecek bir şey yok. Babam düşündüğün gibi kızmadı. Yalnız çağımızdaki gençliği anlamadığına dair uzun bir konferans çekti. Bana öyle geliyor ki kendisiyle bu sorunu enine boyuna görüşmeni ve kesin kararını istiyor.
1: Hemen bu akşam mı?
0: Neden olmasın Alf? Konuklarımıza nişanlandığımızı bildirmek onlar için ne güzel bir sürpriz olurdu.

0: Doktor Werner'den haberiniz var mı hemşire? İki gündür ortalıkta görünmüyor, yoksa hasta mı?
1: Efendim, dün gece trafik kazasından 5 yaralı geldi. Doktor Werner ancak sabah karşı odasına gitti. Uyuyordur herhalde.
0: Bu trafik kazasından benim niye haberim olmadı?
1: Mutlu gecenizde sizi rahatsız etmeye cesaret edemedik. Nişanlanmışsınız, kutlarım.
0: Ani bir nişanlanma oldu bu. Bakıyorum tüm kliniğe yayılmış.
1: Efendim, böyle şeyler çok çabuk duyulur.
0: Pekala pekala, gidebilirsin. Erika mışıl mışıl uyuyor. Yüzü melekler gibi. Yalnız benzi bir parça soluk. Yorgunluktan olacak. Göz kapakları kıpırdıyor.
2: Odamda ne arıyorsunuz? Buraya nasıl girdiniz?
0: Anahtar deliğinden. Coco'nun sağlığının yerinde olduğunu, kendisine verilen muzları tanıdığını, iştahla yediğini haber vermek istemiştim sana.
2: Buna memnun oldum. Giyinik olsaydım nişanlanmanızdan ötürü sizi kutlayacaktım. Neyse, bu görevi sonra da yapabilirim.
0: Nişan hakkında şunu açıklamak
2: istiyorum. Bana hiçbir şeyi açıklamak zorunda değilsiniz. Hem neyi açıklayacaksınız? Bu işten ben de sevinç duydum.
0: Doğru konuştuğunu sanmıyorum.
2: Yalandan nefret ederim.

0: Buna tenezzül etmem. Hem sizden şunu rica edeceğim. Giyinmek için lütfen beni birkaç dakika yalnız bırakır mısınız?
1: Hemen gidiyorum.
2: Yalnız nişan konusunda seninle gene de konuşacağım. Bu akşam çok kısa bir süre için buluşabilir miyiz?
0: Neden? Ne gereği var bunun?
1: Canım, bir kahvede oturur birkaç satır konuşuruz. Bilmediğim bazı şeyleri açıklamak istiyorum.
0: Peki, dediğiniz gibi olsun. Tanrım, neden bu adamın karşısında zayıf kalıyorum? Neden isteğini geri çeviremiyorum? Yoksa... Yok, bu çok müthiş bir şey olur. Alf!
1: Helga! Helga, sen misin? Nereden çıktın böyle? Gelirken kimseye görünmedin.
3: Yok, hayır, korkma, kimseye görünmeden kalabalığın arasına karıştım. Tam iki haftadır beni ne aradın ne sordun.
1: Çalışmalarım engel oldu sevgilim.
3: Ama
1: biliyorsun, klinikte akşamlara kadar didiniyorum. Sonra ormandaki laboratuvarımda araştırmalarımla
3: uğraştım. Beni unuttun Alf.
1: Seni nasıl unutabilirim küçüğüm? Buna olanak var mı?
3: Dudaklarım başka, gözlerim başka söylüyor. Seni muhakkak görmem gerekiyordu. Kalktım geldim.
1: Sadece 15 dakikam var, derse gireceğim.
3: Merak etme, konuşmam uzun sürmeyecek. Hemen konuya giriyorum. Ben bir bebek bekliyorum.
1: Ne dedin?
3: Ben bir bebek bekliyorum dedim.
1: Yanılmış olabilirsin.
3: Hayır, yanılmıyorum. Dün bir doktora muayene oldum. Hemen evlenmeliyiz.
1: Çok şükür nişanlandığımı duymamış.
2: Biliyorsun, profesörlük için bir kitap üzerinde çalışıyorum.
3: Biliyorum.
2: Bitirmeden nasıl evlenebiliriz?
3: Ama
2: beklemelisin Helga.
3: Ben bekleyebilirim ama bebek beklemez. Bir şeyler yapmalısın.
2: Ne gibi yani?
3: Sen doktorsun, benden daha iyi bilirsin.
2: Çıldırmışsın sen. Neler söylediğinin farkında mısın?
3: Ama
2: durumu serin kanlı, bilinçli olarak değerlendirmeliyiz
3: yavrum.
2: Neyi
3: serin kanlı değerlendireceğiz? Bebek yolda. Sen işi yokuşa sürüyorsun. Buna bir çare bulmalısın.
2: Yavaş konuş, duyacaklar.
3: Umurumda değil.
2: Peki ne yapabilirim? Çare dedin ne?
3: Doğru, profesör olacaksın. Ben bekleyeceğim. Ama ara yerde çocuğumuz 2 yaşına basmış olacak. Bunu kim düşünür? Bak Alf, sana şunu söyleyeyim. Beni gerçekten sevmedin. Şimdi de başından sağmak istiyorsun. Ben senin için sadece bir değişiklikten başka bir şey değildim. Ama senin de aşağılık bir yaratık olduğunu artık öğrenmiş bulunuyorum. Hı? Beyaz doktor gömleğinin içindeki aşağılık adam. Bana yardım etmek zorundasın. Bu çocuk doğmayacak.
2: Olmaz öyle şey.
3: Nasıl istersen. Yitireceğimi zaten yitirmişim ben. Hayatıma son verebilirim.
2: İki cana kıymanın Tanrı'nın ve yasaların önünde ne olduğunu bilir misin sen?
3: Onları ben değil senin düşünmen gerek. Gazetelerde ne güzel bir skandal haberi yayınlanır. Sayın doçent doktor Bornholm genç bir kızı infial etmiş ve kendisini yüzüstü bırakınca kızcağız hayatına son vermiş.
1: Helga.
3: Bu gerçekten sonra bir sokak köpeği bile elinden bir dilim ekmeği yemez. Yemez, başını geri çevirir gider. Anladın mı? Geçmişinde böyle leke bulunan bir adama acaba hangi klinik başına geçirir?
1: Helga, sen dişi bir yılansın.
3: Öldür beni. Öldür, son kurtuluş yolu bu. Sık boğazımı. Gık demeyeceğim. Ne bekliyorsun korkak? Korkak. İkimiz için de iyi bir çözüm yolu olur bu.
1: Cumartesi gecesi tam saat 11'de kliniğe gel. Seni arka kapıda bekleyeceğim.
3: Dedemi yapacak mısın?
1: Allah kahretsin. Tanrı'ya ve insanlığa karşı suç işlettireceksin bana.
3: Sen bu söylediklerini gerçekten tanıyor ve onlara inanıyor musun?
1: Bırak bunları şimdi. Seni bir de ben muayene edeceğim.
3: Bu ilişkiden geriye ne kaldı ki? Nefret ve kin. Sözüm ona tertemiz aşkın ürünleri. Yaptığını temizleyince bir daha seni görmeyeceğim. Yüzünü şeytan görsün. Ama bu büyük suçu işledikten sonra da artık elimdesin. Tamam mı?
1: Sen gerçekten ölümü hak etmiş bir insansın.
3: Korkak, yüreksiz herif. Ölümü hak etmişsem niye dediğini yapmıyorsun? Yapamıyorsun. Sayın doçent Bornholm korkağın biri. İşlediği suçu başka bir suçla temizlemeye cesaret edemeyecek kadar ürkek ve yüreksiz.
1: Sus yaratık. Hadi artık git. Yalnız bırak beni.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Kolombiya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Depremde 4380 kişi de yaralandı. 290 kişidense hala haber alınamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Roman İl Sağ Koordinatörleri toplantısına katıldı. Kapımızda gönlümüzde sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır dedi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Çin vatandaşı 3 kişiyle Myanmar uyruklu bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. Trabzon'da aynı saatte Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz Bölge Gündemi'nde. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Bir saatlik yolculuğumuzla sevgili dinleyicilerimiz. Önce iki ayrı merkezden hava tahmin raporlarını alarak başlayacağız birlikteliğimize. Sonrasında karayollarındaki son durum hakkında bilgiler vereceğiz. Para piyasaları diyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Haber turu köşemizde muhabir arkadaşlarımızdan alacağız bilgileri. Ve söyleşilerle devam edip gazetelerimizden öne çıkan spor başlıklarıyla bölge gündemine noktayı koyacağız. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alacağız ilk olarak hava tahmin raporlarını sevgili dinleyicilerimiz. Ercan Çölemen şu anda telefon hattımızın ucunda. Sayın Çölemen hoş geldiniz, sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların Giresun, Doğu kesimleriyle Trabzon'un çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönde artanın orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 27, Artvin 25, Giresun 28, Gümüşhane 26, Rize 28 derece. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüşü yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Çölemen. Kolay gelsin.
3: Teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarıyla devam ediyoruz. Telefon hattımızın ucunda Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden Atanur Aksoy var. Sayın Aksoy, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Kulağımız sizde.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer parçalı ve çok bulutlu, Samsun'un güneydoğu kesimleri, Ordu çevrelerinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Samsun 28, Çorum ve Sinop 30, Kastamonu 29, Tokat 31, Amasya 33, Ordu 27 derecedir. Bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Sinop 25, Ordu 26 derecedir. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Aksoy.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Yol durumu.
1: Torul-Gümüşhane ayrımı İkisu-Şiran yolunun 32 ile 42. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Artvin-Şavşat yolunun 62. kilometresinde yapılmakta olan sanayi kavşağı yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Çayeli-Kaptanpaşa yolunun 6. kilometresinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kaptanpaşa yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gidiş-geliş olarak sağlanacaktır. Gümüşhane-Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 12 ile 16. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.

0: Piyasalarda bugün.
1: Para piyasalarındaki son gelişmeleri alacağız sevgili dinleyicilerimiz bu dakikalarda. Gazeteci Osman Şişko bizlerle birlikte. Sayın Şişko hoş geldiniz.
2: Günaydın, tutuşu yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Para piyasalarındaki son durum nedir? Ekonomide son tablo nedir? Bilgileri dinliyoruz. Buyur lütfen.
2: Evet, şöyle piyasalara bir göz atacak olursak, Ağustos 2026'da Türkiye ekonomisinin gündeminde enflasyon, faiz politikası, döviz kurları ve yaşanan küresel jeopolitik riskler öne çıkıyor. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini %26 seviyelerinde bulunurken, piyasalarda petrol fiyatları ve küresel gelişmeler de bu tahminleri ve bütün rakamları yakından etkiliyor diyebiliriz. Döviz piyasalarına bakacak olursak, döviz piyasalarında Türk lirası kontrollü bir seyir izlemesi görülüyor, izlediği görülüyor. Dolar ve Euro'daki yükseliş eğilimi hala daha devam ediyor. Piyasalarda dolar şu anda 47.95 Türk lirası üzerinden, Euro ise 56.07 Türk lirası üzerinden satış seviyelerinde işlem görüyor. Altın bilindiği üzere son zamanlarda çok sert hareketlerle bir seyir gösterirken jeopolitik belirsizliklerin en önemli yatırım araçlarından biri olmaya da hala daha devam ediyor. Gram altın 6.700 TL'nin üzerinde işlem görürken ons altın da 4.400 doların seviyelerin hemen altında bulunuyor. Piyasalarda ons altındaki yükseliş gram altında yeni zirveler görmesi beklentisini de oluşturdu yatırımcılar açısından. Borsa İstanbul'a bakacak olursak da yüksek faizli bir ortamda küresel riskler nedeniyle dalgalı bir görünüm hakim. Buna karşılık şirket bazlı fırsatlar var. Özellikle yabancı yatırımcıların değişen talepleri oluyor. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda borsa hala da fırsatlar sunan bir yatırım aracı gibi duruyor. Emtia'da bilindiği gibi petrol fiyatları değişken, emtia tarafında ise İran'da özellikle Hürmüz hattında yaşanan gelişmeler nedeniyle Brent petrol 92 doların üzerine çıkması, hem Türkiye açısından hem diğer bölge ülkeleri, tüm petrol bağımlı ülkeler açısından da enerji maliyetleri, cari açık ve enflasyon üzerinde baskılar oluşturuyor. Mevcut tabloda tabii yatırımcılar ne yapmalı diye bir tavsiye niteliğinde olabilirse, tek bir yatırım aracı değil, sepet modeli dediğimiz riski düşürebilecek yatırımlara yönelmeli. Günümüzde halen daha TL bazlı faiz getirisi oldukça cazip gözükürken altın, seçici borsa yatırımları, dövizlerin oluşturduğu bir paketle risk dağılımı azaltılmış olabilir. Uzun vadede de yine dediğimiz gibi gayrimenkul ve altın yatırımı öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle enflasyon seyri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz politikası, petrol fiyatlarındaki değişkenlik, küresel jeopolitik gelişmeler piyasadaki bütün belirleyici unsurlar olacak diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Şişko. Kolay gelsin.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Haber turu.
1: Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Dilşat Naz'dan alacağız bilgileri. Dilşat Naz, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş buldum tutuşçudan, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz, dinliyoruz. Buyurun.
3: Evet, Samsun'daki gelişmelerle başlıyorum gündeme. Samsun'da özel eğitim öğrencilerinin yaz okulunda ürettiği reçel ve el sanatları ürünleri özel bir firma tarafından satın alındı. Öğrenciler ürünlerinin ilgi görmesinden büyük mutluluk duyarken üretim sürecinin beceri ve özgüven gelişimine katkı sağladığı belirtildi. Yeşilay Canik Temsilciliği ve Canik Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü İşbirliği'ne düzenlenen bisiklet turunda yaklaşık 45 öğrenci sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekmek için pedal çevirdi. Etkinliğin ardından öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı var. Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların mevsim normallerinin civarında olacağı tahmin edildiği belirtiliyor. Ordu'dan ilginç bir haberle devam ediyorum. Perşembe ilçesinde kuluçkaya yatan horozun altına konulan 13 yumurtanın 5'inden civciv çıktı. Tıpkı bir tavuk gibi davranan horoz yavrularını bir an olsun bırakmıyor ve diğer tavuk ve horozları yanına yaklaştırmıyor. Kimi zaman gagası ile besliyor. Ordu'nun Tatsa ilçesinde bir evden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı ve Ünye cezaevine gönderildi. Giresun'a geçiyorum. Giresun'da küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladığı palamutlar tezgahlara düştü. Kooperatif başkanı ve balıkçılar bu sezon bol ve ucuz palamut beklendiğini, avın aralığa kadar süreceğini belirtti. Giresun'un Keşap ilçesinde Karadere köyü mevkisinde sele kapılan araçtaki Mehmet Akkaya'nın bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğü 168 kişilik ekip ile derenin denizle birleştiği yaklaşık 9 kilometrelik alanda arama faaliyeti yürütüldüğü bildirildi. Son olarak Sinop gündemi var. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü orman zararlısı kabuk böcekleriyle biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen 500 adet karınca böceğini doğal orman alanlarına bıraktı. Kimyasal madde kullanılmadan yapılan uygulama ile orman ekosisteminin dengesi korunurken sürdürülebilir çevre sağlığı için çalışmaların devam edeceği bildirildi. Bölge illerindeki gelişmeleri aktardım. Söz yeniden sizde.
1: Dişat Naz, çok teşekkür ederiz. İyi
3: ben
1: çalışmalar
3: teşekkür
1: diliyoruz.
3: Ederim.
1: Görüşmek
3: sağ olun,
1: dileğiyle.
3: Sizlere de hoşçakalın.
4: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon merkez 88.8 90. Akçaabat 88.8. Çaykara merkez 94.7. Çaykara Uzungöl 103.5. Dernek Pazarı 97.3. Maçka 89.1. Yomra 97.2.
10: TRT Trabzon Radyosu.
1: Haber Turu.

Basında bugün. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin bir haberiyle başlıyoruz gazete başlıklarını okumaya. Tehlikeli yüke sıkı denetim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisinin düzenli olarak denetlendiğini belirtti. Patates alanlarında zararlı kontrolü. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından patates üretim alanlarına hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi demiş gazete. Temmuz'da yağışlar arttı başlığı sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye genelinde Temmuz ayında metrekareye ortalama 18.4 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2026 alansal yağış raporuna göre Türkiye genelinde Temmuz ayında metrekareye ortalama 18.4 kilogram yağış düştü. Yağışlar uzun yıllar normali olan 15.6 kilogramın %18, geçen yılın aynı döneminin ise %92 üzerinde gerçekleşti. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Gümüşhane'ye can suyu olacak. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yapımı devam eden Sütveren Barajı sulama projesinde çalışmalar sürdürülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kelkit'te 13.150 dekar zirai tarım arazisinin suya kavuşması hedefleniyor. Güven ve konfor için. Trabzon'da ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son dönemde Akçaabat, Köprübaşı, Araklı ve Düzköy ilçelerinde yaklaşık 13 kilometrelik yolu kuru betonla kapladı. Asırlık Çınar hayatını kaybetti. Rize'nin Asırlık Çınarı Fatma Bedriye Sarı, 108 yaşında hayatını kaybetti. Çayeli Kaymakamlığı'nın Yaşayan Kültür Hazineleri belgeseli

0: ve 8 ay önce konuk olan Fatma Nine'nin anıları belgeselle yaşayacak. Kuzey Ekspres'ten büyük puntolarla verilen bir başlık. Karadeniz'de gerilim tırmanırken Trabzon'da dikkat çeken gelişme. Artsin'de emniyet bahçesine İHA şoku. İlk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen cisim ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine düştü. 3 araçta hasar meydana gelirken hava aracının menşei için soruşturma başlatıldı. Trabzon'un Artsin ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen, yani insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Büyük paniğe neden olan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Trabzon'da yamaca raylı çözüm. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, yolu bulunmayan evine kendi imkanlarıyla 120 metre uzunluğunda raylı ulaşım sistemi kurdu. Devlet Su İşleri'nden Rize ve Trabzon'da taşkınlara karşı önlem. Devlet Su İşleri'nin Rize ve Trabzon'da taşkın risklerini azaltacak yatırımları devam ediyor. Devlet Su İşleri tarafından Rize Çayeli'nde 4 derede taşkın kontrol inşaatları sürerken, Trabzon içinde Değirmendere Vadisi ıslahı 3. kısım yapım işi için resmi ihale süreci başlatıldı. Bayburt'ta Yapı Denetim Laboratuvarı'na denetim. Bayburt'ta yapı güvenliğinin sağlanması ve yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla faaliyet gösteren yapı laboratuvarında denetim gerçekleştirildi. Yomra'da kurulan dağ kızağı tesisine yoğun ilgi. 20 günde 40 bin ziyaretçi. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçede hizmete giren dağ kızağı ve sosyal tesislerin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Tesisi günlük ortalama 2000 kişinin ziyaret ettiğini belirten Başkan Bıyık'ın verdiği rakamlara göre, ilk 20 günde ziyaretçi sayısı yaklaşık 40 bine ulaştı. Ziyaretçilerin %70'e yakınını yabancı turistlerden oluşması, bölge turizmi açısından olumlu karşılandı. Tesisteki farklı aktiviteler turistlere keyifli anlar yaşattı. 10 katlı apartmanda korku saçan yangın. Rize'nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki 10 katlı Aris Park sitesi A bloğun 4. katında çıkan yangın korku ve panik yarattı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sevgili dinleyicilerimiz, gazetelerden öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz. Taka gazetesindeyiz şimdi de. Taka gazetesi 25. yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor. Çeyrek asırlık gurur. Tebrik ediyoruz. Kutlu olsun Taka gazetesinin 25. yaşı. 10.23 saatler sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündemi devam ediyor.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Haber turu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yayın alanımıza giren illerimizden Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyoruz. Başlıkları TRT muhabiri Murat Yaşar Bayram'dan alacağız. Murat Yaşar Bayram, günaydın, hoş geldin, seni dinliyoruz.
2: Merhabalar, günaydınlar Fuş Bey, kolay gelsin, yayınlar diliyorum ve tabii ki haber başlıklarımızla başlıyoruz. İlk durağımız Trabzon. Trabzon'da ulaşım yatırımları ve kent içi ulaşım gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Kentin uzun yıllardır beklediği raylı sistem projesinde çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Projenin ihalesi Nisan ayında gerçekleştirilmiş ve ihaleye 12 firma teklif vermişti.

Trabzon'da eğitim kurumlarında güvenlik konusunda da yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Toplum yararına program kapsamında kentteki okullarda görev yapmak üzere 315 okul bahçe görevlisi kontenjanı ayrıldı. Uygulama kapsamında Türkiye genelinde 30 bin okul bahçe görevlisinin görevlendirilmesi planlanıyor. Trabzon bölgedeki iller arasında en yüksek kontenjan ayrılan şehirlerden biri oldu. Öte yandan Trabzonlu balıkçılar 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Teknelerde bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra av ve ekipman hazırlıkları da sürüyor. Balıkçılar yeni sezonda özellikle hamsi başta olmak üzere denizlerde bereketli bir sezon umut ediyor. Trabzonspor'da ise Avrupa heyecanı yaşanıyor. Bordo Mavili ekip UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Macaristan temsilcisi Frankfurt'u sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde teknik heyet ve futbolcular son hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor taraftarının desteğiyle ilk maçtan avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor. Şimdi ise Rize'ye geçiyoruz. Rize'nin Pazar ilçesinde gündemin önemli başlıklarından biri bu aralar kafes balıkçılığı projesi oluyor. Balıkçı köyü sakinleri köylerinin açıklarında kurulması planlanan kafes balıkçılığı tesisine karşı yaklaşık 3 aydır mücadele yürütüyor. Köylüler tesisin geçim kaynaklarını ve özellikle küçük ölçekli balıkçılığı olumsuz etkileyebileceğini savunuyor. Son gelişmede tesise malzeme taşıdığı belirtilen vincin limana girişini engellemek isteyen vatandaşlar limanda oturma eylemi başlattı. Bölgedeki vatandaşların denize kafes kurulmasına karşı nöbet tutmaya devam ettiği bildirildi. Konu son günlerde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle de gündeme geldi. Protesto sırasında gözaltına alınan 4 köylünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Bölgedeki tartışmanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Rize'de spor gündeminde ise Çaykur Rizespor'un yeni sezona iyi başlaması dikkat çekiyor. Yeşil Maviler Süper Lig'in 2026-2027 sezonundaki ilk maçında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla başladı. Rizespor da bu galibiyetin ardından moraller oldukça yükseldi. Ve şimdi de Artvin'e uzanıyoruz. Artvin'in Hopa ilçesinde vatandaşlar bu kez yaban domuzları nedeniyle zor günler yaşıyor. Çavuşlu köyünde özellikle mısır ve lahana tarlalarına giren yaban domuzları çiftçilerin aylarca emek verdiği ürünlere zarar veriyor. Sorunun yaklaşık 15-20 gündür devam ettiği belirtiliyor. Mahsullerini korumak isteyen köylüler geceleri tarlaların çevresinde nöbet tutmaya başladı. Vatandaşların ateş yakarak, teneke ve sopalarla ses çıkararak yaban domuzlarını uzaklaştırmaya çalıştığı belirtiliyor. Bazı köylüler domuzların ürünlere verdiği zararın ciddi boyutlara ulaştığını ifade ediyor. Özellikle geceleri tarlaların başında sabaha kadar bekleyen vatandaşlar hem ürünlerini korumaya hem de hayvanların yerleşim alanlarına yaklaşmasını önlemeye çalışıyor. Artvin'de geçtiğimiz günlerde balıkçılıkla mücadele kapsamında da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirilmişti. Polis ekiplerinin operasyonunda 304 kilogram kaçak balın yanı sıra alkol, sigara ve tütün ele geçirildiği bildirildi. Artvin'in turizm gündeminde ise Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen yamaç paraşütü yarışması öne çıktı. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası'nın bir etabı ilçede gerçekleştirildi. Etkinlik bölgenin doğal güzelliklerinin yanı sıra hava sporları açısından da tanıtımına katkı sağladı. Ve son durağımız Gümüşhane. Gümüşhane'de ulaşım alanındaki önemli yatırımlardan biri olan Gümüşhane Bayburt Havalimanı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden havalimanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında havalimanının hizmete alınma süreci de değerlendirildi. Bakan Yardımcısı İskurt, Gümüşhane Bayburt Havalimanı'nın en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti. Havalimanının hizmete girmesiyle Gümüşhane ve çevresinin hava ulaşımında önemli bir alternatif kazanması, bölgenin ulaşım imkanlarının güçlenmesi bekleniyor. Gümüşhane'de eğitim alanında da yeni dönem hazırlıkları sürüyor. Toplum yararına program kapsamında kentteki okullarda görev yapmak üzere 125 okul başlıyor.

0: ilçe görevlisi kontenjanı ayrıldı. Uygulama kapsamında Trabzon'a 315, Giresun'a 246, Erzincan'a 134, Gümüşhane'ye 125 ve Bayburt'a 61 kontenjan ayrıldığı bildirildi. Görevlendirmelerin temel amacı yeni eğitim, öğretim döneminde okul çevrelerinde güvenliği artırmak. Gümüşhane'nin kültür ve turizm gündeminde ise festivaller öne çıkıyor. Kentte gerçekleştirilen 27. Gümüşhane Kuşburnu Pestil Kültür ve Turizm Festivali'nin ardından değerlendirmeler sürüyor. Festivalin kentin kültürel değerlerinin tanıtılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtiliyor. Kentte ayrıca 29. Uluslararası Gümüşhane Kültür, Sanat ve Tanıtım Günleri'nin ardından organizasyona katkı sağlayan kişi ve kurumlara yönelik teşekkür programı düzenlendi. Doğu Karadeniz'den öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Trabzon'da Avrupa Kupası heyecanı, ulaşım yatırımları ve yeni eğitim dönemi hazırlıkları, Rize'de kafes balıkçılığı tartışması ve Çaykur Rizespor'un yeni sezon başlangıcı, Artvin'de yaban domuzlarına karşı verilen mücadele ve turizm faaliyetleri, Gümüşhane'de ise havalimanı çalışmaları ve eğitim hazırlıkları bölge gündeminin öne çıkan başlıkları oldu. Doğu Karadeniz'de gündemden gelişmeleri aktarmaya daha sonra devam edeceğiz. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz Murat Yaşar Bayram. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: TRT. TRT Trabzon Radyosu.
1: Organ ve doku bağışında dijital uygulamaya geçilmesiyle 143.887 vatandaş vasiyetini E-Devlet ve E-Nabız üzerinden oluşturdu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de organ ve doku bağışının daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan dijital uygulama, vatandaşların bağış iradelerini elektronik ortamda kayıt altına almasına imkan sağlıyor. Konunun detaylarını alacağız bu dakikalarda. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Doktor Mehmet Kazak bizlerle birlikte. Sayın Kazak, hoş geldiniz, günaydın.
10: Günaydın, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için her zaman bizim TRT Trabzon gerek 3-9 Kasım Organ Bağış Haftamızda zaman zaman da bu güzel haberlerle, aydınlatıcı haberlerle yanımızda olduğu için ben de siz ve tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim biz teşekkür ediyoruz size, bizi böyle önemli konularla ilgili olarak aydınlattığınız için. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız, sizden alacağız bilgileri. 143.887 vatandaşımız vasiyetini E-Devlet ve E-Nabız üzerinden oluşturdu. Büyük bir sayı var ortada. Öncelikle tebrik etmek lazım herhalde vatandaşlarımızı.
10: Evet. Şimdi daha önce vatandaşlarımız gerek sağlık kuruluşlarında gerekse bizim birçok yerde açtığımız organ bağış standlarında iki kişi önünde bağışını şahit önünde yani bağışını yapabiliyordu. Bakın Sağlık Bakanlığımız uzun zamandır çalıştığı E-Devlet üzerinden, E-Nabız üzerinden organ bağış beyanı oluşturma projesini 15 Ekim 2025'te Sayın Sağlık Bakanımızın ilk bağışçı olmasıyla birlikte başlattı. Bu gerçekten vatandaşımıza çok büyük kolaylık getirdi. Direkt artık E-Nabız üstünden çift doğrulama kaydıyla bağışlarını vatandaşlarımız yapabiliyorlar.
1: Evet. Peki orada organ bağışı yaparken seçenekler sunuyor mu bize yoksa deri organ diye bir ayrım var mı yoksa bir ayrım olmaksızın yapılan bir işlem mi efendim? Nasıl yapılır bu işlem?
10: E-nabıza girildiği an E-Devlet üstlerinden E-nabıza giriyorsunuz. Hemen sağ üstte organ bağışı dediğim

0: bölüm var. Onu tıklayınca, onu evet. işaretlediğiniz zaman sizin önünüze seçenek geliyor. Tüm organlarınızı bağışlayabilir ya da içinden seçenekleri örnek veriyorum, böbrek, karaciğer, kalp, akciğeri seçebilirsiniz veya tamamını işaretleyebilirsiniz. Öncelikle organ bağışı nedir onu bir kısaca söylemek Lütfen. İsterim. Organ bağışı kişinin hayattayken kendi özgür iradesiyle hayatını kaybettikten sonra organ ve dokularının başka insanların tedavisinde kullanılmasına izin vermesi. Aslında organ bağışı bir insanın ölümünden sonra başka insana hayat verebilme ihtimalidir. Şimdi biz Sağlık Bakanlığı ve sağlık müdürlükleri bunu işte daha vatandaşımızın buna organ bağış yapmak isteyen vatandaşımızın daha kolay ulaşılması açısından bu e-nabız üstünden yapıldı. E-nabızda buraya girdikten sonra orada size seçenekleri sunuyor. Dediğim gibi isterseniz tüm organları ve dokuları bağışlayabiliyorsunuz. İsterseniz seçerek yapabiliyorsunuz. Sonrasında bir telefonunuza bir mesaj geliyor. Ve bununla beraber o mesajı onayladığınız zaman siz artık bir organ bağışçısı oluyorsunuz. Ve bizim tavsiyemiz organ bağışı yapan kişilerin muhakkak aile yakınlarını da bu konuyla ilgili annesini, babasını, kardeşini bilgilendirmeleri gelecekteki bir olayda onların da bilinçli olmasını, onların da belki organ bağışına yapmalarına neden olunmasını sağlayabilmekte. Gerçekten vatandaşlarımız bağış şey sonrasında bunu çok duyarlılık gösterdiler. Dediğiniz gibi 143.887 kişi dijital vasiyet oluşturdu. Ve toplam bağışımız da 2,5 milyonu geçti ülkemizde. Ama yeterli mi? Değil bu sayı. Biz bunu artırmak için işte Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı, Bölge Koordinasyon Merkezleri, sahadaki tüm koordinatörlerimiz çeşitli eğitimler yapmakta. Bu eğitimler okullarda, iş yerlerinde, sanayi kuruluşlarında, kamu kurumlarında, sivil toplum örgütlerinde devam ederek halkımızı bu organ bağışı ve organ nakliyle ilgili doğru bilgilendirmek anlamında programlar yapmaktayız. Ve bununla birlikte bizim yaklaşık inanın o kadar çok bekleyen insanımız var ki 33 binden fazla bekleyenimiz var bizim Tutuş Bey. Burada da her gün 8-10 insanımızı biz maalesef bu insanlarımız organ bağışı beklerken hayatlarını kaybetmekte. İşte o insanların organ bekleyen yani bir böbrek bekleyen, karaciğer bekleyen, kalp bekleyen insanların, kornea bekleyen insanların tek çareleri beyin ölümü olmuş ve organları bağışlanmış. Birazdan eğer beyin ölümü sorunası organları bağışlamazlarsa birazdan o cenaze toprak olacak. Biz diyoruz ki ya bu organlar toprak olmasın birilerine bazen 3 kişiye, bazen 5 kişiye, bazen 7 kişiye bakın. Yeni bir yaşam umudu, yeni bir hayat verme ihtimali olan bu organları lütfen bağışlayalım. Burada da duyarlı olalım, bu onurlu davranışı yapalım. Bunun için bu anlamda da e-nabızın çok etkili olduğunu görüyoruz. Burada da yine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten vatandaşımızın aydınlatılması anlamında çok önemli bir yere işaretle bulundunuz.
1: Biz teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Peki reşit olması gerekiyor mu kişinin e-nabız üzerinden organ bağışına onay vermesi için?
0: Tabii ki 18 yaşını bitiren akli melekeleri yerinde olan herkes organları bağışlayabilir. O sistemde şöyle bir şey de var o e-nabız bu bağış yaptığınız yerde. Şimdi tamamını bağışladınız organlarınızın veya bir kısmını bağışladınız. Bir müddet sonra ya ben işte niye hepsini yapmadım diye geriye dönüş yapabilirsiniz. Oradan organların tamamını işaretleyebilirsiniz veya bir kısmını iptal edebilirsiniz. Ya da kafanızda soru işareti oluştu, bağışın tamamını da iptal edebilirsiniz. Evet. Yani devletimizin, bakanlığımızın hazırlamış olduğu sistem her ikisine de hem bağışa hem bağışı geri almaya çok kolay bir şekilde izin veren bir sistem
1: kurmuştur. Bir sistem söz konusu.
0: Evet.
1: Evet. Peki kişi vefat ettikten sonra ailesinden tekrar onay alınıyor mu? Yoksa bu e-nabız üzerinden verilen yetki Yeterli oluyor mu tek başına organ bağışı için?
0: Bakın, organ bağışı ile ilgili önce şunu söyleyeyim. Ülkemizde yaklaşık 500 bin kişi ölüyor her
1: Evet.
0: yıl ortalama. Bunun sadece binde beşi, yaklaşık 3 ila 5 bini beyin ölümü. Bu ne demek? Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybı demek. Bu da trafik kazası, beyin kanaması, suda
1: Evet.
0: boğulma gibi nedenlerle olabilen ölüm şekli. Diğer ölümlerin, yani 500 bin ölümün, 5 bininin dışındaki hiçbir ölümünden aile istese de organ bağışında bulunamaz. Kişinin vasiyeti olsa da o organları biz kullanamayız. Sadece ve sadece beyin ölümü dediğimiz, beynin bütün işlevlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesi durumunda bu olabilmekte. Bu durumda şu gerçekleşiyor. Beyin ölümü olan bir vakada hastanelerimizin yoğun bakımlarında yapılan tüm tıbbi tedaviye rağmen biz bizim asıl amacımız insanların hayatını korumak, kurtarmaktır. Sağlık personelinin tamamının bütün çabası bunun üstünedir. Ama maalesef beyin ölümü dediğimiz olay gerçekleşirse oradaki bizim denede bulunan organ nakil koordinatörümüz yine de organ bağışçısı olsa de organ bağışı aslında bir vasiyet. Biz yine de aileye konuyu, aile de zaten biliyor organları bağışladığını, o kişinin evladının, annesinin, babasının, yine de aileye bu konuyla ilgili bilgi veriyoruz ve onların onamını alıyoruz. Bu organ bağışı yapan bir kişinin, ben organ bağışçısıyım, Allah göstermesin bir beyin ölümüm durumunda organlarımın kullanılmasına izin verdim. Benim bu kararıma, bu vasiyetime, aslında organ bağışı, yaptığımız organ bağışı bir vasiyet. Tüm ailemde uyacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kazak. Çok değerli bilgiler aldık bugün sizden. Bir hedef de var mı son olarak onu da soralım. 143.887 vatandaşımız e-nabız üzerinden organ ve doku bağışına onay verdi. Bazıları belki kısmidir, bazıları tamamı için vermiştir bu onayı. Bir hedefimiz var mı efendim sayı olarak?
0: Tabii ki sayı olarak söylemeyeyim ama bizim vatandaşlarımızın tamamına ulaşarak, sadece bakın bizim bölgemizden örnek vereyim size. Sadece Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Sinop illerini içine alan, 8 il içine alan bir bölge. Biz burada şu an arkadaşlarım, organ nakil koordinatörlerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki bizim sağlık bilim sorumlu organ nakli, organ bağışı bilim sorumlularımız, sağlık müdürlüğü personelimizin tamamı bununla ilgili, organ bağışı ile ilgili sahada, çeşitli kurumlarda insanlarımıza organ bağışını anlatmakta. Ve bunu zaman mevhumu olmadan, bakın cumartesi, pazarı olmadan bu arkadaşlarımız standlar aşmakta, eğitimler yapmakta. Buradaki amacımız, ne kadar çok insanımızı bilgilendirirsek, yanlış bilinen şeyleri doğrusunu anlatabilirsek ve bunun sonucunda bu bilginin sonucunda onları hayattayken organ bağışı konusunda gerekli bilgiyle donatıp onların bağış yapmalarını sağlamak temel hedefimiz. Burada sayı değil ama o bekleyen insanlar adına, aslında arkadaşlarımız kendi adına hiçbir
1: Evet.
0: şey istemiyorlar. Tamamen o bizim 33 bin, 35 bin bekleyen, organ ve doku bekleyen
1: Evet.
0: insanımız adına buradalar.
1: Aileleri yine
0: Onların
1: aynı şekilde
0: yanındalar.
1: bir mucize
0: Burada bir
1: bekliyorlar onlar da
0: evet
1: ama o
0: bu
1: biraz da bizim elimizde, vatandaşımızın elinde. Buradan duyurumuzu bir kez daha yapalım. E-nabız
0: evet.
1: üzerinden organ bağışında bulunabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Artık onay verebilirsiniz. Çok teşekkür
0: Evet,
1: ediyoruz.
0: son bir şey daha söyleyeyim. Burada yaş
1: Buyurun.
0: hiçbir şekilde engel değildir. Bazen şunu sorabiliyor kişiler. Ya ben 60 yaşındayım. Organlarımı kim kullanacak? Tansiyon hastasıyım. Siz organ bağışınızı yapın. Eğer Allah göstermesin, tekrar diyorum, beyin ölümü gerçekleşirse bizim bu organların kullanıp kullanamayacağına karar veren
1: Evet.
0: bakanlığımızın bilim kurulu var. Bakın en son daha yakın bir zamanda yine bölgemizde 92 yaşında bir insanımızın organı, karaciğeri bir başka hastamıza kullanıldı ve o kişi o organla hayatına devam ediyor. Yani kesinlikle şöyle düşünmesinler, benim yaşlıyım, benim organlarımı kim kullanacak demesinler. Lütfen organ bağışına destek olsunlar, o bekleyen, organ bekleyen binlerce insan adına.
1: Tekrar

0: Teşekkür ediyoruz Sayın Kazak. Ağzınıza sağlık efendim. İyi çalışmalar diliyoruz size.
1: Teşekkür ediyorum.
2: TRT Trabzon Radyosu.
0: Trabzon İl Çocuk Hakları Komitesi Yetişkin Koordinatörü, Çocuk Gelişimci Zeynep Cimilli şu anda telefon hattımızın ucunda bizlerle birlikte. Sayın Cimilli, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı projesi kapsamında yürütülen çalışmaları dinleyeceğiz bugün sizden. Bu sene Antalya'da yapılacak galiba, değil mi?
3: Evet, Antalya'da yapılacak.
0: Hazırlıklar devam ediyor tabii, projeler, planlar bir yandan. Siz de katılacaksınız, orada olacaksınız diye tahmin ediyoruz.
3: Öyle olacak. Katılmayı düşün, yani katılınacak, çocuklarla birlikte katılacak.
0: Çocuklarla birlikte katılacaksınız.
3: Evet.
0: Peki hangi projeler hazırlandı? Hali hazırda devam eden projeler var mı bu konferans için? Neler söylersiniz efendim?
3: Konferanstan önce aslında bana Çocuk Hakları Komitesi'nden kısaca bir bahsetmek istiyorum.
0: Buyurun.
3: Hani bilmeyenler için, eğer sizin için de uygunsa.
0: Lütfen.
3: Şöyle, ben yaklaşık bir buçuk yıldır Trabzon Çocuk Hakları, yani şöyle söyleyeyim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak Trabzon Çocuk Hakları Komitesi'nin yetişkin koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Bildiğiniz üzere bakanlığımız çocuk hakları alanında çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri de çocuk hakları komiteleri. Çocuk hakları komiteleri çocukların haklarını öğrenmeleri, görüşlerini ifade etmeleri ve karar alma süreçlerine katılmaları amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların katılımıyla ulusal çocuk forumları düzenlenmektedir. Ve bu forumlarda çocuklarımız görüşlerini paylaşır, sorunlarını dile getirir, çözüm önerileri sunar, çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturur. Yani bu anlamda çocuklarımızın sesi bizim için önemlidir. COP 31 konusuna gelince, Türkiye Kasım ayında dünyanın en büyük toplantılarından birine ev sahipliğini yapacak. Bu toplantının adı COP 31. Yani Conference of the Parties'in kısaltması olan Taraflar Konferansı'nın 31. kez yapılıyor olması demek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği'nin Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler bu toplantıya katılıyor. Yaklaşık 200'e yakın ülkenin katıldığı bu toplantı 9-26 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. COP 31'e bildiğiniz gibi devlet başkanları, bakanlar, sivil toplum kuruluş yetkilileri, Birleşmiş Milletler temsilcileri, Avrupa Birliği yetkilileri ve çok sayıda genç bu toplantıda olacak. Bu toplantıda enerji, sıfır atık, gıda güvenliği, akıllı şehirler, yeşil sanayi, iklim finansmanı ve biyolojik çeşitlilik gibi konular konuşulacak. Aslında COP 31 sadece bir iklim zirvesi değil, çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için neler yapılacağını ortaya konulacağı çok önemli bir toplantı olacak.
0: Evet, toplantı, evet toplantı tabii Antalya'da yapılacak dedik. Dünyanın her yerinden misafir orada ağırlanacak. Ülkemiz için de büyük bir kazanç olacak diyebilir miyiz bu toplantı?
3: Evet, kesinlikle. Bizler de Çocuk Hakları Komitesi olarak çeşitli etkinlikler yapacağız.
0: Evet.
3: 49 il seçildi ve bu 49 il yapacağı etkinlikleri genel bir merkezde toplumu video haline getirecek ve bu video Antalya'da o COP 31 zirvesinde gösterilecek.
0: Evet. Peki bu videoda neler yer alacak, bu yayımlanacak olan videoda? İlk günlerde mi yayımlanacak yoksa sonrasında mı iklim zirvesinde yayımlanacak? Ne zaman gösterime girecek?
3: Ya o konuda bizim çok net bir bilgimiz yok.
0: Hı hı.
3: Şu an biz etkinlikleri planladık. Planladığımız etkinlikleri gerçekleştirmeye başlıyoruz.
0: Evet.
3: Bu amaçla hani daha sonrasında hani videolanıp gönderilecek. Ben ne zaman, hani hangi tarih arasında gösterilir?
0: Gösterilecek belli değil.
3: Belli değil. Onu
0: peki videonun içeriği nedir?
3: Ya video şöyle, biz şimdi şöyle çeşitli etkinlikler planladık,
0: evet,
3: biz de Trabzon ili olarak. Bu etkinliklere bizler sadece Trabzon'daki, hani il komitedeki çocuklarımız değil, tüm Trabzon çocuklarının katılmasını istiyoruz.
0: Hı hı.
3: Belirli ana başlıklarımız var. Bu başlıklar adı altında etkinliklerimizi sayabilirim size.
0: Lütfen.
3: İlk olarak Ağustos'un son haftasında enerji bilincini, su kullanım farkındalığını, karbon ayak izi farkındalığı, bilinçli tüketim, dijital teknolojinin çevresel etkisini ne dikkat çekmek adı amaçlı İlaçsız tarım istiyoruz çocuk bildirisi hazırlama çalışmamız yapılacak. Daha sonrasında Eylül'ün ikinci haftası bisiklet ve hareketli yaşam farkındalığı adı altında bisiklet turumuz olacak. Yine Eylül'ün ikinci haftasında sahilde güvenli bir alanda balıkçı ağları ve plastik atıklardan oluşan bir engel parkuru kurulacak. Çocukların ağlara takılan oyuncak deniz canlılarını plastik atıkları temizleyerek kurtarma yoluyla deniz kirliliği ve biyolojik çeşitlilik ilişkisini

0: Daha olacak. Etkinliklerimiz 1 Kasım'a kadar hani devam edecek. 1 Kasım'dan sonrasında dediğim gibi videolama hani süreci olacak ve daha sonrasında gösterilecek.
1: Ve sonrasında bu videoda tüm etkinlikler yer alacak.
0: Evet,
1: Aslında
0: etkinliklerimiz.
1: yapılanların bir özeti
0: Evet.
1: yer alacak. Bu iklim zirvesinde gösterime girecek. Peki iklim zirvesinde çeşitli kararlar da alınacak mı? Komiteyle ilgili olabilir. Önümüzdeki dönemde yapılacaklarla ilgili, planlarla ilgili belki olabilir. Var mıdır böyle durumlar
0: Şimdi
1: efendim?
0: şöyle, bizim bir danışma kurulumuz var. Yani ülkemiz
1: Evet.
0: genelinde oluşan 20 tane çocuğumuz bu danışma kurulunda yer alıyor. Bir kız öğrencimiz ve bir erkek öğrencimiz olmak üzere Türkiye koordinatörlerimiz var, başkanlarımız. Bu başkanlarımız bu konuda aldıkları kararları eğer katılırlarsa Antalya'daki katılacakları söyleniyor. Dile getirecekler. Çünkü asıl amaç zaten geleceğe yönelik olarak çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak adı altında olacağı için hani onların kararları bizim için çok önemli olacak. İstekleri, dilekleri.
1: Evet.
0: Bu anlamda hazırlayacakları bildiriyi orada sunabilirler.
1: Evet, yani yol haritası çizilecek. Aynı zamanda bu Trabzon İl Çocuk Hakları Komitesi'nin önündeki planları da etkileyecek. Ona göre yeni yıl için planlar da yapılacak diyorsunuz siz.
0: Evet.
1: Bu da son derece önemli.
0: Evet.
1: Çocuklarla birlikte gideceğiz demiştiniz zirveye.
0: Zirveye şöyle dediğim gibi eğer bizden mezun olanlar gidecekler,
1: Evet.
0: katılacaklar. 18 yaş üstü gençlerimiz gönüllü katılımlı olanlar katılmaya başlayacaklar. Bizden bir iki arkadaşımız gidecek, mezun olmuş, 18 yaşını doldurmuş, gönüllü olarak katılacak. Diğer dediğim gibi katılma sürecinde eğer danışma kurulu dışında olunursa hani katılması istenirse katılınır. Ama danışma kurulunda şu an biz yer almıyoruz. Yedekteyiz.
1: Evet.
0: İstenirse yedeklerden evet katılacağız.
1: Evet. Yani o havayı solumak da iyi
0: Evet.
1: olabilir
0: Evet.
1: çocuklar için. Yine bu ekipte yer alan arkadaşlar için. Çünkü çok büyük bir zirve söz konusu.
0: Kesinlikle.
1: Kolay gelsin diyelim önünüzdeki bu
0: Teşekkür
1: program
0: ediyorum.
1: için. Sayın Cimilli, umarım güzel geçer. Bir yarışma gibi bir şey de planlanıyor mu program içerisinde bu arada?
0: Yarışmamız yok. Dediğim gibi daha çok hani birlikte yapacakları iklimin değişikliğine farkındalığını
1: Evet.
0: artırmak adına etkinliklerimiz bu şeyde devam edecek. Net tarihlerini sosyal medya aracılığıyla bildireceğiz.
1: Paylaşılacak. Evet.
0: Aynen katılmak isteyen arkadaşlarımız katılacaklar.
1: Evet. Diğer çocuk hakları komitelerini de görecek miyiz bu iklim zirvesinde? Diğer illerden çocuk hakları komitelerini.
0: Evet, göreceğiz. Zaten 49 il olarak bu belirlendi. Ama dediğim gibi danışma kurulunda yer alan çocuklarımızı göreceğimiz için diğerleri de göreceğiz.
1: Evet. Kolaylıklar diliyoruz tekrar Sayın Cimilli.
0: Teşekkürler.
1: Umarız güzel
0: Şimdi
1: geçer. Var mı eklemek istediğiniz bir başka?
0: şunu eklemek
1: Evet.
0: istiyorum. Meydan Parkı'nda ortak bir tüm illerdeki çocuklarımız da olacak. Yani şöyle söyleyeyim, ortak bir şekilde yapılacak. Herkes kendi ilinde belirli bir mekanda, meydanda bir stand kurulacak ve bu standta bu dediğim gibi COP31'e dikkat çekmek amaçlı bir farkındalık çalışması yapılacak. Biz de Meydan Parkı'nda yapacağız. Dediğim gibi
1: Evet.
0: tarihini yine sosyal medya aracılığıyla belirteceğiz.
1: Sosyal medya aracılığıyla bir sosyal
0: Evet.
1: medya hesabı da var galiba kullandığınız bu
0: Şöyle
1: komite için.
0: aynen
1: Evet.
0: kesinlikle komite içinde kullanıyoruz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Trabzon İl Müdürlüğümüze bağlı
1: Evet.
0: bir sosyal medyamız var. Buradan da takip edebilirler.
1: İkisinden de
0: Buradaki evet
1: paylaşılacak. Evet.
0: kesinlikle Meydan Parkı'ndaki olacak olan toplantıya tüm çocuklarımızı bekliyoruz.
1: Tüm çocuklar davetli diyelim ve tekrar teşekkür
0: Evet.
1: edelim size Sayın
0: Ben
1: Cimilli.
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun
1: Kolay
0: Deniz Bey.
1: gelsin.
0: Teşekkürler, iyi günler.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma. Bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.
4: Spor.
1: Ve sırada spor başlıkları var sevgili dinleyicilerimiz. Trabzonspor teknik patronu Fatih Tekke, Avrupa Ligi'nde kalmak istiyoruz dedi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros ekibini ağırlayacak. İlk maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu deneyimli teknik adam. Avrupa Ligi'nde kalmak istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak. Bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Çift maç olarak düşünmeliyiz. Biz hazırız. Ümidim taraftarımızla birlikte avantajlı bir skorla ikinci maça çıkabilmek dedi. Tekke, oyunculuğumda kazandığım kupanın yolculuğunu çok iyi hatırlıyorum. Trabzonspor'la uzun süre Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu, geçen sene oyuncularımızla başarabildiğimiz bir durum. Mevcut kadromuzu kurarken ve kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Birçok maçta oyuncuların belki bir kısmı değişecek. Üç kulvarda yarışacağımız bir sezon olacak. Ernest Muçi, Batago ve Folcarelli'nin gelmesiyle geçen yıldan iyi olduğumuz kesin. Ama Kasımpaşa maçından sonra söyledim, 4-5 maçlık bir ritim bulmamız gerek. Bordo Mavili ekip Avrupa kupalarında çıktığı 155 maçta 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 60 mağlubiyet yaşadı. 40. zafer için her şey hazır. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda sahasında karşılaşacak olan Ferencvaros'la Trabzonspor Avrupa kupalarındaki 156. maçına çıkacak. Bordo Mavili takım Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 155 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. Sevgili dinleyicilerimiz, spor başlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin bir haberi. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turundan itibaren katılma hakkı elde eden Trabzonspor ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Saat 20'de başlayacak zorlu mücadelede Igor Payaç düdük çalacak. Bordo Mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi bugün forma giyemeyecek. Papara Park'ta oynayacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Payaç yönetecek. Payaç'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenika ve Ivan Mihail yapacak. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Yeşil Mavili yönetimden taraftara çağrı var. Tribünler artık dolmalı. Hemen her sezon birkaç istisna maç hariç 15 bin seyirci kapasiteli Çaykur Didi stadında ortalama 5-6 bin seyirciye oynayıp yeterli tribün desteği göremeyen Çaykur Rizespor'da yetkililer yeni sezonda taraftarların tribünleri doldurarak takımlarına daha çok sahip çıkmalarını istedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, takımdan ayrılanlar ve katılanlar olacak forvete 2 takviye dedi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceğini de kaydeden Uçar şunları söyledi. Bazı arkadaşlarımız için teklifler alıyoruz. Bunları değerlendirip yerlerine yeni oyuncu katabiliriz. Özellikle de forvete düşündüğümüz iki takviye için çalışmalarımızı bir an önce sonlandırmak istiyoruz. Çünkü uzun lig maratonlarında alternatif oyunculara çok ihtiyacımız olacak dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündeminin bugün de sonuna geldik. Hayatın İçinden programıyla yayınımız az sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Şarkı, şarkı.
1: Özcan Deniz'in sesinden dinlediğimiz şarkıyla başladık. Bugünkü beraberliğimize de derin duygular dedi sanatçı. Hayatın İçinden programı TRT Trabzon.

Babylon Radyosu'nda 13'e dek devam edecek. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler diliyoruz. Serpil Aydemir hazırladı programımızı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Sevgili dinleyicilerimiz, program içeriğimizle ilgili bilgileri ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağım. Ama gelin yine güzel bir şarkıyla devam edelim beraberliğimize. Ebru Gündeş alıyor sırayı. Sen yoluna, ben yoluma diyor.

Saatimiz 11.10 sevgili dinleyicilerimiz. Program içeriğimizle ilgili kısa kısa bilgileri de hemen aktarayım sizlere. İlerleyen dakikalarda Arhavi Kültür Sanat Festivali'nin bugün başlıyor olması nedeniyle Belediye Başkanı Sayın Turgay Ataserim'le konuşacağız. Bakalım neler söyleyecek. 52.si düzenleniyor uluslararası festivalimizin. Toprak Kokusu köşemizde Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Yüksek Mühendisi Dinçer İsmail Çebioğlu ile birlikte olacağız. Konu başlığımızda gıdaların muhafaza ve saklama koşulları olacak. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Teknofest Mavi Vatan etkinliklerine uzanacağız. Spiker arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik bildirecek. Bakalım neler söyleyecek ilerleyen dakikalarda. İzlenimlerini paylaşacak bizlerle. Ve sonrasında da 19 Mayıs Üniversitesi'nden Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden veteriner hekim doçent doktor Çağatay Esin'le konuşacağız. Hayvanlarda aşılama çalışmaları ve bu konuda atılan adımlar nelerdi? Dikkat edilmesi gereken hususların da altını özellikle çizeceğiz. Hem evcil hayvanlarımız için sevgili izleyicilerimiz hem de çiftlik hayvanları için olacak. Bu bilgiler gelecek radyolarınıza. Ali Kurt ve arkadaşı Kerem Değirmenci'nin gezgin hayatlarını konuşacağız. Orta Doğu turu yapıyor Ali Kurt. Geçtiğimiz günlerde Kerem Değirmenci de bizlerle birlikte olmuştu. Motosikletleriyle ülke ülke geziyorlar. Dünya turuna çıktılar. Bugün geçtiğimiz günlerde Kerem'le konuşmuştuk. Ali Kurt'la Orta Doğu macerasını konuşacağız. Bakalım neler yaşıyor, anlatacak bizlere. Genç çiftçi Sergen Doğan'ın dayanışma örneği, güzel davranışını konuşacağız. 150 bin lira değerindeki 6 ton patatesi ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı sevgili Sergen. Bakalım hikaye nasıl başlamış, nasıl devam ediyor, mesajlarını alacağız. 11.11 saatimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Yine birbirinden güzel şarkılar ve türküler siz ve dostlarınız için çalınacak. Metin Şentürk'ü dinliyoruz şimdi de. Dert ortağım diyor.

Güncel. Sevgili dinleyicilerimiz, 52. Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali bugün başlıyor. Konuya dair bilgiler alalım.

0: nasıl bir program var, bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı neler geliyor, hepsini öğrenelim sizler adına. Arhavi Belediye Başkanı Sayın Turgay Ataselin telefon attığımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz, hayırlı olsun festivalimiz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim efendim.
0: Efendim bir marka haline geldi festivaller içerisinde. Arhavi Uluslararası Kültür Sanat Festivali. Dünden bugüne kısa bir özet verir misiniz, tarihçe verir misiniz bizim için?
1: Evet, öncelikle ekranda bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Evet, Arhavi Kültür ve Sanat Festivali 52.sini düzenliyoruz. Yarım asırı geçtik artık. Bu festivalimiz dünyanın 200 festivalleri arasında Türkiye'nin de 3. büyük organizasyonu. Geçmişten bugüne kadar emek harcayan, başta kaymakamımız 1972 yılında başlatmış, kaymakamımıza ve o günden bugüne kadar gelen görev alan belediye başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Festivalimiz Kültür ve Sanat Festivali adı üstünde. İlçemizdeki, yöremizdeki kültürel etkinliklerimizi, geçmişten bugüne kadar yaşam tarzımızı aslında insanlarımızın önünde sergiliyoruz. Ve bunun yanında eğlence, tulum, horoz, yöresel özellikle eğlencelerimizi aynı şekilde paylaşıyoruz. Tabii ki bu festivalimizi yaparken aynı zamanda birçok etkinliklerimiz var. Aklınıza gelebilecek her şey, bütün etkinliklerimiz var. Bunlar sporsal faaliyetlerimizden, özellikle folklor ekibimizin faaliyetleri, gastronomi bölümü, yeme içme, yani yöresel ürünlerimizin yarışmalarından, çay toplama, fındık ayıklama yarışmasından, mısır, dibekte mısır ayıklama ve aykırı dik rızarda rızar kereste biçme. Bunun yanında çok şeylerimiz mevcut. Elbette ki bu festivalimizi gün geçtikçe her yıl bir şeyler daha eklemeye çalışıyoruz. Bunun maksadı Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük festivali. Hedef ilk başta Türkiye'deki en büyük festival birinci sıraya girmek. Daha sonrasında dünya düzeyinde elbette ki iyi bir noktaya gelmek hedefimiz bu. Şimdi baktığımızda ilçemize bu yıl içerisinde 5 ülkemiz katılım sağlayacaktı. Bir ülkemizde maalesef kendi ülke içerisindeki bazı doktor ekibindeki arkadaşlarımızda bir trafik kazası olayı başlarına
0: geçmişler gitti. Olsun diyelim.
1: Bu yaklaşık 3 ay önce oldu. O katılamadı. Bunun haricinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arhavimizde kendileri geldi. Polonya aynı şekilde Arhavimizde. Yunanistan Arhavimizde, Gürcistan Arhavimizde ve ülke içerisinde de Siirt folklor ekibimiz Arhavimizde. Bizim hedefimiz şu kısacası, dünyayı Arhavi'de buluşturuyor.
0: Ne güzel. Hareketlilik evet. Var mı? Gurbetçiler de geldi mi Arhavi efendim?
1: Elbette ki benim Arhavili hemşehrilerim bugünü bekliyor. Bir yıl boyunca elbette ki şehir dışında ciddi emek harcıyorlar. Ama her şey Arhavi'deki Kültür Sanat Festivali için bugünü bekliyorlar. Gurbetçilerimiz hepsi Arhavi'mizde. Bizler de tabii ki mutlu oluyoruz. İlçemizde böyle bir etkinliği. 7'den 70'e bu etkinliği sahipleniyor. Elbette ki de bizler de bunun mutluluk içerisinde daha da güzel organizasyonlara taşımak ederiz.
0: Kutlamalar nerede gerçekleştirilecek? Her zamanki alanda mı? Sahile yakın bölgede mi olacak?
1: Evet efendim. Bugün saat 3'te Solo Türk'ün gösterisi olacak. Tabii ki geçen yıla göre ilk değişikliğimiz bu. Sağ olsun silahlı kuvvetlerimize, Genelkurmay Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Solo Türk'ümüz de Arhavi'mizde güzel bir gösteri yapacak. Ve bugün 19'da kortej yürüyüşüyle birlikte bütün Artvin'in, Rize'nin hatta Trabzon'dan gelen misafirlerimiz var. Bu misafirlerimizle birlikte kortej yürüyüşünü yapacağız ve yarın tekrar gündüz etkinliklerimiz var. Çay toplama yarışmasından karma resim sergilerimiz var. Yine uluslararası halk dansları toplumumuzun gösterileri olacak ve gece etkinliklerimiz var. Yine tekrardan 3. gün gündüz etkinliklerimizde yamaç paraşüt gösterilerimiz var. Çocuk animasyon programımız var. Şimdi bizim aslında bu festivale bir değer daha, çocuk festivali gibi bu programın içerisine koyduk. Geçen sene yaptık. Bu sene tekrar eklendi. 4 gün boyunca çocuklarımızı burada eğlendiriyoruz. Bu tabii Her festivalin elbette ki gençler için, büyükler için elbette ki bir etkisi var. Ama baktığınız zaman çocuklarımız bizim için çok önemli. O yüzden çocuklarımızı daha fazla önemsedik. Ve tekrardan sokak basketbolu, plaj voleybolu, boks turnuvamızı ekledik. Uzun yıllar boks turnuvamız yapılmıyordu. Bizim çok güzel bir cadde yaptık. O cadde üzerinde boks ringlerimizi kurduk ve turnuvamız devam ediyor. Eski günlerimizi aslında canlandırıyor.
0: Ne güzel.
1: Ve yine üçüncü gecede gece programımız var ve dördüncü gecede off-road doğa sporları gösterisi var. Bu da Türkiye'de bugüne kadar yapılanın en iyisini geçen yıl yaptık. En yüksek katılım olan off-road oldu. Bu yıl içerisinde de daha fazla etkinliklerimiz var. Sahamızı daha geniş açtık. Bu yıl hedefimiz Türkiye'nin en iyisini yapmak. Bunda da organizasyonumuz hazır. Yine aynı şekilde dördüncü gün yine çocuk animasyonumuz devam ediyor. Atmaca kültürüyle ilgili bir panelimiz olacak. Tenis turnuvalarımız var. Bebek emekleme yarışlarımız var efendim. Bunlar çok ilgi gördü. Bu sene de devam ediyor.
0: Top dolu bir program var yani Sayın Başkan. Evet. Her yıl çıtayı biraz daha yükseltiyorsunuz. Tebrik ederiz efendim.
1: Hedefimiz daha da ileriye taşımak. İlçemizi daha güzel yerlere getirmek. Hedefimiz bu. Elbette ki Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin vazgeçilmezi gece sanatçı konuklarımız. Bu sene de çok güzel sanatçı.
0: Kimler var efendim?
1: Koliba var, Ece Mumay var. Arkasından arkasından Merve Özbey var efendim. Aslında Ece Seçkin diyecektim. Madem bu ağzından çıktı şunu da söyleyeyim. Ece Hanım geçen yıl geldi ve festivalimize bu yıl için de muhakkak gelmek istediğini ve ben bu festivale katkı sağlamak istiyorum dedi. Ancak Ece Hanım'ın yıllardır bir çocuk sahibi olamam. Bu süre içerisinde bir çocuk sahibi oldu. Burada radyo kanalından da...
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Analı babalı bir isim.
1: Hayırlı olsun. Bizler de mutlu oldu. Biz dedi ki size Arhavi şans getirdi dedik.
0: Ne güzel.
1: Bu sene bizden müsaade istedi. Merve Özbey sanatçımız var. Ve devamında Öykü Gürman var. Ve devamında Semih Cenk var. Elbette ki yöresel sanatçılarımız da var. O sanatçılarımız da sahne alacak. Dop dolu gece bir sahnemiz var efendim.
0: Harika. Bu kültür sanat etkinlikleriyle kağıt üzerinde ilçe olarak görünen Arhavi aslında bir büyük şehir havasına da bürünüyor galiba Sayın Başkan. Ne dersiniz? Turizme de çok büyük katkıları var. Turizm aktivitelerine evet. De sanıyorum. Dünyanın dört bir yanından bu güzel aktivitelere, bu güzel festivale katılmak için koşarak geliyorlar ve tanıtımına da büyük katkı sağlıyor görenin sanıyorum. Ne dersiniz?
1: Bizim hedefimiz sadece ilçemiz değil, bölgeyi tanıtmak. Bölgeyi tanıttığımız zaman turizmde artık Karadeniz turizm noktasında çok güzel bir ivme yakalayacak. Ve bu festivalimiz inan edin ki şu turizme ciddi anlamda bir katkısı var. Şimdi biz yöremizi tanıtmak, yöresel ürünlerimizi tanıtmak hedefte, kültürümüzü, sanatımızı tanıtmak. Ama bunu sadece biraz önce bahsettik. Kısa süre içerisinde zamanımız kısıtlı olduğu için o zaman içerisine sıkıştırmaya çalıştım. Ama biz bunu kağıt üzerinde yapmıyoruz. Gerçek anlamda sahada yapıyoruz. Halkımızla birlikte yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın katılımıyla yapıyoruz. Yani inanılmaz bir şey. Bayram havasında geçiyor.
0: Harikulade. Son olarak neler söylersiniz? Bir açık davette bulunalım mı dinleyicilerimize?
1: Elbette ki. Bizim bölgemizdeki Doğu Karadeniz bölgesinde, hatta Karadeniz bölgesinde Samsun'dan bu tarafa, gelebiliyorsa Sinop'tan bu tarafa, 7'den 70'e kim varsa bütün herkesi festivalimize davet ediyoruz. Onları Arhavi'mizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Bütün vatandaşlarımız davetlidir. Sizlere de TRT Radyo'da böyle bir zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Görevimiz efendim. Sağ olun, var olun. Görevimiz.
1: Ekran başındaki bütün seyircilerimiz, duyan duymayan, Arhavi'deki festivale herkesi davet ediyoruz.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Hayırlı olsun 52. Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivalimiz. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin Sayın Başkan.
1: Sağ olun.
0: Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. 52. Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali başladı, başlıyor dedik. 23 Ağustos'ta da sona erecek. 11.26 saatimiz, yine güzel bir şarkı Yeşim Salkım bu kez de. Gönül Hırsızı diyor.

0: Güncel. Saatimiz 11.30 sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Programımızın bu dakikalarında Teknofest Mavi Vatan etkinliklerinin detaylarını alacağız. Mikrofonlarımızı Gölcük Tersane Komutanlığı'na çeviriyoruz. TRT İstanbul Radyosu spikerlerinden Muhammed Niyazi Çevik telefon attığımızda. Merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Evet, sözü size bırakıyoruz sevgili Muhammed Niyazi.
1: Evet, Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Etkinlik denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı alanları aynı yerde buluşturuyor ve 4 gün boyunca sürecek bu etkinlik. İnsansız sistemler, hava araçları, savunma ve füze sistemlerine kadar birçok teknoloji ürünü burada sergilenecek. Teknoloji yarışması bölümünde insansız sualtı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve

0: Sualtı roket yarışması yapılacak. Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru sergilenecek. TCG Barbaros, Salih Reis, Turgut Reis ve Oruç Reis bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz da etkinlikte yer alıyor. Etkinlik alanında insansız deniz araçları olan Ulak, Sancar, Marlin ve Salvo gibi araçlar da yer alıyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da burada yer alıyor. Milli Denizaltı Milden PES bloğu da ziyaretçilerle buluşuyor. Ve Teknofest Mavi Vatan'da sadece deniz araçları olmayacak. Hava araçları gösterileri de yapılıyor burada. Bunların arasında Bayraktar TB2 ve TB3 de var. Sergi alanlarında farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşacak. Burada Pirana, Barkan 2, Levent, Tufan ve Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol botu sergilenecek. Teknofest Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleri de ziyaretçilere açık olacak. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri bulunuyor. İnsansız sualtı sistemleri, seyir gösterim alanı, sualtı roket yarışması parkuru ve insansız deniz aracı yarışması parkurları burada yer alıyor. Etkinlikte 4 gün boyunca SAT ve SAS timleri de gösteri düzenleyecekler. Her gün düzenli olarak İHA uçuş gösterileri de yapılacak. Program kapsamında Bando ve Mehteran gösterileri, bilim şovları, sahne senin etkinlikleri ve en sosyal not bilgi yarışması da yapılacak. 21 Ağustos'ta da Da Vinci robot operasyonu gösterimi gerçekleştirilecek. Mavi Vatan'da denizcilik kültürüne ait sporlar da yer alıyor. Halat çekme yarışı, el incesi atma yarışı ve yüzme yarışları da var bu festivalde. Ve Teknofest Mavi Vatan etkinliğine katılım tamamen ücretsiz olacak. Etkinliğe katılım sınırlı olduğu için ziyaretçilerin çevrimiçi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt olabilmek için Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu En Sosyal hesabının bulunması gerekiyor ve ayrıca 7 yaş altı çocuklar için de kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik sabah saat 9'da başlayıp akşam saat 18'e kadar sürecek. Son olarak festival için ücretsiz deniz ulaşımı, ring otobüsleri ve belirlenen otopark alanları da bulunuyor ve ayrıca festival alanına alternatif olarak deniz yoluyla ulaşmak da mümkün. Ziyaretçiler İzmit ve Gölcük arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilecek gemi seferlerinden ücretsiz olarak da faydalanabilecekler. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapılıyor ve son olarak Teknofest Mavi Vatan Türkiye'nin denizcilikteki gücünü ve ileri teknoloji kabiliyetini genç nesillerle buluşturarak yerli ve milli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor diyoruz ve sözü buradan size bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için Muhammed Niyazi. Kolaylık diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: TRT İstanbul Radyosu spikerlerinden Muhammed Niyazi Çevik bizlerle birlikteydi. Teknofest Mavi Vatan etkinliklerinin detaylarını aldık. Gölcük Tersane Komutanlığı'na bağlanarak. Sevgili dinleyicilerimiz beraberliğimiz devam ediyor. 11.34'ü gösteriyor saatimiz. Mirkelam'la yola devam ediyoruz. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz diyor.

0: Toprak Kokusu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Toprak Kokusu köşemizde bugün gıdaların muhafaza ve saklama koşulları hakkında bilgiler alacağız. Hepimizi yakından ilgilendiriyor bu konu tabii ki. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Yüksek Mühendisi Sayın Dinçer İsmail Çebioğlu bizi aydınlatacak. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Hoş geldiniz efendim aramıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar sizlere ve tüm dinleyicilere mutlu günler dilerim.
1: Çok teşekkürler. Arzu ederseniz öncelikle gıdaların doğru saklanmasının, muhafaza edilmesinin öneminin altını çizerek başlayalım. Neden bu kadar önemlidir efendim bu konu?
2: Gıdaların uygun olmayan sıcaklık, nem veya hijyen koşullarında saklanması bozulmaya ve hastalık yapabilecek mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabilir. Bu nedenle gıdaların güvenli koşullarda muhafaza edilmesi hem tüketici sağlığı hem de işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Gıdaların peki doğru saklamanın temel kuralı nedir Sayın İsmail Çebioğlu?
2: Soğukta saklanması gereken gıdalar ürünün özelliğine ve mevzuatta belirtilen şartlara uygun sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Soğuk hava depolarının sıcaklığı düzenli olarak kontrol edilmeli. Cihazların bakımları yapılmalı ve sıcaklık kayıtları gerektiğinde tutulmalıdır. Örneğin süt ve süt ürünleri, kanatlı etleri, kırmızı et ve et ürünlerinde 0-4 derece arasında muhafaza edilmelidir. Tüketiciler buzdolabı dışında uygun olmayan koşullarda bekletilmiş peynir, tavuk veya kıyma gibi ürünleri tüketmemelidir. Bu ürünlerin buzdolabı dışında beklemesi sıcaklıkların yükselmesine ve soğuk zincirin kırılmasına neden olabilmektedir. Bu da sağlık açısından risk taşıyor. Gıdalar bu tarz gıdaları tüketen vatandaşlarımız da gıda zehirlenmesine maruz kalabiliyorlar.
1: Buzdolabının ideal sıcaklığı kaç derece olmalı efendim?
2: +4 derecede saklanması gerekir. Üst tarafında -18 dondurucu tarafını.
1: Pişmiş yemekleri peki buzdolabında ne kadar süreyle saklayabiliriz?
2: Pişmiş yemekleri yani pişirildikten sonra tabii biraz bekletmek gerekiyor. Hemen buzdolabına koymamak gerekiyor.

0: dışında en fazla bir gün saklanması idealdir diye düşünüyorum.
1: Et ve tavuk son derece önemli, kolay bozulabilir ürünler tabii. Muhafazasında nelere dikkat etmek lazım efendim?
0: Şimdi dondurulmuş ürünlerin çözülmesine kesinlikle özellikle işletmeler bazında düşünürsek izin verilmemeli. Bu ürünler uygun dondurucu koşullarında saklanmalıdır. Çözülmüş ürünler tekrar dondurulmamalıdır. En önemli aslında kıstasımız bu. Ayrıca ambalajı zarar görmüş, üzerinde buzlanma veya bozulma belirtileri bulunan ürünler dikkatle kontrol edilmelidir. Bizim denetimlerde de en sık karşılaştığımız hatalardan biri marketlerde özellikle dondurulmuş ürün dolaplarının kapasitenin çok üzerinde doldurulmasıdır. Bu da dolap içerisinde yeterli soğuk hava akımının ve hava sirkülasyonunun sağlanmadığını gösteriyor. Dolayısıyla da eksi 18 ve daha düşük derecelerde olması gereken dolap sıcaklıkları 0 ila 10 derece seviyelerine kadar çıkabilmektedir.
1: Peki efendim, dondurulmuş gıdaların çözdürülmesinde de dikkat edilmesi gereken hususlar var sanıyorum. Neler bunlar? Birdenbire açık havaya mı çıkaralım, oda sıcaklığında mı eritelim ya da çözdürelim, yoksa kademe kademe buzdolabımızda mı çözdürme işlemini tamamlayalım?
0: Tabii ki yani dondurulmuş gıdaları direkt çözünmeye bırakmak şey oluyor, hatalı bir durum oluyor. Şöyle bahsedelim. Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte o soğuk zincir zaten kırılıyor. Dondurulmuş ürünlerde de çözünme meydana geliyor. Özellikle son tüketim tarihi uzun olan dondurulmuş ürünlerde bu durum gözden kaçabilmektedir. Dolap içerisindeki ürünlerin yer değiştirmesi sırasında çözünmüş ürünler tekrar donabilmekte. Böylece ürünün muhafaza süreci olumsuz etkilenebilmektedir.
1: Gıdayı tekrar dondurmanın riskleri var dediniz. Neler bunlar efendim?
0: Alo.
1: Geliyor mu sesim?
0: Şu an evet şimdi aldım sesinizi. Buyurun.
1: Efendim, gıdayı tekrar dondurmanın riskleri var dediniz. Neler bunlar?
0: Gıdayı şimdi çözünüp tekrar dondurduğumuzda onun üzerinde diyelim sıcaklık değişiminden dolayı bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların üremesine sebebiyet veriyor. Bu da dolayısıyla tüketim sağlandığında gıda kaynaklı hastalık zehirleme belirtilerine yol açabiliyor.
1: Muhafazasında dikkat etmemiz gereken ürünlerden sanıyorum yumurta ve süt ürünleri. Onları nasıl saklamamız lazım?
0: Onları yani zaten bütün ürünlerin üzerinde bakanlığımız tarafından mevzuatta belirtilen saklama koşulları yazmaktadır. Artı 4 derecede muhafaza etmek yani özellikle et, süt, yumurta gibi ürünlerde faydalı olacaktır.
1: Özellikle yumurtanın açık alanlarda satışının yapıldığını görüyoruz. Bu ne kadar doğrudur sormak isterim size. Ve buzdolabımızda mı saklayalım yumurtaları, yoksa oda
0: Şöyle
1: sıcaklığında mı bekletelim? Nasıl yapalım?
0: yumurta yumurtlama tarihinden itibaren 18. güne kadar soğutma yani soğutucu dolaba koymamıza gerek yok ama 18. gün ile 28. güne kadar yani tavsiye edilen tüketim tarihine kadar soğukta muhafaza etmemiz yani artı 4 derecede muhafaza etmemiz gerekiyor.
1: Son kullanma tarihi dediniz. Bu son kullanma tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi arasında karıştırıyoruz galiba. Farkların olduğunu pek bilmiyoruz. Bunu da açar mıyız biraz?
0: Tabii ki son tüketim tarihi gıdayı tüketebileceğiniz son tarihi belirtir. Yani bu gıdanın güvenilirliği ile ilgilidir. Son tüketim tarihi geçmiş ürünü kesinlikle tüketmemeliyiz. Ama tavsiye edilen tüketim tarihinde ise gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu tarihi belirtir. Ürünün kalitesiyle ilgilidir. Yani tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir gıdayı uygun şartlarda saklanması, görünüşü, kokusu, tadı normal olması koşuluyla yine tüketebiliriz. Herhangi bir sorun yok.
1: Yok. Peki bozulmuş bir gıdayı Sayın İsmail Çebioğlu nasıl anlayabiliriz?
0: Şimdi bozulmuş bir gıdayı yani görsel olarak vatandaşlarımızın kokusundan, tadından ancak o şekil şey yapılabilir yani anlayabilir. Onun dışında yani ancak bu şekilde anlayabilir. Hani görsel olarak baktığında kokusunda, tadında, görünüşünde yani normalin dışında bir durum varsa bu şekilde vatandaşlarımız anlayabilir. Eğer böyle bir ürün toplu tüketim yerinde veya satış yerinde almışlarsa mutlaka bizim şikayet hatlarımız var. Alo 174. Bir de yeni bir şeyimiz oluştu. Onu da söylemek isterim. Güvenilir gıda mobil uygulaması bizim bakanlığımız kullanıma sundu. Telefonlarımıza rahatlıkla bu uygulamayı indirebiliyoruz. Oradan görsel olarak fotoğrafını bile çekip çek gönder gibi bir başlık var. Oradan şikayeti direkt oluşturabiliyoruz ve sonrasında da yapılan bütün iş ve işlemleri oradan takip edebiliyoruz.
1: Peki efendim, kavanoz ve konserve ürünlerinde pek dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Bir de yaz aylarındayız malumunuz. Gıda saklarken özellikle ne tür hatalar yapılıyor bu dönemde?
0: Güneş ışığına çok maruz kalmaması gerekiyor bu
1: Evet.
0: tarz ürünlerin. Ayrıca muhafaza koşullarının da etikette belirtilen şartlara mutlaka uygun olarak vatandaşlarımız tarafından dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Var mı ekleyeceğiniz noktalar?
0: Başka bir ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şunu diyebilirim. Etiket tüketici ürünün adı, içindekiler, alerjenler, tarif bilgileri, muhafaza koşulları, gerekli diğer bilgiler hakkında bilgi verir. Tüketici satın aldığı ürünün nasıl saklanması ve kullanılması gerektiğini etiketten kolaylıkla öğrenebilir.
1: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için Sayın
0: Ben
1: İsmail Çebioğlu.
0: teşekkür ederim
1: Kolaylık
0: efendim.
1: diliyorum çalışmalarınızda da efendim.
0: Size kolay gelsin.
1: Sağ olun. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Gıda Yüksek Mühendisi Sayın Dinçer İsmail Çebioğlu'yla birlikteydik değerli dinleyenler. Gıdaların muhafaza ve saklama koşulları hakkında önemli bilgiler aldık kendisinden. Hakan Altun'u dinliyoruz şimdi de. Veda makamı.

0: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Saatimiz 11.56'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Özellikle hayvanlar için aşıların öneminden bahsedeceğiz programımızın bu dakikalarında. Evcil olsun, çiftlik hayvanı olsun, nasıl bir yol izleniyor, aşı takvimi nasıl belirleniyor ve ne tür hastalıklara karşı mücadelede etkili oluyor aşılama. Telefon hattımızda 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden veteriner hekim doçent doktor Çağatay Esin bizi bekliyor. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Öncelikle arzu ederseniz hayvan hastalıklarının önlenmesinde ya da toplum sağlığı açısından aşının öneminden bahsederek sözlerimize başlayalım. Ne dersiniz?
3: Tabii ki seve seve. Aslında çok güzel bir giriş yaptınız. Hayvanlarda sağlıklı bir yaşamın temelinde aslında sadece hastalandıklarında onları tedavi etmek değil. Hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri almak yatıyor. Yani koruyucu hekimlik yatıyor. Aşılama da koruyucu hekimliğin en önemli minik taşlarından zaten bir tanesidir. Pekala koruyucu hekimlikte, şimdi aşılar neden önemli diye baktığımız evet. zaman aslında aşıların temel amacı hayvanımız, kedimiz, köpeğimiz veya bir çiftlik hayvanımız bir hastalık etkeniyle henüz karşılaşmadan önce bağışıklık sistemini o hastalığa karşı hazırlamaktır. Özellikle yavru kedi ve köpeklerde karşılaştığımız bazı viral hastalıklar var ve bu hastalıklar maalesef oldukça ağır seyredebiliyor ve ölümle dahi sonuçlanabiliyor. Örneğin köpeklerde özellikle halk arasında işte gençlik hastalığı olarak bilinen kanlı distemper virüsü veya yine halk arasında kanlı ishal hastalığı olarak bilinen işte parvovirüs enfeksiyonlar veya kedilerde panleukopeni gibi hastalıklar bunun aslında en önemli örnekleridir. Zaten bunların bir kısmının etkili ve spesifik bir tedavisi olmadığı için burada esas amaç hastalık ortaya çıktı. Sonra tedavi etmeye çalışmaktansa aşılama yoluyla hastalığın önlenmesi çok daha önemli.
2: Aşısız hayvanlar hangi risklerle karşı karşıya ve ne tür hastalıklardan söz ediyoruz? Az önce bir giriş yaptınız ama belki ayrıntıyı vermek istersiniz hocam.
3: Evet. Şimdi özellikle aşılanmamış hayvanlarda bu risk hem kedide bulunmakta ve daha çok köpekte bulunmakta. Çünkü köpekleri düşündüğümüz zaman fiziksel ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sokağa çıkarmak zorundayız. Tuvaletlerini yaptırmak zorundayız. Parklarda, bahçelerde belli bir enerji atabilmek için egzersiz yapmak zorundayız. Ve dışarı çıkan bir hayvan olduğu zaman özellikle solunum yolu

0: hastalıklarıyla, bazı bağırsak mide hastalıklarıyla karşılaşabiliyorlar. Örneğin biraz önce bahsettiğim gibi Candida virüsler, işte parvovirüs, veyahut da kedilerde işte panleukopeni, kalisi virüs veya herpes virüs gibi bulaşıcı viral hastalıklara oldukça açık hale gelebiliyorlar maalesef.
1: Hocam bir haber düştü biliyorsunuz, haber bültenlerinde de paylaştık ajanslara. Diyarbakır'da 4 yaşında bir minik kız çocuğu sokakta oynadığı sırada kedi ısırığına maruz kalıyor.
0: Maalesef evet.
1: Kontroller sonrası eve gönderiliyor ama 4 ay sonra rahatsızlanıyor, entübe ediliyor bu kez de. Kuduz testinin pozitif çıktığı söyleniyor. Tabii büyük bir tedirginlik var. Yıllar sonra bile özellikle belirtilerin ortaya çıkabileceği söyleniyor. En doğru ağızdan sizden alalım bu konuyla ilgili
0: Tabii.
1: bilgiyi. Örnek teşkil ediyor sanıyorum, değil mi konumuza da?
0: Kesinlikle, çünkü şimdi kuduza baktığımız zaman kuduz en önemli özelliği nedir? Maalesef zoonotik bir hastalık. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık. Ve yine üzülerek söylüyorum ki öldürücülük oranı maalesef %100. Bu nedenle aynı zamanda ülkemizde kuduzla ilgili bazı yasal zorunluluklar ve yasal yaptırımlar da var. Ve öldürücülük oranı %100 olduğundan dolayı ekstra önem arz ediyor. Özellikle başıboş ya da aşılanmamış ya da akıbetini bilmediğimiz bir kedi ya da köpek tarafından ısırıldığımızda, özellikle ısırılan bölgeye göre dediğiniz gibi, bahsettiğiniz gibi inkubasyon periyodu dediğimiz, yani hastalığın bize vücudumuza gelip de hastalık oluşturacak seviyeye gelme süresi 15 gün ila yaklaşık 1-1,5 yıla kadar uzayabiliyor. Yani inanılmaz bir arada mesafe var. Örneğin baş bölgemize, kafa bölgemize yakın bir yerden ısırıldığımız zaman çok daha kısa bir sürede bu hastalık ortaya çıkabiliyor, 10 gün, 15 gün gibi. Ya da işte mesela ayak parmak ucumuz gibi beynimize, başımıza uzak bir bölgeden ısırıldığımızda da yine hastalık oluşma oranımız yaklaşık bir yıla kadar uzayabiliyor. Ve bunu kestirmek imkansız ve maalesef ortaya çıktıktan sonra önüne geçemediğimiz için zaten kuduz aşımız bizim kor aşılar dediğimiz, yani temel aşılar kategorisinde olan aşılarımızdan bir tanesi.
1: Evet. Aşı takvimi nasıl belirleniyor Çağatay Hocam?
0: Şöyle diyeyim, açıkçası tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da aslında bireysel aşılama programlarını biz önermekteyiz. Çünkü her kediye veya köpeğe tamamen aynı aşılama programını uygulamak yerine biz o kedimizin ya da köpeğimizin yaşı, yaşam şekli, bulunduğu bölge, hatta beslenme durumuna göre bir program oluşturuyoruz. Onun dışında özellikle tabii akılda kalıcılığı olması adına örnek vermek istiyorum. Mesela ev içerisinde yaşayan bir kediyle, işte sürekli bahçeye çıkan bir kedi arasında ya da bir mamayla beslenen kediyle bir çiğ etle beslenen kedi arasında bulaşıcılık çok farklı. Ya da aynı şekilde çok kısıtlı bir alanda yaşayan bir köpek ile ya da neredeyse evden çıkmayan bir köpek ile işte ava giden bir köpek arasında bulaşıcı hastalık riskleri birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle bizim aslında hayvan sahiplerine, kedi köpek sahiplerimize önerimiz işte kulaktan dolma bilgilerde veyahut da işte internetten böyle hazır bir aşı takvimi bulup da bunu uygulamaya çalışmaktansa veteriner hekimlerle birlikte kendi hayvanlarına uygun koruyucu hekimlik ve aşılama programları oluşturmaları gerekiyor. Bu yani tek düze ve sabit bir program olmaması lazım.
1: Evet. Evcil hayvanlarda aşı konusunda en sık yapılan hatalar neler Sayın Esin?
0: Özellikle yıllardır bizim aslında bununla ilgili birçok soru alıyoruz. Ve maalesef bu soruların birçoğu da hatayı doğurabiliyor. Örneğin en basitinden bütün aşılar her yıl yapılmalı mı? İşte bazen hasta sahiplerimiz diyor ki ben aşımı yaptırdım ve bu iş burada biter be. Hayvanım hasta olmaz mı? Şimdi buna gerçekten değinmek gerekiyor. Çünkü her aşının sağladığı bağışıklığın süresi maalesef farklı. Bazı temel aşılarda uygun şekilde tamamlanmış ilk aşılama veya tekrar dediğimiz mesela rapel uygulamalarından sonra bağışıklık uzun süre devam edebiliyor. Ama bazı aşılarda ise daha sık tekrar gerekebiliyor. O yüzden bir aşıyı bir kez yaptırmak o hastalıktan kurtulacağımız anlamına gelmiyor. Veya yine karşılaştığımız başka hatalardan biri de özellikle aşı yapılacağı zaman o kedi köpeğimizin mutlaka ve mutlaka öncelikle veteriner hekim tarafından bir sağlık kontrolünden geçirmesi gerekiyor. Çünkü aşılama biraz önce bahsettiğim gibi bir hastalığın tedavisi değil. Sağlıklı bir hayvanda bağışıklık sistemini belirli hastalıklara karşı hazırlamak amacıyla yapılıyor. Bu nedenle özellikle yavru hayvanlarda, yani bağışıklığı düşük

0: hayvanlarda. Aşı zamanı geldi, hemen aşı yapalımdan ziyade mutlaka sağlık kontrolünün yapılması gerekiyor. Çünkü hastalıklı bir bünyeye, hastalıklı bir vücuda tıpkı insanlarda olduğu gibi aşı yapmak mevcut bağışıklığı daha da düşürmek anlamına geliyor ve korumaktan ziyade daha beter sonuçlar doğurabilir.
1: Kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz yani.
0: Kesinlikle.
1: Peki aşıların güvenilirliği konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Böyle aşılarla ilgili aslında çeşitli firmalarımız var. Fakat burada önemli olan nokta hem yerel hem uluslararası işte Avrupa kaynaklı aşılar var. Burada aşılarımızın markasından ziyade güvenilirlikte bizim için en önemli husus soğuk zincir. Çünkü bildiğimiz gibi aşılarda bazı aşılarımızda işte canlı aşılar ya da bazı aşılarımızda ölü aşılar olmak üzere bir neticede etken var. Ve bu etkenin artı 4 derecede yani soğuk zincirde taşınması ve o ilgili kliniğe veya hastaneye transfer lazım. Soğuk zincir bozulduğu zaman maalesef o aşının koruyuculuğu ortadan kalkar. O yüzden özellikle güvenilir aşı demek soğuk zincire sağlanmış, uygun ortamlarda artı 4'te saklanmış aşılardır.
1: Tabii sadece evcil hayvanlarımız için değil, çiftlik hayvanları için de uygulanıyor aşı. Onları da prosedür nasıl işliyor efendim? Çiftlik hayvanları için nasıl işliyor?
0: Çiftlik hayvanlarına baktığımızda aslında durum temel mantık değişmiyor. Çünkü koruyucu kimlik çiftlik hayvanlarında da en az evcil hayvanlarda olduğu kadar önemli. Ve tabii şunu da söylemekte fayda görüyorum. Bir de çiftlik hayvanlarında işin içerisinde ekonomik boyut da giriyor. Ve hatta işte sığır, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarında biz bu nedenle ekonomik boyutlardan dolayı konuya biraz daha geniş açıdan bakmak zorundayız. Çünkü burada tek bir hayvanın sağlığı değil, bütün bir sürünün sağlığı. Yeri geliyor 2000-3000 başlık bir sürüden bahsedebiliyoruz. O yüzden sürü sağlığını korumak amacıyla da aşılama bizim için mutlaka çiftlik hayvanlarında da önemli. Onun dışında tabii çok fazla hastalıklara karşı aşılama yapıyoruz biz sığırlarda da. Özellikle yine halk arasında çok bilinen hastalıklarımız var. Örneğin işte şap dediğimiz ya da şarbon dediğimiz ya da brusella dediğimiz hastalıklara karşı. Yine bunların dışında çeşitli bulaşıcı solunum yolu hastalıklarına karşı. Hakeza yine koyun ve keçilerde veba dediğimiz, çiçek hastalığı dediğimiz ya da şarbon dediğimiz hastalıklara karşı çeşitli aşılarımız, protokollerimiz mevcut.
1: Hocam tabii özellikle dışarıda sokak hayvanlarıyla iç içe oluyoruz zaman zaman. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Tanımadığımız, bilmediğimiz hayvanlarla içli dışlı olmak, onları yakından sevmek, okşamak doğru mudur? Ne tavsiye edersiniz özellikle bu konuda?
0: Öncelikle şunu söylemeliyim. Şimdi sokakta işte gezerken, etrafta dolaşırken mutlaka böyle bir yavru ya da yaşkın bir kedi köpeğe denk gelebiliyoruz. Yeri geliyor bizim kanımız ısınıyor, yaklaşmak, sevmek istiyoruz, beslemek istiyoruz. Yeri geliyor işte çocuklarımız bir şekilde oynamak istiyor. Bunlar aslında çok güzel bir şey. Sosyalleşmek adına hem de oradaki sokaktaki dostlarımız adına da aslında çok güzel şeyler. Tabii burada maalesef ama maalesef dikkat etmek zorundayız. Çünkü her ne kadar sokaktaki ya da akıbetini bilmediğimiz sahibi bile olsa huyunun suyunu bilmediğimiz ya da akıbetini bilmediğimiz bir hayvan olduğu için neticede mutlaka temkinli ve dikkatli yaklaşmak zorundayız. Özellikle sokakta gezerken bir hayvan sevmeye çalıştık. O hayvan bizden kaçmaya çalışıyor. Uzaklaşmaya çalışıyor. Örneğin buna biz işte direnç gösterip de illa sevmek, illa beslemeye zorlamamalıyız. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Onun dışında özellikle çocuklarımız gibi bağışıklık sistemi düşük ya da yaşlı insanlarımızda, bağışıklık sistemi düşük insanlarda kedi ve köpeklere temas ettikten sonra mutlaka el hijyenimize dikkat etmek zorundayız. Mutlaka ellerimizi yıkamak zorundayız. Bu aslında sadece kedi ve köpek dostlarımız için değil. Hayatın her alanında bu böyle. Yani.
1: Son olarak neler söylersiniz? Hayvan sahiplerine özellikle aşılama konusundaki ayrıntılı olarak bilgi verdiniz. Bir
0: Evet.
1: mesajınız olur mu efendim?
0: Tabii ki, tabii ki. Şimdi özellikle aşılama ve koruyucu hekimlik yalnızca hayvan sağlık, hastalıkların önlemek açısından değil, hayvan refahının ve halk sağlığının ve çiftlik hayvanlarının aslında sürdürülebilir üretimin korunması açısından son derece önemli. Dediğim gibi kedi ve köpeklerde özellikle hayvanın yaşam tarzına göre bireyselleştirilmiş bir program oluştururken, yine çiftlik hayvanlarında da bunu daha geniş bir ölçekte sürü sağlığı programı olarak ele almak zorundayız. Yine bunun dışında buradaki bizim asıl temel amacımız hayvan hastalandıktan sonra tedavi etmek değil, mümkün olduğunca hastalanmalarını engellemek. Bu nedenle gerek evcil hayvan sahiplerinin, gerekse yetiştiricilerimizin kulaktan dolma veya standart tek düze programlar yerine veteriner hekimleriyle birlikte kendi hayvanlarının veya kendi çiftliklerinin işletmelerinin risklerine uygun koruyucu aşılama programlarını oluşturmaları en doğru yaklaşım olur.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bize böyle bir fırsat verdiğiniz için.
1: Görevimiz efendim. Kolaylık diliyorum
0: Çok
1: çalışmalarınızda
0: sağ
1: da.
0: olun. Sağlıklı günler dilerim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, hayvan hastalıklarının öğrenmesinde aşıların öneminden bahsettik. Ayrıntılı olarak bizi aydınlattı. 19 Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden veteriner hekim doçent doktor Çağatay Esin konuğumuzdu. Trabzon Radyosu'ndasınız. 12.9 saatimiz. İbrahim Can alıyor sırayı. Şekerparem diyor.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Saatimiz 12.16. Genç bir gezginimizle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Arkadaşını da geçtiğimiz günlerde Genç Yaşam programında ağırlamıştık, Kerem Değirmenci'yi. Şimdi de Ali Kurt'la birlikteyiz. Hoş geldin sevgili Ali.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Evet, seni tanımayanlar olabilir. Kısaca bir seni senden dinleyelim.
3: Evet, Ali Kurt, evet. Trabzon Oflu'yum.
2: Aa, ne güzel.
3: Elhamdülillah diyelim.
2: Eyvallah.
3: 41 yaşındayım.
2: Maşallah.
3: İki tane evladım var.
2: Allah bağışlasın.
3: Kızım 16 yaşında, oğlum 11 yaşında.
2: Ama çok daha genç gösteriyorsun. Onu
3: evet, biraz öyleyiz.
2: Görevin nedir, ne iş yapıyorsun?
3: Ofta kendi işlerimiz var. İnşaat, elektrik, elektronik, teknoloji işlerine uğraşırım.
2: Çok güzel.
3: Ayrıca biraz tuhaf sporları, tağcılık var bizde. Zamanımızı ofta geçirmeye kaydediyoruz. En büyük tutkumuz da motosiklet.
2: Motosiklet. Ne zaman tanıştın motosiklet?
3: Motosiklet çocukluğumuzdan beri gelen bir sevgi. Annemizin malum.
2: Öyle mi?
3: Öğütleri bize bu tutkuyu biraz bastırdı. Uzak durmaya kaydettik. İyi de durduk aslında.
2: O tehlikeli olduğunu mu söylüyor sürekli?
3: O tabii anne sonuçta ama tabii. O çocukluğun o hızlı dönemlerin şeyinde uzak durmamız aslında iyi oldu. Ne oldu? 35 yaşından sonra ben üzerine çıktım. Profesyonelliğe direkt terfi ettik. Ne oldu? Biraz daha motosikletin sorumluluğunu farkına vardım.
2: Güvenli sürüş.
3: Güvenli sürüş.
2: Ön plana çıktı.
3: Tabii. Hem kendi ailen,
2: tabii,
3: sevdiklerin, hem de karşı taraftaki insanların hayatı, aileleri, çevreleri işte. Hepsini bir düşünce altında.
2: Daha duyarlı olmaya
3: daha duyarlı olmaya teşvik etti seni. Tabii. Daha temkinli davranıyorsun bu sefer.
2: Tabii.
3: Daha keyifli sürüş yapıyorsun.
2: Tabii.
3: Ve nasıl gelen bundan başladıktan sonra önce Türkiye turlarımızı tamamladık elhamdülillah motosikletle.
2: Tamamını gezdin mi Türkiye?
3: Hemen hemen tamamını motosikletle. Daha önceden araçtan da gezmiştim. Aa, yürüme de gezmiştim.
2: Çok güzel.
3: Sonra ufak ufak birkaç yıl önce benim gönlüme bir umre seyahati düşmüştü.
2: Aa, ne güzel.
3: Evet.
2: Allah kabul etsin.
3: Allah razı olsun.
2: Motosikletle mi gittin?
3: Motosikletle gittim. Aa. Bunu ilk önce çok Suriye güzel üzerinden düşünmüştük. Suriye'de malum o dönemde bir savaş,
2: evet,
3: muhabbetleri vardı. Evet. Ondan dolayı Irak'a yöneldik. Irak Türkiye'den motosikletli araçların kirişine müsaade etmedi.
2: Etmedi.
3: Yani oradaki yönetim olarak bir karar almışlar. Müsaade etmediler. Biz de son seçenek İlber Hoca'nın söylediği gibi İran. İran her zaman zaten gönlümde olan bir yerde.
2: İlber rahmetli Ortaylı değil mi?
3: Evet.
2: Değerli hocamız hep.
3: İlber hocamız.
2: İlk görülecek yerlerdendir derdi değil mi İran için?
3: Bizim de orada yaşayacak hikayelerimiz vardı. Nasip oldu. Tebriz'den girdik.
2: Oh. Kerem de yanında mıydı?
3: Beraber.
2: Beraber.
3: Siz... Hatta

0: İki kafa darsınız herhalde değil mi
1: Biraz
0: yani?
1: onun gençliği benim şey şu anki dönem benim gençliğim gibi. Bazen ters
0: Anladım.
1: düştüğümüz noktalar oluyordu. Şey diyordum ona Kerem, kararları alırken ben 41 yaşındayım, sen 24 yaşındasın. Şimdi burada biraz bazı şeylerin hesabı daha farklı oluyor. Ben de senin gibiydim böyle
0: Ne güzel.
1: delicesine, körü görüne hesapsız gidebiliyordum ama şimdi bir mesuliyet var. Bak 24 yaşına bir çocuk 40 yaşına bir adama emanet edildi. Biraz daha aklı selim düşünmemiz lazım. Hareketlerimizi ve kararlarımızı ona göre almamız lazım. Ve nasıl görem sağ olsun sözümden çıkmadı yani.
0: Ne güzel.
1: Beraber güzel bir seyahat ettik. Bazen
0: Abilik yapıyorsunuz Kerem'e
1: evet
0: de bir yandan değil
1: bazen
0: mi?
1: olumsuzluklar olsa dahi diyorum
0: Harika.
1: ona ki benim yaşıma geldiğim zaman veyahut da bir mesuliyet aldığın zaman benim acımdan bakacaksın bu sefer ki anlayacaksın beni, hak veresin bana. Çok güzel seyahat etti, çok güzel arkadaşlık etti bana sağ olsun.
0: Oh.
1: Hatta yola çıkmadan önce biz bir tacılık eğitimimiz vardı bizim Düzce'de. Orada ben bu niyetimi söylediğim zaman abi ben gelebilir miyim dedi bana. Bildiğim çocuk, kaliteli
0: Tabii.
1: çocuk, sağlam çocuk. Dedim neden mi olmasın ya, bana da bir yol arkadaşı lazım. Öyle beraber istişare ettik. Zaten çıkışımız bir anda oldu. Planlamayı yapıyorduk ama çıkışımız bir anda oldu.
0: İlk İran'a mı gittiniz?
1: İran, Tebriz'e geçtik.
0: Tebriz'e
1: Tebriz'de
0: geçtiniz.
1: kaldıktan sonra
0: Motosikletleriniz güçlü mü?
1: benimkisi 1250 cc,
0: Aa çok iyi.
1: onunkisi 700 cc. Yani şeyleri
0: Yeterli
1: farklı
0: oluyor mu
1: ama
0: 700 cc'lik bir
1: yediydi.
0: motorda? Tabii.
1: Yormadı bizi, bir sıkıntı
0: Yormadı.
1: çıkarmadı bize çok şükür
0: Zor
1: motorlarımızda.
0: tarafları ne motosikletle yolculuğun Ali?
1: Ya bana sorsan hiçbir zorluğu
0: Yok.
1: yok.
0: Yani bakımı işte belli kilometrelerde durulması,
1: Şöyle
0: motorun soğutulması gibi bir
1: yok,
0: şeyler var
1: onlar
0: mı?
1: profesyonel
0: Yok.
1: makine oldukları için onların öyle bir
0: Olmuyor. O
1: ihtiyacı olmadı
0: eskilerde
1: ama
0: kaldı artık herhalde.
1: Kerem'in motorunda şöyle şey vardı. Mesela onunki zincirliydi. Zincirin belli mesafelerde yağlanması, temizlenmesi gerekiyordu. Benimkisi şaftlıydı. Daha profesyonel, daha uzun yol odaklı olduğu için
0: Kerem için beklediniz o zaman. Kısa
1: mola
0: molalar
1: verdik de
0: verdiniz.
1: molalarımızda düzenlemesi
0: Yağlamalarını
1: yaptık.
0: yaptınız
1: Evet,
0: güzel
1: evet, evet,
0: zincirin,
1: evet.
0: motorun zincirinin
1: Bakımlarını yaptık, devam
0: bakımlarını
1: ettik çok
0: yaptınız.
1: şükür.
0: Ondan sonra devam ettiniz.
1: Evet.
0: Tabii unutamadığınız hikayeler de vardır.
1: İran.
0: Yol anıları biriktirdiniz
1: Evet.
0: tabii bir yandan değil mi? İran'da neler yaşadınız mesela?
1: Ya İran'ın insanları kafamdaki çoğu soru işaretini kaldırdı. Yani misafirliği, komşuluğu, Allah razı olsun kelimesini orada öğrendim. Yolcunun ne olduğunu orada öğrendim. Yani orada güzel insanlar bizi
0: İyi
1: misafirlikte
0: ağırladılar
1: ağırladı. Çok
0: sizi.
1: güzel ilgilendiler bize. Mesela diyordum oradaki bize alanlara yani neyiz de bize kapınızı açtınız, evinizi açtınız, misafir ettiniz diyor. Siz diyor buraya tesadüf gelmediniz diyor. Tevafuk buraya. Cenab-ı Allah sizi yolladı diyor.
0: Ne güzel.
1: Siz diyor bir alırsınız, 9 bırakırsınız diyor Cenab-ı Allah diyor. Ve diyor hastayla yolcunun duasını Cenab-ı Allah boş çevirmez. Biz size dedi hürmet
0: Harika.
1: etmekle mükellefiz. Çok hoşuma gitti. Sonra şey
0: Evlerinde
1: söyledim.
0: mi ağırladılar?
1: Evlerinde. Sonra şey oldu mesela Allah razı olsun cümlesi hep kullandığımız bir cümle mesela. İnsanlar karşıda yine hep Allah razı olsun der.
0: Tabii.
1: Onun tam içeriğini orada biraz idrak ettim. Dedi ki Cenab-ı Allah dedi kulunun neyini ister? Yani kulumdan razı olmayı ister değil mi? Bundan daha büyük bir lütuf var mı?
0: Tabii ki.
1: Allah'ın kulundan razı olmaz. Bunun üstünde daha büyük bir dua var mı? Allah razı olsun.
0: Ne kadar güzel.
1: Çok güzel bir söz mesela.
0: Harika.
1: Onu orada biraz daha kapsamlı idrak ettim. Yani adam oradan içtenlikle bunu söylemesi çok daha farklı bir boyutta bunu düşünmeyi bana nasip etti.
0: Evlerde kaldınız.
1: Otelde misafirliği.
0: Otellerde
1: Otellerde
0: kaldınız mı?
1: bizi bir Konya'dan Ali kardeşim var. Buradan selam olsun ona. O da
0: Selamlar.
1: motosikletten gitti.
0: Aa,
1: O
0: ne
1: tek
0: güzel.
1: başına gitti. O daha meşakkatli bir yolculuk çekti. Sağ olsun Konya Tebriz'de ondan buluştuk. İran'da Doktor Murteza hocamız var. Türkiye'de eğitimini almış diş doktoru. Eşiyle beraber bizi karşıladı. Misafir etmek istedi. Israr etti özellikle. Hocam dedik biz motorcuyuz. Biz tanığız. Biz dedik eve ikilip çıkmamız çok eziyet olur. Motorlarımız var. Bunları dışarı bırakamayız. Bizi aldı. O günü bir otele getirdi. Yerleştirdi. Ali kardeşimle de akşam beraber orada kaldık. O Türkiye'ye döndü. Biz tekrar ettik. Tuba üzerinden Arabistan'a. Tebriz'den çıktıktan sonra işte Yezid'e geçtik. İsfihan'da kaldık. Yezid'de kaldık. İki tarafta da kaldık. Birer akşam kaldık oralarda. En son işte Bandar Lange limanına geçtik.
0: Çok güzel.
1: Orada 2 gün kaldık. Oradan motorlarımızı yük gemisine koyarak Dubai'ye yolladık. Biz kendimiz hızlı feribotla Dubai'ye geçtik.
0: Ne güzel. Sonra motorunuza binip
1: Dubai'de motorları
0: Dubai'de
1: 2 gün sonra teslim aldık.
0: aldınız.
1: 2 gün
0: Yola
1: Dubai'de
0: devam.
1: kaldık. Oradan sürdük direkt Riyad.
0: Çok
1: Yani
0: güzel.
1: en uzun
0: Bir
1: sürüşümüz
0: plan
1: orası.
0: yapıp mı yola çıkıyorsunuz Ali?
1: Tabii şöyle biz bu seyahati yapmadan
0: Rotanız
1: önce
0: belli yani.
1: planlamamızı yapıyoruz. Yani ne kadar sürebiliriz? İşte iklim
0: Evet.
1: şartlarına göre nerede konaklayabiliriz bir planlamasını yapıyorsun. Ama bizim planlar şaştı. Şöyle şaştı. Bizi ısrarla evine davet edenler oldu. Bırakmadılar
0: Aa,
1: bizi.
0: değil mi?

0: Oradaki süreç orada değişti. Ama İran güzel anılar bıraktı bize.
1: O farklı kültürlerle karşılaşmak insanı zenginleştiriyor da galiba,
0: Kesinlikle.
1: değil mi? Hissediyor musun
0: Kesinlikle.
1: onu?
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Yansıyor mu
0: Yani
1: hayatında da?
0: hatta şöyle bir şey oldu. Soruyorlar bana abi diyor. Dil yok, lisan yok. Nasıl?
1: Nasıl?
0: Ya
1: Hadi onu
0: Allah
1: soracaktım. Nasıl iletişim kuruyorsunuz?
0: kuruyorsun. Yani
1: Vallahi.
0: bende hiç dil yok mesela. Kerem'de Arapça var mesela. Var ama böyle
1: Sen beden dilini
0: beden dili
1: kullanarak.
0: mi artık dersiniz? Yani oradaki karşılık
1: Telepatik
0: bir
1: ya belki
0: nasıl
1: anlaşıyorsun, değil
0: söylersen
1: mi
0: söyle
1: yani?
0: yani anlatılmaz bir boyutta.
1: Konuşmadan da
0: Tabii
1: anlaşabiliyorsun
0: kuruyorsun
1: bazen.
0: yani bunu. Yani telefona çok nadir biz ihtiyaç duyduk. Bir şekilde işimiz halloldu yani.
1: Ne
0: Çok
1: güzel.
0: keyifli bir
1: Peki,
0: yolculuktu.
1: güvenlik açısından endişe yaşadığınız anlar oluyor mu bu seyahat
0: Ya
1: esnasında? Çünkü sizi örnek almak isteyecek arkadaşlarım da
0: evet.
1: olabilir.
0: Şimdi temkinli davranıyorsun tabii. Mesela İran için bize çok algılar oldu.
1: Oldu değil mi?
0: Yani özellikle o bölge için. Ama yola çıkarken ne dedik? Allah'ım niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır eyle diye temennide bulunarak yola çıktık. Allah'ım güzel insanlarla karşılaştırsın dedik. Hiçbir darlık çekmedik ve hep işimizi kolaylaştıracak insanlara denk geldik.
1: Harika.
0: En güzel yanı oydu. Diyeceksin belki duanın gücüdür. Cenab-ı Allah
1: Şanslıymışsınız
0: evet şimdi
1: ve
0: orada
1: dua almışsınız
0: duanın
1: belki.
0: gücü
1: Evet.
0: diyelim yani. Orada her boyutta yani nereye denk geldiysek özellikle o bölgenin insanı bizim burayı çok iyi biliyor.
1: Tabii.
0: Mesela bütün kamu görevlileri hep Türkiye'ye tatile gelmiş. Buradan aile, akraba, dostlukları var. Onların hepsi bize yardımcı oldu.
1: Ne güzel.
0: Ya
1: Anneniz
0: o yüzden
1: yaşıyor mu bu
0: yaşıyor
1: arada?
0: yaşıyor.
1: Uzun ömürleri
0: Allah
1: olsun.
0: razı olsun.
1: Telaşlanıyor mu, kaygılanıyor mu senin
0: Tabii
1: için hala?
0: telaşlanmaz olur mu yani? Biz
1: Arıyor musun sık sık seyahat
0: sürekli
1: esnasında onu?
0: ararlar beni ama ben seyahate çıktığım zaman dünyadan kopuyorum.
1: Öyle mi? Telefonunu da kapatıyorsun
0: Yani
1: belki.
0: kapatmaktan değil ama yani öyle bir oluyor ki inanın bana yaptığımız her adımın farklı bir hikaye oluşu var. Sürükleyici, silsile haline geliyor ya hiçbir şey düşünmeye zamanın olmuyor. Yani
1: Olmuyor, değil
0: çok
1: mi?
0: tatlı, çok heyecanlı ortamlar oluşuyor. Şaşırıyorsun yani bu nasıl oldu yani bu
1: Harika.
0: nasıl denk geldi buraya? Denk gelirsen böyle beceremezsin onu.
1: Değil mi?
0: Ondan sonra hep telefonlar. Mesela hanımdan çok o yönden şey yaparız. Sen gittiğin zaman diyor her şeyi unutursun diyor.
1: Belki
0: Şimdi biraz da rahatsız durum var.
1: hanımınızı da götürürsünüz
0: Ya
1: bir
0: nasip inşallah.
1: ilerleyen
0: Olabilir
1: dönemlerde. Niye
0: yani.
1: olmasın, değil
0: Evet
1: mi?
0: olur.
1: Şimdi sosyal medyada dijital göçebelik moda.
0: Evet.
1: YouTuber'lar özellikle, değil mi?
0: Pandemi
1: Gezdikleri, gördükleri
0: pandemiden
1: yerleri
0: sonra.
1: paylaşarak hem para kazanıyorlar, hem de hayatlarını en azından örnek teşkil edecek şekilde paylaşıyorlar. Senin böyle bir niyetin var mı? Çekim yapabiliyor musun? Gittiğin
0: Aslında
1: yerleri paylaşıyor musun
0: evet
1: sosyal medyada?
0: bu bir yıldır başladık biz de sosyal medyadan, YouTube kanallarından anılarımızı, hikayelerimizi paylaşmaya. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Biz Karadeniz'in Sarp yamaçlarında yetiştik. Çobanlık yaptık, okuduk. Ben yabancı bir arkadaşlara dağlara götürdüm. Bir tur, ufak küçük bir tur yaptık. Trekking yürüyüşü yaptık, trekking. Oradan bir tanesi şey kanalıma girdi. Instagram hesaplarıma girdi. Abi dedi bunlar dedi nasıl yapıyorsun dedi. Yani bunlara bir bütçe ayırıyor musun? Zaman ayırıyor musun? Yok dedim bu bizim günlük yaşantımız.
1: Aa, ne güzel.
0: Yani insanlar bunlar için zaman ayırıyor. Planlama yapıyor. Bütçe ayırıyor.
1: Evet.
0: İşte ona göre çalışmasını yapıyor.
1: Siz doğaçlama.
0: Ha, bizim işte tamamen doğaçlama. Mesela dün 3-4 tane arkadaşım geldi. Tadili bitmek üzere dönecekler. Ali dedi bizi yaylara götürür müsün? Dün inanır mısın bana aşağı yukarı 6-7 tane yayla gezdik ve birbirinden muazzam görüntüler aldık.
1: Harika.
0: Yani
1: Rehberlik ettiniz
0: rehberlik
1: onlara.
0: ettim. Hepsini getirdim böyle güzel yerlere. Planlama yapsam bu kadar denk gelmezdi. Yani coğrafyaya yetişmemiz, o bölgeyi
1: Tabii.
0: bilmemiz, işte onları insanlara anlatmamız, tanıtmamız. Bunları da benim bir o tarafta da yaptık. Biraz kültür elçiliği de yaptık. Bölgemizde reklam açısından olsun diye.
1: Tabii.
0: İnsanlar da bize ön yargılarını kırsınlar diye. Ve nasıl gelen sosyal medyada bunları paylaşmaya başladık işte.
1: Sosyal medya hesabınızı paylaşalım o zaman
0: Olsun Allah
1: dinleyicilerimizle.
0: razı
1: Belki
0: olsun.
1: oradan takip etmek isterler.
0: Evet, Gezgin
1: Senin.
0: Bozkurt 61.
1: Gezgin
0: Bozkurt
1: Bozkurt
0: 61.
1: 61
0: Ali
1: Instagram
0: Kurt.
1: hesabı.
0: Evet, YouTube hesabım da aynısı.
1: YouTube hesabı da aynı mı?
0: Evet,
1: Gezgin
0: Facebook'ta.
1: Bozkurt 61
0: Evet,
1: YouTube hesabı
0: evet.
1: aynı zaman. Şimdi motosiklette yola çıkıyorsunuz. Uzun yolda yanınıza neler alıyorsunuz? Hazırlıklı mı gidiyorsunuz? Bir heybeniz var mı? Bir
0: Tabii.
1: çantanız
0: Tabii.
1: var mı hazırladığınız? Neler
0: Şimdi
1: oluyor mesela orada?
0: olmazsa olmazlarımız var. Bir motosiklet için ana ekipmanlarımız var.
1: Evet.
0: Onlar olmazsa olmaz. İki, kendi hem kişisel hem barınma hem tüketim, gıda
1: Evet.
0: noktasında. Onları da bir planlama tayininde motorumuza yerleştiriyoruz. Heybelerimiz var. Çantalarımız var. Kıyafetlerimiz iki takım. İşte zarur durumlar olur, işte kaybolur, çalınır. Her şey insanın başına gelebilir. Onları da ona göre planlamasını yapıyorsun. Ekipmanımızı koyuyoruz.
1: Evet. Sizin yolunuzdan gitmek isteyen arkadaşlarım olacaktır.
0: Evet.
1: Ne tavsiye ederiz böyle bir yolculuğa çıkmak isteyenler Ali?
0: Özellikle kesinlikle yanlış seyahat yapmasınlar. Özellikle
1: Yalnız yapmasınlar.
0: şöyle bir örnek vereyim. Yakın zamanda Maraş'ta görev yapan Aytekin abimiz var. Polis. Kendisi tek başına seyahat yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Hayber Kalesi'nin orada kaza geçirdi. Ağır yaralandı. İyi şimdi durum çok şükür. Motorunu da gitti aldı
1: Büyük
0: oradan.
1: riskler var diyorsun.
0: Yani
1: Tek
0: tek
1: başına
0: başına
1: yapmasınlar yolculuğu.
0: şimdi o zaman da duygusal olarak da çok farklı ve
1: Evet.
0: krizler yaşama ihtimali çok yüksek. Psikolojik olarak panika daha düşebilirsin. Ama yanında bir dostun, bir arkadaşın olduğu zaman işte seni toparlayabilir, psikolojini yönetebilir, ailene, karşı tarafa oradaki durumu organize edebilir, sana çok iyi oradan çıkışını sağlayabilir. Ama
1: Yalnız çıkmasınlar yola.
0: evet, çünkü yakın zamanda çok böyle arkadaşımız tek başına kazalar geçirdi. Yani olayların
1: Tehlikeli.
0: da ciddiyetini farkınızda olduğumuz için yalnız başına seyahat yapmasınlar.
1: Seni tanıdığımıza çok mutlu
0: Çok
1: olduk.
0: teşekkür ederim.
1: Bundan sonra rotada nere var? Hangi ülkeye
0: Allah
1: gideceksin?
0: nasip ederse
1: Kaç ülke oldu şu ana kadar?
0: 6
1: Evet.
0: 6 Orta Doğu'yu hemen hemen tamamladık. Allah nasip ederse İçişleri Bakanımızdan, hanımımızdan yurt dışı vizemizi alabilirsek Moğolistan var.
1: Aa, güzel.
0: Onun çalışmasını yapıyorum. Önümüzdeki günlerde de kısa bir Balkan turu var.
1: Yine motorla mı?
0: Motorla.
1: Aa, çok güzel.
0: Motorla. Motorun tostlukları, yol işareleri çok farklı.
1: Valla yolun açık olsun.
0: Buradan
1: Tekerine taş değmesin mi diyelim?
0: Allah razı olsun. Buradan genç arkadaşlarımıza güzel bir öğüt verelim.
1: Tabii.
0: Arkadaşlar, canımız, ailelerimiz, sevdiklerimiz bizim için çok kıymetli. Onları üzmeyelim. Ekipmanlarımızı giyelim. Trafik kurallarına riayet edelim. Sağlıkla ayakta kalalım.
1: Harikasın. Yol güvenliği ile ilgili de bilgiler verdin.
0: Evet.
1: Ayrıntılı olarak. Yolun hep açık olsun.
0: Allah razı olsun. Çok
1: Ali,
0: teşekkür ederim. Yollarda
1: görüşmek dileğiyle.
0: görüşmek dileğiyle.
1: Annemize de hürmetlerimizi
0: Allah
1: ilet
0: razı olsun.
1: lütfen.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili Kerem'in de kulakları çınlasın.
0: Kerem'e de buradan selam olsun.
1: Selam olsun diyelim. Değerli bir gezgin sevgili dinleyicilerimiz Ali Kurt bizlerle birlikteydi. Onun hikayesini paylaştık programımızın bu dakikalarında. Güzel bir eser var. Onu Kubat'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle yolculayalım. Evlendir beni diyor Kubat.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, örnek bir dayanışmaya imza atan değerli bir genç çiftçi şu anda telefon hattımızda. Bu kez de onun hikayesini sizlerle paylaşacağız. Amasya Suluova'ya ulaşıyoruz, uzanıyoruz. Genç çiftçi Sergen Doğan telefon attığımızda. Sergen merhaba.
3: Merhabalar.
2: Seni kısaca bir tanıyabilir miyiz?
3: Ben Sergen Doğan, 22 yaşındayım. Üniversiteden 2 yıl önce mezun oldum. Çiftçilikle uğraşıyorduk zaten. Babamın yanına çiftçilikten devam ediyoruz.
2: Hangi üniversiteden mezun oldun?
3: Hayatını seviyoruz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Tarım Makineleri bölümünde. Aynı zamanda sosyal medya, diğer insanlarla da bu yapmış olduğum işleri paylaşıyorum.
2: Sosyal medyada paylaşıyorsun yaptığın işleri. YouTuber'sın yani.
3: Aynen, YouTuber'ım.
2: Harika. Hayatından memnunsun anladığım kadarıyla, değil mi?
3: Memnunuz Allah aşkına.
2: Çok güzel. Daha ziyade hangi ürünleri üretiyorsunuz?
3: Soğan, patates, mısır, pancar tohumu yetiştiriciliği, buğday.
2: Kendi bahçeniz, tarlanız var herhalde.
3: Kendi tarlamız var.
2: Aile tarlası.
3: Aile tarlamız, evet.
2: Evet. Şimdi sen çok özel bir davranış sergiledin. Tebrik ediyoruz gönülden.
3: Çok teşekkür ederim.
2: 6 ton patatesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmışsın. 150 bin lira değerindeymiş. Nasıl oldu bu yolculuk? Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
3: Abi, geçen yıl dağıtmıştık biz ilk önce. Bu yıl ikincisi oldu. Geçen yıl mahsulümüz değeri yoktu. Tüccarların elindeydik daha çok diyelim. O yüzden biz de tarlada bırakmak yerine halka dağıtalım dedik. Tarlada çöp olana kadar biz bunu yetiştirmişiz zaten. Neden çöp olsun dedik. Halka dağıttık ve halkın o mutluluğu bizi çok sevindirdi. Duaları çok sevindirdi bizi. Biz geçen yıl bu patates ekimini bırakabilirdik. Bu kötü gidişattan dolayı. Ama bu yıl Allah'a şükürler olsun, halkın destekleriyle birlikte tekrardan ekimini gerçekleştirdik patatesin. Ve patates de bu yıl gerçekten bize güzel para kazandırdı. Geçen yıl kazandırmadı, dağıttık. Bu yıl kazandırdı, dağıtmayacak mıyız? Tabii ki dağıtalım dedik. Halkın tekrardan duasını alalım dedik. Halkı sevindirelim dedik. 6 ton patatesi halkımıza ücretsiz bir şekilde dağıttık. Dualarını aldık. Allah razı olsun.
2: Ne güzel. Bizzat kendiniz mi verdiniz, yoksa davet mi ettiniz, bir alanda toplanıp vatandaşlarımıza bu güzel ürünleri dağıttınız? Nasıl bir yöntem uyguladınız?
3: Ben dedim ki yarın pazarda dedim dağıtımını gerçekleştireceğim dedim. Bir halka açık

0: bir yerde. Sizleri de gelip buradan patatesinizi alabilirsiniz dedim. Aşırı bir yoğunluk oldu. Orada bir yanlış yaptım ben. Bundan sonraki yıllarda da tekrardan dağıtımını gerçekleştireceğim ama muhtarlardan da yardımını alarak gerçekten ihtiyaç sahiplerine göndermeyi planlıyorum.
1: Yani demek ki bayağı bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varmış ki ciddi yoğunluk olmuş.
0: Evet, gerçekten aşırı bir yoğunluk olmuş.
1: Evet, bundan sonra muhtarlarımız aracılığıyla mı dedin? Bağlantı kurarak ulaştıracağım.
0: Evet, kesinlikle.
1: En doğrusu da o olur
0: daha
1: herhalde.
0: Doğru yerlere gideriz diye düşünüyorum.
1: Dualarını almak vatandaşlarımızın çok büyük keyif değil mi?
0: Kesinlikle. Yani insan onların mutluluğuyla mutlu oluyor zaten.
1: Çiftçiler arasında da dayanışma örneği sergileniyor mu? Birbirinize destek oluyor musunuz Sergen?
0: Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Her zaman. Şimdi şu işin güzelliği de şuydu. Ben dağıttım. Arkadaşım diyor ki benim de imkanım var diyor. Ben de dağıtayım bir kısım
1: Örnek
0: diyor.
1: Oldun sen o zaman belki de.
0: Aynen öyle oldu.
1: Ne kadar güzel. Yani her şeyinde para olmadığını anlatmış oldun herhalde. Yakın çevrene de değil mi?
0: Para bir yere kadar
1: Manevi
0: yani.
1: tatmin de çok önemli anladığım kadarıyla.
0: Kesinlikle abi, kesinlikle. Yani insanlarımız mutlu olduktan sonra zaten para geliyor yani. Para gelip geçici bir şey. Önemli olan insanların mutluluğu, hayattan keyif alması. Yani bunun kökü bir patates, yetiştirmişiz biz bunu.
1: Ne
0: Halkla
1: kadar
0: da illaki dağıtacağız.
1: Tabii aileni de büyütmüş oluyorsun böylece galiba Sergen. Seni tanıyanların sayısı oldukça artmıştır. Özellikle bu güzel davranışı sergiledikten sonra. Geri dönüşler nasıl oluyor? İlginç olaylarda yaşıyor musun?
0: Geri dönüşlerimiz çok güzel. Şimdi halkın içerisinde gezince ya o patatesi dağıtan sen değil miydin?
1: Ha, ne
0: Öyle
1: güzel.
0: değil miydi gibi. Yani beni tanıyanlar bayağı arttı tabii ki ama bunun yanında babamın ve ailemin de büyük destekleri oldu tabii ki. Daima arkamda. Kardeşimle
1: Harika.
0: birlikte dağıttık zaten biz bunu. Yalnız başıma yapamam böyle bir şeyi.
1: Doğan ailesinin katkılarıyla gerçekleşti değil
0: Doğan
1: mi?
0: ailesinin katkılarıyla gerçekleşti. Evet.
1: Herkese selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok sıra dışı bir davranış. Devamı da gelecek dedin değil mi bunun?
0: Her yıl Allah izin verirse, Allah bize o gücü verirse inşallah
1: İnşallah.
0: dağıtımını gerçekleştireceğiz.
1: Sağlıkla, sıhhatle. Nereye doğru ilerlemek istiyorsun Sergen? Hedeflerin neler?
0: Hedeflerim yani insanların daha mutlu olduğu, daha çok güler yüzlü insan gördüğümüz, sinirlerden uzaklaştığımız
1: Ne güzel.
0: inşallah bir ülke oluruz.
1: Harika. Herkesin huzur içinde yaşayacağı bir ülke
0: Herkesin huzur içinde.
1: hayal ediyorsun anladığım kadarıyla değil mi?
0: Kesinlikle. Yani benim elimden gelen patates dağıtmak, insanların bu şekilde mutlu olduğunu gördüm. İnşallah herkes elinden geldiğince insanları mutlu eder.
1: Bu alanda ilerleyeceksin değil mi? Üretmeye devam edeceksin.
0: Üretmeye devam ediyoruz. Çiftçiliği seviyoruz. Hayvancılığı seviyoruz. Hem hayvancılık hem çiftçilikten. Bu şekilde devam ediyoruz.
1: Harika. Seni daha yakından tanımak isteyenler olabilir. Sosyal medya aracılığıyla belki selam ulaştırmak isteyenler olabilir. Bir hesap numarası verebilir misin? Hesap
0: Tabii
1: verebilir
0: ki.
1: misin? Adres verebilir
0: Sosyal
1: misin?
0: medyadan, YouTube'dan Çılgın Çiftçi hesabıma girerlerse benim daha yakından videolarımı izleyip ne yaptığımı, ne işle uğraştığımı görebilirler.
1: Ha, Çılgın Çiftçi.
0: Çılgın Çiftçi, evet.
1: Kanalın adı değil mi?
0: Kanalımızın adı
1: YouTube'da.
0: YouTube'dan Çılgın
1: Kaç
0: Çiftçi.
1: Kaç abonen var?
0: 71 bin.
1: 71 bin.
0: Evet.
1: Maşallah. 71 bin bir oluyor şimdi o zaman. Ben de hemen abone oluyorum sana.
0: Maşallah. Teşekkür ederim.
1: Eyvallah.
0: Çok sağ olun.
1: Var mı bir son söz?
0: Son söz. Hepinize kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın lütfen.
1: Seni tanıdığımıza çok mutlu olduk. Güzel yüreğin var olsun. Ailene de selamlarımızı, sevgilerimizi, tekrar hürmetlerimizi ilet lütfen Sergen.
0: Aleykümselam. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdım.
1: Çok
0: olun.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, güzel yürekli genç bir çiftçiyle birlikteydik. Onun hikayesini paylaştık. 150 bin lira değerinde 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı ve her yıl bunu da devam ettiriyor. Yürekten tebrikler. Sergen Doğan bizlerle birlikteydi. 12.43 oldu saatimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız.

Ve geldik bir Hayatın İçinden programının daha sonuna. Serpil Aydemir hazırladı sizler için programımızı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimizdi. Seza Turgut sundu. Yeni günde yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Güzel bir şarkıyla da noktayı koyalım istiyoruz. Edis Duman diyor. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dinleyicilerimiz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler diliyoruz sayın seyirci, sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nde hazırlanan 13 ana haber bülteni başlıyor. Ben Arzu Meniye. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı iddiaları yalanlandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Ve şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu belirterek, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayınladığı mesajda mazlum ve mağdurlara uzatılan yardım elinin siyaset üstü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlarından yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi, tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır dedi. Türkiye'nin tarihinden ve medeniyet değerlerinden aldığı güçle bu konuda örnek olmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok ülke bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz.

2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdi Bare, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Tarihi ziyaretin iki ülke ilişkilerini köklü biçimde geliştirdiğini belirten Hamza Abdi Bare, güvenliğimizi güçlendirirken Türkiye bizimleydi. Ekonomik kalkınmada ve diplomatik alanda yeniden dünyaya dönerken Türkiye yanımızdan ayrılmayan kardeşimiz oldu diye konuştu. Somali Başbakanı Türkiye'nin Somali'ye yaptığı en önemli yatırımlardan birinin eğitim olduğunu vurguladı. Somali halkı ve devleti adına Türkiye'ye teşekkür etti. Somali Meclis Başkanı Abdülkadir Muhammed Nur da sosyal medyada Türkçe paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Somali'nin ağır kuraklık ve insani krizle mücadele ettiği bir dönemde gerçekleştiğini hatırlatan Nur, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyeye ulaşmasının önünü açtığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. İran ise bu adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, önce İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirtti. Kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak devam etmeleri halinde ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise ülkesinin savaşı hedef olarak görmediğini, müzakerenin de teslimiyet anlamına gelmediğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunu gösteren bir haberle grafik paylaştı. Trump'ın ekonomik savaş ve izolasyon hamlesinin Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabası olduğunu kaydeden Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politikaları ekonomik terör olarak tanımladı. Abbas Arakçı, ekonomik terörizmin küresel ekonomiyi tehdit ettiğini vurguladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Irak'taki temaslarında Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef aldı. Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ülkelerine kaynaklarını yağmalamak için yaklaştığını savundu. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına son vermiyor. Gazze kentindeki bir polis karakoluna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Saldırının polis teşkilatını işlevsiz bırakma ve Gazze şeridinde kaos çıkarma girişimlerinin bir parçası olduğu vurgulandı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının sonu gelmiyor. İşgalci İsrail Doğu Kudüs'teki Skandal E1 yerleşim projesi kapsamında 1234 konutluk ihale yayınladı. Soykırımcı İsrailli Bakan Ben Gvir ise skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Filistinli mahkumlar için infaz odası bulunan bir hapishaneyi tanıttığı paylaşımı büyük tepki çekti. İşgalatındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda da Filistinlilerin hakları ihlal ediliyor. Hukuksuz uygulamaların arkası kesilmezken İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar'ı işgalatındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer El Avvar'ın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için Türkiye'nin katkılarının devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Aktürk, uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz dedi. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları karşılıklı olarak devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev balistik füzelerle hedef alındı. Şiddetli patlamalar meydana geldi. Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagauzya başlıkları ele alındı. Kürşat Zorlu, Gagauzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. AK Parti

0: Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu ve beraberindeki heyet Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kabul edildi. Görüşmede siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagauzya başlıkları ele alındı. Moldova Cumhurbaşkanı Sandu da Türkiye ile ilişkilere her sahada büyük önem verdiklerini vurguladı. Sandu, Türkiye'nin dünyada her geçen gün artan etkisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. Küresel enerji piyasalarını sarsan jeopolitik gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor. Gelişmeleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, atılan adımlarla küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Mehmet Şimşek, sosyal medyada yaptığı açıklamada küresel enerji piyasalarında olağanüstü dönemden geçildiğini vurguladı. Taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü kaydeden Şimşek, mazotta eşel mobil uygulaması kapsamında atılan son adıma da değindi. Mehmet Şimşek, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz dedi. İletişim Başkanlığı elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada yetkili kurumların fiyat düzenlemesiyle ilgili güncel herhangi bir çalışması bulunmadığına dikkat çekildi. Açıklamada ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ömer Bolat, Ağustos ayında da mal ihracatı toplamının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Kütahya'da açıklama yapan Ömer Bolat, milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti.
1: İhracatımız 8 kat arttı. 50 milyar dolardan mal ve hizmet ihracatı toplamı 401 milyar doları geçtik. Allah'a çok şükür. Ağustos ayı sonunda inşallah daha da yukarıya doğru tırmanacağız ve 280 milyar dolar mal ihracatı müjdesi vermeyi ümit ediyoruz. Enerji üretimi 4 katına çıktı. 340 milyar kilovat saate geldi. Yenilenebilir enerji toplam enerji kaynaklarımızın %50'si haline ulaştı. Milli gelirimiz tam 6 kat büyüdü. AK Parti'den önce milli gelirimiz 1'ken AK Parti'den sonra dolar bazında milli gelirimiz 7 birim oldu. 238 milyar dolardan devraldık. 1 trilyon 640 milyar dolara çıkardık.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Konuyla ilgili operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Buna göre yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3912 operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Çiftçi bir gazeteye yaptığı açıklamada operasyonlarda gözaltına alınan 15.698 kişiden 7.633'ünün tutuklandığını söyledi. Yılın ilk 7 ayında çocukları hedef alan çevrim içi suçlara karşı 1229 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2435 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 465'e tutuklandı, 337'sine adli kontrol kararı uygulandı. Bu arada siber suçlarla mücadele çerçevesinde çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. İhbarın ardından yapay zeka ile inceleme yapılacak, savcılık değerlendirmesi ve banka müdahalesi ile süreç en geç 18 dakika da adli dosyaya dönüşecek. İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda açıklama yaptı. Murat Kurum, sosyal medyada yer alan açıklamasında "İstanbul'umuz Yarısı Bizden kampanyamızda güçlenmeye, güvenli hale gelmeye ve dönüşmeye devam ediyor" ifadesini kullandı. Çalışmalar çerçevesinde Zeytinburnu ilçesi Seyit Nizam Mahallesi'ndeki 3 sokakta bulunan 67 bina aynı anda yenileniyor. Toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda daha önce de 50 binanın dönüşümü tamamlandı. Zeytinburnu, Yarısı Bizden kampanyasına en fazla talep gösteren 3. ilçe konumunda. Kolombiya'daki depremde can kayıpları artıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Deprem dolayısıyla 4380 kişi yaralandı. 290 kişidense hala haber alınamıyor. Kolombiya'daki depremden 15 kentteki 294 binden fazla kişi etkilendi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo La Espriella depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolar hasara yol açtığını açıklamıştı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden Sivas'ta yüksek gerilim uyarısı. Konuyla ilgili açıklamada Sivas il sınırları içindeki Gürün Enerji Nakil Hattı'nda yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı bildirildi. Can ve mal güvenliği açısından yüksek gerilim uygulanacak hattın çevresinde bulunanların direklere tırmanmaması ve iletkenlere yaklaşmaması gerektiği vurgulandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı iddiaları yalanlandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmalarında Trabzon'da saat 20'de Macaristan ekibini konuk edecek. Fenerbahçe'de Gineli futbolcu Sıdıkı Şerif'le yollar ayrıldı. 19 yaşındaki futbolcu İngiltere'nin Coventry City takımıyla sözleşme imzaladı. Milli futbolcu Atınç Nuka'nın yeni adresi mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. 33 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan son olarak Bandırma Spor forması giyiyordu. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Buna göre bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Afyon, Karahisar ve Tokat 31, İzmir, Edirne, Mardin 36, Bursa, Çanakkale, Kırklareli ve Hatay 35, Aydın ve Kahramanmaraş 39, Denizli, Muğla ve Antalya 37, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman 38, Eskişehir, Konya ve Malatya 33, Nevşehir ve Erzincan 29, Bolu ve Sinop 30, Düzce 32, Samsun, Giresun ve Rize 28, Trabzon ve Van 27, Kars ve Erzurum 25, Tunceli 34, Kilis 40 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun ilk 7 kilometresi Kandıra ve Doğu İzmit kavşakları Ali Kahya mevkiinde yapım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu üzerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara yönündeki trafiğin servis yoluna aktarılabilmesi amacıyla 22 ila 6 saatleri arasında şerit kapatması yapılıyor. Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 25 ila 29. kilometreleri arası yol çalışması nedeniyle 10 ila 16 saatleri arasında trafiğe kapalı. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini sunduk.
4: Reklamlar.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
10: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 20 Ağustos Perşembe bugün saat 13.21 ve yayınımıza başlıyoruz hafta içi her gün olduğu gibi. Biliyorsunuz çocukluk çağı fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biri ve bu dönemde yapılan spor, fiziksel aktivite sağlıklı ve güçlü bir beden için çok önemli bir altyapı oluşturuyor. Aileler bazen spora yönlendirmek istiyorlar çocukları, bazen bu sporları nasıl seçeceğini bilemiyorlar da. Ama işte o çocuklar o spora başladığında özgüven, paylaşma, sorumluluk gibi duygularının gelişmesi oldukça önemli ve bu konularda geliştiklerini de görüyoruz tabii ki. Bu sporlardan biri de yüzme. Hele ki yaz ayları geldiğinde daha çok yüzmeye yönlendirebiliyorlar aileler çocukları. Bazen çocuklar istemiyor, korkabiliyorlar. Bazen bu başlayan yüzme macerası yarıda da kalabiliyor. Biz de işte hem spor ve fiziksel aktivitenin çocuklara katkısından hem de yüzme ile ilgili çocuklar ne zaman başlamalı, nasıl ilerlemeleri, bunlardan bahsedeceğiz. Bir yandan bazen işler o kadar güzel boyutlara ulaşıyor ki bu çocuklar milli sporcu bile olabiliyorlar. Yüzme konusunda gerçekten bizi başka ülkelerde bile temsil edip göğsümüzü kabartabiliyorlar. İşte onlardan da bahsedeceğiz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü, Milli Takım Antrenörü Tolga Tillioğlu ve Milli Takım Antrenörü Kıvanç Kanarya bizimle birlikteler. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhabalar herkese.
0: Şimdi çocuklar dedik, çocuklarla yoğun bir şekilde çalışan, onlara yüzmeyi öğretmeyi amaçlayan, bu konuda da çok da başarılı olan Kıvanç bizimle birlikte. Önce onunla başlayacağız şimdi sohbetimize. Çocuklar bazen yüzmeyi çok istiyor hakikaten. Ailelerine de söylüyor, ben yüzme öğrenmek istiyorum, yüzmek istiyorum. Sonrasında günlerce o sporu yapmak için işte o

0: buzlara gidiliyor vesaire. Bazı çocuklar böyle çok hevesli, aileler de ona uyum sağlamaya çalışıyor ama bazen çocuklar istemeyebiliyor, korkabiliyor ama ailesi diyor ki bir yüzmeyi öğrensin. Böyle durumlar da yaşanabiliyor. Şimdi ne dersin bu konuda? Çocuklar yüzmeye ne zaman nasıl yönlendirilmeli? İstemeyen bir çocuk olursa nasıl yaklaşılmalı?
1: Şimdi aslında ilk olarak şöyle başlayabiliriz bu branşla alakalı. Yüzme artık hayatımızın içinde hayat kurtaran bir temel bir beceri aslında, öyle söyleyebiliriz. Yeme içme gibi bir ihtiyaç, gerçekten de öyle. Bizim için yüzme branşı aile, daha sonra ailelerin her zaman karşısına çıkacak bir problem gibi görünebiliyor. Çünkü yaz aylarında kendi konfor alanlarıyla alakalı çok önemli. Yüzmeye başlama yaşı aslında bizim önerdiğimiz 3,5-4 yaş. Bu tam bir yüzmeye başlama yaşı diyebiliriz. Tabii ki yüzmenin birçok desteklediği alan var. Bununla birlikte işte fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimine çocuğun çok fazla katkı sağlıyor. Bu en önemli basamaklarından bir tanesi. Bununla birlikte birçok kas grubunu çalıştırıyor. Aslında komplike diyebiliriz yüzmenin, tamamen bir genel branşının açıklamasıyla alakalı. Ve dediğim gibi başlama yaşı 3,5-4 yaş. Buna ilk başlama olarak ideal bir zaman, yaş olarak söyleyebilirim yüzmeyi. Ve erken yaşta tanıştırmak her zaman çok iyi. Çünkü zaman geçtikçe çocukta oturan bir sistem oluyor. O sistemi düzeltmek çok daha zor olabiliyor. Çocuk bir hamur gibidir. Küçük yaşta ne kadar onu böyle üstünde oynarsanız, bir kalıp haline getirirseniz, tamamen o şekilde, doğru bir şekilde seviyede ilerler. Ama yaş geçtikçe öğrenme daha da zorlaşıyor yüzme basamağında. O yüzden de erken yaşta yüzmeye adım attırmak çok önemli. Evet, korkular olmuyor mu? Tabii ki de korkular oluyor. Bunu da tamamen oyunla öğreterek, yavaş yavaş, adım adım, biraz sabır istiyor aslında.
0: Tabii.
1: Sabırla üstüne ilmek ilmek işleyerek bu branşa başlatmak ve devam ettirmek çok önemli. Ailelerin de burada kararlı olması her şeyden çok daha önemli.
0: Şimdi dedik ya, korkabilir, istemeyebilir vesaire. Burada bazen aileler şöyle yanlışlar yapabiliyorlar. Zorlama gibi mesela, veya eskiden çok olurdu ya işte amcam dayım beni suyun içine fırlattı çok korktuğum halde
1: Evet.
0: gibi, sonrasında işte ömür boyu süren bir travma var mesela.
1: Aynen.
0: Böyle korkan, çekinen bir çocuğa nasıl yaklaşılabilir? Mesela 3,5-4 yaşında gerçekten hiç istemiyorsa çocuk, o anda çok zorlanılmalı mı, yoksa belki bir sene sonra bir daha mı denemesi lazım?
1: Aslında ilk olarak çocuğun tamamen karakterini iyi anlayabilmek lazım. Çocukla uyumu yakalayabilmek lazım. Örnek veriyorum, çocukların küçük yaşta en güvendikleri şeyler oyuncaklarıdır. Oyuncaklarına çok güvenirler. Biz mutlaka sudan korkan çocuklara ilk, ailelere şunu söylüyoruz. Eğer bir tedirginliği varsa suya sokabileceği bir tane oyuncağı yanında getirmesini istiyoruz. Çünkü en güvendiği şey oyuncağı olabiliyor. Onunla birlikte ufak ufak bir anda suyun içine alarak değil, alıştırarak suya dahil etmeye çalışıyoruz. Bu da aslında her şeyden çok daha önemli, kıymetli. Üstüne gittiğiniz zaman korku olayı, ağlama durumu çok fazla olduğu zaman tabii ki de ufak bir ara verebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ama bunu çok fazla sıkmadan, haftada bir gün, bir saat olarak böyle bir metotlara, periyotlara bölerek başlayabiliyoruz aslında yüzmede. Öyle söyleyebilirim.
0: Yani korkuların üstüne gitme gerçekten suya fırlatmak şeklinde olmuyor yani.
1: Kesinlikle olmuyor, çünkü yetişkinlerle de bizim çalıştığımız özel derslerimiz oluyor. Yetişkinler de tamamen küçüklükten gelen bu problemlerden dolayı yüzmeyi yıllarca erteleyebiliyorlar, öğrenmeyi erteleyebiliyorlar. Bu da tamamen dediğiniz gibi küçüklükte yaşadığı travmalardan kaynaklı oluyor tamamen.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi dediğim gibi bazen de çok yetenekli oluyor bu çocuklar. Hakikaten bir bakmışsınız ki belki bir çocuk 5-6 ayda o seviyeye ulaşırken bu çocuk bir ayda ulaşabiliyor. Galiba orada da işte yetenek avcıları devreye giriyor, değil mi Tolga hocam? Siz ne dersiniz konuyla ilgili? Mesela bir çocuğun yeteneğini, İleride hakikaten bir sporcu olabilir diye bir düşünceyi nasıl oluşturursunuz? Nasıl fark edersiniz?
2: Şimdi temel eğitim alan altyapıdaki sporcularımızı biz teknik ekip olarak tek tek inceliyoruz, takip ediyoruz, gelişimlerini takip ediyoruz. Bu tarz hızlı gelişimi olan sporcularımızı da mutlaka performans gruplarına yönlendiriyoruz. Performans gruplarımız bizim 9 farklı performans grubumuz var. Bunlar yaş grubu ve fiziksel yeterliliklerine göre. değişkenlik gösteriyor. Performans grubuna aldığımız çocuklarımızı teknik olarak serbest sırt, kurbağa ve kelebek tekniklerini öğretmeye başlıyoruz. Hı hı. Bundaki ilerleme hızıyla beraber bir üst grubumuzu alarak artık yavaş

0: Yavaş yavaş olayı sistematik antrenmansal bir sisteme dönüştürüyoruz. Antrenman periyoduna giren çocuğumuz da zaten süreç içerisinde yarışmalara hazırlık, ulusal il yarışları, ulusal yarışlar ve uluslararası yarışlara hazırlama anlamında çalışmalarımızı bu şekilde planlıyoruz. Seçme burada gözlem çok önemli, çocuğun isteği çok önemli, yatkınlığı, suya yatkınlığı çok önemli, ailenin ilgisi çok önemli, ailenin bu konuya bakış açısı çok önemli. Çünkü bazen yaşıyoruz, anne babanın çocuklardan fazla hırsı ya da isteği olduğu zaman bu çocuk için olumsuz bir
1: değil mi?
0: Etki gösteriyor.
1: Bir de öyle bir durum var. Evet. Hiç ilgilenmeyenler var, bir de aşırı ilgilenip ve aşırı büyük beklentilerle bu işe girenler var.
0: Evet. Ya bizim birinci amacımız aldığımız her çocuğu işte dünya şampiyonu yapmak, olimpiyat şampiyonu yapmak değil. Sistemimize aldığımız her çocuğun öncelikle mutlu olmasını sağlamak. Çünkü mutlu olan çocuk gelişime açık olur. Gelişime açık olan çocukla başarıyı daha rahat yakalayabilirsiniz. Onun için velilerin bilinçlendirilmesi, sporculardan önce velilerin bilinçlendirilmesi bu konuda çok önemli diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda çocuklar da zaten antrenman performans gruplarına geçtiği zaman antrenman düzeyleri arttıkça onlar da bilinçleniyor. Kendilerine özgüvenleri daha fazla gelmeye başlıyor. Çünkü bir şeyleri bireysel bir spor olduğu için yüzme, bir şeyleri başarma hissi çocuklarda özgüveni daha fazla arttırıyor ve yapabildikçe de bu özgüven artıyor. Bunu biz cesaretlendirdikçe, aile de cesaretlendirdikçe, çünkü üçlü bir saç ayağıdır bu. Aile, çocuk ve antrenör. Bu üç saç ayağı da doğru işler ve doğru frekansla bir araya geldikleri zaman başarı da kaçınılmaz oluyor.
1: Çok da disiplin gerektiren bir iş aslında bu tarz durumlarda. Bayağı yoğun çalışma gerekiyor. Özellikle işte olimpiyatlara hazırlananlar, bir takım yarışlara girenler. Tabii ki bu psikolojiyi yönetmek de son derece önemli. Nasıl bir süreç ilerliyor bu aşamadan sonra? Diyelim ki bir çocuk bir yarışa katılacak. Böyle bir süreç içerisine girdi ve böyle bir hazırlık var. Siz de onun eğitmenisiniz. Nasıl ilerliyorsunuz bu süreçte?
0: Şöyle ilerliyoruz. Sadece yüzme olarak düşünmüyoruz biz. Bunun psikolojik ayağı, beslenme, aile ve antrenman ayağı var. Psikolojik zaten iddialı uluslararası bir yarışa hazırlanması için psikolojik olarak da hazır olması gerekiyor. Fiziksel olarak da hazır olması gerekiyor. Fiziksel olarak hazırlanmasının en büyük destekçisi beslenmedir. Beslenme ayağını çok...
1: Nasıl besleniyorlar mesela? Neleri öneriyorsunuz?
0: Ya şöyle, yarışma dönemine göre veya işte antrenman dönemine göre değişiyor bu. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiği dönemler oluyor, protein ağırlıklı beslendiği dönemler oluyor. Bu tamamen yarışma, hedef yarışmasına kalan süre ve antrenman yoğunluğuyla alakalı değişkenlik gösterebiliyor. Ya bunlardan da biz uzman diyetisyenlerden, spor diyetisyenlerinden destek alıyoruz. Spor psikologlarından destek alıyoruz. Yani her konunun kendi uzmanından destek alarak ilerliyoruz. Çünkü biz antrenör olarak bizim en iyi bildiğimiz iş yüzme antrenörlüğü, performans. Yani biz hızlı yüzdürürüz ama işin psikolojik, beslenme kısımları biraz daha böyle bilimsel hareket ederek, işin uzmanlarından destek alarak hareket ediyoruz.
1: Yani birçok alan aslında bir arada ortak hareket ederek bu süreçte
0: tabii
1: ilerliyor.
0: Ki.
1: Bunu tek başına bir yüzme antrenörünün yapması mümkün değil.
0: Mümkün değil tabii ki. Bu hani yüzme antrenörleri, evet, beden eğitimci, spor bilimci birçok arkadaşımız ama bunların hepsinde uzmanlaşması çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü bir diyetisyenin veya bir psikoloğun müdahalesi kadar bizim yüzme antrenörü olarak bir sporcuya müdahale etmemiz çok doğru değil diye düşünüyorum ben. Her nasıl ki hani bir diyetisyen nasıl yüzme antrenörlüğünden çok fazla anlamayacaksa, bir antrenör de spor diyetisyenliğinden veya tabii, spor psikologluğundan biraz şey yapması lazım, uzak durması lazım ki her şeyi kendi uzmanları yapsın. Bilimselliği işin içine soktuğumuz sürece de, çünkü bir yüzme antrenörü bunların hepsini yapmaya başladığı zaman bilimsellikten uzaklaşmaya başlıyoruz. Onun için bilimselliği işin içine sokacaksak ve hani ilerlemeyi bilimsel olarak sağlayacaksak, bunlardan da yardımcı branşlar olarak destek almak zorundayız.
1: Yüzme dedik, çok fazla aslında alanda çalışmasını sağlıyor çocuğun ve ona çok fazla şey katıyor. Hakikaten çok da gerekli. İlla ki gidip işte denizde yüzecek diye bir ders almasına gerek yok. Ona normal yıl içerisinde de birçok şey sağlayacak tabii diye konuştuk. Ne mesela, çocuklar yüzmeye başladığında, yüzme öğrenmek için gittiğinde, sonrasında derslere devam ettiğinde ne gibi değişiklikler olur bu çocukta?
2: Aslında şöyle, antrenman sağlıyorum ya, o yaş grubuna geldikleri zaman biraz daha planlı olmayı öğreniyorlar. Çünkü bu işin içinde bir okul basamağı da var.
1: Evet. O,

0: Bunları tamamen bir plan haline getirmeleri çok önemli oluyor.
1: Evet.
0: Çünkü özellikle haftada 6 gün antrenman yapan sporcularımız var. Çok ağır antrenmanlar yapıyor. Bununla birlikte derslerini de birlikte götürmek zorundalar.
1: Tabii.
0: Bizim için aslında en büyük önceliklerden biri dersleri. Çünkü derslerde eğer başarılı olmazsa bu illaki antrenmanlarına da yansıyacaktır. Normal kendi yaşantısına yansıyacaktır.
1: Tabii, ailesi de istemeyecek belli bir yerden sonra.
0: Kesinlikle
1: belki.
0: Öyle ama buradaki Tolga Hocam bahsettiği aile basamağı da çok önemli. Çünkü branş fark etmek sizin sporculara, kendi çocuklarına hiçbir şekilde bu branşla alakalı bir kıyas yapmamalılar. Başka bir sporcuyla kıyas durumuna hiçbir zaman girmemeliler.
1: Zaten kıyas genel olarak konuşuyoruz bunu. Asla yapılmaması gereken bir
0: tamamen
1: şey.
0: Tamamen o gün antrenmanın nasıl geçtiğiyle alakalı, çalışmanın nasıl geçtiğiyle alakalı sohbet etmeleri çok daha iyidir her zaman. Çocuğu tamamen bu branşta tamamen destekleyici olacaktır. Aile ne kadar çok desteklerse, olumlu olarak ne kadar çok desteklerse bu gündelik hayatına da yansıyor, derslerine de yansıyor, antrenmanlarına da yansıyor. Arkadaş ilişkilerine de yansıyor. Bu yüzden de tamamen bir plan çerçevesi ilerlemek çok daha önemli.
1: Hı hı, plan program yapmayı kazanıyor. Zaman yönetimini öğreniyor.
0: Kesinlikle
1: bu şekilde
0: öyle.
1: Aslında sadece fiziksel bir aktivite yapmıyor. Hı. Başka neler var? Mesela sosyalleşme, özgüven açısından yine yüzme olumlu bir etkiye sahip mi?
0: Tabii ki de öyle, çünkü kendi çalışma gruplarında çok fazla arkadaş ediniyor. Bununla birlikte yarışmalara girdikçe başka kulüplerden fazla arkadaş ediniyor. Ya da il dışındaki yarışlara gittiği zaman, Türkiye şampiyonalarına gittiği
1: tabii,
0: zaman çok daha fazla arkadaş ediniyor ve sosyal çevreleri ciddi şekilde de gelişiyor. Hani ufak bir 5-10 kişilik gruptan bir anda çok fazla arkadaş grubuna çocuk yöneliyor.
1: Sen kendi çocukluğundan düşün. Mesela senin nasıl olmuştu yüzme başlaman ve sonrasında neler değişti sence hayatında?
0: Aslında şöyle, annemle babam beni tamamen bir yüzme öğreneyim diye beni bir yüzme kursuna götürdü. Ancak 7 yaşında başladığım yüzme serüveni benim hayatımda bir meslek olarak bana artı kattı. Hı-hı. Aynen öyle. Yaklaşık 16-17 yıl kadar bu branşla ilgileniyorum ve bütün hayatıma tamamen her şeyle olumlu etki etti. İşte bu arkadaş çevresi olsun,
1: tabii,
0: yaşam planım olsun. O yüzden de her çocuğun mutlaka bir spor branşıyla uğraşması gerekir. Mutlaka, evet. Hı-hı. Gerekir, çünkü hayatlarının bir yaşam tarzı oluyor. Gerçekten bir yarışmacı olmasa bile mutlaka hayatının bir noktasında o sabit olarak kalıyor. Örnek veriyorum, yüzmeyi öğrendiği zaman unutabileceği bir durum değil. Yüzme hayatı boyunca hayatında mutlaka olacak.
1: Hı hı. Peki bunun için belirli bir, mesela şöyle bir fiziksel özelliği varsa daha iyi yüzer, ya da böyleyse aslında çok da iyi olmaz denilebilecek bir şey var mı? Yoksa her insan hakikaten iyi yüzer konuma gelebilir mi? İlla ki yarışmacı olarak düşünmeyelim. Yani hayatında iyi yüzebilecek bir insan olması konusunda düşünelim.
2: Her insan mutlaka düzgün bir teknikle yüzebilir tabii ki.
1: Hı hı.
2: Hani şampiyonluk ya da performans anlamında bahsetmiyorum ama en doğru şekilde düzgün ve planlı bir çalışma dahilinde düzgün bir teknikle yüzebilir. Hı hı. Evet.
1: Peki bir yarışmacı olması için nasıl özelliklerinin olması lazım?
2: Yarışmacı olması için fiziksel ve mental özelliklerinin biraz daha gelişmiş olması gerekiyor.
1: Hı hı.
2: Daha atletik olması gerekiyor. Daha doğrusu yüzmede uzun mesafe ve kısa mesafe olarak ikiye ayırıyoruz biz. Uzun, kısa ve orta mesafe olarak ayırıyoruz. Uzun mesafeciler için çok böyle hani atletik değil ama uzun boylu, kol açıklığının uygun olması
1: bunlar
2: gerekiyor.
1: Da evet.
2: Yani fiziksel yeterliliğinin ön planda olması gerekiyor. Kısa mesafeciler için biraz da hani atletik olması çok önemli ama hani boyunun çok uzun olması veya çok kısa olmayacak tabii ki performans anlamında ama ortalamanın biraz üstünde olacak ve biraz daha atletik olması gerekecek mutlaka.
1: Bunlar da seçmeler açısından önemli
2: tabii
1: ipuçları
2: ki
1: oluyor.
2: Ya bunları aslında geliştirilebilir özellikler bunlar. Kara antrenmanlarıyla özellikle kuvvet antrenmanlarıyla da destekliyoruz biz onları. Yani sadece yüzme sadece suyun içerisinde yapılan bir antrenman şeyi değil.
1: Değil mi? Bir de bu var. Tabii kondisyon kazanmak için başka
2: kuvvet antrenmanlarıyla da destekliyoruz. Düzenli olarak çocuklarımızın devam ettikleri kulübümüzde bir kondisyonerimiz var. O kondisyonerimizin çalışması doğrultusunda da zaten o yaptığı kuvvet antrenmanlarını biz suya aktarıyoruz. Dolayısıyla bizim yüzme antrenmanlarımıza kara antrenmanları biraz daha güç katıyor diyebilirim yani.
1: Peki sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü, Milli Takım Antrenörü Tolga Tillioğlu ve Milli Takım Antrenörü Kıvanç Kanarya ile sohbetimize devam ediyoruz. Aileler bazen özellikle soğuk havalarda havuza gönderme konusunda kendilerini kötü hissedebiliyorlar, çekinebiliyorlar, gitmesin diyebiliyorlar. Aman ne gerek var bu havada diye düşünebiliyorlar. Ne dersiniz onlara?
1: Aslında şöyle, çok klişe bir cümle ama yüzmenin mevsimi yoktur. Bu bizim
0: sanki
1: için
0: bir mevsimi var gibi düşünülüyor değil mi?
1: Ancak yüzmenin bir mevsimi gerçekten yoktur. Antrenman sonrasında kış aylarında özellikle çocuk işte saçını kurutup tamamen korunaklı bir şekilde havuzdan ayrıldıktan sonra hiçbir problem olmayacaktır. Zaten çalışma yaptığımız havuzları tamamen en iyi.

0: su derecesi, ortam derecesi tamamen hani çocukların rahat bir antrenman yapabileceği seviyede belirlenmiş olduğu için dışarı çıktıklarındaki durumda hani tamamen demin kendileri korumaları çok önemli. O yüzden de hani mevsimi yok ve 12 ay boyunca biz kulüp olarak çalışmalarımız bir fiil devam ettiriyoruz bu konuda bizim için çok önemli.
1: Eğitmen seçimi konusunda da bazen kafalarda soru işareti olabiliyor. Acaba bu eğitmen iyi mi? Hakikaten alanında uzman mı? Benim çocuğumla iyi ilgilenir mi? Onu güzel yönlendirir mi diye aileler eğitmen seçerken zorlanabiliyorlar. Nelere dikkat etmek lazım yüzme konusunda eğitmen seçerken?
0: Biz Başkent Çankaya Spor Kulübü olarak aslında şuna dikkat ediyoruz. Kulübümüz bünyesinde çalışan antrenörlerimizin tamamı zamanında bizim sporcumuz olmuş. Sporculuk kariyerini bitirmiş ve bundan sonraki hayatını antrenörlük olarak yoluna devam eden yol arkadaşlarımız oluyorlar. Evet. Yani kendi kulübümüz bünyesi işte Türkiye şampiyonu olmuş, milli takıma girmiş, ülkemizi yurt dışına temsil etmiş ama artık spor yaşamı, aktif spor yaşamını bitirmiş ve şimdi bunu meslek haline getiren antrenörlerimizden oluşuyor. Aileler tabii ki başka kulüplere de yönlenebiliyor ama buradaki en önemli şey güvenebilmeleri. Güvenli bir ortam, çalıştıkları alanın güvenli bir ortam olması her şeyden çok daha önemli. Biz kulüp olarak buna dikkat ediyoruz diyebilirim aslında.
1: Özellikle peki güvenlikle ilgili ne dersiniz? Yani bir yüzme konusunda güvenlikle ilgili de bazen kafalarda soru işareti olabiliyorlar. O açıdan nelere dikkat etmek lazım? Hem böyle bir havuzda yüzerken hem denizde yüzerken çocuklarını bu konuda yetiştirmek isteyen aileler neler yapmalı?
0: Şöyle ki tabii ki de her ne kadar çok iyi yüzme de biliniyor olsa aileler tatile gittiklerinde dışarıda olduklarında mutlaka bir göz seviyesine, göz hizasına mutlaka bulundurmalılar. Çünkü işin içine bir sağlık durumu girdiği zaman bunu bilemiyorsunuz.
1: Değil mi?
0: Çok fazla çünkü en basit bir futbol maçında bile bir futbolcunun başına bile gelebilen anlık rahatsızlıklar olabiliyor. Bu her branş için geçerli. Tabii ki de spora başlamadan önce mutlaka iyi bir sağlık kontrolünden geçirilmesi çok daha önemli. Çünkü bilinmeyen çocuğun bilinmediği bir hastalığı varsa bunu önceden tespit etmek, ona göre yönlenmek her şeyden çok daha önemli.
1: Şimdi sporcu yetiştiren bir kişi olarak, hatta olimpiyatlara sporcu gönderen bir kişi olarak şöyle bir baktığınızda ülkemizin yüzücü yetiştirme potansiyelini nasıl görüyorsunuz Tolga Hocam?
2: Ülkemizde bence son yıllarda yüzme konusunda bayağı bir yol kat edilmiş durumda. Yani artık Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında sporcularımız final yüzmeye ve yavaş yavaş madalya.
1: Evet, ne kadar güzel.
2: Avrupa, özellikle Avrupa şampiyonalarında madalya almaya ve dünya şampiyonalarında da madalya kovalamaya başladılar. Bunu tabii ki spor genel müdürlüğü olsun, yüzme federasyonu olsun veya kulüplerin özverileri, antrenörlerin özverileri olsun bence çok üst seviyede. Bunun bir sebebi de antrenör potansiyelimizin bence gitgide çok daha kaliteli bir hale gelmesi. Yani meslektaşlarımız, çok iyi antrenörlerimiz var. Türkiye'de de artık iddialı, çok iyi, çok iddialı antrenör arkadaşlarımız var. Ben onları da çok tebrik ediyorum bu arada. Başarılarından dolayı da hepimiz gururlanıyoruz ülke olarak.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.
1: Öyle olur. Antrenörler de yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar değil mi? Onlar da bir antrenör olabilmek için aslında bayağı bir eğitim alıyorlar.
2: Ya şöyle, antrenörlüğün bir şeyi yok. Tamam, artık ben oldum, antrenör olabilirim bir kavramı yok çünkü bilim sürekli değişiyor. Sistem sürekli değişiyor. Sürekli antrenörlerin kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Sürekli bir gelişim içerisinde olması gerekiyor. Türkiye'de de bunu çok iyi yapan antrenör arkadaşlarımız var. Bu da bence sevindirici. Çok iyi örnek olan antrenör arkadaşlarımız var. Onun için de birçok antrenörün veya sporcunun önünü açmakta da bence bunun büyük bir faktör olduğunu inanıyorum.
1: Kendine uygun bir spor seçmek isteyen bir çocuk ya da çocuğunu uygun bir spora yönlendirmek isteyen aile bazen bu konuda çünkü çok fazla seçenek olduğu için yanlış yollara da sapılabiliyor. Çocuk bir yerden sonra ah yeter artık, ben artık başka bir spor denemek istemiyorum da diyebiliyor. Farklı farklı şeyler olabiliyor. O konuda ne dersiniz? Nasıl seçilir? Nasıl yönlendirilir?
2: Şimdi hangi branş yapılırsa yapılsın bence temel 3 branşın çocukların altyapısında olması gerekiyor. Yüzme, atletizm ve jimnastiğin mutlaka ve mutlaka her çocuğun belli bir yaş aralığında
1: onu tercih edecekler.
2: Mutlaka
1: yani
2: yapmaları gerekiyor ki ondan sonra futbol olsun, voleybol olsun, basketbol, boks, güreş, ne olursa olsun bu 3 branşın temelinde mutlaka çocukların olması gerekiyor bence.
1: Jimnastik, atletizm
2: ve yüzme.
1: Demek ki buralardan başlanabilir.
2: 3 temel branş mutlaka olmak.

0: Zorunda, evet.
1: Evet, gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Var mı son olarak söylemek istedikleriniz, dinleyicilerimize aktarmak istedikleriniz?
2: Son olarak biz Başkent Çankaya Spor Kulübü olarak bizim hedefimiz tabii ki sadece madalya kazanmak değil. Yani sağlıklı, özgüvenli, disiplinli, sorumluluk sahibi ve mutlu çocuklar yetiştirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Madalya bunun sonucunda gelebilir, evet, ama çocuğun sporu sevmesi ve hayatına spor kültürünü yerleştirmesi çok daha büyük bir kazanım olacaktır. Tabii. Bizler için de çok büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Bu şekilde yani.
1: Hedef illaki madalya, illaki birincilik, illaki şampiyonluk olmasın. Hayatımız sporla ilerlesin ve spor hayatımızı düzgün bir şekilde ilerletmeye devam etsin yani.
2: Kesinlikle öyle.
1: Kesinlikle. Bu son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Tolga hocam var mı sizin söyleyecekleriniz?
3: Bir çocuğa yüzme öğretmek aslında sadece ona bir branş öğretmek değildir. Ona suyun içinde ve hayatın içinde kendine güvenmeyi öğretmektir. Bence bu çocukların kişisel gelişimi içinde, karakter gelişimi içinde çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederiz.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çocukların özgüveni açısından kendilerine güvensinler, kendilerini hayatta iyi hissetsinler ve sonrasında düzgün de bir çevreleri olsun diye işte bu tarz sporları yapmaları çok önemli. Biz de elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü, Milli Takım Antrenörü Tolga Tillioğlu bizimle birlikteydi ve Milli Takım Antrenörü Kıvanç Kanarya da bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Kereş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Hukuk ve Hayat başlıyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün araç mahrumiyet davası hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
4: Trafik kazası. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı, ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
3: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçaal. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
5: Hoş buldum sayın hocam.
3: Değerli hocam, tabii ki trafik kazaları günlük yaşamda çokça meydana geliyor. Bu trafik kazaları olsun ya da aldığımız araçtaki bir arızadan kaynaklı olsun, biz belli bir müddet bu aracı kullanamıyoruz. Kullanamayınca da çeşitli zararlarımız meydana geliyor. İşte taksi tutmak durumunda kalıyoruz ya da farklı şekillerde araç ihtiyacını karşılıyoruz. Başka bir yerden araç kiralamak zorunda kalıyoruz. Böyle bir durumda haklarımızı nasıl talep edebiliriz? Vatandaşlarımız neleri bilmeli?
5: Sayın hocam, araç mahrumiyet davası uygulamada sıkça karşılaşılan dava türlerinden biri. Diyelim ki bir trafik kazası yapmış olalım ve bu kazada karşı tarafın %100 olmasa bile kusuru olsun. Bu durumda aracımız kaza neticesinde tamir edildi, aracımız bize teslim edildi ve aracımızdan kaynaklı olarak zararımız 100 bin lira olarak hesabımıza yatırılmış olsun. Acaba tüm zararımız giderilmiş olur mu? Bu noktada araç mahrumiyet davası dediğimiz, araç mahrumiyet bedeli dediğimiz bir dava açılması pekala mümkündür. Şöyle ki, araç tamirde kaldığı müddetçe bu araçtan mahrum kalan vatandaşlar bakımından Yargıtay uygulamada araç mahrumiyet bedeli davalarını kabul etmekte, belli kıstaslara bağlamaktadır. Halk arasında yaptı parası veya ikame araç parası olarak da bilinen bir bedel kalemidir. Trafik kazaları sonucunda meydan

araç sahibi araç mahrumiyeti bedeli adı altında tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu bedel aracın fiilen kullanılmadığı süre boyunca yaşanan kullanım yoksunluğuna ilişkin ekonomik kaybı ifade etmektedir. Araç mahrumiyet bedeli aracın kazadan sonra onarım süresince kullanılamaması nedeniyle maddi zararı karşılamak üzere talep edilir. Önemli olan husus şudur. Bu bedel aracın serviste kaldığı gerçek süre yerine bilirkişi raporlarıyla tespit edilen makul tamir süresine göre hesaplanır. Dolayısıyla diyelim ki aracımız kazadan sonra iş yoğunluğundan dolayı tamir atölyesinden bir ayda çıktı. Biz bu durumda bir aylık bir araç mahrumiyet tazminatına hak kazanacağız demek değildir. Bilirkişi atanır, hem kusur bilirkişisi kusurun kimde olduğunu tespit eder, hem de bu zararın miktarını hesaplamak üzere bilirkişi atanır. Bilirkişi makul tamir süresini belirler. Diyelim ki mesela 35 gün sanayide kaldığını iddia ettiğimiz bir araç bakımından makul tamir süresi bilirkişi raporuna göre 8 gün, 15 gün, 20 gün gibi farklı günler olarak karşımıza çıkabilir. Bu durumda çıkan makul tamir süresine göre günlük bir araç mahrumiyet bedeli belirlenerek bununla süre çarpılır. Diyelim ki mesela 20 gün için günlük 1000 liradan 20 bin lira tazminatı hak kazanmıştır diye bir hesap yapılabilecektir. Zarar görenin aracını kullanmadığı için yaptığı ulaşım giderleri gibi bir takım yan giderler bakımından da yine pekala talepte bulunulması mümkündür. Araç mahrumiyet bedeli bakımından önemli olan husus şu, burada araç mahrumiyet tazminatı bakımından davada karşı tarafa yani karşı tarafta araç sahibine ve şoföre karşı bu davada husumet yöneltilmesi mümkündür. Yani DMMS dediğimiz zorunlu mali mesuliyet sigorta şirketine husumet yöneltilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla burada vatandaşlar mesela karşı taraftaki araç sahibine Asli Hukuk Mahkemesi'nde araç mahrumiyet davası açabilirler. Ya da diğer kalemlerle birlikte varsa değer kaybı, hasar bedeli farkı gibi tazminat kalemleriyle birlikte bu kalemler bakımından sigorta şirketlerine de husumet yöneltmişler ise bunlarla beraber aynı zamanda araç mahrumiyet bedeli tazminatını pekala Asli Ticaret Mahkemesi'nde de talep edebilirler. Ya da daha hızlı olması bakımından bir icra takibi de başlatabilirler. Tabii icra takibi başlatmanın bir takım dezavantajları da olabilir ama daha pratik olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Karayolları Trafik Kanunu'na göre gerçekleşen kazada kazanın oluşumuna sebebiyet veren motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumludur. Eğer haksız fiilden dolayı birden fazla tazminat yükümlüsü varsa bunlar zararın tamamından sorumludur. Bu durumda işleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahipleri bakımından müteselsil sorumluluk söz konusu. Aynı zamanda şoför bakımından da haksız fiil esası çerçevesinde bir sorumluluk söz konusudur. Araç mahrumiyeti tazminatı istenebilmesi için aranan şartlara baktığımızda her şeyden önce bir haksız fiil olması gerekir. Bu haksız fiilden kaynaklı olarak tazminat isteyen kişiye kusurun yüklenemez olması veya kusurun daha az olması gerekir. Daha açık konuşmak gerekirse araç mahrumiyet davası açacaksak karşı tarafta %25, %50, %100 de olsa bir kusur olması gerekir. Tüm kusur bizdeyse elbette araç mahrumiyeti tazminatı davasını açamayız. Ama kusurlarımız %50-50 ise diyelim ki 20 bin liralık hesaplanan bir zarar bedeli varsa bunun genel olarak söylemek gerekirse %50 yani 10 bin lirası bakımından araç mahrumiyet tazminatı istenebilir. Genelde vatandaşlar kazadan sonra araç mahrumiyet tazminatı kalemini bilmedikleri için haliyle bu tazminat kalemi uygulamada bazen göz ardı edilebilmekte ama vatandaşların gerçek zarar ilkesi kapsamında tamamı tüm zararların giderilmesi beklenir. Dolayısıyla pekala söz konusu davayı açma hakları da mümkün. Bu noktada kaza tespit tutana, kusur raporu, eksper raporu, servis faturası, araç kiralama faturası varsa bu, bilirkişi raporu, tamir fotoğrafları, hasar fotoğrafları bütün bunlar delil olarak kullanılabilir. Şunu da belirtmekte fayda var. Diyelim ki aracımız kaskolu, kaskodan dolayı kasko firması aracımızı kullanamadığımız esnada 15 gün bize ikame araç tahsis etti. Araç mahrumiyet bedeli davası açılabilmesi için böyle bir ikame

0: ihtiyacın olmaması ya da daha uzun süren bir tamirin olması gerekir. Bizim makul tamir süremiz 10 günse herhangi bir tazminat istememiz mümkün değil. Ama 15 günden daha uzun ise bu durumda da fark kadar süreyi araç mahrumiyet tazminatı olarak istememiz pekala mümkündür. Araç mahrumiyet tazminatı bakımından ticari araç, hususi araç ayrımının da önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü eğer bir ticari araç varsa, taksi, minibüs, otobüs, kamyon gibi, bu durumda artık ticari kazanç kaybı gündeme gelecektir. Bunun hesabı farklı esaslara tabidir diyebiliriz. Son bir husus, araç mahrumiyet bedeli isteyebilmem için acaba bir başka araç kiralamış olmam gerekir mi? Hemen buna tevessül edilir. Hayır. Yargıtay içtihatları nettir. Yargıtay der ki, araç mahrumiyet bedeli isteyebilmeniz için bir ikame araç kiralamış olmanıza, buna ilişkin bir kira akdi, bir fatura sunmanıza gerek bulunmamaktadır Sayın Hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ağırlığı Bindalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçaaldı ve araç mahrumiyeti nedeniyle talep edilecek tazminatlar üzerinde durdu. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklamlar.

0: zeytin ağacının gölgesinde.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Zeytin Ağacının Gölgesinde programımızda Orta Doğu barış sürecinin önemli dönüm noktalarından biri olan Oslo anlaşmalarını konuşacağız. 1993 yılında imzalanan bu anlaşma, İsrail ile Filistin arasında yeni bir sürecin başlangıcı olarak görülmüş ve dünya kamuoyunda büyük bir umut oluşturmuştu. Ancak ilerleyen yıllar bu sürecin neden kalıcı bir barışa dönüşemediği sorusunu gündeme getirdi. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, kumanda masasında Salih Yılmaz ve ben Fatih Öznur. Stüdyo konuğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Sayın Selim Sezer. Kendisiyle işte bu Oslo sürecini, beklentileri, yaşanan bütün hayal kırıklıklarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Selim Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Hayal kırıklığı dedim herhalde tam anlamıyla, tabiriyle de bu olsa gerek. Oslo Anlaşması'ndan beklentiler çıta çok yüksekti, fazlaydı. Ama tabii hangi siyasi şartlar altında, uluslararası şartlar altında ortaya çıkmıştı? İsterseniz o geçmişe dönerek bunları anlatarak başlayalım sizin anlatımınızla tabii ki.

0: Buyurun.
1: Hayal kırıklığı, hatta çöküş tabirini kullanmak mümkün aslında. 13 Eylül 1993 tarihinde Washington DC'de Beyaz Saray'ın bahçesinde bu tarihi el sıkışma yaşandığında dünyanın çok büyük umutları vardı. Fakat birkaç yıl içerisinde hayal kırıklıkları bunu yerine almaya başlayacaktı ve 10 yılı tamamlamadan tamamen çöktü. Hangi koşulların sonucunda Oslo Anlaşmaları gündeme geldi ve nasıl bir zemin üzerinde inşa edildi sorunuz üzerinden bu temelde başlamak gerekirse. Aslında hem bölgesel hem uluslararası zeminden ve bağlamdan bahsetmek gerekiyor. 1990'lı yılların başları aslında Soğuk Savaş'ın son bulduğu ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki 40 yıldan uzun süre devam eden jeopolitik rekabetin son bulduğu bir dönem aslında. Dünyada genel olarak daha fazla uzlaşı, daha fazla çatışmaların son bulması yönünde beklentilerin olduğu bir dönem. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki jeopolitik rekabet 1970'li yıllardan itibaren Filistin meselesine de yansıyordu. Arap-İsrail çatışmasına da yansıyordu ve bu Soğuk Savaş'ın son bulması bu yönden de aslında çatışmanın, Filistin çatışmasının son bulması bakımından bir zeminde oluşturuyordu. Uluslararası düzlemde temel arka plan olarak bunlardan bahsedebiliriz. Yerel düzlemde ise bazı yorumcular İsrail siyasetinin bu dönemde daha ılımlı bir yönelime girmesiyle de bunun ilişkisini kuruyorlar. İşçi Partisi hükümetlerinin iktidarda olduğu bir dönem. Isaac Rabin ve Shimon Peres dönemlerine denk düşüyor aslında Oslo Anlaşmaları süreci. Bir düzeyde belki bu yönelimin ya da İsrail siyasetindeki bu renk farklılığında etkisi olduğu söylenebilir. Ama esas mesele aslında Filistinlerin 1980'li yıllardan itibaren giriştiği süreçler. Bir tanesi 1. İntifada'nın patlak vermesi. 9 Aralık 1987 tarihinde Gazze'de Cebaliye mülteci kampı çevresinde başlayan ve sonrasında işgal altındaki Filistin topraklarının tamamına yayılan İntifada sürecinin aslında getirdiği bir yan sonuç. İkincisi de 1988 yılında Kasım ayında 15 Kasım 1988 tarihinde Cezayir'de Yasser Arafat'ın liderlik ettiği Filistin Ulusal Konseyi tarafından Gazze ve Batı Şeria'yı kapsayan Filistin Devleti'nin bağımsızlığı ilan edilmesi süreci. Aslında bu ikisi tüm dünyanın gündemini yeniden Filistin meselesine ya da Filistin-İsrail çatışmasına çeken süreçler olmuştu. Ve özellikle de intifadanın etkisiyle meseleye barışçıl bir çözüm bulma eğilimi hem bölgede hem dünya genelinde artmakta olan bir eğilimdi.
0: Hocam, o tırnak içinde intifadayı hep kullanıyoruz ama bilmeyenler için de hemen kısaca intifadanın ne olduğunu da söyler misiniz?
1: Evet, intifada kelime anlamı itibariyle silkiniş demek. Yaklaşık 40 yıllık aslında bir işgal sürecinden sonra bu 10 yılların biriktirdiği dinamiklerin aslında patlak vermesiydi. Cebaliye mülteci kampında bir İsrail askeri aracının Filistinleri ezmesi ve sonrasında buna yönelik tepkilerin çok hızlı bir şekilde önce Gazze'ye, sonrasında işgal altındaki toprakların geri kalanına yayılmasıydı. İntifada bir halk ayaklanmasıydı, sivil bir halk ayaklanmasıydı. Siyasi hareketlerden de bağımsız gelişmiş bir süreçti. Ve Filistin toplumunun bütün kesimlerini, hem farklı toplumsal tabanları, farklı ideolojileri, farklı meslekleri, kadın, erkek, yaşlı, genç, bütün Filistin'i içine çeken bir süreçti. Ve Filistinlilerin aslında kendi topraklarında bir varoluş mücadelesini en güçlü şekilde ortaya koyduğu bir tarihti. İşte Oslo Anlaşması bütün bunların zemininde gerçekleşti. Eğer intifada olmasaydı, eğer bağımsızlık ilanı olmasaydı ve kuşkusuz küresel planda da bu değişim süreci yaşanmasaydı muhtemelen Oslo Anlaşması gündeme gelmeyecekti.
0: Yani bu müzakereye iten temel faktörlerden biri oldu.
1: Evet, ben hatta intifadayı bu sıralamada birinci sıraya koyabileceğimizi düşünüyorum.
0: Peki 93'te o bahsettiğiniz anlaşmanın imzalanmasındaki en önemli maddeler nelerdi o anlaşma içeriğinde?
1: Tabii 1993 ve 95'te aslında iki ayrı anlaşma olduğunu, bunların birbirini tamamladığını dikkate alarak ifade etmek gerekirse, 1993'teki anlaşma Eylül 1993'te imzalanan anlaşma ilkeler beyanı olarak adlandırılıyor. Yani orada aslında tarafların uzun vadede ya da orta ve uzun vadede inşa etmek istedikleri çözüme dair temel ilkelerini aslında beyan ettikleri, ifade ettikleri ve bazı prensiplerin bir ana çerçevenin aslında ortaya konulduğu bir anlaşmaydı. 1995 yılında ise Oslo 2 anlaşması olarak adlandırılan, Mısır'ın Taba şehrinde imzalanan ikinci anlaşma gelmişti. Tabii ikinci anlaşma çok daha detaylı, çok daha fazla teknik husus barındırıyor. Bunları bir arada değerlendirmek daha doğru olabilir. İlk anlaşmayla birlikte aslında gördüğümüz en temel hususlar bir niyet olarak orta vadede 1967 sınırları olarak adlandırdığımız, yani 1967'deki

0: 2. Arap-İsrail Savaşı sonrasında işgal edilen Gazze ve Batı Şeria'da bir Filistin devletinin kurulması yönünde aslında bir zeminin inşa edilmesi. Bunun ne zaman ve ne şekilde kurulacağına dair somut bir plan yok aslında. Ama tarafların bu ana çerçeve üzerine mutabık oldukları söyleniyor. Bir geçiş aşamasında da bu bölgeleri kapsayacak, önce Gazze ve Eriha bölgelerini kapsayacak şekilde bir İsrail çekilmesinin ardından bir Filistin yönetiminin kurulması buradaki temel hususlardan bir tanesi ve kademeli olarak da İsrail'in bu bölgelerden çekilmeye başlaması öngörülüyor. En önemli aslında husus belki de bir karşılıklı tanıma meselesi. Filistin Kurtuluş Örgütü bu anlaşmayı Filistin tarafı adına imzalayan taraf Yasir Arafat'ın liderliğinde uzun yıllar boyunca İsrail'i bir devlet olarak kabul etmeyen ve tamamen yıkılmasını savunan bir yönelime sahipti. Az önce bahsettiğim 1988 tarihli bağımsızlık ilanı aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 ve 338 sayılı kararlarına da gönderme yapan bir ilandı ve dolayısıyla iki devletli çözümü aslında kapı aralayan bir yönelimdi. Bunun bir sonucu olarak da Oslo Anlaşması ile birlikte FKÖ İsrail'i resmen tanıdı. Beraberinde de İsrail Filistin Kurtuluş Örgütü'nü, yani o 10 yıllar boyunca bir terör örgütü olarak gördüğü bir oluşumu Filistin halkının meşru temsilcisi olarak kabul etti. Belki birinci anlaşmanın özellikle en önemli şeyi olarak, somut sonucu olarak bunu söylemek mümkün. Tabii o dönem meselenin yakıcı unsurları Kudüs'ün statüsü gibi, mülteciler gibi, mültecilerin geri dönüşü gibi bu anlaşmalara dahil edilmemişti. Bu da zaten sonrasında sürecin başarısız olmasının en önemli unsurları arasında. Fakat var olan haliyle dediğim gibi bir karşılıklı tanıma, ikincisi bir Filistin öz yönetiminin, özel yönetiminin kurulması ve en azından niyet düzeyinde bunun bir Filistin devletine doğru dönüşmesi hedefinin, niyetini ifade etmesi.
1: Aslında dünya kamuoyu çok umutlanmıştı. Tabii bu umutlanma da haklı olarak bir umutlanmaydı ama bir anda ne olduysa, dediğiniz gibi bu Kudüs meselesi ve diğer mülteci meseleleri mi bu Oslo Anlaşması'nı patlattı diyelim, hayal kırıklığının başını hangisi çekiyor, hangi konu çekiyor?
0: Şimdi bir dizi sebep var aslında Oslo'nun başarısız olmasında. En önemli hususlardan bir tanesi bu. Yani bir özel yönetimin kurulması, karşılıklı tanıma, bir niyet beyanı ifade edilmesi, bunlar önemli ve anlamlı şeyler olarak kabul edilebilir. Fakat sorunun temelini, özünü teşkil eden bir dizi mesele var. İfade ettiğimiz gibi Kudüs zaten meselenin kalbinde yer alan hususlardan bir tanesi. Filistin'in mülteciler meselesi bana göre Filistin sorununun en temel unsurlarından bir tanesi ama ne yazık ki en az konuştuğumuz unsurlarından bir tanesi. 1948 yılından itibaren Filistin nüfusunun yarıdan fazlası mülteci konumuna düştü ve bölgenin farklı yerlerine dağıldılar. Ve bu kişilerin geri dönüşünün engellenmesi için İsrail tarafından her türlü girişimde bulunuldu. Bunun hukuki altyapısı oluşturulduğu gibi İsrailli müzakerecilere de her türlü barış görüşmesinde mültecilerin geri dönüşünün herhangi bir şekilde müzakere kapsamına getirilmemesi yönünde hükümetler tarafından talimatlar verildi ve bu bugünlere kadar da devam eden bir durum oldu. Bu ve bir dizi başka meselenin, yani sorunun temelini oluşturan meselelerin konuşulmaması, ertelenmesi, belirsiz hale getirilmesi bana göre Oslo sürecin başarısız olmasındaki başlıca sebeplerden bir tanesi. O dönem yapılan bir takım tartışmalara baktığımız zaman şunu da görüyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi aslında özellikle Oslo 1 anlaşması bir ilkeler beyanı, bir niyet ifade ediyor. Fakat bu niyetlerin ne şekilde somutlanacağı, nasıl bir yol haritası oluşturacağı konusunda belli, anlaşılır ve somut bir şey yok. Takvim yok. Bunu o dönemki bazı analistler bilinçli bir müpemlik politikası olarak adlandırıyor. Yani İsrail aslında Filistin tarafını bir müzakereye sürükleyip bazı şeylerden de aslında geri adım atmasını sağlarken aslında karşılığında ne vereceğine dair sürekli bilinçli olarak bir müpemlik, belirsizlik oluşturuyor ve sürecin de aslında olabildiği kadar uzayıp gitmesini ve belirsizlikler içinde kalmasını sağlıyor şeklinde bir değerlendirme vardı ve bugünden geriye baktığımız zaman da bu birçok bakımdan aslında makul gibi görünen bir husus. Sürecin başarısının temel sebeplerinden bir tanesi bu. Yani özellikle devlete dönüşmesi dediğimiz şey doğrultusunda herhangi bir somut adım atılmamıştı. Sonrasında 1990'ların ikinci yarısında Netanyahu hükümetinin zaten ilk defa kurulması ve kendisinden önceki İşçi Partisi hükümetlerinden daha şahin politikalar izlemesi bir başka husus. Aynı zamanda Filistin içindeki bazı daha radikal unsurların bu anlaşmanın Filistinlere getirdiği olumsuz sonuçların olumlu sonuçlardan çok daha fazla olduğunu söyleyerek.
1: Siz hangi taraftasınız? Olumlu mudur, olumsuz mudur?
0: Ben olumsuz tarafların çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ve bugün 30 küsur yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bunu daha net bir şekilde görebildiğimiz

0: düşünüyorum. Yani bir barışçıl bir çözüm herkesin arzu ettiği bir mesele olmakla birlikte o dönem zaten 1990'ların başında Filistinlere sundukları ve vazgeçmek durumunda kaldıklarını karşı karşıya koyduğumuz zaman olumsuz tarafları daha ağır basmakla birlikte bugünden geriye baktığımızda aynı zamanda bunun tamamen başarısız bir süreç olduğunda
1: yani pek bir kazanım olmadığı kanaatindeyim.
0: Hemen hemen hiçbir kazanım olmadığı kanaatindeyim. Yani somut aslında bir Filistin yönetimi kuruldu ve bu Filistin yönetimi varlığını sürdürüyor. Bu
1: söylediklerinizden de zaten İsrail'in istediğini aldığını anlıyoruz.
0: Büyük ölçüde aldı ve var olan Filistin yönetimi de yani bunu da ifade etmek gerekiyor. Oslo 2 anlaşmasının özellikle Taba anlaşmasının temel meselelerinden bir tanesi Filistin yönetimiyle İsrail arasında bir güvenlik koordinasyonunun tesis edilmesiydi. Batı Şeria bölgesi örneğin 3 kısma ayrıldı. Bunun A, B ve C bölgeleri şeklinde. Bu A bölgeleri Filistin yönetiminin kontrolüne bırakıldı. B bölgesi Filistin yönetiminin kontrolünde ama İsrail'in askeri varlığını sürdürdü. C bölgesi ise tamamen İsrail kontrolündeydi. Ki bu C bölgesi de %60'lık bir kısmını oluşturuyor. Bunun yanında da Filistin yönetiminin pek çok noktada istihbarat paylaşımına dahil olmak üzere bir dizi konuda İsrail'le bir koordinasyon içinde hareket etme yükümlülüğü vardı. Ve bu bugünlere kadar gelen ciddi sorunları da yol açtı. Bugün Batı Şeria'da özellikle genç kesimlerin Filistin yönetiminden duyduğu rahatsızlığın başlıca sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü Batı Şeria'da da aslında bir direniş dinamiği halen mevcut. Ve bu direniş yönelimindeki insanlar özellikle gençler sadece İsrail güçleri tarafından değil ne yazık ki Filistin yönetimine bağlı güçler tarafından da tutuklanıyor. Ve bu da aslında Oslo'nun getirdiği güvenlik koordinasyonun bir parçası. Dolayısıyla sürecin getirdiği başlıca olumsuz sonuçlardan bir tanesi olarak bundan da bahsetmek sanırım mümkün.
1: Peki bu anlaşmanın hangi maddeleri uygulanabildi, uygulanabildi mi? Bu uygulama sürecinde ne gibi sıkıntılar yaşandı? Biraz da onlardan bahsedelim.
0: Şimdi bir çekilme takvimi vardı. Bu çekilmenin kısmi düzeyde uygulanabildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bazı tutukluların serbest bırakılması vardı. Bunun bir düzeyde gerçekleştiğini görüyoruz erken tarihlerden itibaren. Filistin özerk yönetiminin tesis edilmesi, kurumların tesis edilmesi mümkün olabildi. Bu sadece yani Ramallah hükümeti özerk yönetim anlamında değil, aynı zamanda Filistinlerin kendi seçim yoluyla aslında inşa edecekleri bir Filistin Yasama Konseyi'nin de oluşması Oslo ile mümkün olan ve anlaşmanın hayata geçirilen maddelerinden bir tanesi oldu. Sonraki yıllar boyunca da aslında Filistin Yasama Konseyi varlığını devam ettirdi. Keza kısa vadede bahsettiğim bazı bölgelerden çekilmenin gerçekleşmesi ve bazı tutukların serbest bırakılması da en azından ilk birkaç yıl içerisinde hayata geçirilen ve Filistinlerin kazanım olarak o dönemde kazanım olarak elde etmeyi başardığı şeyler oldu. Ama ifade ettiğim üzere az önce yani büyük meselelerin, majör meselelerin ya belirsiz bir takvime havale ediliyor olması ya da hiç gündeme gelmiyor olması sürecin uzun vadede ne şekilde devam edeceğine dair ciddi soru işaretleri oluşturdu ve en sonunda 2000 yılındaki Camp David zirvesinde başarısız olması artık o tarihe geldiğimizde Oslo'nun geleceği konusunda soru işaretlerini epey arttırmıştı ve en sonunda da 2000 yılında da zaten sürecin artık büyük ölçüde ikinci intifada ile birlikte o dönemden itibaren zaten gündemden düşmeye başladığını ya da bir başarısızlıkla büyük ölçüde aslında sonuçlandığını söylemek sanırım mümkün.
1: Hükmü kalmamış oldu.
0: Evet.
1: Peki ondan sonra benzer Oslo ile ilgili veyahut da Oslo'da yapamadıklarımızı yapalım diye de bir müzakereler manzumesi oluşmadı galiba değil mi?
0: Evet yani birkaç defa işte 2002 yılında ABD'nin de çağrısıyla yapılan bazı görüşmeler var. İntifada devam ederken ama bunlar da başarısız oldu. Dönemsel olarak geriye dönük bir referans olarak verilse de artık daha günümüze yakın zamanlarda böyle bir örnek olarak da aslında emsal olarak da gösterilen bir şey olmaktan da çıktı. Tabii az önce söylediğim gibi yani 2000 sonrası sürecin başarısız olmasındaki en önemli mesele ikinci intifadanın patlak vermesi ve ikinci intifada da aslında birkaç şeyin sonucu birincisi bölgede yaşayan insanların hani böyle bir anlaşmaya girdik ama karşılığında ne kazandığımız belli değil şeklinde soru işaretlerini giderek söylüyor olmasıydı. İkincisi bir özerk yönetim tesis edildi fakat bu halkın hayat koşullarında gerçek bir değişime sebep olmamıştı. Üçüncüsü de aslında önemli bir katalizör olay olarak 28 Eylül 2000 tarihinde hepimizin hatırladığı Ariel Sharon'un o dönemki aşırı sağcı politikacı 2001 yılında başbakan olacak. Beraberinde çok sayıda İsrail askeri ve polisiyle birlikte Harem-i Şerif bölgesine evet. Provokatif bir giriş yapmasıydı.
1: Faşist bir rejim oluşturmuştu. sonuçlardı. Hala da devam ediyor.
0: Evet, aynen öyle. Yani 2000 sonrası

0: aslında tamamen İsrail siyasetine aşırı sağın giderek hakim olduğunu söylemek mümkün.
1: Gittikçe de kötüye gitmiş oldu.
0: Evet.
1: Umutlar parçalandı. Dediğiniz gibi hayal kırıklığının çok çok ötesine geçti. Peki sizce Oslo anlaşmalarının kırılma noktası nerede oldu? Hangi tarihte oldu?
0: Yani birkaç aşama var bence. 1996 dediğim gibi Netanyahu hükümetinin kurulması buradaki kırılma noktalarından bir tanesi. İsrail toplumunun içinden de daha aşırıcı kesimlerin bu anlaşmaya hiç sıcak bakmadığını ifade etmek ve hatırlamak gerekiyor. Evet, Yasser Arafat ve Isaac Rabin el sıkışmıştı Washington DC'de. Fakat bu el sıkışmayı her ne kadar Filistinlilere son derece sınırlı kazanımlar getiren ve bazı bakımlardan da aslında olumsuz sonuçları olan bir anlaşma olarak görsek de İsrail'in radikal siyaseti içinde ya da radikal şahin bakışa sahip İsrailler arasında bu kadarının bile verilmesinin büyük tavizler olarak görüldüğünü düşünen pek çok çevre olduğunu düşünmek gerekiyor. Ve Isaac Rabin bilindiği gibi bu çevrelerden bir tanesinin aslında kurbanı olduğu bir suikast, bir aşırı sağcı İsrailliler tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmişti. Aslında bu da bir en azından zihinsel ve psikolojik bir kırılma noktasıydı. Az önce bahsettiğim Camp David zirvesinin başarısız olması ve akabinde de 2000 yılında ikinci intifadanın patlak vermesi, 2002'de de Arap Barış İnisiyatifi'nin aslında girişimi bir anlamda Oslo'yu yeniden canlandırma doğrultusunda son girişim, son çaba olarak adlandırılabilir. Ancak orada da ABD'nin Ariel Sharon hükümetinin aşırıcı yönelimlerine büyük ölçüde tırnak içinde teslim olması ve bir uzlaşma zeminine yanaşmaması bu girişiminde, bu 2002 inisiyatifinin de aslında başarısız olmasının nedenleri arasında sayılabilir. Dolayısıyla bu 10 yıllık zaman dilimi içinde sıraladığım aşamalar Oslo'yu başarısızlığa götüren temel kilometre taşları gibi duruyor.
1: Peki sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Peki bu Oslo anlaşmaları Filistin açısından kaçırılmış bir fırsat mıydı yoksa bir oyalama taktiği miydi? Ne diyorsunuz aslında? Çünkü dünya kamuoyu, pek çok uzman bunun bir fırsat olduğunu, artık sorunun çözümünün yaklaştığını falan vurgulamışlardı. Hakikaten hepimiz ümitlenmiştik. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Aslında bu meseleye nereden baktığımıza ya da önceliklerimizin ne olduğuna bağlı. O dönem bir Amerikalı gazeteci Gazze'de halka bazı görüşmeler yapıyor ve ne düşündüklerini soruyor Oslo ile alakalı. Gazze hepimizin bildiği gibi Filistin toprakları içerisinde aslında en fazla direniş yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu yer ve bu sadece son birkaç yıldır değil, aslında 10 yıllardan beri böyle olan bir yer ve orada halkın %63-65 kadar bir kısmının Oslo Barış Anlaşması'na yakın olduğu gibi bir desteklediği gibi bir sonuca varıyor. Batı Şeria'da daha da yüksek bir destek var. Hatta bir kişi şöyle bir ifade kullanıyor: bize şu anda bu anlaşmayla sunulan şey, bütün servetimiz alındıktan sonra bize küçük bir meblağın geri verilmesi gibi, ama biz şu anda bu küçük bir meblağı da almak istiyoruz çünkü alternatif hiçbir şeye sahip olmamak gibi ifadeler kullanıyorlar. Dolayısıyla aslında Filistinlerin kendileri de umutlu. Eğer karşı tarafın samimi bir iradesi olsaydı ve gerçekten de bir iki devletli çözüm doğrultusunda somut, belli bir takvime bağlanmış ve gerçekten nihai bir çözüme yönelecek bir çaba içerisinde olsaydı, bunun bir kalıcı bir barış anlaşmasıyla sonuçlanması muhtemel olacaktı. Tabii ki bu barış anlaşmasının da nihai bir çözüm olup olmadığı ya da Filistinlerin taleplerinin, yönelimlerinin, tarihsel haklarının tamamının karşılayıp karşılamadığı başlı başına bir tartışma konusu olabilir elbette. Ama en azından çatışmanın son bulması ve Filistinlerin egemen bir devlete sahip olması en temel ihtiyaçlardan bir tanesi, yönelimlerden bir tanesi olarak durduğu için bunun zemini bir düzeyde mevcuttu. Fakat hem İsrail tarafının bahsettiğim kasıtlı müpemlik olarak adlandırdığım, yani bir başkalarının yaptığı bir tanımlamaya referansla yönelim içinde olması, hem en temel meselelerin konuşulmaması, hem zamanla aşırı sağcı bir yönelimin hakim gelmesi ve sıralamış olduğumuz bütün unsurlar sebebiyle aslında eğer bu bir fırsatsa da kaçırılmış oldu ve belki de bunu bugün kesin olarak söylemek mümkün değil, ama belki de İsrail tarafının hiçbir zamanda zaten böyle bir barış gibi bir niyeti de yoktu. En önemli meselelerin gündeme alınmaması ya da ertelenmesi ya da belirsizlik içinde bırakılması aslında intifadayı belki de dizginlemek, sonlandırmak, bir müzakere masası içinde Filistin tarafını oyalayarak meseleyi soğutmak gibi bir amaca da yönelik olabilir.
1: Günümüzde de öyle olduğunu anlıyoruz zaten, değil
0: evet.
1: mi? Yaşanan süreçte
0: evet,
1: de onu anlıyoruz.
0: Bugün
1: bugünkü barış görüşmeleri açısından Oslo'dan çıkarılacak

0: dersler mutlaka vardır. Sohbetimizi son birkaç cümlenizi de buna ayırarak bitirmek istiyoruz.
1: Bence en önemli mesele, birkaç defa bu müphemlikten bahsettim. Masada görüşülen meselelerin son derece somut olması. Tarafların farklı yorumuna açık olmayan, somut, net, objektif hedefler üzerinden ilerliyor olması. Bu birinci husus gibi duruyor. İkincisi, egemenlik hakları, devlet haklarının somut bir şekilde, yani bir niyet beyanı şeklinde geleceğe ertelenen bir meselede değil de anlaşmanın, olası bir anlaşmanın ya da barış görüşmesinin en temelinde yer alması gerekiyor. Ve beraberinde mültecilerin geri dönüş hakkının da olası bir barış anlaşma sürecinin temelinde olması gerekiyor. Bunlar OSU'dan çıkarılan temel dersler gibi görünüyor. Bir de yani uzun vadeli bir barış hepimizin arzu ettiği şey olmakla birlikte, hem OSU süreci hem sonrasındaki 10 yıllarda yaşanan, özellikle 2023 sonrası Gazze'de yaşanan süreçler, İsrail'in güvenilmez bir oluşum olduğuna dair de çok fazla şey gösterdiğinden, bütün olası barış görüşmelerinde de geçmişin tecrübeleri bu güvenilmezlik yönünden de aslında yön gösterici olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Yaklaşık 30 yıl geçmiş üstünden ve Selim Sezer hocamızın da son noktayı koyarken sesindeki o umutsuzluğu hissetti dinleyicilerimiz. Siz o zaman anladığım kadarıyla bu barış görüşmelerinin, anlaşmalarının pek bir mana ifade etmediği taraftasınız.
1: Büyük ölçekli paradigma değişimlerinin yaşanması gerektiğini ve başka bir şey konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, son noktayı sağlam koydunuz. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim, bugün Oslo anlaşmalarını ve bu sürecin ortaya çıkardığı umutları, hayal kırıklıklarını konuştuk. Barış süreçleri yalnızca imzalarla değil, uygulama ve karşılıklı güvenle anlam kazanıyor. Oslo tecrübesi de bu açıdan önemli bir tarihi örnek olarak hafızalarda yerini koruyacak mutlaka. Efendim, konuğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Doktor Sayın Selim Sezer'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Çizgi film serisi Mickey Fare'de şeysel gerçekliğin temsilleri zaman içinde farklılaşmıştır. İlk bölümlerde şeyler son derece sinsice hareket ederler. Kendilerine ait bir yaşam, bir tür inatçılık geliştirirler ve hesaplanamaz aktörler olarak ortaya çıkarlar. Kahraman sürekli olarak onlarla mücadele eder. Kelimenin tam anlamıyla onlar tarafından oradan oraya savrulur ve şevkle kötü muamele görür. Onların yakınında ikamet etmek tehlikesiz değildir. Kapılar, sandalyeler, çek yatlar, dolaplar ve ulaşım araçları her an tehlikeli nesnelere veya durumlara dönüşebilir. Kahraman tamamen şeylerin keyfiliğine ve hesaplanamazlığına maruz durumdadır. Şeyler sürekli biçimde bir hayal kırıklığına yol açar. Çizgi film serisinin verdiği keyif büyük oranda şeylerin muzipliğine dayanmaktadır. Charlie Chaplin de ilk filmlerinde şeylerin muzipliğine acımasız bir biçimde maruz kalmıştır. Şeyler onun etrafında uçar ve onun yoluna çıkar. Durum komedisi onun şeylerle düellosundan ortaya çıkar. İşlevsel oldukları bağlamdan koparılmış bir halde kendi hayatlarını sürer. Şeylerin bir anarşisi sahneye koyulur. Örneğin The Pawn Shop'ta, Rehinci'de Chaplin bir rehinci olarak bir saati tıpkı bir bedenmiş gibi steteskop ve çekiçle muayene eder ve onu bir el matkabı ve konserve açacağıyla açar. Parçalanan saatin mekanik parçaları yerlerinden fırlar ve sanki canlılarmış gibi hareket etmeye koyulur. Şeylerin muzipliği çoktan geçmişe aittir. Biz artık şeyler tarafından eziyet görmüyoruz. Onlar artık yıkılmıştır.

0: acı ve dirençli davranmıyorlar. Dikenlerini kaybettiler. Onları artık başkalıkları ve yabancılıkları içinde algılamıyoruz. Böylece gerçeklik duygusu zayıflamış durumda. Her şeyden önce dijitalleşme dünyayı şeysizleştirerek onun gerçekliğini kaybetmesi sürecini de kuvvetlendirmiştir. Bugün şeyler son derece itaatkarlar. Bizim ihtiyaçlarımıza itaat etmekteler. Mickey fare de bugün dijital, akıllı, maddi olmayan bir yaşam sürmekte. Dünyası dijitalleşmiş ve bilgisayara aktarılmış durumda. Yeni Mickey Fare'nin Kulüp Evi serisinde şeyler birden kendi hayatlarını kaybederler ve problemleri çözmek için itaatkar aletlere dönüşürler. Yaşam da bir sorun çözme olarak görünür. Şeylerle ilişki her türlü çatışmalı niteliğini kaybeder. Artık aksi failler olarak ortaya çıkmazlar. Aklımda kalan bu satırlar Jung Chul Han'ın Şey Olmayanlar, Gündelik Hayatın Altüst Oluşu adlı kitabından, Enes Özel'in çevirisiyle Ketebe Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Radyo 1.
1: Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
2: Hangi film?
1: Odası bugün binlerce yıllık bir eve dönüş hikayesinin insan ruhunda bıraktığı izlere açılıyor. Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey, Truva Savaşı'nın ardından evine, ailesine ve eski hayatına dönmeye çalışan Odysseus'un uzun yolculuğunu anlatıyor. Ancak bu yolculuk boyunca

0: karşılaştığı kayıplar, savaşın izleri, suçluluk, özlem ve değişen benliği de hikayenin önemli bir parçasına dönüştürüyor. Bugün bu büyük hikayeye biraz da insan ruhunun içinden bakacağız. Konuğumuz klinik psikolog ve yazar Tuğba Karacan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Elif Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Yeniden sizi ağırlamak büyük bir şeref. Çok konuşuldu film. Teknik sebeplerle de konuşuldu, bütçesiyle de konuşuldu, izlenme rekorlarıyla da konuşuldu ama tabii ki bir klasikten bahsediyoruz, bir edebi eserden ve bu edebi eseri şimdi yeni bir sanat dalında, sinemada karşımıza çıkmasından. Tabii bunu da izleyenlerin Nolan'ın Odysseus'u diyenler var. Hani onun yeniden yazdığı bir nevi, çünkü asıl metinle uyuşmayan birçok yanı da var senaryo içerisinde. Ama biz bugün biraz daha bunun başlığı söylediğimiz gibi insan ruhu, karakterler, sizin de herkes evine dönmek ister kitabınızda olduğu üzere biraz bir eve dönüş hikayesi, kahramanın sonsuz yolculuğu ve geri dönüşler üzerinden konuşalım istiyoruz. Odysseus'un yıllar sonra eve dönme isteğini psikolojik açıdan siz nasıl okuyorsunuz? Hem de film özelinde de yorumunuzu merak ederiz. Siz filmi nasıl buldunuz, nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, filmi açıkçası beğendim ben. İki kez izledim. Tabii Nolan'ın genel sinematografisini de değerlendirmek lazım. Yani bir yorum katıyor sonuçta yönetmen bir filme. Hı hı. Yani zaten Odysseus bir kurgu. Hı hı. Nolan da kendi yorumuyla yeniden bir kurgu yaratıyor. O yüzden dediğiniz gibi pek çok eleştiri de aldı. Fakat bunu bir yönetmenin gördüğü rüya, yönetmenin yorumu gibi duyarsak eğer, onun kendi içindeki dinamikleri anlamak ve yorumun üzerinden aslında yönetmenin bilinç dışını ya da ruhsallığını anlamak da mümkün oluyor. Yoksa doğrudan eserle ilgili bize çok net bir şey söylemediği konusu ben de hemfikirim pek çok eleştirmen gibi. Fakat etkileyici bir film, yani görsel olarak da etkileyici, kurgu olarak da etkileyici. Hani siz benim kitabıma gönderme yaptınız, oradan aldığım cesaretle hani niye eve dönmek ister? Çünkü herkes evine dönmek ister yani bir şekilde. O evin özlemi hiç bitmeyen bir şeydir ve burada Odysseus'un de aslında eve dönme özlemi gittikçe artan, kamçılanan, eve dönemedikçe daha da artan bir arzuya dönüşüyor ama aynı zamanda kendine işte bir sürü engel de çıkarttığı bir arzuya dönüşüyor. Belki konuşacağız. İşte arzuladığımız şeyler, istediğimiz şeyler, ne kadar istediğimiz şeyler. Farkında olmadan bir şeyi çok istiyor gibi davranırken aslında onu elde etmeye dair nasıl engeller kendi kendimize çıkartıyoruz. Başımıza neler geliyor ya da bazı şeyleri nasıl çağırıyoruz. Buraya dair de böyle çok çarpıcı açılımlar yaratan bir film oldu. Şey de ilginç, siz de belki fark etmişsinizdir, yani Yunanca'da nosos ve algos eve dönme arzusunu çağrıştıran iki kelime. Hı hı. Bir yanıyla insanın nostalji de buradan türetiliyor bu arada. Bir insan bir yandan o nostosu, yani eve dönme arzusunu deneyimliyor ama bir yandan da orayı algosla birleştiriyor Yunanca'da şeyler. Pilotlar acı ve kederi de içeren bir şey. Yani her eve dönüş çünkü aynı zamanda bir dönüşüm, işte bir değişim. Döndüğümde ev aynı ev mi, ben aynı ben miyim? Gerçekten dönmek istediğim yer orası mı yoksa bıraktığım yere? Ya da o evde olma halini ilk deneyimlediğim ruhsallığa, kendiliğime mi dönmek istiyordum aslında? Aradığım o ben miydi, bulduğum kim gibi bir sürü soruyu beraberinde getiriyor. Bunu da bize o eve dönüş sürecinde ve döndükten sonraki sahnelerde Nolan çok güzel yansıtmış. Evet. Üzerinden.
0: Şimdi hani psikolojide mutlaka konu hani o kahramanın sonsuz yolculuğu, sinemada da öyledir ya, ya da edebiyatta da öyledir. Ya biri bir davet alır, bir yola çıkar ya da hani şehre yeni biri gelir. Bir yabancı gelir ve hikaye böyle başlar. Şimdi Odysseus destanında da bir savaş, bir kahramanlık, bir yolculuk tabii ki. Kendi kalabalık bir yolculuk gibi görünse de kendi içinde de bir yolculuk var. Herkesin yaşadığı bir yolculukta söz söz konusu. Az önce sizin de dediğiniz gibi o yolculuğun sonunda siz o çıktığınız yola çıkarkenki kişi misiniz? Bıraktıklarınız döndüğünüzde aynı mı? Bunu filmde de görüyoruz ya, ona sakın diyor kendi kimliğinle gitme, farklı bir kimlikle git çünkü çok farklı şeyler gelebilir diye. Biraz bunu da konuşmak isteriz. Böyle bir deneyim, bir yolculuk, bir kahramanlık, bir savaş, bir eğitim için bir yerden çıktıktan sonra insanın kendilik algısını nasıl etkiler? Ayrıca hep bu savaşlar, kayıplar ve ölüm deneyiminin de özellikle Odysseus'un ruhsal dünyasında böyle bir vicdani bir sorgulama yarattığını da görüyoruz. Bedel ödemek kavramı da çok geçiyor yine filmde. Bunlar hakkında neler söylersiniz? Hem insanın hayat yolculuğu noktasında hem de psikolojik gelişimi noktasında.
1: Evet. Aslında eve dönmeyi ben biraz şöyle de anlıyorum. Kimliğimizin oluştuğu yer ya ev. O evden bir kimlik kazanarak çıkıyoruz ama aslında o kimliğin şekillenmesi, serpilmesi, gelişmesi, oturması, olgunlaşması mutlaka o evi geride bırakmakla mümkün oluyor. Yani Odysseus olarak İthaka'da kalmaya devam etseydi işte o Truva atını bir şekilde Truva'ya sokan o zihinle yaşayacaktı belki. Yani biraz kurnaz, biraz hilebaz, zeki ama hani kötücül bir tarafı da olan. Evden uzaklaşmak bir anlamda onun ruhsal gelişimi için ödeviydi de. Eve geri dönmek de sanki o kazandığımız yeni kimlikle beraber ya da dönüştüğümüz daha doğrusu yeni kimlikle beraber tekrar o kimliğin ilk oluştuğu yere gitmek ve tekrar orada bir yerleşmeye çalışmak. Çünkü hani tümüyle o evden çok uzağa gitmek, kopmak, o evi reddetmek gibi bir şeyimiz yok, imkanımız yok. Her zaman o evin orada var olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Zaten gitmeyi güçlendiren ya da dönme arzusunu güçlendiren de odur. Yani orada bir ev varsa ve orayı sabitse gidebiliriz. Evet, Penelope'nin orada sabit olduğunu biliyordur giderken Odysseus. Ve bir şekilde döndüğümüzde de bizi orada karşılayacak birilerinin olduğunu biliyorsak yine dönmek isteriz. Ama çok sizin de ifade ettiğiniz gibi çok güvenli bir dönme olmuyor. Yani uyarılıyor bir şekilde birileri ona diyor ki ya bak böyle geldiğin gibi dönersen alkışlarla falan karşılanmayı bekliyorsan değişim de biraz böyle bir şey. Ruhsal hikayede de bunu çok yaşıyoruz. Yani terapi süreçleri, işte kendimize yaptığımız kişisel yatırımlar. Zannediyoruz ki hani bizdeki bu muhteşem dönüşüm, kendi içimizde deneyimlediğimiz o harikulade yeni hal, yeni kimlik, onlara verdiğimiz emek, çektiğimiz zahmet herkesce çok takdir görecek, herkesce çok alkışlanacak, onaylanacak ve kabul edilecek. Böyle olmuyor işte. Aslında döndüğümüzde bir şekilde orada yeniden bir şeyleri tanımlamak ve o karşılaşmadaki ortaya çıkabilecek muhtemel değişiklikleri göze almak gerekiyor. Yani Telemakus kundaktaki bebek değil artık. Yani o bir delikanlı. 20 yıldır Penelope orada başka bir kadına dönüştü, güçlendi ama bir yanıyla da belki çok örselendi. Her ne kadar Nolan bunu çok yansıtmamış olsa da ve benim de kişisel eleştirim bu noktada olsa da. Yani Bu böyle pamuklara sarılacağımız bir yer olmuyor işte. Değişim, dönüşüm sonrasında, bir çektiğimiz çile sonrasında vardığımız yer. Orada yeniden bir uzlaşma yaratmak, oranın şekil, kendi yeni aldığımız şekli oranın kabıyla bütünleştirebilmek. Yani bunların hepsi hem ruhsallıkta hem de filmin içerisinde çok güzel işlenmiş. Suçluluk dediniz özellikle anlatırken, o kelime de çok önemliydi, bence çok önemli yakalamışsınız. Çünkü bazı yorumcular bunu böyle bir askerin işte travma sonrası stres bozukluğu gibi falan da yorumladılar.
0: Amerikan vari bir yerden diyorsunuz. Evet. Her Amerikan filminde olur ya, Irak'tan, Afganistan'dan gelen askerler hemen bir o reçete verilir.
1: O eve dönen askerin ya da eve dönemeyen, dönmeye çalışan savaşçının perspektifinden bakılıyor. Hani onun ruhsallığına baktığımızda, iç dünyasında neler olup bittiğine baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Belki daha çok hani sizin de yakaladığınız o suçluluk duygusu. Yani travma bizim başımıza gelen ve bizi savunmasını bırakan şeydir. Suçluluksa ne yaptığımızın farkında olduğumuz bir şeydir. Dolayısıyla Odysseus ne yaptığının çok farkında, Truva'ya ne yaptığının çok farkında, Truva atının nasıl bir zeka ürünü ama aynı zamanda nasıl kötücül bir zeka ürünü olduğunu.
0: Hile yani aslında hile, evet. Bir hile bakıldığında evet, hani böyle omuz omuza savaşılmış öyle dişe diş göze göz değil bir mi? Harbin sonunda kazanılmış bir zafer değil, bir hileyle kazanıldığının çok farkında kendisi de bence.
1: Evet, işte farkında olduğu için o suçluluk öyle bir şeydir ki yani insan bir şekilde kendisinin ne yaptığını bilir ve o yaptığı şeyin bir biçimde kendisine döneceğini ya da bir şekilde onun için cezalandırılacağını bilir. Yani filmin kurgusunu böyle okuduğumuzda aslında bütün o hayat, işte 10 yıl boyunca devam eden o tanrı saldırıları, sanki işte Poseidon'u Zeus'u filan kızdırdığı için başına gelen şeyler, yani kurgunun içerisinde böyle verilse de daha psikolojik bir okuma yaptığımızda bunun o bilinç dışı suçluluğunu da görebildiğimiz bir şey Odysseus'un. O bir şekilde o cezalandırılma beklentisini zaten içinde bir yerde biliyordu. Yani şeyin, Poseidon'un oğlunun, tek gözlü canavarın gözüne o sopayı o oku atarken bunun zaten bir şekilde yapmaması gereken bir şey olduğunu bilip kendine yapamadığı ve bir şekilde bilinç dışı bir tekrarın içerisine kendisini soktuğunu bir yanı biliyordu, bilinç düzeyinde bilmese bile ve bunu bile bile bir şekilde yaptı. Tıpkı hayatta bazı şeyleri bile bile yaptı. Dolayısıyla hani bu bir eve dönüşün sınavı mı, yoksa bir yandan da insanın kendi suçluluğundan arınabilmesi için bedel ödemesi gerektiğine dair yine inancından ya da ceza, mutlaka ceza cezalandırılması gerektiğine dair inancından kaynaklanan o işte dışarıda bir kötü arama ihtiyacı mı? Belki o dışarıda bir kötü arıyor ama kendi içindeki kötü belki dışarıda gördüğü
0: de yansıdı. Belki tam bu noktada çok sembolik kişiler var. Onlardan bahsedelim. Yolculuk boyunca karşısına çıkan Kirke, Kalipso, sirenler ve diğer figürleri biraz psikolojik açıdan yorumlasak ne söylersiniz? Benim en böyle izlemekte zorlandığım mesela o insanların domuza dönüştürüldüğü o sahne. Bir de bunu IMAX bir ortamda izlediğinizde gerçekten yani en filmin en zorlandığım yeriydi.
1: Evet. Zannediyorum pek çoğumuz için böyleydi ama o hani insanın ilkel tarafını, ehlileşmemiş tarafını aslında o kadar çiğ bir şekilde, o kadar ham bir şekilde veriyordu ki yönetmen. Yani hepimizin bir yanı var işte öyle görmeye, bakmaya, göz göze gelmeye tahammül edemediğimiz.
0: Bu Demimiz olabiliriz yani yanı. Kaybedersek bu da olabiliriz. İkisi bizim nüvemizde bu var yani, bunu da belki de görmek açısından değil mi?
1: Evet, yani orada hazlarının, işte ihtiraslarının, ilkel dürtülerinin, işte cinsellik gibi, yemek yemek, açlık gibi ilkel dürtülerinin şeyine düşmüş bir şekilde, pençesine düşmüş adamların aslında ne kadar kolay o dürtülerle beraber, terbiye edilememiş taraflarıyla beraber ne kadar kolay bir ava dönüşebildiğini, işte bir yanıyla da belki o Kirke'nin, erkeklerin o zayıf taraflarını bilen bir bilge kadın olarak orada büyücü.
0: Orayı biraz feminist de bulanlar da var, katılıyor musunuz? Onların hepsi erkek, kadın böyle hani orada aslında onları bir yola getirdi falan diyenler de var.
1: Kirke zaten aslında Yunan mitolojisinde de daha sonra feminist söylemde de zaten çokça dile getirilen, kullanılan da bir karakter tanrıca. Dolayısıyla orada Nolan'ı sanki biraz göz kırpmış aslında.
0: Gibi değil mi?
1: kuramcılara da. Evet, yani belki yani daha yoğun da işlenebilirdi ama tadında da bırakmış. Ama bizim hani kadın ya da erkek olarak bakmak da mümkün ama insani olarak bakmak istediğimizde, o insani perspektiften baktığımızda aslında o ilkel taraflarımızın ne kadar onları yönetemediğimizde ya da bastırdığımızda, aşırı şekilde yönetmek için, kontrol etmek için aşırı şekilde bastırdığımızda nasıl kontrolsüzce çıktığını da gösteriyor. Başka kim dediniz?
0: Kalipso ve Sirenler de olabilir. Evet. Sirenler de çünkü çok önemli bir yere işaret ediyordu orada.
1: Evet. Sirenler de çok enteresan. Çünkü oradaki ben de sahnede zaten çok ikonik bir sahne. Yani bal mumuyla herkesin kulaklarını tıklayacak olması. Ama Odysseus'un hayır ben bunu duyacağım ama beni bağlayın. Yani burada şarkıya da siz de kulak vermişsinizdir. Sözleri çok anlamlı. O biraz başta da gönderme yaptığım şey sanki bu sirenlerin ağzından çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Eve dönmeye çalışan bir adam, eve dönmek istediğini söyleyen bir adam. Ama bir yandan da işte türlü çeşit sebeplerle bir türlü eve dönemeyen ya da psikolojik okumayla eve dönmeyi kendi kendine zorlaştıran bir adam. Sanki şey de diyor işte hani sirenlerin sözlerinde de bir yandan bir arzu var. Gerçekten eve dönmek istememek gibi bir arzu var. O suçlulukla belki birleşen eve dönme korkusuyla arzusunun belki sırt sırta ortaya çıktığı bir durum var. Ama bir yandan da sanki bunun çabasını yüzeyde gösteren bir eylem var. Birisi bana arzumu söylesin, ben onu duyayım. Gerçekte niyetimle ne istiyorum bununla yüzleşeyim ama ben kendimi kendi içimden durduramıyorum. Biri beni dışından durdursun. Böyle bir sembolize ediyor sanki orayı. Odysseus yani yasa var ya hani dışarıda hem bizi koruyan ama hem de neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen kurallar var, yasalar var ve biz onlara bir şekilde uymakla ilgili bir iç disiplin geliştiriyoruz ama sanki o arzunun bir şekilde işte eve dönmek istememesiyle yüzleşememesi böyle bir biçimde birinin onu kontrol ettiği bir yerde yüzleşmesi kendi içindeki çatışmayı görmesi açısından da çok ilginç. Yani sirenler baştan çıkartıcı ve ölüme çağıran bir ses ve bunu duymakta ısrar ediyor olması o arzuyla yüzleşebileceği tek alan belki. Bunu kurgulamış sahnede ve kitapta da burası zaten çok çarpıcı verilmişti. Bence filmin en iyi sahnelerinden biri bu arada.
0: Evet. Şimdi buyurun devam ediyorsunuz.
1: Estağfurullah. Tabii bir de Kalipso var. Kalipso'nun da
0: Kalipso ve Penelope arasındaki o seçim, o bırakıp gitme, onun yanında da uzun süre kalma, eve dönme. Biraz o da onun da bir konuşmak lazım sanki.
1: Evet. Yani aslında kitapta biliyoruz ki biz Kalipso'yla da Kirke'yle de Odysseus'un ilişkileri var. Uzun yıllar kalıyor onların yanında. Duygusal ve cinsel birliktelikleri oluyor. Ama daha sadık bir adam görüyoruz biz. Hı hı. Sadece Penelope'ye ulaşmaya odaklanmış ve küçük işte Athena heykeliyle o anı bekleyen bir adam görüyoruz. Hani Nolan niye o kadar sadık bir karakter, daha çok karmaşık değil, daha düz bir karakter yaratmak istemiş. Bu da belki düşünebilir. Hı hı. Ama Kalipso ile Penelope arasındaki fark sanki biri tutan, biri bekleyen, biri daha kontrol etmek isteyen, biri daha yönetmek, baskılamak isteyen bir kadın, diğeri daha kadınsı bir yerden bekleyen, hı hı. beklerken kendini o beklemeyi bir sanat haline getiren, zekice bekleyen, gündüz yaptığını gece söken, işte ama bir şekilde o kurguladığı ortamda dünyadaki güvende kalmayı ve ülkesini öyle ya da böyle kralsız bir şekilde yönetmeyi ve oğlunu büyütmeyi başarmış bir kadın. Kalipso çağırıyor ve cezbediyor ve her türlü şeyi veriyor aslında, ona imkanı şartı veriyor. Ama gerçek değil. Yani bir yanıyla da hiçbir ilişki bu kadar kusursuz bir acıları unutturan, yediği önünde yemediği ardında bir ilişki vaat etmiyor. O yüzden sanki o Kalipso'nun daha sentetik tarafı o dişliği tutmaya yetmiyor da işte Penelope'nin daha gerçek, daha zayıf ama onu bir yandan da bekleyen aşkı da öfkeyi de yüzleştiriyor. Çünkü hoş geldin kralım, ben de seni bekliyordum demiyor. Yüzleşiyor çatır çatır onunla.
0: Evet, evet öyle oluyor.
1: Gerçek bir kadın yani Penelope, sanki ben öyle yorumluyorum.
0: Olabilir. Süremiz de azaldı, son iki dakikamız. Şunu sorarak bitirelim sohbetimizi isterseniz. Şimdi bugünün insanı açısından baktığımızda Odysseus bize ne söylüyor? Yani neden 3000 yıl önce anlatılmış bir eve dönüş hikayesi hala bize bu kadar karmaşık, bu kadar üstüne konuşulur bir metin olarak, bir film olarak karşımıza çıkabiliyor?
1: Evet, herhalde şeyi de burada

Yani bu kadar sinema salonlarına işte insanları akın ettiren büyüsü de bu temada. Ev doğduğumuz yer ve tekrar dönüp güvende olup olmadığımız

0: çamura kana bulaşmak, yani daha yaşamın içine karışmak bizi her ne kadar suçlulukları da bazen hatalarıyla, işte yanlışları, suçlulukları da doğursa da, utançları da doğursa da, hayata karışmak tekrar o eve dönmeyi anlamlı kılıyor. O yüzden orayı hiç terk etmemek değil, çıkmak, hayata karışmak,
1: sonra geri dönmek.
0: Çok geri önemli. Dönmek. Bu çok, çok evrensel bir hikaye. Çok. O yüzden bize çok dokundu gerçekten.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir değerlendirmeydi. Ediyorum. Güzel bir program oldu. Klinik psikolog ve yazar Tuğba Karacan bizimle birlikteydi. Film Odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakel'le Şahin Atmaca ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın.
2: Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bir mecliste en büyük rütbe sessizce dinleyebilme ve haddini bilerek soru sorabilme rütbesidir. Bugün nezaket mevsiminde ilim yolculuğunun o en nazik, en dikkat isteyen köprüsünden, dinleme ve soru sorma zarafetinden geçeceğiz. Bilgi sahibinin karşısında oturmak bir pınarın başında susuzluğumuzu gidermeye benzer. O pınarı bulandırmadan, gürültü çıkarmadan ve akışın hukukuna riayet ederek o sudan nasiplenmek asıl talebelik adabıdır. Dinlemek, muhatabın varlığına yer açmak, soru sormak ise o varlığa nezaketle misafir olmaktır. Şükrü Erbaş o sessizliğin derinliğini anlattığı mısralarında şöyle diyor: konuşmak bir dışarıya taşmak ise, dinlemek bir içeriye çekilmektir. İnsan ancak sustuğunda kendi derinliğine bir başkasını sığdırabilir. Şükrü Erbaş'ın bu tespiti bizi ilmin o ilk kuralına götürür: sözü kesmemek. Bilgi sahibi konuşurken cevabı zihnimizde hazır tutarak değil, o sözün ruhumuza değmesine izin vererek dinlemek gerçek nezakettir. Henry Bergson, anlamanın bir içsel sempati olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda dinlemek, muhatabın zihniyle eş zamanlı ritme girmektir. Soru sormak ise bu ritmi bozmadan, sadece karanlıkta kalan bir noktayı aydınlatmak için tutulan, aslında aydınlık bir fener olmalıdır. Gazali Kimya-i Saadet'te ilmin kapısını çalanın edebi hakkında soru sorma edebini en başa koyar. Gazali'ye göre imtihan etmek için değil, öğrenmek için sormak, muhatabını yormadan, onu köşeye sıkıştırmadan kelamı talep etmek kalbin selametindendir. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan güzel soru ilmin yarısıdır hikmeti, aslında sorunun niteliğine ve üslubuna bir işarettir. Soru bir gösteriş aracı değil, bir ihtiyaç beyanı. Bir alime veya öğreticiye onun vaktinin ve sabrını suistimal etmeden nezaketle yöneltilen her soru, hem soranı hem de o cevabı dinleyenleri birer basamak yukarıya taşıyacaktır. Hazreti Mevlana, dostum sen sadece kulaktan ibaret ol, gerisini ben anlatırım derken, dinlemenin aslında ne kadar büyük bir olma hali olduğunu vurgulamaktadır. Bizim medeniyetimizde edep meclisleri vardır ve orada susmak konuşmaktan daha zor ve daha kıymetli sayılır. Bugün ise her şeyi bildiğini sanan, daha cümle bitmeden ama ile söze giren modern insanın unuttuğu o dinleme estetiğini geri çağırmalıyız. Soru sormadan evvel destur istemek, cevabı alındığında bir teşekkür ve bir sükut ile yerini bilmek, Edebül Müfred'in özündeki o rifkat, yani yumuşaklılık ahlakıdır. Kıymetli dinleyiciler, güzel dinlemek en az güzel konuşmak kadar asil bir eylemdir. Gelin bugün bir ders halkasında, bir sohbette veya bir dost meclisinde dinleme orucu tutalım. Karşımızdakinin sözünü kendi zihnimizin gürültüsüyle bölmeyelim. Sorduğumuz sorularla yaralamayalım, yormayalım. Aksine o bilgiyi daha da bereketlendirecek zarif birer anahtar olalım. Unutmayalım ki ilim ancak edep kabına döküldüğünde ve sükunetle dinlendiğinde gönle şifa olur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Kulaklarını

0: Sorularınızın hakikate açık, sorularınızın zarafetle mühürlendiği güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meriye. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti. Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemini vurguladı. Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan 2026'da hitap etti. Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli, dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz, dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yükseköğretim Kurumları sınavında bu yıl dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 49 bin üniversite mezunu yeniden bir bölüm kazandı. Böylece bu adaylar ikinci kez üniversiteli oldu. Sınav sonucu tercih eden yaklaşık 1 milyon 280 bin adayın 731 bine yakını üniversiteye yerleşti. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Antalya Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometreleri arasında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yürütülen çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü olarak gerçekleştiriliyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur, pilot garaj şoka ekspertiz.
5: Reklamlar.

Dünya dönüyor dedik Nilüfer'in sesinden bir şarkıyla başladık yolculuğumuza. Genç Yaşam programıyla geldik huzurlarınıza sevgili dinleyicilerimiz. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Bir saatlik birlikteliğimiz boyunca şarkılar dinleyeceğiz ve gençlerle konuşacağız. Gençlere çevireceğiz mikrofonumuzu sevgili dinleyiciler. Kültür, sanat, spor, edebiyat birçok konu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. İlham alıyoruz, ilham veriyoruz. Bugün de öyle olacak. Serpil Aydemir hazırladı programımızı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında bugün sahaların heyecanını, mücadelesini ve genç bir sporcunun hayallerini konuşacağız. Futbol yıllardır büyük bir tutkuyla takip edilen bir spor dalı. Ancak artık kadın futbolunda da çok önemli bir değişim ve yükseliş yaşanıyor. Genç kızlarımız yetenekleri ve azimleriyle sahalarda kendilerine güçlü bir yer açıyor. Futbolun yalnızca erkeklere ait olmadığını başarılarıyla gösteriyorlar. Bugün de genç futbolculardan birisi Hilen Aydın'la konuşacağız sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzda olacak kendisi. Kadın futbolunu, gençlerin spordaki yerini ve başarıya giden yolda emek vermenin önemini konuşacağız kendisiyle. 15-15 saatimiz şarkılarla devam ediyoruz.

0: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
3: TRT Trabzon Radyosu.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında bugün sahaların heyecanını, mücadelesini ve genç bir sporcunun hayallerini konuşacağız. Futbol, yıllardır büyük bir tutkuyla takip edilen bir spor dalı, ancak artık kadın futbolunda da çok önemli bir değişim ve yükseliş hali var sevgili dinleyicilerimiz. Bugün genç bir futbolcu olan Hilen Aydın'la konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın ucunda şu anda kendisi. Hilen, hoş geldin programımıza.
5: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsın, ne var ne yok Hilen?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Hilen, bugün kadın futboluna dair senden bilgiler alacağız. Hem de genç bir futbolcu olarak kadın futbolundaki son durum nedir? Bunları da öğreneceğiz senden bu birlikteliğimiz içerisinde Genç Yaşam programındaki. Tabii önce hangi takımdasın? Mevkiinle biraz tanıyalım seni.
5: Tanıtayım kendimi. Trabzon'da ikamete ediyorum. Trabzon Kardelen Spor'da oynuyorum. Mevki olarak orta saha libero diyebiliriz. Yaklaşık 12 yıl futbol oynuyorum.
4: 12 yıl oldu başlayalı.
5: Evet. 12 yıl oldu. Dolu
4: kaç doğumlusun?
5: 2002.
4: 2002'lisin. 12 yıl oldu. Peki futbolla nasıl tanıştın? Evet, aşağı yukarı her evde bir fanatik vardır değil mi? Futbol
5: evet,
4: fanatiği.
5: Evet.
4: Hele ki Trabzon olunca, söz konusu tabii, da tabii. Trabzon spor olunca bir başka oluyor. Evet. Sende de böyle miydi? Evde fanatikler mi vardı? Oradan mı geçti bu futbol aşkı, tutkusu sana?
5: Şimdi şöyle, bizim evde evet. Trabzon'un çoğu zaten fanatiktir dediğiniz gibi.
4: Evet.
5: Ama bizim ailemiz de, amcalarım, babam bile futbol oynadı bir dönem. Amcam bayağı ilerletmişti futbol işini. Bize herhalde gelenek midir, gen midir, oradan geldi diye düşünüyoruz.
4: Amca da futbolcu.
5: Evet, evet.
4: Profesyonel olarak oynamış mı?
5: Evet, oynadı. Amcam oynadı. Amcamın, babamın yani dayıları da futbolcu. Beşiktaş'ta evet. bile oynadı bir tanesi profesyonel olarak. Ama benim başlama nedenim küçükken gerçekten bu hikayeyi çok duyuyoruz ama küçükken gerçekten benim yaşıtlarım evcilik oynardı. Hı-hı. Ben de oynardım. Şimdi yalan söyleyeyim evet. ama beni daha çok futbol oynamak, yani erkeklerle bir aktivite yapmak daha hoşuma giderdi.
4: Hı-hı.
5: Onlar top oynadıkça evciliği bırakırsın gelir.
4: O, onların koşup yanına koşup koşmak o futbol isterdi. Topuna vurmak isterdi.
5: Evet, evet, evet.
4: O dönemde.
5: Bizim o dönemlerde çok hiç yaygın değildi.
4: Evet. Şimdi kadın futbolu tabii bu kadar yaygın değildi gerçekten. Şimdi ligler
5: evet,
4: var,
5: evet.
4: takımlar var değil mi? Profesyonel seviyede Dünya Kupası
5: evet,
4: inanılmaz
5: büyük
4: gidiyor.
5: Bir adım atıldı yani.
4: Evet.
5: O zamanlar böyle şey oluyordu. Hani kızların, erkeklerin içinde hani kızlar olur mu vesaire. Yani birkaç yere almak bile istemiyorlardı abilerimiz.
4: Takımı diye. Almak istemediler seni.
5: Yok, takım değil. Mesela sokakta oynarken dahil etmek istemediler
4: evet.
5: ama bazıları da hoşlarına gidiyordu. Hani böyle bir farklılık. Özellikle beni balkonda otururken çağırırlardı oynamak
4: Hadi
5: için.
4: Hadi sen de gel derlerdi. Demek ki sen de evet. iyi oynuyormuşsun. İyi oynamayanı çağırmazlar öyle kolay kolay.
5: İşte bilmiyorum.
4: Yani o dönemde
5: onların
4: nasıldın?
5: Takdiri.
4: Yetenek var mıydı? Hissediyor muydun?
5: Yani bence vardı. İsteğim evet. zaten çok vardı. Yeteneğim de vardı ama çok böyle bahsetmeyi sevmem ama
4: evet.
5: en büyük başlama nedenim Hüseyin Hocam. Hüseyin Cilt hocam. Kendisine çok teşekkür ederim. Ortaokuldan başlamıştık. İlkokul da olabilir. Bir tane beden öğretmeni geldi. Bizde normalde voleybol, masa tenisi, basketbol olurdu. Hani onlar müsabakaya katılırdı. Ama Hüseyin Hoca bir geldi. Futsal o dönemler hiç yok denecek kadar azdı. Futsal takımı açmaya karar verdi. Seçmeler yaptı. Büyük büyük ablalar seçmeye katıldı. Mesela ortaokul sondaki ablalar oraya katılırdı. Biz de ilkokuldan yeni çıkmış olurduk. Ben ve bir tane arkadaşım vardı. Biz de seçmeye aldı hoca. Kendi yeteneğimizi gördü. Biz de öyle, evet, oynarken işte denk, yani nasip diyelim.
4: Yani sadece sokakta futbol oynadığınızı, erkeklerle futbol oynadığınızı görmüş müydü Hüseyin hoca?
5: Onları biliyordu zaten. Evet. Daha sonradan öğrendi ama biz okulun bahçesindeyken bizi gördü. Biz de ondan sonra seçmeye katılmaya karar verdik. Bizi bir cesaretlendirdi çünkü. Daha sonrasında futsal takımlarımız hep il şampiyonluğu
4: futsal
5: oynadık. Futsal, evet.
4: Futsalla mı başladın futbola?
5: Saha, evet. Evet. Saha futbolu diyelim.
4: Evet. Ama yani salon futbolu değil mi?
5: Evet.
4: Şimdi futsal oynuyor musun?
5: Şimdi futsal oynayamıyoruz. Çünkü üniversite takımlarından oluyor ya da, evet, bir ortaokul müsabakaları oluyor. Yani eğitim seviyesinde oluyor. Dışarıda çok futsalla alakanız olamıyor maalesef. Olsa çok güzel olurdu. Çok güzel bir
4: gerçekten. Orada da çok farklı hareketler var değil mi?
5: Evet, evet.
4: Kendine özgü hareketler,
5: yani
4: çalımlar. Daha estetik,
5: evet,
4: geliyor,
5: evet,
4: bana futsal.
5: Gerçekten öyle. Biz de öyle başladık. Daha sonrasında hep şampiyonluklarımız oldu. Adımızdan çok söz ettirdik Ata Ortaokulu diye. Yani hiç unutamadığım gerçekten bir hocamdır kendisi. Bana çok emeği vardı.
4: Hüseyin Hoca'ya selamlar. Hala çalışıyor musunuz birlikte zaman
5: tabii
4: zaman?
5: Tabii ki, tabii ki. Her maçıma hala gelir, hiç kaçırmaz.
4: Unutmadın Hüseyin Hoca'yı.
5: Hiç,
4: o da seni unutmadı.
5: Unutmaz. Asla, o da beni unutmaz. Çok emeği var.
4: Ne güzel.
5: Şimdi de birçok hocam var. Hepsinin elinden öpüyorum.
4: Evet. Hepsini yeni yeni oyuncular da yetiştiriyordu tabii Hüseyin Hoca bir
5: tabii,
4: yandan.
5: Tabii tabii, hiç durmaz. Evet. Biz okuldan çıkalı yaklaşık bir 10 yıl, yani atıyorum diyelim 8 yıl olmuştur ama hiç bu işi bırakmadı hala. Çünkü şimdi de ben abla oldum. Küçük kızlarımızla deplasmana ben onların da abla yanında, yanlarında gidiyorum.
4: Şimdi sen
5: abla
4: götürmeye
5: olarak
4: başladın. Evet.
5: Heh,
4: onlara
5: evet. Bazen beni Hüseyin Hocam çağırıyor işte.
4: Yol gösteriyorsun.
5: Kaptanımız kızı.

0: tanıtıyor. Büyük bir gurur, keyif. Yani o hem bağlar kuruluyor, hem insanlık adına hem de spor yapıyorsunuz. Yani hayatımın yani bölünmez bir bütünlüğünü sağlıyor futbol,
1: Harika.
0: futsal.
1: Tabii o
0: Böyle
1: mahalleden
0: diyebiliriz.
1: çıkıp geldin sen, değil mi? Mahalledeki futbol
0: Evet,
1: ortamını
0: evet.
1: gördün orada.
0: Evet, tabii ki.
1: Şimdi o sokaktaki futbol ortamı da aslında bir kültür. Orada da
0: Evet, kesinlikle.
1: değerlerini bir yandan öğreniyorsun aslında.
0: Kesinlikle
1: Değil mi?
0: öyle.
1: Yani futbolun ahlakı da biraz orada mı oluşmaya başlıyor? Ne dersin?
0: Tabii ki. Kesinlikle ona katılıyorum.
1: Evet.
0: Her çocuğun derler ya, her çocuk çamura dokunmalı.
1: Evet.
0: Her bence çocuk sporla da ilgilenmeli. Hele sokakta bu şeylerin keyfi de bambaşka. Ben hala bu yaşıma geldim.
1: Hala oynar mısın sokakta?
0: Hala gerçekten eğer böyle bir kalabalık
1: Evet.
0: ortam olmasa çocuklarla girip oynamak isterim
1: Evet.
0: yani. Hala çok hoş. Onları
1: Çok
0: görünce
1: güzel.
0: çok
1: Bir ve
0: mutlu
1: cesaret
0: oluyorum.
1: isteyen de bir yer, değil mi? Yani o aldım verdim kısmı vardır mesela, bilirsin,
0: Evet,
1: adım adım böyle.
0: tabii ki.
1: Orada şimdi sona da kalabilirsin yani. Belki de hiçbir takım seni istemeyebilir ama bir takıma böyle yamanabilirsin tabiri caizse.
0: Evet,
1: Ama ilk
0: gerçekten
1: başta
0: öyle.
1: da yani senin oynama şekline göre yani tam bir er meydanı. Bilmiyorum sen orada genelde sonlarda mı kalırdın o aldım verdimlerde? Mahalle
0: Yani
1: futbolunda.
0: gerçekten dediğiniz gibi zorluğu da çok var bu işin.
1: Evet.
0: Ama bir o kadar da yani o zorluğunu düşünmeyecek kadar iyi yönleri olduğu için zaten insanlar ona bir başladığı zaman bırakması çok zor.
1: Kesinlikle.
0: Yaş ya da sağlık izin vermezse bu bırakılır zaten. Onun dışında futbol gerçekten oynanır.
1: Bir tutku
0: Belki de
1: senin
0: her
1: için.
0: sporda da öyledir.
1: Evet.
0: Tutku. Başka bunun bir
1: Bir
0: açıklaması bence
1: açıklaması yok.
0: yok.
1: Peki evin içinde aile hayatında futbolun yeri nedir şu anda? Onlar da senin futbolcu olmanla birlikte futbolu daha da benimsedi diyebilir miyiz? Daha da sevdi diyebilir miyiz?
0: Tabii canım, zaten bizim ailemizde futbol sevilir.
1: Evet.
0: Erkekler zaten daha çok sever
1: Zaten
0: ama
1: amcan, dayıların herkes futbolcu.
0: tabii. Evet, onlar zaten genelde de sevilir ama
1: Evet.
0: şimdi benim annem, kardeşlerim, ablam hepsi tutkuyla her maçımı kaçırmazlar zaten. Bir yerden sonra aileden biriymiş gibi, sanki bir bireymiş gibi oluyor futbol. Yani gerçekten inanılmaz bir yere koyuyorsunuz. Çünkü bu sizin ileri dönüp düşündüğünüz zaman işiniz olabilir. Keyfiniz olabilir, tutkunuz olabilir. Yani maddi manevi insana kattığı çok değer var. E bir de tabii buna insanlık bağlarını kuvvetlendirdiğin zaman bu da katılırsa ne demek istiyorum? Tadından yenmez
1: Evet,
0: bir
1: bambaşka bir
0: olay
1: hal
0: alır.
1: alıyor. Peki,
0: Evet.
1: evet, geçmişe gittik biraz. O sokak futbolu günlerinden bahsettin bize. Balkondan çağırırlardı, inerdim aşağı dedin.
0: Evet.
1: Orada mahalle kültürünü de tabii görmüş oldun bir yandan. Sonra okulda Hüseyin hocan seni takıma seçti ve orada futbolcu olarak devam ettin bir süre. Sonra peki profesyonel adım ne zaman geldi? Evet. Birçoğumuz, ben de okul takımındaydım mesela futbolda.
0: Öyle mi?
1: Evet ama sonrası gelmedi. Sonra başka adımlar attık. Belki de o kadar sevmedik ya da yol gösteren de belki olmamıştır ama
0: Tabii
1: böyle
0: ki.
1: bir durum söz konusu olabiliyor. Senin için o adım nasıl geldi? O profesyonel adım.
0: O adım da şöyle
1: Evet.
0: oldu. Biz dediğim gibi o seçmelere katıldığımız zaman futsalla adımızı epeyce bir duyurduk. Daha sonrasında benim ilk futbola adımım bilirsiniz seçmeler olur futbol için. Hocalar okullardan sporcu bakmaya başlar. Bu işler zaten böyle kendini daim ettirir. Bir tane hoca geldi. Seçme yapacak.
1: Evet.
0: Seçme olurken ya da herhangi bir antrenmana denk gelirse çocuk bakacak. Hani yetenekli kişiler arayacak. Bir tane Ayhan Hoca geldi. Ayhan Özdemir, onun da ellerini öperim. Onun da emeği üstünde çok çok fazladır. Daha sonrasında gelip tabii ki de bizim hocamızla görüşmeler sağladı. İşte anlaşmalar sağladılar. Çünkü artık okul bitecek. Okul bittikten sonra bu işin devam etmesini sağlayacaksanız bir kulübe üye olmanız gerekiyor. Geldi, orada seçildim diyebilirim. Daha sonrasında kulübe böyle başladım. Kulübe başladık. O zaman tabii ki çok küçük olduğumuz için olduğumuz yerde biraz saymaya başladık. Bu kötü anlamda değil ama. Öğrenmediğimiz şeyleri öğrenmeye başladık. Bilgi aktarımı oldu diyelim. Daha sonrasında kendimizi geliştirdik. Zaten yaşadıkça bunu ilerletmek adına çaba sarf ediyorsun.

0: İstemsizce
1: Evet.
0: zaten bu oluyor. Biz de onu yaptık. Yıllar geçti, yıllar geçti. Trabzon'un birçok takımında hemen hemen hepsine Trabzonspor'da da 7 ay oynadım. Antrenmanlara çıktım. Bunların hepsi tabii ki de tecrübe. Daha sonrasında birçok Trabzon'dan takımla anlaştık. Sezon bitirdik. Sezonda zamanlar anlarımızı paylaştık derken 12 yıldır aktif olarak oynuyorum. Hala devam ediyorum. Sezonumuz şu an henüz açılmadı. Bu işler böyle yürüyor bizim Trabzon'da böyle.
1: Evet.
0: Destek
1: Trabzonspor kadın
0: var.
1: futbol
0: Yok
1: takımı
0: değil.
1: da bir dönem ses getirecek işlere imza attı.
0: Evet,
1: Ama
0: bu
1: şu
0: sezonu çok iyi geçirdiler
1: geçirdiler.
0: öncelikle.
1: Tabii başka iyi takımlar da var. Çok iyi takımlar var.
0: Evet,
1: Kadınlar Süper Ligi'nde
0: inanılmaz.
1: Formget'i
0: Yani
1: hatırlıyorum mesela, değil mi? Hala
0: tabii,
1: evet.
0: şampiyonluğu da var.
1: Şampiyonluğu var. Ondan sonra yine tabii İstanbul takımlarını orada görüyoruz. Yani iyi
0: Evet.
1: takımlar var. Onların arasında iyi bir konuma sahip olmak, ligi iyi bir yerde bitirmek hakikaten zor iş değil mi? Yani bir rekabet ortamı var kadın futbolunda.
0: Hem de nasıl? Yani
1: Evet.
0: her iş öyledir ama futbol zeka istiyor, yetenek istiyor, kabiliyet çok ister.
1: Evet.
0: Bunların hepsini karakterimizi bozmadan yürütebiliyorsak yani daha hiçbir şey istemeyiz. Böyle size ben özetleyeyim isterseniz.
1: Evet ve
0: Yani bunların
1: zeki,
0: hepsini bir arada
1: çevik,
0: yürütebilmek
1: ahlaklısını
0: zor.
1: severim demiş ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını demiş. Biraz da öyle olmak lazım değil mi? Yani hepsini bünyede birleştirebilmek. Önemli olan bu mudur?
0: Evet, hepsini yaparken karakterimizden ödün
1: Ödün
0: vermememiz
1: vermemek
0: gerekiyor.
1: lazım. Zaman
0: Çok
1: zaman şimdi
0: önemli
1: erkek
0: gerçekten.
1: futbolunda biraz da onu konuşalım. Yani erkek futbolundaki erkeklerin oynadığı o futboldaki zaman zaman oluşan olumsuz manzaraları hepimiz biliyoruz.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: doğru.
1: Sahadaki sıkıntılı durumlar, işte hakemin verdiği bir karar sonrası geriliyor herkes.
0: Evet,
1: Orada
0: evet.
1: taraftar belki yine aynı şekilde tepki verebiliyor. Tüm takımların taraftarı için, oyuncuları için aşağı yukarı bu böyledir. Kadın futbolunda peki durum ne? Biraz daha o tarafta işler farklı mı? Yani o
0: Yani
1: erkeklerin
0: kadın
1: oynadığı o futbolda gördüğümüz olumsuz manzaraları da burada yine görüyor muyuz, yoksa daha mı farklı bir durum söz
0: yani
1: konusu?
0: çok şeffaf olmak isterim. Tabii ki de oluyor. Görmek istemediğimiz manzaraları görüyoruz. Kısmen ama erkek futbolu kadar var mı? Yok.
1: Evet.
0: Ama tabii ki de hani insanız olabiliyor. Bunları şeye yorar genellikle hocalar. İşte taraftar çok o tarafta ilgilenmiyor. Onlar sürekli galibiyet isterler çünkü kazanç isterler. Ama şöyle şeyler oluyor mesela. O fair play'e
1: Evet.
0: her
1: Daha mı
0: zaman
1: fazla var?
0: istemiyoruz. Ama
1: Evet.
0: tabii ki de kadınlarla daha fazla. Bu yaratılışla da ilgili olabilir ama tabii ki de kadın futbolu burada erkeklerden çok çok önde. Fair play ruhumuz daha
1: Daha ağır
0: fazla.
1: basıyor o taraf. O halde
0: Tabii ki.
1: erkeklerin bu futboldan, kadın futbolundan, erkeklerin oynadığı futbolun, futbolcuların, taraftarın alması gereken çok şey var diyelim ve bir müzik arası verelim. Sonrasında yine birlikteyiz. Yine futbolu konuşacağız. Senin hikayeni dinlemeye devam edeceğiz. Biraz da günceli ve geleceği konuşuruz az sonra. Hilem, bir müzik arası,
0: Tamamdır.
1: ardından birlikteyiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda genç futbolcu Hilem Aydın'la konuşmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Futbolun son durumunu, kadın futbolunu özellikle konuşuyorduk sevgili dinleyiciler. Günceli konuşacağız bu dakikalarda ve biraz da geleceğe bakacağız. Kadın futbolundaki son durum ve planlamalar neler? Bundan sonra nasıl bir futbol göreceğiz Kadınlar Süper Ligi'nde? Bilgileri alıyoruz Hilem Aydın'dan. Hilem, tekrar hoş geldin diyelim sana.
1: Hoş buldum. Tekrardan merhabalar.
0: Hilem, en son fair play ruhundan bahsettin bize. Daha farklı bir ortam olduğundan bahsettin kadın futbolunda. Erkeklerin oynadığı futbola göre. Öyle olması da sevindirici aslında. Kadınların ruhundaki şefkat biraz kadın futbolunda ortaya çıkıyor diyebilir miyiz yani?
1: Kesinlikle diyebiliriz.
0: Evet,
1: Katılıyorum.
0: bir farklılık söz konusu. Peki şu anda senin bulunduğun mevkiyle ilgili, takımla ilgili neler söylersin? Planlar neler? Nasıl gidiyor antrenmanlar? Şu anda yaz dönemi içerisindeyiz. Ligde başlamadı. Buyur lütfen.
1: Şimdi daha sezonumuzun başlamasına birkaç ay daha var. Şu anlık yaptığımız bir şey yok. Dinlenme dönemi diyebiliriz. Onun dışında takım içinde geçen sezon daha da ileriye gidebileceğimiz bir durum vardı. O şansı pek değerlendiremedik. Ama takımımızın durumunla ilgili konuşacak olursak her şey güzeldi. Keyif aldığımız bir sezon oldu. Hem arkadaşlıklar, hem yönetim, hem saha içi. Kalite olarak üst düzey diyebiliriz. Yani
0: Evet.
1: kadın futbolu için güzel bir sezondu. Biz keyif aldık diyelim. İnşallah önümüzdeki sezon daha da güzel şampiyonluklara imza atabiliriz.
0: Şu
1: Güzel
0: anda
1: isimler kazanabiliriz.
0: Kardelenspor'dasın sen.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet.
0: Peki şu anda hangi ligdesiniz takım olarak?
1: Üçüncü ligdeyiz.
0: Üçüncü ligdesiniz. Hedef bir
1: Evet.
0: üst lige bu sene çıkmak
1: Evet,
0: mı
1: ikinci
0: nasipse?
1: lig inşallah. Evet.
0: Evet. Kaç takım var ligde?
1: Her sezon değişiyor. Toplam 100 takım, 100-120 takım olmalı. Ama Karadeniz karması yapılıyor genelde.
0: Evet.
1: Yani Ege karması diyelim. Karadeniz karması. Bölge bölge
0: Çok
1: sınıflandırılıyor.
0: uzaklara gitmiyorsunuz
1: Evet.
0: deplasman maçları
1: Yani
0: için.
1: daha üst liglerde tabii ki Ege'ye de gidebilirsiniz, Akdeniz'e de gidebilirsiniz, Doğu'ya da gidebilirsiniz. Onu tabii ki TFF belirliyor.
0: Evet, ama sen o günleri de yaşadın.
1: Evet.
0: Süper Lig'de de
1: Gençliğimiz
0: forma
1: var
0: giyme
1: tabii ki.
0: şansı buldun sen.
1: Evet.
0: Deplasmanlar değil mi?
1: Evet,
0: Kamplar.
1: hepsini
0: Bunlar
1: görüyoruz.
0: yorucu oluyor mu
1: Çok
0: zaman zaman?
1: yorucu tabii ki. Çok yorucu. Yani spor yapıyorsunuz, keyif aldığınız keyif kadar yorgunluk da oluyor. Ama tabii ki de keyif herhalde bize bu işte daha
0: O
1: çok sağlıyor
0: yorgunluğu
1: diyebilirim.
0: silip süpürüyor. Şu anda
1: Evet,
0: ön
1: evet.
0: libero mevkisinde
1: Evet.
0: top koşturuyorsun. Peki bundan sonrası için planların neler? Biraz da bunları konuşmak isteriz seninle. Yani yakın gelecek değil, uzak geleceğe de bakabiliriz. Futbolcular genelde bu yıllarda oluşturmaya başlıyorlar aslında emeklilik günleriyle ilgili planları kurmaya başlıyorlar. Senin de var mı planların, hayallerin sonrası için?
1: Tabii ki daha çok sporu sevebiliriz. Yaptığım işi de çok seviyorum ama illaki bir yerde son vermemiz gerektiğinin farkındayız. Bu
0: Evet.
1: yüzden tabii ki ben zaten beste eğitimi aldım. Üniversite bitirdim. Antrenörlük de yapıyorum. Bu boş zamanlarımı antrenörlük yaparak geçiriyorum.
0: Evet.
1: Tabii ki de ileride yaptığımız işi başkasına öğretmek istemek güzel bir his.
0: Yani Hüseyin Hocan gibi antrenör olabilir
1: Evet,
0: misin
1: tabii.
0: ileride?
1: Evet, inşallah o yoldayız. Yani bu
0: Evet.
1: çünkü spor bir yerden sonra bizi de daim ettirebilecek bir alana geliyor. Eğer bunu becerebiliyorsanız ne mutlu size.
0: Evet.
1: Biz de onu yapmaya çalışıyoruz zaten. Antrenörlüğü düşünüyoruz bu saatten
0: Zaten
1: sonra.
0: antrenörlük de biraz yapıyorsun galiba. Çünkü
1: Evet, yapıyoruz.
0: futbol antrenörü olarak bir hesap var Hilem Aydın adında.
1: Aa evet görmüşsün.
0: Evet, bu senin sosyal medya hesabın değil mi?
1: Evet.
0: Evet, burada çocuklar da var. Çok güzel. Onlara da biraz herhalde öğretiyorsun.
1: Evet, çocuk
0: Futbol
1: grubumuz var,
0: oynamayı, çocuk
1: yetişkin
0: grubu var.
1: grubumuz
0: Yani
1: var.
0: şimdiden ufak ufak başladın mı?
1: Evet, başladım. Benim için de ilk deneyim oluyor.
0: Evet. Burada
1: Keyif aldım bu
0: ne
1: işten.
0: kadar
1: Yani
0: güzel.
1: sahada olmak, hoca olarak olmak da ayrı bir
0: Ayrı bir
1: keyifliymiş.
0: keyif. Evet.
1: Ben sevdim, bu keyfi aldım. Daha da herhalde peşini bırakmayacağım gibi duruyor.
0: Çok güzel.
1: Bakalım.
0: Yani çocuklarla bir olmak, onlara bir şeyler katmak. Bu da zevkli
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Güzel taraflarından birisi mi?
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Evet. Peki.
1: Yani sporcu arkadaşlarımıza tavsiye ederim.
0: Peki şimdi biraz da tabii kadın futbolunun günümüzdeki konumuna göz atalım seninle. Maalesef şimdi kadın futboluna özellikle şöyle bir 15-20 sene önce farklı bakılıyordu. Ama şimdi daha farklı bir durum söz konusu. Çünkü Dünya Kupası, takımların çok iyi duruma gelmesi kadın futboluna olan bakış açısını, algıyı tamamen değiştirdi diyebiliriz. Ama yine de belki böyle ufak tefek yaşadığın sıkıntılar vardır. Etrafta sana belki söylenenler vardır. Futbol oynadığını duyunca şaşıranlar belki hala vardır. Neler söylersin bunlarla ilgili?
1: Evet, hala oluyor. Kadın futbolu artık çok popüler olmaya başladı. Hem ülkemizde hem diğer ülkelerde. Hala ama futbol oynadığımı duyan,
0: Evet.
1: hele de böyle güzel hazırlanıp gittiğimiz yerlerde işte böyle kadınlar gördüğü zaman ne yapıyorsun, ne iş yaptın dediğin zaman futbol oynuyorum teyzeciğim dediğin zaman hala çok şaşıranlar oluyor.
0: Afallayanlar var hala.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Diyorlar mesela ki erkek oyunu değil mi mesela? Niye
0: Ama belli
1: voleybol
0: bir
1: değil mi?
0: yaşın üstü o tepkiyi veriyordur artık.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Artık diğerleri zaten yetişkin kısımları kesinlikle
0: Vah
1: yani bunu
0: kızım
1: artık
0: diye üzülenler bile
1: kabullenmiyor.
0: çıkıyordur yani belli bir yaşın üstünde.
1: Evet, komik
0: Değil mi yani? İşte bu da
1: seyircilerimiz var.
0: trajikomik tarafı. Ama alıştıracağız
1: Evet.
0: inşallah herkesi.
1: Evet, yok alıştılar. Mesela
0: Alıştılar.
1: benim babaannem çok büyük destekçimdi. Yani o da 70 yaşındaydı. Yani tabii ki alıştırmaya bağlı. Eğer ailemizde böyle futbol oynayan kadınlarımız varsa ister istemez tüm aile sahipleniyor.
0: Babaanne
1: Bizim
0: hala
1: aile
0: destekliyor mu
1: şahsen
0: seni?
1: öyleydi. Maalesef
0: Hakkın rahmetine kavuştu.
1: vefat etti.
0: Allah
1: Evet.
0: rahmet eylesin. Mekanı cennet
1: Amin.
0: olsun.
1: Hepimizin için
0: Unutulmaz tabii
1: inşallah.
0: o destekler. Ailede
1: Artık
0: hala
1: ailesini
0: destekler
1: demiyoruz.
0: devam ediyor.
1: Evet. Hala destekler devam ediyor.
0: Amca,
1: Onun
0: dayı onlar maçlara geliyorlar mı? Sana hala
1: Onlar evet.
0: evet
1: Zaten
0: ya şöyle
1: amca.
0: vursaydın topa işte biraz yanlış bir koşu yaptın orada pası iyi veremedin diye yorumlarda bulunanlar var mı akrabalardan?
1: Tabii. Çok objektif de olanlar oluyor yani. Zaten amcam benim antrenörlük yapıyor.
0: Evet.
1: Halihazırda. Yani böyle bir aileden geliyorum. Aileden kaynaklı olabilir.
0: Aile tabii büyük genetik bir faktör aslında. Aileden
1: Evet
0: geldiği muhakkak.
1: ama hiç mesela bazı oynayan arkadaşlarımın ailesinde hiç sporcu olmayan da var.
0: Evet.
1: Ama tabii genin büyük bir katkısı
0: Evet,
1: olmuyor
0: belki
1: ama
0: de
1: oluyor.
0: yetenekler ortaya çıkmamıştır o
1: Evet.
0: ailelerde. Biraz da
1: Kesinlikle.
0: öyle bakmak lazım belki de.
1: Aynen öyle.
0: Peki gelecek dedik. Antrenörlükten devam edeceğinden bahsettin bize.
1: Evet.
0: Peki takım olarak şu anda önünüzdeki sezon için planlamalar, düşünceler, bunlar neler? Yeni yeni yapılanmalar var mı? Yeni taktiksel değişiklikler olabilir mesela. Neler
1: Şükür
0: düşünüyorsunuz?
1: her sezon yeni bir başlangıç. Yeni insanlar demek, yeni yönetim
0: Evet.
1: demek,
0: Yeni
1: yeni bir
0: transferler
1: ortam
0: var mı?
1: demek. Onu konuşmak için daha çok erken çünkü daha bizim Ocak'ta başlıyor maçlarımız.
0: O sizin biraz geç başlıyormuş. Neden öyle?
1: Çok çünkü çok lig var
0: Var.
1: kadın
0: Evet.
1: futbolunda. Bir de çok takım olunca hepsine sıkışmasın diye böyle bir oluşuma gitmişler.
0: Yani siz uzun süre
1: Genelde böyle.
0: dinleniyorsunuz aslında bir
1: Evet ama
0: sezon
1: tabii ki de
0: içerisinde.
1: bunu bildiğimiz için antrenmansız kalmamaya çalışıyoruz. Çünkü eğer bu

0: verilen ara kadar hiçbir düz koşu bile yapmazsak bu bize çok eksi olarak geri döndüğünü
1: Evet.
0: bildiğimiz için tecrübeli oyuncular olarak antrenmansız kalmamaya
1: Kalmıyorsunuz.
0: çalışıyoruz. Bu
1: Bireysel
0: arada
1: antrenmanlar
0: aynı
1: devam ediyor mu bir yandan?
0: evet kesinlikle
1: Evet.
0: olmalı. Olmak zorunda hatta.
1: Olmak zorunda ama şimdi tabii ne
0: Hiç
1: kadar
0: formayı
1: bireysel antrenman
0: kalamadığımız.
1: yapsan da bir 5'e 2 mesela arar insan değil mi? Yani böyle işte kısa
0: E,
1: paslar.
0: tabii ki ama
1: Takım
0: tabii ki bunu
1: arkadaşlarınla zaman
0: sezona
1: zaman bir
0: döndüğü
1: araya
0: zaman
1: geliyor musun?
0: kesinlikle zaten birkaç yerlerde görüşme sağlıyoruz hala. Yani o bağımız kopmuyor.
1: Evet.
0: Ama tabii ki de ilk olarak kendine eğitmelisin. Kendine verdiğin değeri zaten saha sezon öncesi böyle gösteriyorsun. Eğer idmanları bırakırsan bu sezon diliminde dönüşün muhteşem olmaz.
1: Evet.
0: Tabii ki de takım antrenmanlarımız çok etkili, faydalı ama tabii ki insan ilk olarak şahsi olarak kendine değer vermeli.
1: Vermeli ve
0: Kendisi
1: geliştirmeli.
0: çalışmalı. Tabii ki de. O yüzden sezonu bekleyene kadar boş evde oturmaktansa 2 yürüyüş, 2 kilometre yürüyüş bizi yormaz. Yani her sporcu arkadaşa bunu aşılamak gerekiyor aslında.
1: Tavsiyeler. Tam da o noktaya geldik
0: Kesinlikle.
1: aslında. Neler
0: Evet.
1: söylersin kadın futboluyla ilgilenmek isteyenlere, hali hazırda devam eden senden küçükler olabilir, değil mi? Acemiler olabilir. Sen
0: Evet tabii ki hala
1: profesyonel olarak devam
0: kızlarımız var.
1: ettiriyorsun yaşantını, futbol yaşantını. Var mı tavsiyelerin?
0: Tabii ki de olur birkaç tavsiyelerim. Kadın futbolu, kadınlar için futbol çok zor.
1: Evet.
0: Sahanın içinde de dışında da bu böyle. Bizim için zor bir spor dalı ama keyfi gerçekten dediğiniz gibi bütün kötülükleri, olumsuzlukları silip süpürecek derecede. Bence eğer böyle bir hedefi olan küçük kızlarımız varsa hayallerinin peşlerinden gitmeliler. Yani benden küçük kızlarımıza bir tavsiye
1: Bir
0: olsun.
1: tavsiye olsun. Biraz da algılar var bu konuda. Sen de az önce bahsettin. Hala bazı büyüklerimiz onları söylüyor dedin. Şaşırıyorlar diye. Biraz da o algıları
0: Evet.
1: yıksınlar mı artık?
0: Ama
1: Kadın
0: çok nadir.
1: futboluyla
0: Eğer
1: ilgili.
0: bunlardan gözü
1: Evet.
0: korkan çocuklarımız varsa korkulacak hiçbir şeyin
1: Evet.
0: olmadığını dile getir.

0: Allah böyle devam eder. Çok teşekkür ediyoruz
1: İnşallah.
0: Hilem. Söyleşimizin sonuna
1: Rica
0: geldik
1: ederim. Ne
0: bugün.
1: demek? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yolun bahtın açık olsun. Umarız
1: Çok
0: bir
1: teşekkürler.
0: sakatlık yaşamazsın devam eden
1: İnşallah,
0: futbol
1: umarım.
0: kariyerinde. Bu da çok önemli çünkü belki zaman zaman
1: Evet,
0: yaşamışsındır ama
1: kesinlikle.
0: dikkatli
1: Kesinlikle.
0: olmakta yarar var. Tabii sen sürekli kendini geliştiriyorsun, dikkatli ediyorsun. Maşallah diyelim. Allah nazardan saklasın. Yolun bahtın açık
1: Çok
0: olsun
1: sağ
0: diyelim tekrar. Çok
1: olun.
0: teşekkür
1: Çok teşekkür
0: ediyoruz.
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Görüşmek dileğiyle.
1: Hoşça kalın.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Hilem Aydın'ı tanıdık Genç Yaşam programında. Futbola nasıl başladı? Sahadaki kariyeri ne durumda? Sahadaki deneyimleri neler? Kadın futboluna dair düşüncelerini dinledik. Kendisinden aldık bilgileri. Ve bir yolculuğun daha sonuna geldik böylelikle sevgili dinleyicilerimiz. Serpil Aydemir yapımcı koltuğundaydı bugün. Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Edis'in sesiyle noktayı koyuyoruz. O da olmamış mı diyor. Hoşçakalın.

0: haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti. Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemini vurguladı. Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan 2026'da hitap etti.

0: Genç Yaşam.
1: Saat 16.

0: Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kurişçi Karamaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 49 bin üniversite mezunu yeniden bir bölüm kazandı. Böylece bu adaylar ikinci kez üniversiteli oldu. Sınavı sonucu tercih eden yaklaşık 1 milyon 280 bin adayın 731 bine yakını üniversiteye yerleşti. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin.

0: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği programında birlikteyiz. 1927 yılında kurulan ve uzun yıllar demir yolları için tren bakım atölyesi olarak hizmet veren CER atölyeleri 2010 yılında restorasyonla CER Modern Çağdaş Sanat Kurumu'na dönüştü. 16 yıldır Ankara'da sanatın ışığını yayan CER Modern, sanatın geleceği ancak dünyanın geleceğiyle mümkün diyerek sürdürülebilirlik raporu yayımladı ve 2024'ten bu yana sanatı doğa dostu bir kimlikle sürdürüyor. Çok kapsamlı bir rapor. Atıktan yönetiminden geri dönüşüme, su yönetiminden deniz çayırlarını artırmaya yönelik projeleri var ve CER Modern'in sürdürülebilirlik raporunu, deniz çayırlarını konuşacağımız programımızda bugün konuğumuz CER Modern Direktörü Zihni Tümer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Programımız içinde Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Sarı da bizimle olacak ilerleyen dakikalarda. Şimdi Sayın Tümer, söz konusu bir sanat kurumu olunca, bir sanat kurumunun sürdürülebilirlik raporu hazırlamaya gerek duyması Türkiye'de bir ilk galiba. Bu gereği niye duyduğunuzu öğrenmek de bize düşüyor. Çünkü son derece ilgi çekici bir çalışma.
2: Evet, çok da teşekkür ederim aslında konuk ettiğiniz için bizleri ve bu şeyi aktarabilmek bizim için bir fırsat her zaman için. Evet, bir sanat kurumu aslında evrensellik temeli üzerinde fikir üretir ve hayatını böyle sürdürür. Sanat da kendi iletişimini, evet, ne kadar evrensel, o sınırları ne kadar zorlar ve bu düşünce yapısı, bu sanat felsefesinin içerisinde de aslında hep yeniye ve çağdaş olanı aramak ve müdahaleci olmak. Aslında müdahaleci olmak kavramı sanatın temelinde vardır. Dolayısıyla bir sanat kurumunun aslında bütün bu perspektif içerisindeki yeri nerededir diye baktığımızda, önce dedik ki evet, biz kendi sorumluluğumuzu bir yerine getirelim. Bunun çerçevesi nedir? Evet, sanat piyasası içerisinde bir karşılığınız olabilir. Dünyada sektörel anlamda bir karşılığı olabilir. Çok güzel sergiler yapabilirsiniz. Çok eğlenceli işler yapar. Hepsini bir araya getirir. Bir iç kürasyon yapabilirsiniz. Gazetelerde, dergilerde hep yer alırsınız. Fakat arka planınız kirlenme potansiyelini hep sürekli olarak barındırır. Şimdi kirlenme potansiyelini biraz daha yere indirdiğimiz zaman, evet, biz tonlarca attığımız hurdayı, bir sürü kağıt atığını, evet, bunları ayrıştırabiliyoruz, bunları doğru yerlere götürebiliyoruz, ikincil, üçüncül süreçlerini takip edebiliyoruz, tamam, bunlar her şey güzel ama peki bu bir sosyal sorumluluk olarak nasıl bir dönüşüm içerisinde olmalı? Sonra bir baktık ki evet, bunun anayasası sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamak. Aslında kurumumuzu açık ve incelenebilir ve şeffaf hale getirmek. Dolayısıyla ve çalıştığımız, sıkça da görüştüğümüz bir çevre mühendislik firmasıyla bu fikrimizi getirdik. Kendisine dedik ki bizim bacamız yok. Salınımımız bizim aslında insanlar buraya gelirken yanlarında getirdiği her şey.
1: Karbon ayak izi yani.
2: Karbon ayak izi. Dolayısıyla bu birikiyor bir tarafta. Biz bunu bir sorumluluk bilinci içerisinde nasıl aktarım? Böyle bir şey ölçülebilir mi aslında? Birim karşılığı var mı? Böyle
1: ne kadar ziyaretçiniz var?
2: Yılda 400 bin ayak girişi gibi görmemiz gerekiyor. İşte 600 bin olduğu yıllar var. Pandemide işte 100 bin gibi bir rakamlar oldu. Ama 400 bin gibi muazzam bir rakam aslında. Şimdi bunlar hep karşılıklılık ve bir şey arıyor. Evet, mutlaka karşıda bilimsel bir

0: analitik bir düşünce var sürdürülebilirlik raporunda. E bunu karşılaştıralım. Bir yere kadar çok güzel gittik. Cinsiyet eşitliğinde çok güzel gittik. Hukuki altlığını bunlar zaten olmazsa olmazımız. Bizim sanat kurumunun başta bahsettiğim evrensellik içerisinde iletişim kurabiliyor olması lazım dünyanın hemen hemen her tarafıyla. Bunlar da tamamız. Fakat bu yükü bertaraf ederken bir düşündük. İlk başladığı zaman arkadaşlarımıza bir fikir jimnastiği yaptık. Ağaç dedik. Diğer tarafta işte bazı akut sorunlara nasıl yönelelim dedik. İşte yangın sonrası tekrar plantasyon. Bunlara bu yapılıyor. Evet. Kalemler içerisinde küçük tohumlar verelim insanlara dedik. Bu yapıldı. Ya daha büyük bir şey lazım bize. Yani güncel sorunumuz nedir derken sevgili Hakan Yılmaz dijital bir sanatçımız, dijital sanatçı. Sevgili Hakan Yılmaz'ın bir dijital işini gördük. Deniz Çayırları. Hı hı. Hakan'la Çanakkale Bienali esnasında karşılaştığımızda Hakan dedi ki ya ben dedi bunu çok önemsiyorum, işte ben Çanakkale'deyim, Saros burada, ben buna farkındalığı işte dijital medya aracılığıyla yapıyorum deyince, aa Hakan dedim, tamam işte merkeze alacağım fikir bu. Ama tabii soru buradan geliyor. Evet, birim ölçütler içerisinde karşılık geldiği yerde bertaraf dediğimiz noktada bana bunu ölçüt olarak gelecek bir, ben işte 180 metreküp karbondioksit salınımı var. Karşılığında benim ne kadar, niçin, nerede? Hı hı. Bu soruları karşılarken sağ olsun çevre danışmanımız o noktada dedi ki zihni bu da yeni. Dolayısıyla bu ölçütleri de aslında yere indirmemiz lazım birazcık. Bu da yeni bir şey. Hı hı. Bunun karşılığı. Ve sonuç olarak Türkiye'de yürüyen projeler var. Biz bir fazına aslında dahil olalım. Restorasyon olabilir, transplantasyon olabilir ama bir fazına akademik bir çalışma olabilir. Hı hı. Bu akademik bir çalışma aşamada, o aşamada bir yerine biz bunu karşılık bulabiliriz düşüncesiyle yola çıktık aslında.
1: Aslında tabii deniz çayırları, denizlerin akciğeri pozisyonunda biz yıllardır programlarımızda konuşuyoruz bu konunun uzmanı bilim insanlarıyla ve ne kadar önemli olduğunu aktarıyorlardı. Şimdi mesela sizin diyelim ki birim olarak ölçtüğünüzde 180'lik bir sayıyla verdiğiniz bir karbon salımınız var. Ama bunu karşılayabilecek gerçek anlamda oksijen üretebilecek projelerde imzanız olsun istiyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Anladın mı?
0: Kesinlikle. Bu aslında sosyal sorumluluk birazcık şöyle de kültürel karşılığı da sosyal sorumluluğun. Yani evet duyurmazsınız ama bir fazın içerisinde olmak durumundasınız. Ve bu noktada çalıştığınız yerde akademik alan zaten orada evet bilim sanat bileşenini de aslında bir yerde duyurmak, aslında bilimsel çalışmalar içerisine de sanatsal yaklaşımı da şeyin içerisine koymak, çünkü farkındalık her şeydir.
1: Tabii. Ayrıca sanat zaten doğayla iç içe olduğuna göre
0: kaçınılmaz.
1: Doğayı korumak gibi bir işlevi çok erken fark ettiniz Türkiye'de, diğer sanat kurumlarına da örnek olmanız dileğiyle diyelim.
0: İnşallah. Ya dediğim gibi bir bacalı bir şeyimiz yok, yapımız yok. Evet bir bacamız var ama bir sanayi yapısı değiliz. Dolayısıyla hizmet üretiyoruz, hizmet tüketiyoruz.
1: Tabii.
0: Yani bir konserimize 2000 kişilik bir konserimize gelen 2000 kişinin kaç kişinin arabayla geldiğini aslında tahmin etmek, bunu ölçmek, otoparktaki araç sayısını sayarak bize yaklaşık bir şey veriyor aslında. Evet. Bu hizmet oluşurkenki karşılığı aslında belli bir sanım.
1: Şimdi tabii bu rapor, sözünü ettiğimiz rapor çok kapsamlı. Söylediğiniz sergilerde ve mekanında kullanılan malzemelerden onların doğallığına, geri dönüşüne, enerji ve su yönetimine, hatta belki de biyoçeşitliliğe kadar birçok başlık var.
0: Tabii.
1: Bu raporun içinde bu başlıkları deminden beri yaptığımız sohbette ara ara söylüyorsunuz ama tam deniz çayırları demişken şimdi telefon hattımızda Sayın Mustafa Sarı var. Biz kendisiyle daha önce de programlarımızda biyoçeşitliliğin içinde yer alan deniz çayırlarını, denizlerin akciğerlerini konuşmuştuk. Kendisine bir kez daha merhaba diyelim. Hoş geldiniz Sayın Sarı programımıza.
2: Merhabalar efendim.
1: Efendim şimdi Cermodern'in deniz çayırlarının yok olmasını önlemek için son derece önemli bir projesi konusunda konuşuyorduk Sayın Zihni Tümer'le. Siz de dinlediniz sanıyorum konuşmalarımızı şu ana kadar olan bölümünü. Bir sanat kurumunun bu projeyle ilgili duyarlılığı konusunda ne dersiniz? Bakın artık bacasız olan bir kurum dahi kendini gerçekten sorumlu hissederek bir sosyal sorumluluk projesi içinde tutmaya özen gösteriyor. Doğaya bu kadar incelikle yaklaşmasını nasıl buluyorsunuz?
2: Çok ben heyecanla dinliyorum Zihni Bey'i ve ekibini kutluyorum. Ne kadar güzel bir örnek teşkil ediyorlar esasında. Umarım şu anda yayını dinleyen o bacalı bir sürü sorumlu insan var. Bacalarından her gün tüfür büfür karbon salanlar. Onlar da Zihni Bey'in ve ekibinin bu hassasiyetinden etkilenirler. Acaba biz ne yapabiliriz diye onlar da adım atarlar. Çok takdire şayan ve harika bir iş yapıyorsunuz Zihni Bey. Ellerinize, emeğinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi efendim Sayın Tümer'in söylediği gerçekten deniz çayırlarının plantasyonunu artırmak üzerine yapılan çalışmalara destek vermekle ilgili adım attıklarını görüyoruz. Özellikle deniz çayırları çoğaltılabiliyor mu, ekilebiliyor mu, nasıl koruması yapılabilir? Onların ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz çünkü.
2: Evet, yapılabilir. Deniz çayırları çiçekli bitkilerin denizlerdeki tek temsilcisidir. Denizde gördüğümüz her yeşillik deniz çayırı değildir. Onların büyük bir kısmı alglerdir ya da su yosunları diyelim. Onlar kökleri yoktur, besinlerini suyu difüzyonla sudan alırlar. Ama deniz çayırları tam gerçek bir bitki olarak kökleriyle alır. Bu yüzden de aynen bitkileri çoğalttığımız usullerle çoğaltabiliriz. Tohumdan çoğaltabiliriz. Ancak tohumdan zaten sürekli bu bitkiler tohum üretiyorlar ve o tohumlar denize yayılıyor. Uygun ekolojik şartlarda o tohumlar çimleniyor ama ne yazık ki bu çok yavaş ilerleyen bir süreç. Tohumdan üretimde başarı oranı oldukça düşük. İkincisi kökleri tek tek alarak biyobozunur materyallere sabitliyorsunuz. Yani pirinci filelemek veya domatesi bir tavada domatesin tohumlarını file haline getirdiniz de sonra da oradan aldığınız tarlanıza işte efendim bir sıraya dikiyorsunuz gibi, bahçenize dikiyorsunuz gibi düşünün. Kökleri topladınız tek tek. Onları deniz tabanına sabitleyerek bir üretim şekli var. Burada başarı oranı tohuma göre daha yüksek. Bir de nasıl ki bir fidanı köküyle ve toprağıyla beraber söküyorsunuz, bir yerden başka bir yere taşıyorsunuz. Başarı oranı daha yüksek ama orada da her zaman bir bitkinin yerini değiştirdiğiniz için riskler var. Bu üç yöntemle deniz çayırlarını çoğaltmak mümkün. Dünyada en çok uygulanan Posidonia Oceanica Akdeniz'in endemik çayırları için biraz önce ifade ettiğimiz kök sabitleyerek ekim yöntemidir. Ama Cimodosa, Nodosa, Zoastera Marina gibi daha yaygın türlerin transplantasyonunda daha çok sedimentli taşıma dediğimiz kökleri toprağıyla sedimentiyle beraber bir yerden alıp bir yere götürüyoruz. O yöntem. Şu anda o kadar ilginç bir anda beni aradınız ki ve şu anda biz Tuzla'da eskiden deniz çayırı olan ama bizim duyarsızlıklarımız yüzünden yok olmuş, tahrip olmuş bir alanı deniz çayırı ekimi yaparken beni aramış oldunuz. Ben şu anda o alandan, hatta teknemizde birazcık bir sorun çıktı. Başka bir tekne çağırdık. Onunla kıyıya çıktık. Şu anda deniz çayırı ekimi yapıyoruz biz.
1: Efendim hissi kablel vuku derdi eskiler. Hissi kablel vuku halindeyiz. Ben hemen burada özellikle şunu söylemek isterim. Şimdi gerçekten sedimentli ekimden söz ederken Tuzla'da ekim yaptığınızı bu yöntemle söylerken evet. Her yere yapılabiliyor mu bu ekim? Yani benim canım burada deniz çayırı olsun istiyor demekle oluyor mu bu iş? Yoksa onların ekilebileceği yerlerde başarı oranı açısından önemli mi?
2: Kesinlikle. Keşke dediğiniz gibi olsa da her tarafa eksik olsa. Eğer eskiden bir habitatta, bir kıyı alanında deniz çayırı yoksa, hiç deniz çayırı daha önce yoksa, oradaki başarı oranı %10'lara kadar düşebiliyor.

0: Çok çok düşük.
1: Evet.
0: Ama bir bölgede deniz çayırı vardı, sonra yok oldu, tahrip oldu veya orada deniz çayırı ekimi yaptığınız zaman sedimentli taşımayla başarı oranınız %70'in üstüne çıkabiliyor.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla eskiden var olan kıyısal bölgelerdeki tahrip olmuş alanları yeniden kazanmak, restore etmek açısından bu çok kıymetli bir yöntem. Biz de Cemre Vakfı ile beraber yapıyoruz. Sağ olsunlar, onlar da çok duyarlı insanlar. Bu
1: evet.
0: işe baş koymuşlar.
1: Evet.
0: Bizden destek istediler. Biz de seve seve ekip halinde
1: oradasınız. Ama herhalde en ucuz ve en akıllıca iş var olanı korumak. Deniz çayır alanlarını korumak. Gerçekte...
0: Ne güzel söylediniz. Evet, ne güzel söylediniz. Maliyeti çok yüksek. Bir deniz çayırı ekimi yapmanız, onu tutturmanız ve başarılı bir şekilde yayılmasını sağlamanız çok uzun zaman gerektiriyor. Masraflı ama var olanı korumamız lazım. Var olanı korumak için belki bu deniz çayırları ekimi de bir farkındalık oluyor Neşe Hanım.
1: Evet, şimdi bütün bunların ötesinde o zaman size yaptığınız bu iş için kolay gelsin diyelim Sayın Sarı. İyi çalışmalar dileyelim. Biz bir sanat kurumunun yöneticisi olan Sayın Tümer'e buradaki desteklerinin ne olduğunun ayrıntılarıyla devam edelim. Tekrar çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkürler efendim. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler hocam.
1: Evet, şimdi sözünü ettiği bu çalışmaların içinde belli ki çeşitli yöntemler var ama çok pahalı. Aynı zamanda başarı oranı da göreceli olarak değişiyor. Var olanı korumak çok önemli ama maalesef koruyamıyorsak işin içine başarı oranı yüksek olan yöntemi seçerek devam etmek gerekiyor. Ben bir sanat kurumu olarak şunu sormak isterim size. Sizin çok sayıda yurt dışından gelen sergileriniz de var. Bu sergilerinizde raporunuz doğrultusunda özellikle de sergi sahiplerine ya da yöneticilerine şartlarınız oluyor mu?
2: Bu şartlarımız oluşmaya başladı. İlk sürdürülebilirlik raporunda aslında deklare etmiş olduğumuz hedeflere ulaşmak için aslında bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Bunu çoklayabilecek aslında bazı ölçütler bulmamız gerekiyor. Bunu aslında hem Türkiye içinde hem de yurt dışındaki partnerlerle yapıyoruz. Çünkü çok hızlı bir şeyimiz var, eser trafiğimiz var. Yurt dışından, yurt içinden sanatçılar ve diğer kurumlar aslında. Ve biz aynı şekilde gittiğimiz zaman. Şimdi buna karşılık gelen çok ciddi bir yük var aslında. Bu da bir baskı alanı.
1: Evet.
2: Nasıl deniz tabanı ve baskı altındaki alanlara bakıyoruz aslında. Bu da tam bir baskı alanı. Dolayısıyla biz de şöyle dedik, bir pozitif ayrımcılık ilkesi oluşturalım. Beraber çalıştığımız kurumlara Türkiye'den bir sanat kurumu olarak web sayfanızda sürdürülebilirlik raporunuzu görmedik, bize sürdürülebilirlik raporunuzu gönderir misiniz? Şimdi olay şu, evet, Avrupa'da veya yurt dışında başka ülkelerde görece daha ileri ekonomik düzeydeki ülkelerde bunun bir şart olduğunu düşünerek aslında sizde yok mu şeklinde bunun bir şart olduğunu düşünerek tabii yaklaşıyoruz. Böyle bir talebin Türkiye'den bir kurumdan Almanya'daki bir kuruma gitmiş olması hep keşke biz yapacaktık da işte araya hani böyle bir şey gibi bu cevapları alıyoruz.
1: Evet.
2: Tam yayınlayacaktık da ama işte bu zero carbon şeyimiz var, zero waste programımız var. O bizde o zaten belediye programı. Onu zaten belediyeler yapıyor sizin için. Ama siz ne yaparsınız bu noktada diye sorunca tabii o zaman karşılıklı konuşurken ya şu kadar kilometre bu eşya bir konteyner olarak atıyorum Karlsruhe'den Ankara'ya gelecek olan kısmıyla hele uçak bambaşka bir şey ama karayolu tercih edilir genellikle. Karayoluna gelirken ne kadar aslında karbon salınımı, ne kadar karbondioksit açığa çıkarıyor? Bunu ölçümleyebilir miyiz kilometre bazında ve motor gücü üzerinden? Tabii karşı tarafı bunu soruyoruz. Neyle getireceksiniz? Bunu yaparken nasıl bir yönteminiz var? Kontratlarınız sırt sırta nasıl, nerelere kadar gidiyor? Bu kontrol edilebilir bir şey mi? Şaşırıyorlar tabii.
1: Evet.
2: Ve bunlar istendiği zaman tabii ki bir tarafta hani bilimsel bir karşılığı yok ama ulaşmak istediğiniz yer aslında bilimsel bir sonuca
1: tabii,
2: ulaşmak istiyorsunuz. Hizmeti soyut olan bir şeyi somut olan başka bir şeye dönüştürüyorsunuz. Aslında bir simya söz konusu burada. Ama ölçülebilir, ölçümlenebilir.

0: bilinebilir bir birim üzerinden. Tam da bu aşamada biz şu anda evet yapmış olduğumuz çalışma danışmanlık şirketimizle beraber bu birim nedir? Biz bir Türkiye'deki bir çalışmaya bir fazına destek vermek istiyoruz. Bir yerden bir şeye girmek istiyoruz. Bu akademik bir çalışma olabilir, bir uygulama projesi olabilir. Bir yerde hocamızın işte teknesi bozulmuş mesela evet. Orada. Değil mi?
1: Hemen devreye girmek.
0: Bir, yani evet belki böyle şeyleri de öngörebilecek başka evet. Bir pota içerisinde bulunmak ama ne güzel. Onlar da bir vakıfla evet. Şey yapıyorlar. Ben derhal araştıracağım da aslında bu çalışma bütünlüğünü. Bu bize aslında 15. yılımızda biz deklare etmiş olduğumuz bir şey. Sanatın evrensel ilkeleriyle çok akıllı konuşurken biz 30 yıl sonra işte şu an 10 yaşında olacak 10 yaşındaki bir çocuğu 30 yıl sonra dönüp ya bu 2020'de ne yapılmış bu dünyada? Hı hı. Bunun karşılığı nedir dönüp? Çünkü milat olarak 2020'yi 2020'yi bilecekler. Biz nasıl savaş sonrası döneme fokuslandık, odaklandık. Onlar oraya bakmayacaklar. Onlar için eski insanlar. Hı hı. Neden bu soruyu bunu söylüyoruz? Bu bizim manifestomuzda da vardı. Soru şu. Evet siz eski insanlar diyecekler bize. Bütün şarkılarınızı, bütün şiirlerinizi baharlar üzerine yaptınız da.
1: Aşk üzerine yaptınız.
0: Yaptınız da. O baharlarda her şeyi yazdınız da. Bize niye sadece yaz bir kış bıraktınız? Şimdi niye iki mevsim bıraktınız evet. Bize? 30 yıl sonra döndüğü zaman, iki mevsime dönüştüğü zaman onun dönecek bu 2020'de kim konuşmuş? Şa bakacaklar. İşte bu okyanusa bir boş şişe atıp içine bir mesaj vermekle o zaman okunsun aslında bugün tartışılan bir şey. Yoksa birbirimizi çok çabuk ikna ediyoruz. Yani bugünün çağdaşları olarak kandırabiliyoruz, şey yapabiliyoruz, telkin edebiliyoruz birbirimizi. Evet. Ama onları edemiyoruz.
1: Tabii. Onların yaşayacağı dünyada başkalaşım olacak çünkü dönüşüm oluyor.
0: Ve idareci olacaklar, bir yönetici olacaklar.
1: Tabii. Onlar zaten bu işe çok bilinçle başlamış durumdalar. Çok genç yaşta bir farkındalıkla. Sizinki de sürdürülebilirlik raporu içinde son derece önemli başlıkları içeriyor gerçekten. Benim dikkatimi ziyaretçileriniz için bile servis kaldırmak gibi bir başlık çekti mesela. Çok ilginç. Burada bile kendinizin doğrudan bir oluşumun içinde bir destekçi değil de kendinizin bizzat uyguladığı bir yöntem olarak çok dikkat çekici geldi.
0: Evet yani bu bir parametre aslında. Örnek vermek gerekirse bu ayın sonunda bir dans festivalimiz var bizim. Bir otelde konaklayacak işte gelen dans sanatçıları. O noktada kendilerine söylediğimiz şey şu. Biz size servis kaldırmayacağız. Çünkü 15 dakika yürüme mesafesinde bir oteldesiniz. Evet. Bizim böyle bir hedefimiz var. Siz de bu hedefin bir parçası olun. Yürüyün. Çok güzel bir romantik parkur yaptık onlara.
1: Evet.
0: 15 dakika süreyle yürüyüp gelebilecekler.
1: Romantizmi de hatırlatıyorsunuz insanlara. Bu geçmişin eski insanların nostaljik bir duygusu olarak kalmasın. Geleceğe de taşınsın.
0: Evet.
1: En güzeli bu. Efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Dünyayı sanatıyla doğasıyla bozmadan geleceğe taşımak bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu sorumluluğun içinde Cer Modern'in olduğunu bizzat dilemesi, istemesi ve uygulamaya geçmesi çok gurur verici. Ankara'dan bir sanat kurumu olarak çok gurur duyuyoruz sizinle. Tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Cer Modern direktörü Sayın Zihni Tümer'le birlikteydik ve sürdürülebilirlik raporları üzerine yapacakları uygulamaları konuştuk. Program yapımcımız Deşe Yenici, teknik yönetmenimiz Berkay Bigeç ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: İklimin geleceği.
3: Reklamlar.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Mart'ta bulacaksın. Reklamlar.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defasında "Sadaka vermek her Müslümanın vazifesidir" buyurmuşlardı. Bunu duyan ashab-ı kiram bir an için şaşırdılar. Zira aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen "Sadaka verecek bir şeyi bulamazsa?" diye merakla sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Eliyle çalışır, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder" buyurdular. Bu defa "Buna gücü yetmez veya iş bulamazsa?" diye tekrar sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur" buyurdular. "Buna da gücü yetmezse?" diye tekrar sual ettiler. Resulullah Efendimiz bu defa "İyilik yapmayı tavsiye eder" buyurdular. "Bunu da yapamazsa?" diye dördüncü kez sorduklarında Efendimiz de bu suallerini şöyle cevapladı. "Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır." Resulullah Efendimizin bu beyanlarını her Müslümanın verebileceği bir sadaka veya yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğu şeklinde anlamak mümkündür. Yani herkesin durumuna uygun düşecek hayır yolları muhakkak vardır. Sevgili dinleyicilerimiz, sahip olduğumuz bütün nimetler Allah'ın bizlere ikramıdır. Rabbimizin emanetidir. Bu nimetler hepimiz için aynı zamanda birer imtihan vesilesidir. Rabbimizin bizler için var ettiği nimeti onun rızası doğrultusunda kullanmak, mümin olmanın ve takva bilincini kuşanmanın bir gereğidir. İyiliğe ulaşmanın olmazsa olmaz şartıdır. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurmaktadır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Sevgili dinleyenler, İhlasla verilen sadaka ve infakın en temel gayesi hiç şüphesiz Allah Teala'ya yakınlaşmak ve rızasına kavuşmaktır. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle şüphesiz sadaka Allah'ın gazabını söndürür ve kötü ölümden korur. Bugün bir toplumsal dayanışma olarak sadaka üzerine konuşacağız. Program konuğumuz ilahiyatçı yazar Sami Kala. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlerle toplumu ilgilendiren çok önemli bir hususla ilgili, çok önemli bir davranış ve eylemle ilgili bir konuyu paylaşmak istiyorum. Evet, bu önemli konu sadaka konusu. Sadaka deyince birçoğumuzun aklına maddi yardım gelir. Aslında sadaka birçok iyiliği, birçok güzelliği içinde mezceden, içinde taşıyan çok önemli bir kelimedir. Sadaka, Kur'ani bir ifadedir. Sadaka içerisinde

gönül alma vardır. Fakirlerin, gariplerin, yetimlerin gönlünü okşama vardır. Sadaka ve bir de hasene kelimesi. Her ikisi bazen birbirinin yerinde kullanılabiliyor. Aslında sadaka sadece Allah rızası için yapılan bir iyiliktir. Haseneye gelince, hasene geniş anlamda birçok kişiye yapılan iyilikleri kapsayan bir kelimedir. Sadakada Allah'ın rızasını kazanmak vardır. Allah'ın rızasını kazanmakla birlikte kalbini aldığımız, kalbini onardığımız ve Allah'ın önem verdiği kulun da kalbine girmek vardır. Tabii sadakayı verirken dikkat etmemiz gerek hususlar da var. Onları da sizlerle birazdan paylaşacağım. Ben önce sadakanın bizlere getirdiği, toplumumuza getirdiği önemli katkılardan bahsetmek istiyorum. Biraz önce söyledim. Sadaka, Allah'ın rızasını kazanmak amacı ve niyetiyle maddi manevi olarak muhtaçlara yapılan karşılıksız yardımları ihtiva eder. Hasene ise her türlü iyilik ve güzellik ve hayırlı işe ifade eder. Her sadaka bir hasenedir, iyiliktir. Fakat her hasene sadece sadaka değildir. Çünkü hasene kelimesi çok daha geniş bir iyilik yelpazesini temsil eder. Peki biz yardım ederken insan onurunu incitir miyiz? İslam buna da önem vermiş. Zekat ve sadaka verilirken kişinin onuru zedelenmemeli. Mesela ecdadımız sadaka ve iyilik yaparken sadaka taşları yapmışlar. Cami avlularında veya toplumun geçeceği yerlerde sadaka taşları koymuşlar ve buraya varlıklı olan kişiler sadakalarını koyuyorlar veya eşyaları koyuyorlar ve oradan ihtiyacı olanlar alırken incinmesin diye. Evet, çünkü insan onurunu zedelemek gerçekten çok önemlidir. Yine mesela burs veriliyor. Ben burs veren iş adamlarımızı, iş hanımlarımızı tebrik ediyorum. Ne kadar önemli bir davranış. Allah'ın hoşuna giden ve Allah'ın yarattığı kulun hoşuna giden ne kadar önemli bir davranış. Burs vermek ve burs veren nice iyilikseverler bilirim. Ne zaman ki bursu yer, okulunu bitirir, hayata atılır. Bir yerde doktor olmuştur, bir yerde hemşire olmuştur, bir yerde yönetici olmuştur. Bir bakar ki bir isim gelir önüne, ya bu isim veya kişi görür, sen kimsin, ben filan kişiyim. Ve burs aldığını ve burs verdiğini hayata atıldıktan sonra gören çok güzel insanlar var. İşte kıymetli dinleyicilerim, gerek burs olsun, gerek diğer iyilikler olsun, ihtiyaç sahiplerine vereceğimiz bütün iyiliklerde onların kalbini kırmadan, kendimizi onların yerine koyarak, empati yaparak, evet, bize yapılmayan bir davranışı onlara da yapmamaya gayret etmemiz gerekiyor. Yine iyilikler bazen şöyle oluyor. İyilik yapan kişi, iyilik yaptığı kişinin yapmış olduğu iyiliği başına kakabiliyor. Ben olmasam sen olmazdın. Ben sana bunu vermezsem sen buralara gelemezdin diye bazen böyle kalp kıran, kalbi inciten sözler olabiliyor. Aklıma burada çok güzel bir kıssa geldi. Onu da paylaşmak istiyorum. Ancak bakın şu ayeti kerime hemen dikkatimi çekti. Bakara suresi 264'te Yüce Rabbim buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, la tubtilu sadakatikum bil menni vel eze. Vermiş olduğunuz sadakaları verirken hiç kimseyi minnet altında, töhmet altında bırakmayın. Yani verirken göstermemeye gayret edin. Verdikten sonra da verdim demeyin. Yapmış olduğunuz ne kadar iyilik yaparsan yap, biter. Hiçbir şey kalmaz geride. Ömer Seyfettin'in Diyet isimli bir hikaye kitabı var. Mesela Diyet kitabının 144. sayfasında beni çok etkiler. Çocukluğumda da çok etkiledi. Hatta biraz önce yayına çıkmadan önce de okudum ve çok duygulandım. Köse Ali isminde Anadolu'da yaşayan bir genç var, bir adam var. Demir ustası, iyi bir demir ustası, çok güzel ürünler üretiyor. Kılıç yaparmış, bıçak yaparmış. Böyle güzel bir iş yaparken, işleri gayet iyiyken babası vefat ediyor.
Baba vefat edince dükkanın düzeni bozuluyor. Sonra Köse Ali birinin yanında çalışmak zorunda kalıyor ve neticede çalışırken yoruluyor, camiye gidiyor. Yatsı namazını kıldıktan sonra oraya Konya'dan gelmiş iki tane Allah dostunu dinledikten sonra evine gidiyor. Tabii yorulmuş, o arada bir hırsızlık oluyor, bir koyun çalınıyor. Neticede bu Köse Ali'nin evinin önüne suç unsuru atılıyor. Ve o zamanın zaptiyeleri, o zamanın emniyet görevlileri araştırıyorlar. Suç unsurunu Köse Ali'nin evinin önünde buluyorlar. Ve Köse Ali'yi alıyorlar, sorgulamaya götürüyorlar. Sorgulamadan sonra artık yapacak bir şey yok. O zamanın kurallarında hırsızlık yapanın eli kesilecek. Tabii Köse Ali şeriatın kestiği parmak acımaz diyor. Fakat Köse Ali'yi halk o kadar çok seviyorlar ki kıyamıyorlar. Ve diyorlar ki kadıya biz bunun bedelini ödersek affedilir mi? Affedilir diyor. Sonra zengin bir kasap bunun bedelini ödüyor. Ödedikten sonra yanında çalışacaksın diyor. Köse Ali bu kasabın yanında çalışmaya başlıyor. Tabii çalışacak ki diyet borcunu ödeyecek. Yani vermiş olduğu parayı ödeyecek. Çalışırken, iş üretirken ikide bir de kasabın işte ben olmasaydım, ben ödemeseydim senin elin böyle güzel şeyler yapmazdı. Tekrar ederken artık Köse Ali'nin canı sıkılıyor, inciniyor, yapacak bir şey yok. Madem diyor sen bu iyiliği bana kakıyorsun devamlı, o zaman diyor senin verdiğin bana bu el miydi diyor. Al diyor, bu eli sana geri veriyorum diyor ve elini kesiyor, bu kişiye elini veriyor. Tabii bu Ömer Seyfettin bunu yazarken kim bilir ne duygular yaşamıştır. Biz bile okurken etkileniyoruz. Onun için kıymetli dinleyicilerim, iyilik yaptığınızda ne olursunuz hiç kimsenin başına kalkmayalım. İyiliği Allah bilsin. Çünkü yüce yaratıcı bildikten sonra hiç kimse bu iyiliği ölçemez. Bakın ben size yine bir hadis-i şerif, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir sahih hadis anlatır. Kıyamet kopar, efendim insanlar hesap için mizana toplanır ve burada mizanda tartılar, günahlar, sevaplar tartılır ve öyle olur ki kulun günahları sevabını geçmiştir ve hüküm verilir. Allah-u Teala der ki zebanilere alın bunu götürün cehenneme. Bunun üzerine kul ya Rabbi diyor benim yaptıklarım bunlar diyor. Bu arada kulun yaptığı ufacık bir hasene, ufacık bir sadaka, öyle bir hasene, öyle bir sadaka ki bir garibin gönlüne dokunmuş ya, gönlünü onarmış ve öyle bir dua etmiş o garip. Bunun üzerine Allah-u Teala'nın çok hoşuna gitmiş ve bunu bir zarfa koymuşlar melekler ve o mizanda, o tartıda işte bu kulun yapmış olduğu o iyiliği ve o kulun yapmış olduğu o duayı mizana koyunca sevap tartısı, günah tartısını üzerine ağır basıyor ve bu şekilde Allah-u Teala o kulu cennetine koyuyor. Çok kıymetli kardeşlerim, yine toplumumuzda sadaka ile ilgili çok önemli hususlar var. Onları da hemen paylaşmak istiyorum. Mesela şu anda toplumumuzda çok ihtiyacımız olan bazı davranışlar var. Mesela Allah Resulü buyurmuş, ettebessümü sadaka. Tebessüm sadakadır. Ya insanlara tebessüm edelim. Hayırlı günler, günaydın, selamünaleyküm diye bir selam verelim. Öyle karşılaştığımız kişiye gönlünü alalım. Bakın ettebessümü sadakatun buyuruyor. Tebessüm sadakadır, iyiliktir. Dolayısıyla yine kıymetli kardeşlerim, mesela güzel söz sadakadır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve konuşurken güzel kelimelerle konuşun. Kavli leyyin, yumuşak kelimelerle konuşun. Kullarımı incitmeyin. Sadaka cennete girmenin anahtarıdır kardeşlerim. Şifresidir. Kul ile Allah arasındadır. Allah'ın rızasını kulun kalbine girmenin bir vesilesidir sadaka. Evet, yardım ederken tekrar ediyorum, hiç kimseyi incitmeden yardımlarımızı yaparsak inanıyorum ki Allah katında bunun hiçbir zaman değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Onun için iyiyle devam edelim. Yine toplumda dikkat etmemiz gereken çok güzel davranışlar var mesela. Trafiğe çıkıyoruz. Bazen öyle oluyor ki trafikte ben giriyorum, o geliyor. Ben geçeyim, sen sonra gel. Müsaade et, geçiversin ne olur yani. Bakın şu anda trafikte çok sıkıntılar yaşıyoruz. Hem cebimize yansıyor, hem de ailelere yansıyor. Bunların hiçbirisine gerek yok. Toplum içinde yaşıyoruz. Sitede yaşayanlar var,
Apartmanda yaşayanlar var, müstakil yaşayanlar var. Bu kardeşlerimiz de mesela siteye girerken, apartmana girerken...

0: Asansöre geliyoruz. 2-3 kişi var, yaşlısı var, acizi var. Ya ben önce bineyim. Müsaade et. Önceliği onlara ver. Biz kazanırız. Yani önceliği veren kazanır. Yine komşularımızın hal ve hatırını sormak. Kardeşlerimize selam vermek, iyi günler demek. Bunlar da çok önemli. Hediyeleşmek, bunlar da çok önemli. Günümüzde çok ihtiyacımız olan davranışlar, bunlara da eğer riayet edersek, dikkat edersek emin olun çok güzel günler bizi bekliyor. Yine kardeşlerim, mesela şu anda günümüzde çok yetim var ülkemizde. Yetimin başını okşamak sadakadır. Aramızda selamı yaymak sadakadır. Kandil geceleri, bayram günleri mesajlaşmak, hal hatır sormak bunlar da sadakadır. Efendim, bunlara yanında mesela büyüklerin küçüklere şöyle yavrum nasılsın, başını okşaması sadakadır. Küçükler büyükleri gördüğü zaman, tabii günümüzde biraz artık bunları fazla görmüyoruz ama ayağa kalkması, saygı göstermesi, bunlar da sadakadır. Bunlar bizim karşımıza çıkacak. Şu dünya hayatında iyisiyle kötüsüyle zaten yaşıyoruz. Ama kalıcı olan bir insanın kalbinde, gönlünde hoş sada bırakmak çok önemli bir davranıştır. Bu davranışlarımıza da olabilir. Ya filan insan veya filan hanım, filan bey ne kadar iyiliksever bir insan, şu kadar öğrenciye burs veriyor. Veya efendim mesela bazen marketlerde veya bakkallarda borcunu ödemeyen kardeşlerimizin hesaplarını ödemek. Bunlar da sadakaya girer, haseneye girer. Rabbim yapmış olduğumuz sadakalarımızı, hasenatımızı, iyiliklerimizi kabul etsin. Riyadan uzak eylesin. Hepimize mutlu insanların yaşadığı güzel bir ülke, güzel topluluklar diliyorum.
1: Program konuğumuz ilahiyatçı yazar Sami Kalan'ın Bir Toplumsal Dayanışma Olarak Sadaka başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Ali İmran Suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih Okumuş.

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin de vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.

0: Medula optik uygulaması nedir? Medikal market uygulaması nedir? Medula işitme cihazı uygulaması nedir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Genel sağlık sigortalılarının görmeye yardımcı tıbbi malzemelere erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya konulan bir sistemdir. Sigortalılarımız e-reçete ve e-rapor sistemi üzerinden SGK ile anlaşmalı tüm optisyenlik kurumlarından görmeye yardımcı ürünleri temin edilebilmesini sağlamaktadır. Ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzeme sözleşmesi kapsamında geliştirilen sistem 2 Ocak 2017'de kullanıma açıldı. Bu sistem sayesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı medikal firmalar ve eczaneler tarafından karşılanan reçeteler elektronik ortamda denetleniyor. Reçeteler sağlık uygulama tebliğinde yer alan kurallara göre değerlendiriliyor, ücretleri belirleniyor ve ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte hak sahipleri ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri ilaç alır gibi doğrudan anlaşmalı medikal firmalardan veya eczanelerden alabiliyor. Malzemelere ait faturalar ise vatandaşın işlem yapmasına gerek kalmadan anlaşmalı medikal firmalar ve eczaneler tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderiliyor. Medula işitme cihazı uygulaması, işitme cihazı kullanım sürecini güvenli ve kolay hale getirmek amacıyla geliştirildi. Sistem sayesinde hastalar, işitme merkezi ve hekim arasındaki işlemler elektronik ortamda yürütülüyor. Hekimler tarafından düzenlenen reçeteler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği kurallara uygunluk açısından otomatik olarak denetleniyor. Böylece işlemler daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanıyor. Anlaşmalı işitme merkezleri de düzenledikleri işlemlerin faturalarını elektronik ortamda doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderebiliyor.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti.

0: Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarına devam etmesi, Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in devam eden saldırıları güçlü bir şekilde kınandı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara oldukça fazla ilgi gösterdi. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Giresun'daki selde araçla akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi Keşap ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da denizde bulunan bir cesedin ise aynı araçta kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için otopsi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran ise bu adımı Amerika'nın kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanmakta. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: 24 Ağustos tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 3050 6 GB ekran kartlı Casper Excalibur Notebook 50.999 liraya. Lenovo IdeaTab Pro 2.2 GHz 8'e 256 GB 12.7 inç 3K Android tablet 19.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Mikros Yemek.
7: Mikros uygulamasında.

0: herkes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engel Sesler'de hepinize merhabalar. Biz özellikle Engel Sesler ailesi olarak yaz mevsimi aylarında sıkça rastlanan, karşılaşılan evden kaçma vakaları üzerine Alzheimer farkındalığına dair söyleşmeye özen göstereceğiz. Süremiz yettiğince yine çok kıymetli, çok şık bir hanımefendi evlerinize konuk oluyoruz ama kendisini takdim etmeden, merhaba demeden önce Engel Sesler'in birbirinden güzel, özel isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Türkay Güner. Siz değerli dostlar için Engel Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygı selamlayarak müsaadenizle konuğumuzu takdim edip kendisine merhaba demek isterim. Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz, nöroloji uzmanı, aynı zamanda Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi Başkanı. Melek Hanım, hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar.
1: Merhaba, hoş bulduk Deniz Hanım. Teşekkürler davetiniz için.
0: Biz çok teşekkür ederiz vaktinizden ayırdığınız için, bizimle olduğunuz için ve bugün birbirinden önemli deneyimlerinizi bizlere aktaracağınız için. Özellikle Alzheimer ile ilgili farkındalık oluşmaya özen gösterirken isterseniz derneğinizi biraz tanıtarak Türkiye Alzheimer Derneği'nin amacından biraz bahsederek başlayabiliriz sizin için de uygunsa.
1: Tabii, çok teşekkürler. Türkiye Alzheimer Derneği İstanbul Merkezi olarak 1997 yılında kurulmuş bir dernek. Tüm Türkiye genelinde şubeler açılıyor ve şu ana kadar yaklaşık 22 şube olduk. Fethiye'deki temsilcilik, Kıbrıs'ta bir temsilcilik var. Ama onun haricinde şubeler şeklinde gittikçe de sayımız artıyor. Artmaya da devam edecek çünkü hastalık artıyor. Derneğin en büyük amacı hastalıkla ilgili farkındalık sağlamak, risk faktörlerini anlatmak, toplum sağlığını korumak, hastalığın görülme sıklığını bir nebze olsun azaltmak, erken tanı konmasını sağlamak gibi ve hastaların da hak ettikleri bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak için yerel yönetimlerle ve hükümetle, merkezi yönetimlerle işbirliği içinde çalışarak bu ortamları düzenlemek ve hazırlamak.
0: Melek Hanım, gayet güzel özetliyorsunuz. Özellikle o zaman Alzheimer'a birazdan gireceğiz bu konuya ama Alzheimer'a çok karışılan bir durum, demans. İsterseniz önceki demans
1: evet,
0: nedir?
1: Evet, çok haklısınız.
0: Ayırtımına vararak başlayalım mı?
1: İkisi çok karıştırılıyor. Birbirinin eş anlamlısı gibi kullanılıyor. Aslında çok da yanlış bir kullanım değil. Şimdi demans genel bir terim ve tanımlama ve bu unutkanlık ve çeşitli bilişsel fonksiyonlardaki kayıpla ortaya çıkan ve kişinin günlük hayatını etkileyecek düzeyde olan fonksiyon kaybına sebep olan bütüne demans deniliyor. Türkçesi de bunama. Şimdi bunamaya sebep olan çeşitli hastalıklar var. Bu en sık gördüğümüz Alzheimer hastalığı. Bütün dünyada böyle, sadece Türkiye'de değil. Tabii demansa sebep olan en sık hastalık Alzheimer olduğu için bu sanki demans eşittir Alzheimer gibi düşünülüyor ama başka hastalıklar da demansa sebep olabiliyor. İşte inme damar hastalığı, Parkinson hastalığı, Lewy cisimcikli demans gibi, frontotemporal demans, normal basınç hidrosefali ya da başka daha çok daha nadir gördüğümüz hastalıklar, deliden hastalığı gibi, bunlar da hep demansa sebep olabilen hastalıklar.
0: O zaman Melek Hanım, demansa Alzheimer arasındaki fark nedir?
1: Demans genel tanım. Kişinin günlük yaşamdaki fonksiyonlarını kaybedecek düzeyde bilişsel fonksiyonlarında bir kayba sebep olan

0: bir belirtiler bütünü. Demansa sebep olan, yani kişinin beyin fonksiyonlarında kayba sebep olan çeşitli hastalıklar var. Bunlardan en sık görülenleri de beyinde yıkımla giden hastalıklar. Onun da en sık görüleni Alzheimer hastalığı.
1: Evet.
0: Parkinson da sebep olabilir. Lewy cisimcikli de demansa sebep olabilir. Yani sebep olan çok sayıda hastalık var ama en sık gördüğümüz Alzheimer hastalığı.
1: Öne çıkan arkadaşımız burada Alzheimer olmakta.
0: Evet, o yüzden de biz onunla ilgili farkındalığı arttırıp evet, özellikle ona yöneliyoruz ki yaklaşık %70 oranında demansın %70 sebebi Alzheimer nedeniyle oluyor, Alzheimer hastalığı nedeniyle. Tabii damar hastalığı da Alzheimer hastalığına çok fazla eşlik ediyor. O yüzden küçük damar hastalığı ya da inmeler, vasküler, yani o damar hastalığına bağlı değişiklikler de çok fazla eşlik ettiğinden ve riski arttırdığından bu korunma önlemleri, risk faktörlerinin kontrolü de önemli riski azaltmak için.
1: Melek Hanım, peki her unutkanlık Alzheimer mıdır?
0: Her unutkanlık Alzheimer değil tabii. Yani daha çok genç yaşlarda, aktif çalışan bireylerde, işte 35-40 yaşlarında ya da 50 yaşlarında unutkanlık şikayetiyle gelenler de oluyor. Ama onlar da genelde işte iş yoğunluğu, bir yandan ailede çocukları idare etmek, onların düzeni, iş hayatındaki stres, ebeveynlerle
1: uyaran
0: ilgilenmek çok fazla, evet, ilgilendikleri şey olduğundan ve kafalarında onları meşgul edecek iş haricinde de özel hayatta da çok fazla meşguliyet olduğundan çok fazla unutkanlığa sebep oluyor. Ya da depresyon da çok sık unutkanlığa sebep olur. Demans gibi belirti verebilir depresyonda. Ya da hani yaş ilerledikçe tabii insan daha tedirgin oluyor unutkanlığı nedeniyle, acaba demans mı başladı bende diye. Ama yaşa bağlı da bir miktar unutkanlık olabiliyor. Sadece burada tabii şeyi ayırt etmek lazım. Hani bu yaşa bağlı masum bir unutkanlık mıdır, yoksa patolojik düzeyde olabilecek bir hastalık belirtisi midir? Çünkü erken tanı çok önemli. Evet. Ne kadar erken tanı konursa belirtilerin o kadar kontrol altında ilk yıllarda olmasını sağlayabiliyoruz ve kişinin bilişsel olarak bağımlı olmasını geciktirebiliyoruz. Bilişsel fonksiyonlarını koruyabiliyoruz ilaçlarla. O yüzden erken tanı kişinin, evet, erken tanı, biz çok gecikiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, yani dünya genelinde böyle. Ama bizde tanı çok geç konuluyor. Genelde orta evrelerde konuluyor. Ya da bunu yaşlanmanın doğal bir belirtisi, doğal bir süreci gibi görülüyor unutkanlık. O yüzden bir hastalık gibi görülmüyor. Hastalık olduğunu aslında kabul etmemiz lazım toplum olarak bizim de. Yani bu utanılacak bir durum değil. Her yaşının başına gelecek diye bir şey yok. Bu da tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi bir hastalık. Bunda fark, hani diğerlerinden farkı, kalp hastalığından ya da şeker hastalığından farkı, beyni etkiliyor. Beyin hücrelerinde yıkama sebep oluyor. Yavaş yavaş o hücrelerimizi kaybediyoruz ve bu kayıp nedeniyle de bilişsel fonksiyonlarımızı, yetilerimizi kaybediyoruz. Muhakememiz, işte önce belleğimiz Alzheimer'da etkileniyor. Yakın dönemde olan şeyleri unutuyoruz. Davranış sorunları olabiliyor. Muhakeme becerimiz, akıllı yürütmemiz, planlamamız, soyutlamamız gittikçe bozuluyor. Ve bunlar bozulduğu için de günlük hayatta bir şeyleri yapabilmekte artık zorlanır hale geliyoruz.
1: Melek Hanım, özellikle konunun hemen zamanında daha rahat, daha iyi fark edilebilmesi, hemen yakalanabilip acil müdahale edilebilmesi için, daha farkında olabilmemiz için soracağım. Alzheimer'ın belli belirtilerinden biraz bahsedebilir misiniz? Yani özellikle şu şu şöyle belirtileri var mıdır, söz konusu mudur?
0: Yakın zamanda olan şeyleri unutma. O en tipik belirti oluyor. Daha işte mesela dün konuştuğunuz şeyi hatırlamakta zorlanıyor ya da hiç konuşulmamış gibi, ne demiştin, sanki o konuşma hiç aranızda geçmemiş gibi, ya da aynı soruyu tekrar tekrar sormak. İşte ziyarete birisi gelecek diyelim, şu zaman işte salı günü 11 Ağustos salı saat 16'da uçağım var dedi, bunu hemen unutup sonrasında ne zaman geliyordun, hangi gündür, saat kaçtaydı, sen geliyor muydun, işte torunum da yanında gelecek mi, o da geliyor mu, böyle tekrar tekrar sorular, aynı soruların tekrar etmesi, anlatılan şeyin tekrar anlatılması,
1: Ya da şöyle bir örnek, mesela siz telefonla görüştünüz, mesela işte atıyorum seni yarım saat sonra arayacağım dediniz ama sanki hiç onu söylememiş gibi 2 dakika sonra kendisi arayıp işte Melek veya Deniz beni arayacaktın ne oldu? Değil mi? Mesela
0: yani
1: bu da örnek
0: orada
1: verilebilir.
0: unuttu. Ha evet, yani diyelim ki siz aradınız onu, uygun yani siz o sizi aradı ve siz uygun değildiniz, cevap veremediniz diyelim ve ben seni birazdan arayacağım dediniz ve kapattınız. Evet, onu unutup tekrar sizi arayabilir, hiç aramamış gibi.
1: Veya
0: Evet,
1: ben sizi
0: siz...
1: yarım saat sonra arayacağım dediğin zaten
0: Evet.
1: mesela tekrar arayıp ya şey beni arayacaktın ne oldu?
0: Aha, evet, aynı tekrar bunları sorabilir, söyleyebilir. Eşya kaybetme yine erken dönemde gördüğünüz belirtilerden birisi. Çünkü koyduğu yeri unuttuğu
1: Unuttu.
0: için evet kayboldu, ya da evde birisi varsa işte o çaldı. Eve temizlikçi bir yardımcı birisi geliyorsa onun
1: Zan altında.
0: aldığını düşünüp evet hırsızlık suçlamaları da çok sık görürüz bu dönemde. Özellikle eğitim seviyesi yüksek olanlarda sık görülen belirtilerden birisi de kelime bulma güçlüğü. Yani o kişiler hani bilişsel rezervleri nedeniyle eğitimleri yüksek olduğu için rezervleri de iyi olur. Kapasiteleri ve onu kompanze edebilirler, kayıplarını daha uzun süre kompanze edebilirler ve kendileri daha çok fark ederler. Yani ben artık eskisi gibi net değil zihnim, eskisi gibi aklımda kalmıyor. Konuşurken kelimeleri bulmakta zorlanıyorum artık demeye başlarlar.
1: Melek Hanım, özellikle risk faktörlerine gelecek olursak özellikle hangi gruptan kişiler, dostlar daha risk grubundadır?
0: Şimdi yaş en önemli risk faktörü. Hatta bu yaştan bahsederken yani yaş değiştiremeyeceğimiz bir risk faktörü ve yaşımız ilerledikçe
1: Evet.
0: demans, Alzheimer riskimiz de artacak ve katlanarak artacak. 65 yaşın üzerinde daha çok görülüyor. Ve yaşı konuşurken şunu da belirtmek isterim. Alzheimer'la ilgili farkındalığı tüm Türkiye genelinde, hatta tüm dünya genelinde artması gerekiyor, artmamız gerekiyor. Çünkü yaşlanma hızı gittikçe artıyor. Artık nüfus piramidi değişiyor. Ve yaşlı nüfusun oranı arttığı için 65 yaş üzerindeki kişilerin sayısı da yıllar içerisinde daha da artacak. Ve Türkiye yaşlanma hızında ikinci sırada yer alıyor. Yaşam beklentisi uzuyor. Yani şu anda 2026 yılında ortalama yaşam süresi hem kadın hem erkek için diyorum 79 yaş. Kadınlarda bu 82, erkeklerde 76,5 gibi ve bu süre gittikçe uzayacak. Bu ne demek? Daha uzun süre yaşadığımız için hastalığa yakalanma ihtimalimiz de daha fazla olacak. Nüfustaki artış oranı yaklaşık %147'lerde olacak 2030 ve 2080 arasında. Yani yaşlı nüfus ciddi bir şekilde artacak. O yüzden bu hastalığı da çok daha fazla görmeye başlayacağız. O yüzden bizim kesinlikle sağlıklı olan bireyleri, hatta çocukluktan itibaren tüm toplumu bu hastalığa karşı korumamız gerekiyor.
1: Şimdi
0: Bu yüzden
1: soracağım.
0: de koruma, evet, risk faktörleri ve koruma yöntemleri önemli. Sanırım risk faktörlerini konuşursak koruma yöntemlerini de konuşmuş
1: Bana gerek
0: olacağız.
1: kalmadı soru sormama.
0: Şimdi yaş en önemli risk dedik, değiştiremeyiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Genetik yatkınlık, evet, çok önemli bir risk faktörü ama maalesef şu anda ona da yapabileceğimiz bir şey yok.
1: Yani elimizden bir şey gelmez
0: Cinsiyet,
1: genetik yatkınlık.
0: evet, kadın olmak riski arttırıyor. Maalesef ona da yapabileceğimiz bir şey yok. Ama neler yapabiliriz?
1: Şimdi.
0: Eğitimin düşük olması riski arttırıyor. O yüzden eğitim seviyemizi mümkün olduğunca yüksek tutmamız lazım. Çocuklarımızı, gençlerimizi mümkün olduğunca eğitime teşvik edip onların formal eğitim aldıkları süreyi uzatmamız ve sonrasında da sürekli yeni bir şeyler öğrenebilecekleri hobiler edindirmek, bilişsel olarak sürekli aktif kalmalarını, yeni bir şeyler öğrenecekleri bir aktiviteyle devam etmelerini sağlamak, o alışkanlığı edindirmek önemli. Kafa travması riski artırıyor. O yüzden kafa travmalarından,
1: Ah,
0: ciddi
1: aslında
0: kazalardan
1: merak
0: korunmalıyız.
1: ettiğim konuydu kafa travmaları hocam.
0: Ciddi kafa travmaları, yani bilinç kaybına sebep olacak düzeyde, yoğun bakımda yatışa sebep olacak düzeyde olan kafa travmaları riski artırıyor. Tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, uyku apne sendromu, kilolu olmak, atrial fibrilasyon gibi bütün kronik hastalıklar riski ciddi oranda arttırıyor. O yüzden diyetimize dikkat etmeliyiz. Kilo almamalıyız.

0: işte tansiyon, şeker, kolesterolümüz varsa...
1: Uyku apnesi sendromunun
0: altında olmalı.
1: Hocam çok özür dilerim, böldüm yine ama uyku apne sendromunun Alzheimer'la bir ilgisi olduğunu bilmiyordum. Şimdi sizden
0: riski
1: duydum.
0: Riski arttırıyor, evet. Atrial fibrilasyon da öyle, ritim bozukluğu da riski arttırıyor. O yüzden uyku apnesi varsa bir kere uyku risk, Alzheimer uykunun kalitesinin kötü olması Alzheimer riskini arttırıyor. Biz uykudayken öğrendiğimiz bilgiler kalıcı olarak kaydediliyor ve düzenleniyor, organize oluyor. O yüzden kaliteli ve yine yani bilgilerin kaydedilmesi haricinde Alzheimer hastalığı gibi hastalıklarda bazı maddeler beyin hücrelerinde birikiyor. O maddelerin temizlenmesi de uykuda oluyor. O yüzden kaliteli ve düzenli bir uyku riski ciddi oranda azaltıyor. Uyku apne sendromu tabii ki de uyku kalitesini çok bozuyor. Sürekli uyanıklıklar yaşamanıza sebep oluyor. Beyinde kaliteli bir uyku uyumasını engelliyor.
1: Hocam bu arada bu aralar belki hepimizin başında olan bir durum. Gerçekten uyku kalitemizin düşmesiyle ilgili belki hani iş yoğunluğu olsun, ne bileyim belki düzensiz dengesiz beslenme olsun. Aslında hepimizi bir parça olarak görülmekten uyku kalitesi düşmesi. Bu gerçekten galiba burada ciddi anlamda tehlike arz etmek istedim.
0: Evet, böyle bir sorun varsa, hani sabah yorgun uyanıyorsanız, iyi uyuyamıyorsanız, yani istediğimiz şey akşam gece saatlerinde 7-8 saat düzenli ve her gün bu 7-8 saat, hani hafta içi ben 4-5 saat uyuyayım da hafta sonu açığı kapatayım şeklinde olmamalı. Eğer böyle bir sorun varsa uykuyla ilgili mutlaka bir uzmanla görüşmeniz gerekir. Diğer risk faktörlerine devam edecek olursak, tabii, işte sigara, alkol, madde kullanımı, bunlar da riski artırıyor. İşitme azlığı, görme azlığı, eğer işitme cihazı kullanmanız gerekiyorsa mutlaka kullanmalısınız. Sosyal izolasyon, yalnız olmak riski çok artırıyor.
1: Sosyal izolasyon, evet.
0: Bunu zaten pandemide hepimiz yaşadık, gördük, evet. Yani hepimiz tecrübe ettik. Hava kirliliği yine riski arttırıyor. Düşük sosyoekonomik durum riski arttırıyor. Uzun süre ağır depresyon geçirmiş olmak ya da stresli bir hayat, bunlar riski artıran
1: stresli
0: faktörler.
1: Bir çalışma ortamı belki.
0: Evet, aynı şekilde. Yani mümkün olduğunca huzurlu bir ortam, düzenli bir hayat,
1: düzenli uyku,
0: beslenme. Evet.
1: Hocam bu arada özellikle şimdi zaten konuyu açarken, yani biz kapıyı özellikle yaz aylarında sıkça rastladığımız evden kaçma vakaları üzerine bugün hani Alzheimer'a farkındalık oluşturmaya özen gösterecektik. Özellikle şimdi bir sonraki soru bende zaten hani ailelerin özellikle bu konuyla ilgili yaşadığı zorluklar, sıkıntılara değinecek gelecek olursak özellikle evet evden kaçan yaşanmış dostlar var. Hazır sizi yakalamışken bu soru bence hepsinden çok önemli.
0: Şimdi bütün bakım yükü ülkemizde daha çok hasta yakınlarında oluyor ve bu da daha çok kadınlarda, işte eşler ya da kızlarında oluyor. Bizim ülkemizde maalesef bu bakım yükünü azaltmaya yönelik, kişilerin üzerinden almaya yönelik yeterli organizasyon yok. Bunun için işte hem gündüz yaşam merkezlerinin hem bakım evlerinin sayısının çok artması ve bunların devlet güvencesinde, devletin sağladığı hizmetler şeklinde olması gerekiyor. Çünkü bunlara ulaşmak da herkes için kolay değil. Tabii böyle bir durumda Alzheimer hastalarının kafası çok karışık olabilir. Etraftakileri yanlış algılıyor olabilir. Mesela atıyorum hani 75 yaşında Alzheimer'lı bir hasta, sabah ben işe gidiyorum, İşe gittiğini düşünerek evden çıkabilir ve eğer zaten tanıdık bir ortamda değilse, hani yıllardır orada yaşamıyorsa, farklı bir yere doğru işe gittiğini zannederek yürüyüp gidebilir ve kaybolabilir. Özellikle
1: kaybolma vakaları.
0: Evet, çok fazla oluyor. Tabii ben Bodrum'da yaşıyorum ve çalışıyorum. Burada kırsal alan da çok fazla ve burada tabii dağlara, bayırlara, hani insanların çok olmadığı yerlere de gidebiliyor insanlar ve maalesef bu kişilerin çoğu kaybediliyor. Bulunamadan hayatlarını kaybetmiş oluyorlar. Bu yüzden bilgilendirmek hastaları, hasta yakınlarını ve o şehirdeki, ya gerçi hani her şehirde, her yerde olabilecek bir şey bu. Kolluk kuvvetlerini, zabıtaları, herkesi, bir toplumu, çünkü gören birisi de o kişiyi yanlış da yönlendirebiliyor. Yani mesela burada geçen sene bir olay yaşamıştık. Demanslı bir hasta çıkıyor, işte yolda giderken otogara doğru gitmeye çalışıyor. Torununu görmeye gitmeyi planlamış. Ve yoldan birisine otogarın yolunu soruyor. O kişi de bir güzel ona tarif ediyor ve hasta otogara gidiyor. Yani orada onu fark edip onun yakınını araması ya da kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerekirdi. Yani bütün bunlar için, kaybolmayı da azaltmamız için bizim artık bu hastalığı korkulacak bir şey, damgalanmış bir toplumsal olarak damgalanmaya sebep olacak bir durum gibi görmeyip, bunu hastalık olarak kabul edip bununla ilgili bilincimizi tüm toplumun her seviyesinde arttırmamız gerekiyor ki önlem alabilelim ve demansı olan kişilere hak ettikleri gibi bir yaşam sunabilelim, ortam.
1: Hocam, hazır son 1-2 dakikamız varken bununla ilgili dernek olarak yaptığınız bir çalışma var mıdır? Veya buradan dinleyen dostlara da belki söylemek istedikleriniz vardır. Ben size bıraktım. Buyurun.
0: Teşekkürler. Biz tabii Bodrum Şubesi'yiz ve burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazen Milas'tan davet aldığımız oluyor ve oraya gidiyoruz, sağ olsunlar. Her şehirde, ilçede işte şube sayısı gittikçe artıyor. Kendi bölgelerindeki yakın şubelerden destek alabilirler. Ve lütfen hastalıkla ilgili bilgiye sadece yetkili organlardan ulaşsınlar. Yani Türkiye Alzheimer Derneği'nin web sitesi var. Doğru bilgiye sadece oradan ulaşabilirler. Instagram'da, sosyal medyada, çeşitli mercilerde gördükleri her şeye inanmasınlar. Bilgilenmek önemli ama doğru bilgiyi doğru yerden almak
1: çünkü
0: gerekiyor.
1: Çünkü bilgiliği de artış göstermekte.
0: Evet, maalesef çok fazla ve insanların bu aciz, zor durumundan faydalanmak isteyenler maalesef de çok fazla oluyor. O yüzden bu konuda dikkatli olmak lazım. Sadece güvenilir kaynaklardan bilgi almalarını rica ediyorum ve bu utanılacak bir şey değil. Bilgilenmek herkesin, bakım verenlerin de, hastaların da, herkesin işini kolaylaştıracak bir şey.
1: Zaten Melek Hanım, konu ne olursa olsun yani her zaman daha bilinçli olmak her zaman hepimizin faydasındadır.
0: Tabii, kesinlikle. Bu Alzheimer için de geçerli.
1: Tabii. Peki, çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Bu konuya ilgi gösterdiğiniz için de çok teşekkürler.
1: Her zaman elimizden geldiğince siz yeter ki katılmak istediğiniz, müsait olmak istediğiniz her zaman başımızın üstünde yeriniz var.
0: Tabii, her zaman. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Sevgili dostlar, biz bu hafta Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi Başkanı, Nöroloji Uzmanı, Doçent Doktor Melek Kandemir Yılmaz'la özellikle yaz ayları, yaz mevsimi sıcaklarında sıkça rastladığımız, karşılaştığımız evden kaçma vakaları üzerine Alzheimer'a farkındalık oluşturmaya özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın.

0: Engelsiz Sesler. Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kıyafette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz, ekonomi gündeminden başlıkları konuşmak üzere. Şimdi son dönemde tasarruf araçları içinde yatırım fonları çok konuşulmaya başladı. Biraz da böyle kafa karıştıran haberler de çok çıkmaya başladı yatırım fonları hakkında. Biraz yatırım fonlarını konuşacağız. Doktor Cahit Sönmez'le, yatırım fonları nedir, fonlar nasıl oluşturulur, tasarruf sahipleri nasıl alır, nasıl satar, fon seçiminde ne yapmalıyız, bunlara bakacağız. Ama artık Ağustos ortasında geçtik, sonuna yaklaşıyoruz. Yazı bitiriyoruz yavaş yavaş. Biraz turizm konuşalım istedik. Çünkü Türkiye'nin en iddialı olduğu sektörlerden biri malum turizm. Yaz mevsimi de sona eriyor, hazır. Biz de Bodrum Ticaret Odası Konaklama Komitesi Başkanı Yasemin Akpınar'la konuşacağız. Yasemin Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Evet, artık gerçi Bodrum'un daha sarı yazı var vesairesi var ama böyle yaz mevsimi biterken nasıl geçti bu sezon?
1: Ama bu sezon Bodrum çok geç başladı, daha doğrusu sezon burada. Haziran'ı oldukça boş geçirdik sayılabiliriz ama sonra Temmuz'da toparladık. Hani Ağustos'un bu tarihine kadar da kötü gelmedik. Ama geçen seneki havaalanının giriş rakamlarına baktığımızda 2026'nın ilk 7. ayı sonuna kadar bayağı kötüyüz aslında.
0: Peki bunun en önemli nedeni ya da nedenleri ne sizce?
1: Şöyle, bence Avrupalı turist Türkiye'yi tercih etmiyor. Çünkü artık pahalıyız gerçekten. Ve dünyada her yer çok kolay ulaşılabilir oldu. Uçaklar çok hızlı. Dolayısıyla zannediyorum biz biraz pahalı bir destinasyon olduğumuz için alternatif seçenekler çok fazla dünyada. Daha ucuza tatil yapılabilecek çok yerler var. Örneğin en yakınımızda Mısır var mesela. Mısır'a çok gidiş var. Çok uçak var daha doğrusu Mısır'a. Bizim uçak sayımız da oldukça azaldı aslında. Dalaman'a olsun, Bodrum, Milas Havalimanı'na olsun. Dolayısıyla hani geçen sene elimdeki veriler 12 ay 2025'te 948 bin civarında bir turist girdisi olmuş. Biz Temmuz ayı sonunda henüz 197 bin civarına ulaşmışız.
0: Oo,
1: yani yılı yakalayamayabiliriz aslında 2025'i. Dolayısıyla çok parlak görünmüyor.
0: Yani ben de bu sene bir tatil yapma fırsatı bulamadım aslında ama yapanlardan özellikle Bodrum özelinde duyduklarım hep şuydu: genelde yerli turist, onlar da pek bir şey yapmıyorlar, ortalıkta dolanıyorlar sadece diyorlardı. Yani ama bunun bir çözümü de olmalı. Yani tamam, biz pahalıyız, gelmiyorlar deyip oturmayacağız herhalde, değil mi?

0: Yani şöyle, o kadar yüksek bir enflasyonist bir ortam var ki ülkede, maliyetler çok yüksek. Bizim aslında pahalılığımızın sebebi bana göre oradan kaynaklanıyor ki, kaldı ki bu sadece Bodrum'a özgü değil bu pahalılık. Yani ülkenin
1: Elbette
0: her
1: öyle.
0: yeri pahalandı.
1: Evet.
0: Hani Ankara'da oturan bir memura da hayat pahalı. Bodrum'da yaşayan insana da hayat pahalı. Gelen turiste de hayat pahalı. Dolayısıyla hani özellikle böyle küçük ve orta ölçekli otellerin müşterileri zaten tatil yapamaz bir hale geldi ülkemizde. Yurt dışından gelen turist sayısı da azaldığında dolayısıyla epey bir boşa çıktı. Ama kötü mü? Yani hani bu Temmuz'u kötü geçirmedik. Ağustos'un bugüne kadarına da kötü gelmedik. Ama bütün sezonu kurtarabilir mi? İşte çok zor daha doğrusu.
1: Peki bu bütün işletmeler için mi böyle? Yani çünkü yurt dışı müşteriye, özellikle Avrupalı müşteriye çok uygun fiyata her şey dahil, ultra her şey dahil paketler satan işletmeler de var. Onlar da
0: Var,
1: durum nasıl?
0: yani üst segment oteller kötü değil. Çünkü onlar büyük oldukları için tabii ki daha kolay döndürebiliyor olabilirler küçük ölçekli bir otele göre. Ama bence onlar da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, görünen köy çok iyi oldu. Hani onların paketlerinin çok uygun olduğu türünde bir söylem var ama onlar da çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama şöyle, hani üst gelir grubunun her zaman arzı var. Yani onlara hitap eden oteller zaten Temmuz ve Ağustos'ta Bodrum'da dolu.
1: Evet.
0: Asıl mesele Bodrum'u temsil eden o çok sayıdaki orta ölçekli ve küçük ölçekli oteller biraz darda ve zorda.
1: Peki şimdi yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik karışıklığın etkisi nedir sizce? Çünkü ya hatırlıyorum Ukrayna-Rusya savaşında bile çok fazla Ukraynalı ve Rus turist gelmesine rağmen çok fazla etkilenmediğini hatırlıyorum. Yani yine gelmeye devam ettiklerini, özellikle Rus turistlerin gelmeye devam ettiklerini hatırlıyorum. Şimdi bu Amerika, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin etkisi ne kadardır sizce?
0: Ben onun etkisinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bence buradaki turist sayısının azalmasındaki ana etken pahalılık.
1: Pahalılığa çare bulmadan buna
0: Evet.
1: çare bulunamayacak
0: Evet.
1: diyorsunuz. Peki, şimdi bu sezonun bir şekilde yarı yarıya kayıp olduğunu varsayarsak eğer, yani genel rakamlara bakacağız elbette sezon bitiminde, ama bazı işletmeler için en azından yarı yarıya kayıp olduğunu varsayarsak, bunların ne kadarı dayanabilecek, önümüzdeki sezonu çıkarabilecek?
0: Yani bilmiyorum, tam olarak bilmiyorum. Şöyle oluyor aslında Zafer Bey, maliyetleri kurtarıyorsunuz, maaşları ödüyorsunuz ve ama gün sonuna baktığınızda para kazanmıyorsunuz. Yani çok uzun yıllardan beri, şu geçtiğimiz birkaç yıldan beri daha doğrusu, otelci böyle döndürüyor kendini.
1: Peki şimdi turizm sektörünün en önemli sorunlarından biri de kalifiye eleman sorunuydu aslında hep.
0: Evet.
1: Yani bu yıllardır böyleydi. Buna bir çözüm bulunması gerektiğini defalarca konuştuk bu
0: Evet.
1: programda da. Peki bu durum kalifiye eleman sorununu daha da mı derinleştirir?
0: Evet. O kadar çok zorlanıyoruz ki eleman, özellikle orta ara mesleklerde çok zorlanıyoruz. Mutfak çalışanları olsun, housekeeping departmanlarında olsun, oralarda personel bulmak çok zor. Keza servis elemanları da öyle.
1: Çünkü işin
0: Buralara,
1: sürekliliği olmadığı için sektör
0: evet.
1: değiştiriyorlar.
0: Sürekliliği olan 12 ay açık oteller bile zorlanıyor bunda. Yani diğer taraftan tabii ki lojman sıkıntısı var. Otellerin lojmanları çok yetersiz. Biz de yaşıyoruz aynı konuyu. Ama evet, büyük bir lojman eksikliği var burada.
1: Peki, hani başkanı olduğunuz komite, Bodrum Ticaret Odası Konaklama Komitesi ne yapıyor bunun için?
0: Şöyle aslında Bodrum'un dışında havaalanından sonra Kamu alanları var aslında. Oralara lojman yapmakla ilgili sürekli kaymakamlıkla beraber işte valiye gidiliyor. Hani oralara ne yapabiliriz diye bakılıyor. Ama hep bu şeyde kalıyor. Toplantılarda sürekli konuşuluyor fakat şu ana kadar böyle bir tahkik gerçekleşmedi.
1: Ha, bir ortaklaşa, sosyal konut gibi belki.
0: Tabii, evet.
1: Yani birçok işletmenin kullanabileceği, evet, lojmanlardan bahsediyoruz. Evet. Anladım. Peki yine konuşacağız. Biz yani en azından sezon bitene kadar birkaç kez daha konuşuruz biz turizmi. Evet. Size bugünkü katkılarınız için teşekkür ediyorum Yasemin Akpınar.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Sağolunuz.
0: Teşekkür ederim.
1: Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Cahit Sönmez'le devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi fonları, yatırım fonlarını çok konuşmaya başladık son zamanlarda. Hatta bazı böyle kafa karıştıran haberler de geliyor ama SPK'dan net bir şey gelmediği için bu haberlerin doğruluğundan da emin olamıyoruz falan. Yani dinleyicilerimizi biraz şu fonlar konusunda bilgilendirelim istedik. Şimdi yatırım fonları nedir? Oradan başlayalım biz. ABC'sinden başlayalım.
1: Tabii. Öncelikle ben bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum size. Gerçekten sizin de vurguladığınız gibi şu anda medyada çok yer alıyor. Ve gerçekten çok talep gören bir finansal araç. Dolayısıyla bunu bir masaya yatırmamızda fayda var. Çünkü gerçekten tüm birçok tasarruf sahibi alın teriyle kazandığı para var. İşte borsada bazı halka arzlarda görüyoruz. Ne yazık ki işte bir halka arzı bir fiyat yarı yarıya düşebiliyor çok kısa süre içinde gibi. Şimdi yatırım fonları önce ağası şu, ilk cümlem şu olur. Gerçekten çok faydalı bir yatırım araç. Onu net bir şekilde söylerim. Evet. Ve buna finans literatüründe kurumsal yatırımcılar olarak tanımlanıyor. Bizde de öyle kolektif yatırım kuruluşu olarak tanımlanıyor. Tabi bunların tüzel kişiliği yok. Bir tüzel kişi olan portföy yönetim şirketleri kuruyorlar. Ve bu fonda biliyorsunuz risk dağıtım ilkesine göre kuruluyor. Belli finansal araçlardan oluşuyor. Ve fonun içindeki finansal araçların ağırlığına göre ki burada %80 önemli bir nokta. Hangi menkul kıymetler oluşuyor? Fon o adı alıyor. Örneğin %80'i en az %80'i tabii tamamı da olabilir. Hisse senedinden oluşuyorsa hisse senedi yatırım fonu diyoruz. Ve SPK'nın mevzuatında bu çok teşvik edilen bir araç ki öyle olmalı. Yani diğer batı normlarına baktığımız zaman yatırımcıların özellikle borsa tarafındaki yatırımcıların epey bir kısmı kolektif yatırım kuruluşu yani bu tür bir yani bizim gibi bireysel yatırımcılardan değil bu şekilde kurumsal bir yatırımcı. Çünkü profesyoneller tarafından yönetiliyor, alım satım kararları rasyonel bir şekilde veriliyor. Ama bireysel yatırımcıya baktığımız zaman hele hele Türkiye'de ne yazık ki yükselirken alanları görüyoruz, düştüğünde satanları görüyoruz. Onun için tabi volatility oynaklığın makul olması için kurumsal yatırımcıların çoğunlukta olması gerekiyor. Şimdi burada aslında şunu da eklememizde fayda var. Şimdi öyle fonlar var ki bu fonlar finansal okuryazarlığı yüksek olan yatırımcıların ki biz bunları nitelikli yatırımcılar diyoruz. Onlar alabiliyorlar. İşte bu bir platform var biliyorsunuz Tefas deniyor. Ya da bireysel emeklilik fonlarında BEFAS var. Dolayısıyla bu nitelikli yatırımcıların alabileceği bu fonlar o platformlarda da yer almayabiliyor. Dolayısıyla mevzuatta madem siz çok iyi biliyorsunuz finans okuryazarınız yüksek, o zaman ben de bu oluşacak fona çok regülasyonlarla sınırlamalar getirmeyeyim. Biraz daha özgür bir şekilde bu fon yönetilsin. Ha, evet. Bunlara serbest fonlar diyoruz. Dolayısıyla tabii burada şimdi SPK'nın regülasyonlarında normal bir yatırım fonlarında gerçekten çok önemli sınırlamalar var. Örneğin bir şirketin hisse senetleri toplam fon büyüklüğünün %10'unu aşamaz mesela. Yani bir fona siz evet benim burada %80 gibi bir marjım var. Hisse senedi fonu kuruyorum. İstediğim fonu hisse senedi doldurayım.
0: Hepsini tek bir hisse senedi yapamıyorsun.
1: Yapamaz. Ha, ama serbest fonlarda bu hareket alanı çok daha geniş.
0: %10 sınırı serbest fonlarda yok.
1: Yok.
0: Yani zaten sorun da oradan mı çıkıyor?
1: Biraz oradan çıkıyor bu bir. İki, nitelikli yatırımcılar benim gördüğüm kadarıyla, yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama bu mobil uygulamalar da özellikle serbest fonlara herkes erişebiliyor bir şekilde, tırnak içine bypass edilip oysa nitelikli yatırımcı tanımı var. Talebe bağlı profesyonel yatırımcı, hatta bazı tebliğlerde profesyonel yatırımcı diye geçiyor. İşte bu belli lisanslara sahip olması gerekiyor, belli sektörlerde belli yıl iş deneyimi olması gerekiyor, belli bir ticari finansal büyüklüğe gelir olarak sahip olması gerekiyor gibi kriterler var. Ama talebe bağlı profesyonel yatırımcı gibi rahatlıkla sanıyorum böyle şey olarak mobil uygulamalardan falan gibi erişilebiliyor. Şimdi dolayısıyla tabii burada şimdi bir hedge fund, İngilizcesi bunun, onu da söyleyeyim. Hedge fund yani şey, serbest fon olarak Türkçeleştirildi. Yani dolayısıyla orada çok ciddi riskli her türlü araca yatırım yapabiliyor onlar. Hı hı. Ama mesela borçlanma araçları, fonu, tahvil, bonolar oluyor içinde. Ama oraya konacak tahvillerin ihracatçısının belli bir derecelendirme notuna sahip olması gerekiyor. Yani şimdi burada bir fon kurduğumuz zaman bu fonu paylara ayırıyoruz. Her bir paya katılma payı diyoruz. Dolayısıyla biz eğer fon alacaksak o katılma payını almış oluyoruz. Dolayısıyla mevzuatta o katılma payı almış olanları mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyor. Çünkü bizim paramız o yatırım fonunda bir emanet. Yani bankadaki mevduat gibi aslında bir emanet.
0: Şimdi riskten hazır söz etmişken sonra da unutmayayım diye aslında bunu arada soracağım. Şimdi benim bir yatırım şirketim var. Profesyonellerim var. Bir fon oluşturdum. Hisse senedi yatırım fonu oluşturdum. Ama şimdi riskli, evet. Sonuçta borsa kadar riskli. Ona da tamam. Ama bu riskinde benim şirketimle yatırımcı arasında dengeli bir şekilde dağıtılması gerekiyor, değil mi? Yani tamamen yatırımcıya yüklenen bir risk olmamalı değil mi bu piyasanın için?
1: Tabii çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani şimdi burada fon kurucusu, portföy yönetim şirketi, tabii ki farklı yönetim, portföy yönetim şirketleri bunu da yönetebilir. Hı-hı. Neyse, ama fon kuruldu ve katılma paylarının tamamı satılmış ve tasarruf sahiplerine geçmişse tabii ki o fonun tüm riskleri de katılma payı sahiplerine geçmiş, evet, oluyor. İşte zaten onun için mevzuat fon yöneticisi diyor ki bak sen bu katılma payı alanların paralarıyla onları yönetiyorsun. İşte o bir finansal portföy oluşturdun. Buna fon dedik. Onu aman benim kurallarıma göre yöneteceksin ve her akşam elektronik ortamda bana raporlayacaksın. Ben fonun dağılımını göreceğim. Tabii ki orada %80 en az olacak. İşte bazı borsa dışı ters repo %10'u aşamaz mesela. Ya da fonun borçlanması ilgili sınırlamalar var. Mesela fonda nakit tutulamaz. Ha, fonun tabii ki günlük giderleri olabiliyor. İşte vergi ödemesi olabiliyor. Noter onaylar olabiliyor. O kadar bir nakit tutulabiliyor. Onun dışında atıl kalmasın diye. Bunların hepsini ben göreceğim diyor SPK ve akşam gidiyor. Yani aslında regülasyon gayet iyi. Ama burada sorun biraz serbest fonlarda, adı üzerinde. Yani ben diyor seni serbest bırakıyorum fon yöneticisi. Bak işte %10 gibi sınırlamalara seni tabi tutmuyorum. Risk al. Çünkü finansın temel kuralı yüksek risk yüksek getiri.
0: Ama bu riski de paylaş.
1: Ha tabii. Yani şey olarak da tabii, ama burada tabii fon kurucusunun katılma paylarını sattığı müddetçe o riski dediğim gibi karşı tarafa aktarmış oluyor. O rahatlıyor. Onun için tabii burada riski aktardığı taraf da şunu diyoruz serbest fonlarda. Ha riski aldı ama bilinçli, finans okuryazarlığı yüksek. O da demek ki çok yüksek getiri peşinde koşuyor ki yüksek riski de kabullendi.
0: Peki o oluşturulan hisse senedi fonunda, serbest fonda filanca X hissenin payı diyelim ki %40. Ve o hisse sürekli taban taban gidiyor ve bu yüzden de o fon çok iyi kazandırıyor. Tamam. Peki tek tek hisse bazlı bir denetim yapılıyor mu? Yani anormal fiyat hareketleri olup olmadığı o hisse özelinde denetleniyor mu?
1: Ha, işte sorun orada. Tam böyle parmak bastınız. Çünkü orada evet %10 sınır yok, daha fazla ise senin konduğu. Peki orada acaba bakalım bizim bu seçtiğimiz, sizin de söylediğiniz %40 ağırlığa sahip ABC hisse senedinin ya da XYZ diyelim, İngilizce kullanalım, belki denk gelir
0: falan. ABC diye bir şirket var mı şimdi?
1: Aman tabii onu özellikle vurgulayalım. XYZ şirketi diyelim. Hakikaten borsa performansına göre hiçbir şey yapılmadan bu fiyat, piyasa değeri iyi, çok güzel seçmişiz diye kabulleniliyor mu? Bu hisse senedinde, XYZ hisse senedinde nasıl bir durum var? Çünkü bizim manipülasyon dediğimiz bir suç türü var. Şu andaki yeni adı piyasa dolandırıcılığı. Ki işte bu madde gerekçesinde biraz şey bir tanım, onun için belki caydırıcı olabilir diye manipülasyon yerine piyasa dolandırıcılığı diye geçti. Ha işte dolayısıyla fonların içindeki hisse senetlerinin de gerçekten borsadaki durumu hakkında, yani şimdi ben de biliyorsunuz belli bir süre SPK da çalıştım. Şimdi bir manipülasyon soruşturması yapıyorsunuz. Şimdi göze batan bazı gelişmeler oluyor bazı hisse senetlerinde. Mesela borsa aşağı doğru geliyor. Büyük çoğunluğu hisse senetlerinin aşağı gelirken bakıyorsunuz birkaç hisse senedi uçuyor. Hemen onunla ilgili soruşturma başlatıyorsunuz. Belki çok masum bir yükseliş olabilir ama manipülatif bir şeyde, yani yapay yollarla fiyata etki yapılmış ve o şekilde yükselmiş olabilir. Dolayısıyla tabii bu anlamda da bir çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü bir fon kurumsal yatırımcı, yani bireysel yatırımcı, öylesine söylüyorum, 1000 not alıyorsa o 100.000 not alıyor mesela. Yani onun için tabii ki burada bazı hisse senedinde tabii ki çok dikkat etmek lazım. İşte sanıyorum biraz daha serbest fonlar, nitelikli yatırımcı, bunların tanımı, çerçeveleri, sanıyorum bunları biraz daha gözden geçiriyor SPK ve uzunca da sürdü bu süreç. Onunla ilgili bir düzenleme geliyor ki çok yerinde, kesinlikle olması gerekiyor bence de.
0: En son öyle bir iki tebliğ ile MSCI yayın uyarısından sonra bir iki tebliğ ile bazı düzenlemeler yaptı SPK aslında. Bu tam bu söylediğiniz şeylere yönelik miydi o düzenleme?
1: Tabii orada da yani çok haklısınız. Bu Morgan Stanley Capital International, o çok önemli bir endeksleme biliyorsunuz. O diğer bu emerging marketler, bu dünya falan, onunla kıyaslamada orada bize bazı uyarılar geldi. İşte bu tabii ki borsa tarafındaki halk arzlar, oradaki fiyatlamalar biraz maalesef borsa tarafı da birkaç yıldır dikkat çekiyor açıkçası. Yani ben biraz bununla ilgili bir küçük bir parantez içinde bilgi vermek istiyorum. Şimdi tabii şirketlerin, yani Merkez Bankası'nın uyguladığı sıkı para politikaları sonucunda malum kredi faiz oranları yüksek. Kredi erişim zor, çünkü Merkez Bankası bankalara aylık kredi hacmindeki artışla ilgili bir sınırlama getiriyor. Bu yüzden şirketlerin finansmanında öz kaynak diye tanımladığımız sermaye arttırımı ve hisse senedi satışı yoluyla finans

0: şirkete finansman geliyor. Şimdi bu yolla sizin sağladığınız finansmanda herhangi bir taahhütünüz yok. Yani şimdi ben şirket olarak kredi aldım. Bankaya benim taahhütüm var. Her ay faizle beraber o parayı geri ödeyeceğim. Ha, teminatlarım var, ipotekler var. Ama burada öyle bir şey yok tabii ki. Yani onun için çok dikkat etmek lazım. Yani şirket, ha bakın şunu söyleyeyim. Ben de yıllarımız şirketlerin halka açılmalarını teşvik etmekle geçti. İnanın çantamız elimizde, birçok şirketi ziyaret ettik. Lütfen halka açılın diye. Tabii ki çok önemli. Öz kaynak gerçekten çok sağlıklı bir şirketin mali yapısını güçlendiren bir finansman türüdür.
1: Evet.
0: Ha, yatırım fonları yine çok faydalıdır. Borsa çok faydalıdır. Aman yanlış anlaşılmasın ama bunların çok iyi real time online dediğimiz anında bir şeyde çok iyi takip edilmesi gerekir. Oldukça şeffaf olması
1: haberlerin gerekir. Çok iyi takip edilmesi. Yani küçük yatırımcı için söylüyorum.
0: Tabii çok haklısınız. Bir KAP var biliyorsunuz. Evet. Kamu Aydınlatma Platformu orada. Onun ilgili de çok güzel bir tebliğ var SPK'nın. İşte içsel bilgi, sürekli bilgi diyoruz. Hemen açıklanması da gerekiyor aynı zamanda. Ha bir de bir parantez içi bilgi. Hani siz yatırım fonlarının ağasından başlayalım dediniz. Biraz ortalarına doğru gelmiş olalım. Yatırım fonları kesinlikle çok güvenceli araçlardır. Yani dinleyicilerimiz hiçbir kuşku duymasın. Yani mesela benim bankada param var. Bunun bir kısmı tasarruf mevduat sigorta fonu kapsamında. Yani 1 milyon 200 bin lirası tasarruf güvencede. Ha, 2 milyon liram varsa bankada bir kalan kısmı riskte.
1: Evet.
0: Ama yatırım fonları öyle değil. Yani yatırım fonlarını oluşturan menkul kıymetler Takas Bank'ta tabii kaydı olanlar, merkezi kayıt kurucu özel bloke hesaplarda tutuluyor. Ve hiçbir şekilde fon kurucusunun kayıt kurucu özel bloke hesaplarda tutuluyor. Ve hiçbir şekilde fon kurucusunun iflas ya da işte farklı nedenlerle hiçbir şekilde onlara dokunulmuyor. Onlar pay sahiplerinin, katılma payı sahiplerinin çok pardon, herhangi bir temerrüt durumunda nakde çevrilip onların paraların ödenmesi üzerine. Ya onu muhakkak altını kalın kalın çizelim. Ya burada tek sorunu şu, regülasyonda bazı sıkılaştırılması gereken noktalar var ve çok yakın izlenmesi gereken noktalar var. Ama SPK bunu çözecek. Net bir şekilde de gayet güzel titizlik çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Ve çok yakın bir zamanda da sanıyorum tebliğiyle karşılaşmış olacağız.
1: Umarız kimsenin de kafası karışmaz bundan sonra. Doktor Cahit Sönmez, çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar.
6: Gün ötesi.

0: Tarih 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe günötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Hoş geldiniz. Program ekibimiz Şahin Atmaca, Didem Karakelle ve Feryal Ardal.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkent gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Merve Şahin aktaracak. Merve merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi akşamlar, hoş buldum.
0: Teşekkürler. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan sözlerine yönelik açıklamalar geldi. Detayları senden dinleyelim.
2: Hemen en sıcak gündem maddelerini dinleyicilerimizle aktaralım.
0: Evet. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın programı var. Ve tabii ki Teknofest Mavi Vatan'ında hepsinin detaylarını senden dinleyelim.
2: Evet, aslında dopdolu bir gündem, hemen maddelere aktaralım. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

0: aslında. Toplantının ana gündem maddesi katil İsrail'in artan saldırganlığı oldu. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez denildi. Saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir ifadeleri kullanıldı. Saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üstte herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığının altı çizildi. Bakanlık ayrıca Suriye'nin altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz vurgusu yaptı. Yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran da soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Soykırımcı Netanyahu ile mücadeleye devam edeceğiz. İsrail Başbakanı Türkiye düşmanlığını can simidi olarak görüyor dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Onun gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz dedi. Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basireti ve barışçıl dış politikası bozacaktır dedi. Türkiye gücünü perçinlemiş, kabiliyetlerini sürekli geliştiren bir NATO ülkesidir. Tarih devletimizin bekası için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını ortaya koyuyor dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Yine kimse milletimiz ve dostlarımızın huzurunu kaçıramaz. Türkiye buna asla müsaade etmez dedi. Suriye başta olmak üzere barışçı devletlerin yanında durmaya devam edeceğiz dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Tabii bir yandan da ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulaması Nisan 2025'te hizmete girmişti. Bugüne kadar bu uygulamayı 2 bin aile kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da uygulamanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bakan Göktaş uygulamanın çiftleri ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik etmek amacıyla tasarlandığını belirtti. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konularıyla akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeler de uygulamaya eklendi. Ayrıca doğum yardımı başvuruları da yine mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Tabii Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paylaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Mavi Vatan'ın önemine dikkati çekti. Bayraktar Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Mavi Vatan bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir ifadelerini kullandı Selçuk Bayraktar. Bugün gündemin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Merve Şahin, iyi çalışmalar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda TRT muhabiri Merve Şahin vardı. Ankara gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Teknofest'te neler olduğunu şu an Gölcük'te alanda olan spiker Muhammed Niyazi Çevik aktaracak. Teknofest başladı. Niyazi, sahada neler var senden deneyelim.
3: Tabii ki. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan etkinliği yapılıyor. Etkinlik denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı alanları aynı yerde buluşturuyor ve 4 gün boyunca sürecek bu etkinlik. İnsansız sistemler, hava araçları, savunma ve füze sistemlerine kadar birçok teknoloji ürünü burada sergilenecek. Teknoloji yarışması bölümünde insansız sualtı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve sualtı roket yarışması yapılacak. Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru sergilenecek. TCG Barbaros, Salih Reis, Turgut Reis ve Oruç Reis bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz da etkinlikte yer alıyor. Etkinlik alanında insansız deniz araçları Ulak, Sancar, Marlin ve Salva gibi araçlar da yer alıyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'da burada yer alacak. Milli Denizaltı MIL'den test bloğu da ziyaretçilerle buluşuyor. Teknofest Mavi Vatan'da sadece deniz araçları olmayacak tabii ki. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve TB3 de bulunuyor. Sergi alanlarında farklı savunma sanayi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşuyor ayrıca. Teknofest Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleri de ziyaretçilere açık olacak. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri de bulunuyor. İnsansız sualtı sistemleri, seyir gösterim alanı, sualtı roket yarışması parkuru ve insansız deniz aracı yarışması parkurları burada yer alıyor. Etkinlikte 4 gün boyunca SAT ve SAS timleri de gösteri yapacaklar. Her gün İHA uçuş gösterileri yapılacak ayrıca. Program kapsamında bando ve mehteran gösterileri, bilim şovları, sahne senin etkinlikleri ve en sosyal not bilgi yarışması da yapılacak. Ve 21 Ağustos'ta da Da Vinci robot operasyonu gösterimi gerçekleştirilecek. Mavi Vatan'da denizcilik kültürüne ait sporlar da olacak. Halat çekme yarışı, el incesi atma yarışı ve yüzme yarışları yapılacak. Teknofest Mavi Vatan etkinliğine katılım tamamen ücretsiz olacak. Etkinliğe katılım sınırlı olduğu için ziyaretçilerin çevrimiçi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt olabilmek için Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu En Sosyal hesabının bulunması gerekiyor. Ve 7 yaş altı çocuklar için de kayıt şartı aranmıyor. Etkinlikler sabah saat 9'da başlayıp akşam saat 18'e kadar sürüyor. Son olarak festival için ücretsiz deniz ulaşımı, ring otobüsleri ve belirlenen otopark alanları da bulunuyor. Alternatif olarak deniz yoluyla ulaşmak da mümkün. Ziyaretçiler İzmit'te Gölcük arasında karşılıklı gerçekleştirilecek gemi seferlerinden ücretsiz faydalanılacak. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapılıyor. Ve son olarak Teknofest Mavi Vatan Türkiye'nin denizcilikteki gücünü ve ileri teknoloji kabiliyetini genç nesillerle buluşturarak yerli ve milli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor diyoruz ve sözü buradan tekrar size bırakıyoruz.
1: TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatleri, güvenlik ve savunma başlığının yanında deniz yetki alanları, enerji, ticaret, çevre, teknoloji ve deniz ekonomisiyle birlikte ele alınıyor. Mavi Vatan yaklaşımının bu genişleyen çerçevede yeni bir döneme girdiği de görülüyor böylece. Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin yasal düzenleme hazırlıkları sürerken Ege ve Akdeniz'de iki alanın Deniz Milli Parkı ilan edilmesi ve Teknofest Mavi Vatan'ın düzenlenmesi de denizlere yönelik bu yeni yaklaşımın farklı boyutlarını ortaya koyuyor. Bu yeni dönemi ve Türkiye'nin denizlerdeki stratejik vizyonunu değerlendireceğiz. Şimdi telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Sayın Bozkuş, merhaba, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum Feriha Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Sayın Bozkuş. Mavi Vatan 2.0 ifadesi denizlerde askeri güvenlikle birlikte hukuk, ekonomi, çevre ve teknolojinin de birlikte ele alındığı yeni bir yaklaşımı anlatıyor. Bu yeni dönemin temel farkı sizce nedir?
4: Tabii Türkiye denizlerdeki hak ve menfaatlerini korurken bunun uluslararası deniz hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi ve hak ve hukukunun koruma noktasındaki Mavi Vatan 1, Mavi Vatan 2 ve Mavi Vatan 3.0 olarak değerlendireceğimiz yeni bir döneme geçti. Mavi Vatan 1.0'da haklarını koruyan bir Türkiye gerçeği vardı. Hak ve egemenlik savunması noktasındaydı. 2011 ile 2020 arasında değerlendirebileceğimiz bu dönemde Mavi Vatan kavramının ortaya konması 2011 yılı hatırlarsanız. deniz yetki alanları haritalarının ilanı Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak mücadelesi,

0: sondaj, araştırma, müzakere, diplomasi, mavi vatandaki tatbikatlar ve deniz kuvvetlerimizin giderek artan etkinliği ve milli gemi, uçak gemimiz ve İHA ve sistemlerin geliştirmesine dayanıyordu. Ve ana amaç hukuki ve tezlerle diplomasi, askeri caydırıcılıkla varlık gösterme, sondaj ve arama faaliyetleriyle haklarını koruma, ikili ve çok taraflı müzakerelerle de diplomasi yönetme noktasına dayanırdı. Mavi Vatan 2.0'la denizleri planlayan ve bütünleşik kullanım noktasında deniz mekansal planlama ile denizde enerji, ulaştırma, balıkçılık, turizm, çevre ve güvenlik faaliyetleri açısından bütüncül biçimde tamamen ele alındığı yeni bir döneme girildiğini 2021-2025 arasında görmekteyiz ki bundan sonra enerji koridorları ki buna stratejik bir sirkülasyon noktasında değerlendiriyoruz. Altyapı, üst yapı, deniz ulaşım sistemleri de dahil olmak üzere ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için alan tahsisi, bilimsel araştırma alanlarının belirlenmesi, deniz koruma alanları ve hassas bölgelerin tespiti, komşularla diyalog ve işbirliği kanallarının genişletme stratejisine dayanır ki buradaki ana amaçta baktığımız zaman yine deniz mekansal planlamaların yapılması, sektörel koordinasyon, altyapı ve enerji planlaması, bilim, veri ve teknoloji noktalarında çalışmayı hedefliyoruz. Tabii bugünkü gelinen noktaya baktığımız zaman Mavi Vatan 3.0 olarak değerlendirebileceğimiz denizini koruyan, üreten ve yöneten bir Türkiye gücünü ortaya çıkartıyor. Bu yeni dönemde deniz ekosistemlerini de koruyarak ekonomik kalkınmayı sürdürmek, mavi ekonomiyi büyütmek ve yüksek teknolojiyle de denizlerde kendi hak ve egemenliğini ve birlikte bir yönetim kurma noktasına dayanıyor. İşte bu açıklanan son noktalara geldiği zaman da bu sürecin devam ettiğini görmekteyiz. Burada ana amaç koruma ve restorasyon, mavi ekonominin üretim alanlarının belirlenmesi, üretim odaklı çalışmaların yürütülmesi, yine Mavi Vatan deniz noktasında inovasyon ve yüksek teknolojiyle sahaların korunması ve bölgesel liderlikte standartları tamamen içeren yeni bir dönemin başladığını, artık Türkiye'nin yeni deniz doktrini olarak değerlendirebileceğimiz bir süreçle beraber uygulamaya geçildiğini söylememiz gerekiyor.
1: Türkiye'nin deniz yetki alanlarının hukuki çerçevesini güçlendirmeye yönelik bir kanun hazırlığı bulunuyor. Sayın Bozkuş, denizlerdeki hak ve menfaatlerin yasal zemininin güçlendirilmesi Türkiye açısından ne değiştirebilir?
0: Ve bakın, uluslararası hukukta temel ilkelere baktığımız zaman deniz milli park ve koruma alanı ilanı yeni bir egemenlik alanı oluşturmuyor. Bu var olan noktaların tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl yönetileceğiyle ilgili yaklaşımları ifade ediyor. Diğer bir nokta, kara sularda tam egemenlik, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında ise egemen hak ve yetkilerin kullanılmasıyla beraber değerlendirilen bir süreci karşımıza çıkartıyor ki açık denizlerde zaten tek taraflı koruma alanı ilanı uluslararası hukuka göre geçerli bir egemenlik doğurmadığını da ifade etmemiz gerekiyor. Ege ve Doğu Akdeniz'deki sınırlandırma anlaşmazlıklarının halen müzakereye tabi olduğunu değerlendirdiğimizde uluslararası deniz hukukunu yok sayarak 12 milden bahsedenlerin bunun mümkün olmadığı, kendilerini bir ada devleti statüsüne sokarak bunu değerlendirme noktasına geçtiklerini gördüğümüzde kara devletlerinin böyle bir hakkının olmadığını, Türkiye zaten uluslararası hukuk perspektifinde hem uluslararası hukuka taşıyor hem de uluslararası deniz hukukuna tabi olmamasına rağmen deniz hukukunun kuralları çerçevesinde süreci yönettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii bugün gelinen noktaya baktığımız zaman Türkiye'nin artık Mavi Vatan ve özellikle siz de biraz önce ifade ettiğiniz Teknofest Mavi Vatan'la beraber gör, anla, karar ver ve koordine et ve koru ve yönet noktasındaki artık hızlı reaksiyon alan ve ağ merkezli bir deniz yönetimiyle beraber bu süreci artık yönetmeye başladığında uluslararası hukukla beraber bunu birleştirdiğimizde Türkiye'nin kendi hak ve hukuklarını koruma noktasında tavizsiz yeni bir döneminde başladığını söylememiz gerekiyor ki Türkiye Milli Park kavramının temel hukuktaki dayanaklarından biri olan 2870 sayılı Milli Parklar Kanunu'nda da Türkiye'nin nasıl bir Milli Park kanunu çerçevesinde haklarını koruduğu ve amaçlarının neler olduğu da açık ve seçik yazılı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii uluslararası hukuk perspektifinde deniz koruma alanı daha çok bir deniz alanının biyolojik çeşitliliği, balık stoklarını veya altta üst yapı zenginliği ve ekosistemlerini, doğal değerlerini korumak amacıyla özel yönetim rejimine alınmasıdır ki burada Türkiye istediği şekilde kendi hak ve menfaatleri noktasında bu kararları alıp uygulamaya sahip olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve sadece

0: deniz mekansal planlamayla da bunu söylememiz değil. Denizleri koruma alanları, deniz milli parklarıyla beraber Türkiye haklarını koruyan, denizi planlayan, denizi koruyan ve yöneten ve Türkiye deniz milli parklarıyla beraber bu süreci tamamen böyle okumaktan daha ziyade Türkiye denizlerdeki haklarını savunan devletten, denizlerini planlayan, koruyan, ekonomik olarak değerlendiren ve yöneten bir denizcilik modeline geçtiği ve bunu da uluslararası hukuk perspektifinde önemli bir statüyle, deniz yetki alanlarının sızlandırmasıyla ortaya çıkan bir süreç değil, hukuk çerçevesinde yapan bir devlet olarak bunu ifade ettiğini söylememiz gerekiyor.
1: Sayın Bozkuş, mavi vatan denildiğinde çoğunlukla güvenlik ve savunma akla geliyor. Oysa yeni yaklaşımda enerji, deniz ticareti, balıkçılık ve turizm gibi ekonomik başlıklar da öne çıkıyor. Deniz ekonomisi Türkiye için nasıl bir potansiyel taşıyor? Kısaca değinebilir miyiz?
0: Tabii ki deniz ekonomisi bir artık denizler biliyorsunuz yer altı, yer üstü zenginlikte bir yaşayan canlılarıyla beraber çok büyük bir ekonomi. Aynı zamanda da bir ticari geçiş koridorları. Dolayısıyla enerji alanları, açık deniz, rüzgar enerjisi, balıkçılık, turizm, limanlar, lojistik koridorlar, denizaltı kabloları, veri geçiş noktaları, bilimsel araştırma, çevre koruma ve savunma başlıklarını çağırdığımızda bunların hepsinin birer deniz ekonomisi yarattığını ve Türkiye'nin bu deniz ekonomisi çerçevesinde önemli bir güç merkezi ve stratejik coğrafi yapılanmaya sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bunun en hassas boyutuna da baktığımızda Ege ve Doğu Akdeniz olarak karşımıza çıkıyor ki Türkiye bu süreçte kendisinin ekonomik olarak kazanımlarının başkaları tarafından haksız yere ortaya çıkan süreçlerle el konulması noktasında asla müsaade etmeyeceğini zaten ortaya koyduğu politikalarla ifade ediyor ve bu sürecinde en üst perdeden savunulacağını yönündeki adımları da hem sahada hem masada uyguladığını görmekteyiz. Tabii bu süreç bu biraz önceki söylediğim süreçte planlandığı zaman denizlerin zenginliğinin ülkelerin ekonomisinde bugün doğalgazdan petrole yine gelir getiren balıkçılıktan rüzgar enerjisine kadar koridorlara kadar baktığımızda çok büyük bir ekonomik girdiği de beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor ki bu aynı zamanda yaptırım ve yetkinlik gücünün o ülkeye ait olarak daha fazla olmasını sağlıyor ve karar masasında da etkin olarak rol almasını sağlayan bir ekonominin siyasi boyutuyla ekonomik kazanımlar var, sahasal boyutuyla ekonomik kazanımlar var ve diplomatik olarak güç merkeziyle de beraber yaptırım gücünün ekonomik olarak ele geçirilme noktasını karşılarına çıkartıyor devletlerin. Bu Türkiye açısından çok çok stratejik konumda.
1: Sayın Bozkuş, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş vardı.
2: Reklamlar. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.

0: çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü. Türksel'le bağlan hayata.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Güney Kafkasya'da ulaşım ve bağlantı projeleri bölgenin jeopolitik dengelerini yeniden şekillendiriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 11 Ağustos'ta Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve Zengezur bağlantısına ilişkin ortaya çıkan yeni planlamalar, Nahçıvan'ın yalnızca Azerbaycan açısından değil, Türkiye ve Orta Koridor açısından da stratejik önemini artırıyor. Zengezur hattının hayata geçmesiyle Türkiye-Azerbaycan bağlantısının güçlenmesi, Orta Asya ile Avrupa arasındaki ticaret yollarının çeşitlenmesi ve Güney Kafkasya'da yeni bir ekonomik işbirliği alanının oluşması bekleniyor. Tüm bu başlıkları uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, doçent doktor Nurgül Bekar'la değerlendireceğiz. Sayın Bekar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sayın hocam, çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nahçıvan ziyaretiyle birlikte bölgenin ulaşım, enerji ve altyapı projeleri yeniden gündeme geldi. Nahçıvan'ın bölgesel jeopolitikte artan önemini nasıl okumalıyız?
3: Bu noktada Zengezur Koridoru'nun önemiyle aslında daha kolay açıklayabiliriz. Lütfen. Nahçıvan'ın bundan sonra alacağı stratejik önemi. Hı hı. 2020'den sonra, yani 2. Karabağ Savaşı bittikten hemen sonra açılması gündeme gelen bu hatla birlikte Nahçıvan'ın jeostratejik önemi ve ekonomik öneminin gittikçe daha artabileceğini söylemek mümkün. Neden mümkün? Çünkü Nahçıvan biliyorsunuz bir özel cumhuriyet Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'la Nahçıvan arasında kurulacak bağlantı, karayolu ve demir yolları ve daha sonra yapılacak çalışmalarla kurulacak diğer bağlantılar Nahçıvan'ın ekonomik açıdan bölgede önemli bir merkez olabileceğini gösteriyor bize. Çünkü bu bağlantı sadece Azerbaycan'la Nahçıvan arasında doğrudan yapılacak bir bağlantı değil. Hem Türkiye'ye direkt bağlantı sağlayabilecek hem de geniş kapsamda düşündüğümüzde ta Çin'den Avrupa'ya kadar kesintisiz bir nakil hattı, transit nakil hattı oluşturabilecek bir bağlantıyı sağlayacak. Çünkü Çin'in de malum orta koridoruyla bölgede oluşturduğu orta koridorla Zengezur koridoru bağlantı sağladığında Çin'den Avrupa'ya kadar kesintisiz bir hat oluşacak. Bu da tabii sorduğunuz üzere Nahçıvan'ın ekonomik değerinde, jeostratejik değerinde artıracak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hı hı. Zengezur bağlantısı Azerbaycan'ın anakarasıyla Nahçıvan arasında doğrudan ulaşım sağlamayı hedefliyor. Evet. Bu hat açıldığında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde nasıl yeni bir dönem başlayabilir?
3: Öncelikle Zengezur'u coğrafi olarak bir hatırlatalım isterseniz Feryal Hanım. Zengezur'un doğusunda Azerbaycan var, güneyde İran, batıda Nahçıvan var ve kuzeyde de Ermenistan var. Hı hı. Şimdi bu noktada tüm oyuncuların isteğiyle oluşturulacak bir Zengezur koridor süreci sadece Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkilerini etkilemeyecek. Tabii Türkiye'nin bölgedeki gücünü, etkisini aynı zamanda artırabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 42-43 kilometrelik bir koridor bu, Zengezur koridoru. Aslına baktığımızda hani çok büyük bir şey gibi gözükmeyebilir ama projenin tamamı açısından 130 kilometre civarı bir proje bu ve bütün hattı tamamlayacağı için Azerbaycan'dan Türkiye'ye çok daha kısa bir yolla, demir yolu hattıyla ve karayolu hattıyla ve Sayın Başkan Aliyev'in son ziyaretinde ifade ettiği gibi daha sonra belki buna enerji hatlarının eklenmesi, belki fiber optik ağlarının döşenmesiyle çok daha artan bir ticaret

0: ekonomi hacmine tanık olabiliriz bölge açısından. Aynı zamanda küresel olarak da bu bağlantıyı düşünmek lazım. Türkiye'den Avrupa'ya ulaştırılabilecek bir hat oluşturuluyor. Bizim tarafta Kars Dilucu demir yolu çalışmaları hızla devam ediyor. 2029-2030 gibi tüm bunların bitmesi öngörülüyor. Hem Azerbaycan tarafında çalışmalar devam ediyor, hem Türkiye tarafında. Sıkıntılı kısım tabii Ermenistan'da denizle ilgili çalışmaların maalesef uygulamaya koyulmaması. Ama Türkiye'nin hem jeostratejik değerini hem bölgedeki etkisini son derece artıracak bir unsur teşkil ediyor. Zengezur Koridoru'nun ileride açılacak olma ihtimali.
1: Sayın hocam, şimdi Türkiye tarafında siz de az önce belirttiğiniz dil ucu dediniz, Kars, Iğdır, evet, Aralık dil ucu demir yolu projesi de Zengezur bağlantısının devamı açısından önem taşıyor. Bu hattın tamamlanması Türkiye'nin orta koridordaki konumunu nasıl güçlendirir bağlamında eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Buyurun.
0: Hani hep küreselle ilgili düşünüyoruz ama Türkiye'nin özellikle de Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasıyla bağlantının çok daha kesintisiz ve çok daha kısa bir yolla yapılacak olması, nakliyat maliyetlerinin düşecek olması Türkiye açısından büyük bir iyileşme demeyelim, büyük bir rahatlık oluşturacak bundan sonraki dönemde. Yani hem ticaretimiz artacak, hem ekonomik olarak çok daha farklı sektörlerde ilerleme sağlayabileceğiz, hem insan mobilitesi artacak. Yani yaklaşık 15 milyon ton yük taşınması öngörülüyor son yapılan çalışmalardan edindiğimiz rakamlara göre. Aynı şekilde demiryolu hattının kurulması, karayolunun çok altyapı çalışmalarının geliştirilmesiyle birlikte karayolunun kurulması direkt olarak Türkiye açısından çok ciddi bir kazanım sağlayacak ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü artıracak. Ama burada Türk dünyası açısından da bir birleşmenin sağlanabilmesi, transit hattın sağlanabilmesi büyük ekonomik ve jeostratejik çıkarlar getirecek Türkiye'ye. Tabii ki koridorun açılması bağlamında.
1: Zengezur bir kara ve demir yolu projesi olduğu gibi aynı zamanda enerji ve dijital bağlantılar da bu güzergahın bir parçası olabilir. Bu durum koridorun stratejik değerini nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor sizce?
0: Az önce ifade ettiğim gibi son ziyaretinde, geçen hafta Salı günü yapılan ziyaretinde Sayın Başkan Aliyev de bunu ifade etti. Yapılan çalışmalar sadece demir yolu olarak değil, belki fiber optik ağlar döşenecek ve belki enerji. Takdir edersiniz, dünyada birçok önemli şey enerji üzerinden dönüyor. Hele de son dönemde yaşanan savaşlara baktığımızda bölgenin enerji ihtiyacını karşılamada bu savaşların ne kadar büyük sıkıntı teşkil ettiğini görebiliyorsunuz. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ve bu koridorda enerji yahut dijitalleşme iletişim ağlarının da örülmesiyle aslında bölgeye istikrar ve refah getirecek bir çalışma olarak görülüyor Zengezur Koridoru. Zaten imzalanan anlaşmaya baktığımızda 8 Ağustos 2025'te uluslararası barış ve refah için Trump yolu ismiyle bu anlaşma imzalandı, biliyorsunuz. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Önemli nokta burada sadece ticaretin, ekonominin artması değil, bölgeye güvenlik anlamında bir istikrar, bir refah getireceği planlanıyor Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla. Dolayısıyla hem bölgesel anlamda ama hem de küresel anlamda dengeleri değiştirebilecek bir ve iyi çalışılırsa kazan kazan projesi olabilecek bir proje Zengezur Koridoru'nun açılması planlamaları.
1: Orta koridor Hazar üzerinden Orta Asya'yı Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlıyor. Zengezur'un bu hatta eklenmesi ticaret ve lojistik açısından ne değiştirir?
0: Bir kere her şeyden önce maliyetleri düşürecek. Çünkü kısalma söz konusu. Yaklaşık %20 gibi bir ticaret artışının olabileceği hesaplandı son çalışmalarda yine. Dolayısıyla maliyetleri düşürecek. Tüm ülkeler buradan kazançlı çıkacağı için de bölgedeki barış ve refahı artıracak. Dolayısıyla

0: tam bir kazan kazan projesi olabilir. Az önce söylediğim gibi enerjinin akım kesintisiz olarak direkt olarak bölgeye verilebilmesi ve bölgeden de Avrupa'ya ulaştırılabilmesi açısından büyük bir kazanım sağlanacak. Yine Sayın Başkan Aliyev'in ifade ettiği bilgilerden anlıyoruz ki Avrupa Birliği de bu bölgeyle ilgilenmeye başlamış. Bölgeyi gezmişler ve bu konuda yatırım yapma niyetlerini ifade etmişler. Son dönemdeki savaşlara baktığımızda Rusya-Ukrayna arasındaki yaşanan çatışmalar Avrupa'nın enerji ihtiyacının konusunda sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla burada enerjinin kesintisiz akımı ta Avrupa'ya kadar aslında bir rahatlama sağlayabilecek. Deniz koridorunun açılması ve bu hattan enerjinin kesintisiz olarak iletilebilmesi.
1: Hı hı. Sayın Hocam, az önce belirttiniz koridor Ermenistan topraklarından geçiyor. Koridorun Ermenistan topraklarından geçmesi Erivan açısından da yeni ekonomik ve transit imkanlar yaratabilir. Zengezur, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir işbirliği alanı oluşturabilir mi sizce?
0: Kesinlikle oluşturabilir. Şimdi Ermenistan'da Haziran 2026'da yapılan son seçimlerde yine Paşinyan hükümeti kazandı ve bu şu anlama geliyor. Rusya'dan daha bağımsız ya da en azından Rusya'ya olan bağımlılığın azaltıldığı bir Ermenistan. Daha güvenli, istikrarlı, barış ve refah ortamında bir Ermenistan niyetinde olan siyasetin Ermenistan yönetiminde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sıkıntı Ermenistan'da bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor. Özellikle anayasa değişikliğinin yapılması gerekiyor. Çünkü Azerbaycan tarafı 8 Ağustos 2025 anlaşmasının tamamen yürürlüğe girmesi için kendisinden toprak talebi olması yönündeki anayasa maddelerinin değiştirilmesini istiyor. Bu noktada biraz Ermenistan yönetimi sıkıntılı çünkü değiştirecek güce henüz sahip değil. Eğer bunlar gerçekleşebilirse Ermenistan'da aslında bu projeden en çok kazanacak ülkelerin başında geliyor. Yani Ermenistan kesinlikle Zengezur projesinden kazançlı çıkacak. Zaten yapılan anlaşmada da yönetimin 99 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri'ne verildiği tabii ki kayda geçirildi ama %76'sı ABD yönetiminde, %24'ü de Ermenistan tarafında olacak. Yani egemenlik yine Ermenistan tarafında olacak gözüküyor. Ama Azerbaycan'la sağlanacak uzlaşma sonucunda Ermenistan'ın öncelikle ticari, ekonomik olarak kazanç sağlayacağı ama daha sonra kendi ülkesinin refahı açısından da bölgesel güvenlik, barış açısından da sağlayacağı refahı kendi gelişimine ve büyümesine kazandırabileceğini söyleyeyim.
1: Şimdi bölgede İran ve Rusya'nın da ulaşım ve ticaret güzergahları açısından önemli çıkarları bulunuyor. Zengezur'un açılması bu iki ülkenin Güney Kafkasya'daki konumunu nasıl etkileyebilir Sayın Hocam?
0: Aslına bakarsanız yine olumlu etkileyebileceğini ben söylemek isterim kişisel görüşüm olarak ve yaptığım araştırmalardan bunu söyleyebilirim ama İran bunu reddediyor. İran Ermenistan'a doğrudan kara ulaşımının kesileceğinden endişe ediyor her şeyden önce. İkinci olarak da Amerika'nın bölgede çok güçlenmesi elbette İran'ın işine gelmiyor. Kendi stratejik öneminin azalacağından, bypass edileceğinden endişe ediyor. Bu yüzden de İran'ın Tahran yönetiminin başka bir alternatif sunduğunu görüyoruz. Aras hattı veya Aras koridoru olarak isimlendirilen bu hatta Zengezur koridoru yerine Ermenistan topraklarından geçecek Zengezur koridoru yerine İran topraklarından geçen bir Aras hattını öngörüyor. Bu noktada kendi öneminin azalmayacağını iddia ediyor. Ve bununla ilgili de Azerbaycan'la karşılıklı olarak yaptıkları çalışmalar var. Ancak İran'ın bu konudaki çekinceleri konusunda bir takım teminatlar sağlanabilirse aslında İran'da bölgedeki barıştan, güvenlikten ve ticaretin artmasından her ne kadar Zengezur İran'dan geçmeyecek olsa da kesinlikle kazanç sağlayacağını söylemek gerekiyor. Rusya açısından baktığımızda Rusya aslında Zengezur'a karşı bir ülke değil. Zengezur

0: açılmasından ve bölgedeki ticaretin, ekonominin daha da canlanmasından yana, direkt transit geçişin sağlanmasından yana. Ancak Rusya'nın çekincesi de tabii egemenlik konusu ve yönetim konusu. Kendi etkisinin azaldığı bir süreçten elbette hoşlanmıyor ve bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Ama sonuçta Rusya da kazanacak. Çünkü Rusya için de yol kısalacak. Rusya'nın bugün kullandığı Gürcistan üzerinden, Azerbaycan üzerinden kullandığı yollardan daha kısa bir yol. Dolayısıyla da daha az maliyet getiriyor Zengezur koridoru projesi.
1: Hı hı. Türkiye açısından Hazar'ın doğusundan gelen ticaretin Anadolu ve Avrupa'ya daha güçlü şekilde bağlanması önemli. Bu durum Türkiye'yi Avrasya'da nasıl bir lojistik merkeze dönüştürebilir hocam?
0: Feryal Hanım, aslında Türkiye şu anda da gayet avantajlı bir konumda. Aslında hangi koridor olursa olsun, hangi süreç olursa olsun Türkiye'yi bypass edebilmek çok mümkün değil ve Türkiye'den geçecek yollar hep daha kısa, daha az maliyetli ve kesinlikle çok daha güvenli. Ama Zengezur'un gerçekleşmesiyle tabii Türkiye bölgesel anlamda etkisini artıracak, hem yumuşak güç anlamında hem de tabii ki hattın geçmesiyle birlikte siz hem Doğu Karadeniz hem Doğu Anadolu bölgesindeki ekonomik merkezlerin canlanması söz konusu olacak. Biraz daha ticaretin, ekonominin artması söz konusu olacak. Dolayısıyla da Türkiye'nin çok daha fazla söz hakkı, çok daha fazla kendi oyununun kurma kabiliyeti artacak.
1: Sayın Bekar, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, doçent doktor Nurgül Bekar vardı.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
5: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
6: Garaj Şoför Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Setur
7: Yaz Show! Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi yaşam.
3: Gündemi yaşam ve güvenlik başlığıyla sürdürüyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve deprem riskinde yalnızca fay hattının değil, zeminin özellikleri ve yapıların güvenliğinin de belirleyici olduğunu biliyoruz. Özellikle mevcut binaların durumunun değerlendirilmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinde zemin-yapı ilişkisinin doğru ele alınması

0: alınması büyük önem taşıyor. Bu başlıkları sismoloji ve jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Ali Osman Öncel hocamızla konuşacağız. Sayın Öncel, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba efendim, teşekkür ederim, iyi akşamlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Öncel, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkede vatandaşın ilk olarak bilmesi gereken nedir? Bir binanın güvenliğini değerlendirirken nereden başlamalıyız?
1: Tabii ki önemli bir soru bu. Aslında ilk başlamamamız gereken şey binanın yaşı. Bundan daha önemlisi zemin-bina ilişkisi, uyumu, bununla ilgili bir araştırma yapmamız lazım. Tabii binaların güvenlik amaçlı eski ya da yeni ayrımı yapıldığını biliyoruz. Ama burada önemli olan nasıl tasarlandığı, hangi taşıyıcı sisteme sahip olduğu, inşa edildiği yönetmelik nedir veya bu yönetmeliğe gerçekten uygun bir yapıdır. Sonradan yönetmeliğe uygun yapısı bile binanın yapısı değişti mi, değişmedi mi? Ve bugünkü durumunu dikkate almamız gerekiyor. Aynı anda üzerinde durduğu zemini de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Gözden gerçekten kaçırılması gereken bir detay. 2018'de ilk defa Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği önemli bir adım attı. Binalar yıkılır mı, yıkılmaz mı diye ikili bir soruyla değil, farklı deprem düzeylerindeki performansa göre bir değerlendirme ortaya getirdi. Yani Türkiye 81 farklı ilden oluşuyor ama bu illerin deprem performans düzeyi farklı. Bu açıdan da ile özel deprem performans düzeyi ve binaya özel zemin incelemesi bu bina deprem yönetmeliği ilk defa 2018 yılında getirildi. Kısaca benim vatandaşlarımıza önerim şu olur. Binanın hem kendisini hem de altındaki oturacağı zemini hakkında bilgi istesinler. Birini değerinden ayırmasınlar, birini değerinden önemli tutmasınlar. Tabii burada aslında çok sık bir yanılgıya bizler şahit oluyoruz. İşte ne deniyor, 1999 öncesi yapılmış bir bina varsa işte kafadan otomatik olarak riskli olduğu söyleniyor. 2000 sonrası yapılmış olan binalarda otomatik olarak güvenli olduğu söyleniyor ki bu yanlış bir şey. Asıl bakılması gereken ve önemli üzerine durulması gereken binanın hangi yönetmeliğe göre tasarlanmış olduğu, nasıl inşa edilmiş olduğu, kimi inşa ettiği, projesini hangi mimarı çizdi, mevcut durumun ne olduğu, güncel olarak ve deprem performansının günümüzde güncel deprem tehlikesini de nasıl değerlendirdiği konusunu gözden kaçırmamaları gerekir.
0: Deprem sırasında aynı bölgede bulunan binalar farklı ölçülerde hasar görebiliyor. Burada zeminin ve binanın birlikte değerlendirilmesi neden önemli?
1: Çünkü aynı deprem her yerde aynı sonucu üretmiyor. Ben Avcılar'da oturmuş olduğum bina yıkılmadı ama yanımızdaki bina yıkıldı 99 depreminde. Aslında bina aynı binaydı. Fakat oturmuş olduğu zemin binalar yaklaşık da olsa yakın da olsa aynı değildi. Zeminin etkisine bağlı olarak yakınımızda yanımızdaki bina yıkıldı ve 33 kişi öldü. Bu açıdan da özellikle zemin çok kısa mesafelerde bile değişiyor. Aslında eskiden beri bilinen işte bir durum, bir gerçek var. İşte 1819 yılına kadar gidiyor bu. İşte kayaya oturan zeminlere bir şey olmaz. İşte 1906 San Francisco depreminde de gene benzer gözlemler yapılmış. Ama aslında önemli olan tabii ki bu gözlemler değil. Artık günümüzde biz jeofizik mühendisliğiyle bu zeminleri ölçebiliyoruz. Gerçekten zeminleri 2018 deprem yönetmeliğine göre fiziksel olarak ölçebiliyoruz ve sınıflayabiliyoruz. 2018 deprem yönetmeliği 6 farklı zemin bize liste olarak vermiştir. Tabii ki bu zeminler iyi ve çok iyi, kötü ve çok kötü zeminler olarak ortadadır. Artık şuradaki zemin iyidir, bu işte ilçenin zemin yapısı iyidir değil, oturduğumuz

0: ya da satın alacağımız ya da kiralık olarak tutacağımız binanın zeminlerini bizler ölçtürebiliriz. Çoğu fizik mühendisleri fiziksel olarak ölçümü yapabiliyorlar.
1: Özellikle eski binalar konusunda vatandaşların ciddi kaygıları var. Bir binanın riskli olup olmadığını anlamak için hangi incelemeler yapılmalı Sayın Hocam?
0: Tabii 2012 senesinde yılında aslında devrim niteliğinde bir kanun çıktı. 6306 sayılı afet riskini azaltma kanunu. Burada çok önemli iki kavram ortaya çıktı. Riskli yapı ve riskli zemin olarak literatüre girdi. Bunlar tabii vatandaşımızın bu ciddi kaygılarını azaltması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara bu ölçümleri yaptırması gerekiyor. Zemin ölçümleri gene lisanslandırılmış, işte yer mühendislerine yapı incelemeleri de gene bu lisanslandırılmış firmaları yaptırmaları gerekiyor. Genellikle tabii bunlar taşıyıcı sistemin incelenmesi, betonlardan dayanım testi amaçlı karot numaraları alınması ve zemin incelemesi gibi incelemeleri kapsıyor. Yakın zamanda artık yapı jeofizik mühendisliği ile karot numaraları almadan da bizler yapabiliyoruz. İşte gerçekten o betonun direncini ya da o betonun içinde kullanılmış olan donatının korozyona uğrayıp uğramadığını görebiliyoruz. Bu da TİMOB'un son güncellediği yönetmeleri girmiş durumda.
1: Sayın Hocam, şimdi kentsel dönüşüm gündemdeki en önemli başlıklardan biri. Sadece binayı yenilemek yeterli mi? Dönüşüm sürecinde zeminin de yeniden değerlendirilmesi gerekiyor mu?
0: Yani keşke yeterli olsun ama maalesef yeterli değil. Çünkü gerçekten bizler yerinde yıkalım, yerinde yapalım gibi çok kolaycı bir yola bakış açısına sahip olmamız bizi aslında riskten kaçarken yine bir farklı riskin altına etkisine bizi ne yapabilir, yerleştirebilir. Aslında yeni bina çok daha sıkı ve güncel 2018 deprem yönetmeliğine göre tabii ki tasarlanacak. Ama bu tasarım gerçekten güncel parsele özgü bir zemin incelenmesine dayanmıyorsa, yani biz bina yıktık yaptık ama gerçekten bu binanın yeniden yapılacağı yerde, çünkü jeofizik mühendisliği teknolojisi gelişen teknolojiyle birlikte gelişiyor. Nasıl insan vücudunun bizler iç yapısını artık yapay zeka ile inceleyebiliyorsak, görebiliyorsak bizler de yerin altındaki fiziksel direnç değişimini görebiliyoruz. İşte günümüzde en son teknolojiye dayalı bir zemin incelemesi 3 boyutlu, 4 boyutlu yaptırılmıyorsa güçlü bir bina aslında bizi ne yapabilir? Yanıltabilir. Zemin koşullarını da yapı koşulları gibi birlikte ve aynı kalitede, aynı düzeyde incelememiz, yaptırmamız gerekir.
1: Evet. Vatandaş kendi yaşadığı binanın zeminiyle ilgili bilgiye nasıl ulaşabilir?
0: Aslında tabii ki vatandaşımız bu bilgiye çok rahat ulaşabilir. Ben 12. dönem jeofizik mühendisliği MMOB Oda Başkanlığı yaptım. Jeofizik mühendisliği İstanbul Şube'nin sayfasına girdiği zaman o da jeofizik mühendisliği bürolarının, şirketlerin listesi var. Onları ölçüm aldırabilir. Yani bizler nasıl kendimizle ilgili en doğru bilgiye ulaşmak için aile hekimine gidiyoruz, kan veriyoruz. Aile hekimi de o kan değerlerini görmeden bir şey diyemiyorsa, bizim gerçekten yapımızla ilgili fiziksel olarak bulguları görmeden bir yorum yapamıyorsa, bizlerin de jeofizik mühendisliğinin ölçümleri, bu fiziki ölçümleri, yani zeminin bir deprem dalgasını hangi hızda geçirdiği, zeminin titreşim periyodu ile o binanın yüksekliğinin uyumlu mu uyumsuz mu olduğunu ancak jeofizik mühendislerinden hizmet alarak ne yapabiliriz, yapabiliriz. Bu nedenle de jeofizik mühendislerini gerçekten bu konuda arasınlar, onlardan hizmet alsınlar. Tabii ki her hizmetin biliyoruz ki bir karşılığı vardır.
1: Evet. Şimdi bir

0: ev satın alırken binanın yaşı dışında depremle ilgili teknik bilgilere de bakmak gerekiyor diyor ve size çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık, saygılar sunuyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz Sayın
1: saygılar
0: Hocam.
1: Saygılar bizden, iyi akşamlar efendim, sağ olun.
0: Sayın dinleyiciler, sismoloji ve jeofizik mühendisi, yüksek mühendisi Profesör Doktor Ali Osman Öncel bizlerle birlikteydi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program ekibimiz Şahin Atmaca, Didem Karakelle ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Herkesin gizli bir hikayesi ve gizli bir şehri vardır. O şehirde doğmuş olabilirsiniz. O şehirde aşık olmuş, okumuş ya da evlenmiş olabilirsiniz. Kütüğünüz o şehirde kayıtlıdır ama belki de hiç gitmemişsinizdir. Peki sizin üzerinizde etkisi en büyük şehir neresi? Hiç düşündünüz mü? Her şehrin kendine has bir hikayesi vardır. Peki Ankara'nın hikayesi nedir? Gelin birlikte küçük bir Ankara turuna çıkalım. Ankara, çoğu kişinin zihninde sadece başkent kelimesiyle yer eder. Ama aslında o kelimenin çok daha ötesinde bir geçmişi vardır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, taş sokaklarının altında yüzyılların izini taşıyan bir şehirden söz ediyoruz. Bir gün kaleye çıktığınızda sadece manzaraya

0: eski Ankara'nın sessizliği hep vardır. Mesela Ulus. Bugün kalabalık, hareketli ve biraz da aceleci görünen bu bölge aslında Ankara'nın en eski hafızalarından biridir. Her köşesinde başka bir zamanın izi saklıdır. Biraz durup düşündüğünüzde şunu fark edersiniz. Ankara bağırarak kendini anlatan bir şehir değildir. O hikayesini yavaş yavaş dikkatle dinleyenlere fısıldar. Ankara'nın bir başka yüzü ise gündelik hayatın içinde saklıdır. Sabah işe yetişmeye çalışan insanların adımlarında, Kızılay'ın kalabalığında, metroya yetişme telaşında aslında şehrin ritmi vardır. Bu ritim bazen hızlıdır, bazen yorucu ama hiç durmaz. Çünkü Ankara yaşayan bir şehir olmaktan çok aynı zamanda sürekli çalışan bir şehirdir. Biraz da Çankaya'ya doğru çıktığınızda atmosfer değişir. Daha sakin sokaklar, ağaçların arasında uzanan yollar ve şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşan bir hava. Ve tüm bu farklı yüzler bir araya geldiğinde şunu anlarsınız. Ankara tek bir şehir değildir. Birden fazla zamanın, birden fazla duygunun üst üste biriktiği bir hafızadır. Belki de bu yüzden Ankara'yı anlatmak kolay değildir. Onu yaşamak, görmekten biraz daha fazlasını ister. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. İletişim Başkanı Duran, Türkiye Netanyahu'nun oyununa gelmez, dedi. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ülkesinin egemen bir devlet olduğunu vurguladı. Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurabileceğini belirtti. Amerikan Axios haber sitesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanı üst üste Türk askeri varlığının bulunmadığını, çalışmaların iç savaş sırasında hasar gören tesislerin onarımı ile ilgili olduğunu kaydetti. Washington yönetimiyle de saldırıdan önce ve sonra sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına iki ayrı mektup göndererek saldırıyı kınamış ve İsrail'in toprak ihlallerine dikkati çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiray Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeler askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için Türkiye'nin katkılarının devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı.
2: İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan'ı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı

0: sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Eski İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon da Netanyahu'yu Türkiye'ye yönelik açıklamaları için eleştirdi. Yalon, Netanyahu'nun bölgedeki savaş cephelerini bilerek açık tuttuğuna dikkati çekti. Washington'un da tepkisini üzerine çektiğini belirtti. İsrail'in Gazze şeridinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarına Türkiye, Mısır ve Katar'dan tepki geldi. Arabulucu ülkeler ortak açıklama yayınladı. Açıklamada İsrail, ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını açıkladı. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye yüzyılının bilim, teknoloji ve gençlerin gücüyle inşa edileceğinin altını çizdi. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz notunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında hitap etti.
1: Enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Koşullar, dışsal koşullar, dışsal etkiler olabilir. Bir miktar hedeflerimizden bizi uzaklaştırmış olabilir gerçekleşmeler. Ama bunları zaman içinde telafi edip çok daha güçlü bir fiyat istikrarını hep birlikte sağlayacağız. Temel mallarda enflasyon oranımız %16,8. İşte dayanıklı tüketim malları gibi, otomotiv gibi vesaire. Hizmetler daha yapışkan, ortalamayı da hizmetler yukarı çekiyor zaten. Orada da ciddi bir düşüş eğilimi başladı. En son Merkez Bankamız bir rapor yayınladı. Yıl sonu itibariyle %28. Orta vadeli programımızda işte tüm bu rakamları yeniden gözden geçireceğiz. Dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeler ışığında makro rakamlarımızı güncelleyeceğiz ve toplumla paylaşacağız, iş dünyamızla paylaşacağız.
0: Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti.
2: Düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak hem fikir ve projenin geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum. Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Mavi Vatan'ın önemine değindi.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Değerli gençler, bugün baktığımızda

0: ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.
1: Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Senaryo gereği ilk olarak Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı ve şüpheli cisimler imha edildi. Ardından filmleri aratmayan rehine kurtarma operasyonuna geçildi. Sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehini için SAT timinin atak botlarla düzenlediği baskın da heyecanla takip edildi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara yoğun ilgi gösterdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. CHP'den istifa etmeden yeni partiye desteğini açıklayan bazı isimler hakkında yürütülen incelemeler görüşüldü. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Milletvekili Melih Meriç'e saldırıda bulunan Seydi Ahmet Keleş kasten öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Erhan Deniz Güngen'in ifadesi alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı.
2: Sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur.
1: Adana'da Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Alparslan Kuytul ve eşi de bulunuyor. Soruşturma kapsamında yapılanmanın eski mensuplarından Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade de dikkati çekti. Güler'in ifadesinde tehdit, şantaj, hakaret, sosyal medya üzerinden toplu hedef gösterme, psikolojik baskı, itibarsızlaştırma ve eleştiren mensupların dışlanmasına yönelik sistematik uygulamalar bulunduğunu aktardı. Kastamonu'da yaz Kur'an kursları dönemi sona erdi. 6 haftalık programda eğitim alan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi. 6 hafta süren kurslarda 18 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Programda ayrıca kurslar arası bilgi yarışması düzenlendi. Dereceye giren takımlara ödül verildi. Kurslara 5 hafta kesintisiz devam edenler arasından kura ile belirlenen 247 öğrenciye de bisiklet hediye edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alev alan bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri dağlık alandaki yangını geceden sabaha mücadeleyle kontrol altına alabildi. Onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayacağını

0: Bileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. Çok ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları tehdidinde bulundu. Trump'ın açıklamaları sonrasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyadan ABD'nin borçlarına ilişkin bilgi ve grafik paylaştı. Arakçı açıklamaları Washington'un kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak niteledi. İzlediği politikayı da ekonomik terörizm olarak tanımladı. Bu açıklamaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini de vurguladı. Ekonomi üzerinden karşılıklı açıklamalar sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklama bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesini beraberinde getirdi. CENTCOM, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi. Bu gelişmeyi destekleyen nitelikte ABD basınında da Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturuldu iddiası yer aldı. Axios'un haberine göre birkaç haftadır her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriyor veya çıkıyor. Böylece günde yaklaşık 10 milyon varil petrol dünya enerji piyasalarına ulaştırılıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. İletişim Başkanı Duran, Türkiye Netanyahu'nun oyununa gelmez dedi. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Trump, İran'a ekonomik savaş ilan etti. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kaunor Jalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Trenço Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trenço 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Bursa Spor mücadelesiyle açılacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak. Son şampiyon Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'daki zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Afyonkarahisar 17, İstanbul ve Konya 21, Bursa, Zonguldak ve Samsun 20, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon ve Rize 19, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Edirne, Kütahya ve Kırklareli 18, Muğla ve Kahramanmaraş 22, Denizli 25, Erzurum 9, Van 15, Ağrı 12, Kars 8, Gaziantep 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026

0: 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve SEVK döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr

0: sitemizde. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Çay makinesi deyince vatan. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
0: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Konut sigortasının önemi nedir? Sigorta uzmanı Duygu Büyükbaş'a sorduk.
1: Bugün deprem sigortasından bağımsız olarak konut sigortasının neden önemli olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir ev sadece duvarlardan, kolonlardan ve kirişlerden ibaret değildir. İçinde yaşadığımız hayatın ta kendisidir. Konut sigortası evlerde günlük hayatta yaşanabilecek pek çok riske karşı koruma sağlar. Bunların içinde yangın, hırsızlık, su baskını, dahili su hasarı, cam kırılması, elektrikle ilgili arızalar, çatı hasarları ve daha birçok durum yer alır. Yani evin içinde ve çevresinde oluşabilecek maddi kayıpları karşılar. Böylece ani bir hasar karşısında hem maddi hem de manevi yükü hafifletir. Düşünün, evde bir yangın çıktığında sadece duvarlar yanmaz, elektronik eşyalar gider, mobilyalar zarar görür, bazen komşuya dahi zarar verebilirsiniz. Bir su hasarında kendi eviniz zarar gördüğü gibi alt kata da hasar verebilirsiniz. Hırsızlık durumunda yıllarca biriktirdiğiniz eşyalar bir anda yok olabilir. Konut sigortası tüm bu durumlarda devreye girer ve hayatın kaldığı yerden devam etmesini sağlar. Bazen şunu duyarız: benim başıma gelmez. Fakat istatistikler tam tersini söyler. Yangın, su hasarı ve hırsızlık gibi olaylar aslında sandığımız kadar uzak değil ve maalesef günümüzde daha da yaygınlaştı. Bu nedenle konut sigortası sadece bir poliçe değil, beklenmedik durumlarda aileyi koruyan bir finansal yastıktır. Konut sigortası yalnızca sizin eşyalarınız değil, bazen komşunuza verdiğiniz zararı da üstlenir. Böylece hem hukuki hem de maddi yükü azaltır. Bazı poliçeler ise konut geçici olarak kullanılmaz hale geldiğinde bile kira desteği sağlar. Yani evim hasar gördü, peki şimdi nerede kalacağım gibi sorunun cevabını verir. Bu yönüyle konut sigortası bir evin sadece fiziki yapısını değil, o evdeki düzeni, konforu ve yaşam standardını korur. Çünkü bir afet ya da bir hasar sonrası en büyük mesele yeniden hayata dönebilmektir. Sonuç olarak konut sigortası ev sahipleri için bir güvencedir. Toparlanma sürecini hızlandırır ve en önemlisi insanı yalnız bırakmaz.
2: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi bugün yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: Galatasaray 21 yaşındaki Rus futbolcu Alexey Batrakov'un transferi için oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile görüşmelere başladığını duyurdu. Ahmetcan Kaplan Ajax'tan NEK Nijmegen'e transfer oldu. Formula 1 takımlarından Red Bull, Hollandalı pilotu Max Verstappen ile yeni sözleşme imzaladı. Sözleşme 2030 sezon sonuna kadar geçerli. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi.
2: Spor servisi futbol.
0: Evet, spor servisi futbolda gerçekten bugün de bir futbol günü. Beşiktaş temsilcilerimiz, Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimiz Beşiktaş Zalgiris ile oynayacak. Litvanya temsilcisi ve Trabzonspor'da yine evinde oynayacak. Ferencvaros ile Macar temsilciyle oynayacak. İki takımımıza da şimdiden başarılar dileyelim. Saat 20'de başlayacak. Biz de program içinde tabii ki golleri, inşallah takımlarımız atar bu golleri, sizlere duyuracağız. Stüdyo konuğum bu akşam sevgili Semih Nişancı. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Evet, spor yorumcusu Semih Nişancı ile bu akşam bu maçlar devam ederken biz de konuşacağız, yorumlayacağız. Bakalım Semih'in görüşlerine. Tabii ki Fenerbahçe'yi konuşacağız onunla. Lyon karşısında berabere kalan Fenerbahçe'yi ve hafta sonu oynanacak maçları da yine Semih'le beraber, Semih Nişancı ile değerlendireceğiz. İki de telefon bağlantımız olacak. Statlara bağlantı yapacağız direkt, onu da söyleyelim. Hem Trabzon'a hem de Beşiktaş'a Tüpraş Stadyumuna bağlantı yapacağız. Bunlarda da Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın kadrolarını göreceğiz. Biz şu anda zaten kadroları görüyoruz ama hem statlardan bunları canlı olarak almak zannederim daha da iyi olacak. Birazdan Berkay Küçük yapımcım ilk bağlantısını yapacaktır. İlk Trabzon'a bağlanacağız. Trabzon'da Aksal Yavuz'la konuşacağız. Ne dersin iki temsilcimize bu akşam? Nasıl buluyorsun maçları?
3: Evvela başarılar diliyorum. Beşiktaş nispeten daha sınırlı, daha mütevazi bir takımla karşılaşacak. Yani baktığımızda Litvanya ekibinin toplam kadro değeri 10 milyon avro civarı.
0: Gene çok iyiymiş. Futbolun ikinci veya üçüncü sırada olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, tabii Litvanya'da evet. Basketbol birinci spor.
3: Basketbol evet, orada çok popüler. Hı-hı. Beşiktaş'ın bugün bir nebze daha rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Ve yine tabii en önemlisi kalesini gole kapamasını bekliyorum. Hı hı. Bildiğimiz gibi 5 resmi maça çıktı Beşiktaş bugüne kadar bu sezon. Hiç gol yemedi. Oynadığı maçlarda ise hep gol atmasını başardı. Hı hı. Bugün de aslında bunun tekrar etmemesi için hiçbir neden yok. Yani bu öykünün devam etmesi gayet muhtemel gözüküyor. Beşiktaş'ta tabii doğrudan bir teknik direktör etkisi var. Yani bence Italiano'yu ilk adımı çok doğru attılar Italiano ile birlikte. Ve Beşiktaş Italiano'nun öncülüğünde onun o agresif futbol anlayışını yansıtmaya başladı sahaya. Bugün de ben devamını bekliyorum. Trabzonspor ise nispeten biraz daha gelenek sahibi, daha güçlü bir takımla evet. oynayacak.
0: Geçen sene de iyi maçlar çıkartmıştı Avrupa Kupalarında. Evet. Oradan hatırlıyoruz Ferencvaros'u.
3: Tabii.
0: Son senelerde çıkış içinde olan bir takım, onu da evet. söyleyelim değil mi?
3: Fenerbahçe'yle oynadılar evet. geçen
0: aynı gruptaydı bahar. Doğru.
3: Evet, sonbahar dönemiydi diye Hı-hı. hatırlıyorum. Trabzonspor'un biraz daha işi zor. Bir de geçiş döneminde Trabzonspor. Yani hani... Şimdi Salah'ı yavaş yavaş oturtmaya çalışıyorlar kadroya.
0: Bugün kadroda yine evet, onu da söyleyelim.
3: İlk 11'e.
0: Enteresan bir kadro. 4-4-2.
3: Evet. Oldukça hücumcu. Yani baya Fatih Tekke bugün hücuma dönük bir kadroyu
0: Fatih
3: tercih
0: etmiş. Fatih hocam gözüne kestirmiş belli ki.
3: Evet, kazanmak ve hatta iki farklı örneğin mümkünse kazanmak gibi bir anlayışla sahaya çıktığını görüyoruz. Umut Nayır ve Onuachu'yu koymuş. Salah da zaten kendi doğal oyuncu yapısından dolayı bir adeta bir santrafor gibi gol katkısı yapan bir oyuncu. Dolayısıyla aslında 3 forvetle Trabzonspor oynayacak bile diyebiliriz bugün.
0: Hatta 4-2-4 bile diyebiliriz yani.
3: Evet, evet,
0: Salah
3: evet.
0: var, Umut Nayır var,
3: Saviolo var.
0: Saviolo var değil mi yani?
3: Evet.
0: 4-2-4 gibi bile düşünebiliriz.
3: Saviolo zaten son Kasımpaşa maçında golü atan isimdi yeni transfer olarak. Trabzonspor'un hakikaten 4-2-4 bile diyebiliriz bugünkü çıkışına.
0: Evet.
3: Beşiktaş'tan golsüz, gol yemeyecek şekilde bir galibiyet bekliyoruz.
0: İnşallah. Farklı. İnşallah. Biz yani iki takımımıza
3: Trabzonspor'dan da tabii.
0: Bu galibiyet bekliyoruz bu akşam. Trabzonspor özellikle kadroyu da gördük, heyecanlandık.
3: Evet,
0: açıkçası kesinlikle. Ben de maçı bekliyorum bir an önce ama şimdi Aksal abimiz, Aksal Yavuz mikrofon başında. Bakalım Milliyet Gazetesi spor yazarı Aksal Yavuz bizlere neler diyecek Trabzon'la ilgili. Sevgili Aksal Yavuz, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar, herkese selamlar.
0: Evet, evet Aksal Yavuz, sen de bizim gibi heyecanla bekliyorsun tabii maçı. Enteresan bir kadro, Salah kadroda ilk 11'de başlamış. Zaten ben Kasımpaşa karşısında seyrettiğim Salah neden ilk 11 başlamamış, çok hazırmış diye düşünmüştüm. Bugün ilk 11'de başlıyor. Çok oldukça hücumcu bir takımla başlıyoruz bugün, ne dersin?
4: Önce hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a başarı dileklerimizi yollayalım.
0: Hı hı.
4: Evet, Trabzonspor farklı bir kadroyla çıktı. Açıkçası sahadaki oyun şablonu nasıl olacak merak etmiyor değiliz ama kadrolar açıklandıktan sonra işte 15-20 dakika mı geçti adam? Ben kafamda oynamaya başladım karşılaşmayı.
0: Evet, Semih Nişancı bu arada stüdyomuzda spor yorumcusu. Semih Nişancı. Hemen Semih'e rica edelim. Semih bir ilk 11'i okusun bize.
4: Tabii yok, aklımda.
0: Aklıyor, bir okusun dinleyicilerimize. Tamam, tamam. Sen de ona göre bir yorumlayalım Aksal Yavuz.
3: Tabii, kalede evet. Onana, savunmada Pina, Vivu, Cenk, Lopez Cabral, orta alanda Melih ve Bouchari,
0: ileride
3: Salah, Umut, Saviolo ve Onuachu.
0: Onların önünde de Onuachu. Sen nasıl sanki 4-2-4 gibi de gözüküyor. 4-5-1 gibi de olabilir ama 4-4-2 gibi olabilir. Sen nasıl düşünüyorsun? Benim esas soracağım sana o.
4: Şunu söyleyelim bir kere, French Farouche Trabzonspor'a oranla çok daha hazır.
0: Katılıyorum. Aslında, geçen sene de çok iyi bir takımdı.
4: Bu arada Semih Bey'e de selamlar, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
4: Eyvallah, eyvallah. French Farouche Trabzonspor'a daha hazır. Buradan şunu söylemeliyiz. Her ne kadar kadro değeri 40 milyon euro olsa bile bir arada oynama ezberinin takımları ne kadar etkili yaptıklarını
0: kesinlikle.
4: Evet, gösterir. Evet, şimdi tekrar Trabzonspor'a dönecek olursak bir kere bu karşılaşmanın anahtar oyuncusu Salah olur.
0: Hı hı.
4: Niye Salah? Şimdi ne diyoruz? 4-4-2 olur, 4-2-4 olur değil mi?
0: Hı hı.
4: İşte Salah sadece sağ tarafta oynayan bir oyuncu değil. Birkaç yönlü olduğu için hoca belki orta sahada bunu değerlendirebilir. Niye? Niye? Yani iki tane orta saha oyuncu çok koşan hem...
3: Melih ve Bouchari.
4: Evet, evet. Melih ve Bouchari her ne kadar çok koşacak olsa bile iki tane oyuncu zaten problemli olan Trabzonspor'un orta sahasında bu sorunları gideremez.
0: Hı hı.
4: Orada Trabzonspor'un eli çok zayıf ama diyelim ki oraya yardım edecek olan bir Umut da olabilir, Onuachu da olabilir, zaman zaman oraya Salah girecektir. Saviola girer mi, o özelliklere sahip olan bir oyuncu değil ama
0: hı hı.
4: Topu rakibe verdiğiniz zaman veya top rakipteyken Trabzonspor'un mutlaka orta sahayı kalabalık tutması lazım. Orada evet. Orada kaptırılacak olan bir top Trabzonspor defansının arkasına atılacak, parantez içerisinde söyleyeyim. Hoca Cengi zaten o yüzden oynatmıştır.
0: Doğru diyorsun.
4: Biz şu anda sahaya çıkacak olan kadroyu kafamızda şekillendirmeye çalışıyoruz. Nasıl oynaması gerektiği konusunda beyin jimnastiği yapıyoruz ama şunu mutlaka söylemeliyim. Bu risk.

0: bir risk.
1: Evet. Katılıyorum sana. Aynı şeyleri konuştuk biliyor musun sevgili Aksan?
0: Öyle mi? Ha,
1: evet. Bilmiyorum. Aynı şeyleri yayın öncesi konuştuk.
0: Bu bir risk. Çok da atarsınız, çok da yiyebilirsiniz. Ama ikinci yarı yanlıştan döner hocam. Diyelim ki kadroyu biraz daha değiştirir sahadaki oyuncuların pozisyonunu, durumunu. O zaman deriz ki ya ilk yarıya çıkarken niye böyle çıkmadın diye. Ama bizim teknik adamlar, bilhassa yerli teknik adamlar, İsmail Hoca da bunu yaptığı için çok eleştiri aldı.
1: İnşallah kısa zamanda, yani çok çabuk gol bulur Trabzonspor. Bir de taraftarın da sabırsızlığını biliyoruz yani Trabzonspor taraftarının.
0: Tabii. O yüzden işte İsmail Hoca da bu yanlışı yaptı mesela. Gençlikli evet. Karşılaşmasında yaptı. Kendi sahasında yaptı. Böyle deneme yanılma yolu diyelim biz buna. Çünkü çok fazla maç yapmadı Trabzonspor. Eğer yapmış olsaydı böyle bir yolu deneyebilirdin. Ha, tüm bunları biz hayali olarak konuşuyoruz. Fatih Hoca bunu çalışmıştır. Bunun provasını yapmıştır. Öyle söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Salah özel bir oyuncu olduğu için belki oradaki üçgenleri o oyuncularla çok daha iyi yapar.
1: Evet.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Maçtan önce Isaac Mini taraftarı vardı. Liverpool
1: evet,
0: taraftarı. Trabzonspor.
1: Benim evet, sanki notlarımı görmüş gibisin. Gerçekten bunu söyleyecektim. çok büyük iş. Trabzonspor'un medya ekibini kutluyorum. Tabii ki başta başkan Ertuğrul Başkan'ı kutlarım. Ertuğrul Doğan'ı. Çok güzel iş.
0: Evet, ben seni tanıyorum. Yani ne soracaksın bana tahmin ediyorum. Dolayısıyla Trabzon'a çağrılmaz minik Isaac'in Salah'la ve Onana'yla görüşmesi, her Trabzonsporlu'da olduğu gibi taraflı tarafsız herkesi mutlu etti.
1: Ülke tanıtımı için de o kadar önemli bir şey yapmış ki
0: harika,
1: Trabzonspor.
0: Harika
1: bir iş gerçekten.
0: Şimdi gidelim 4 gün önce Gençler Birliği maçında bir tane taraftar grubunun lideri 7-8 yaşlarında
1: evet,
0: veya
1: maalesef
0: 6 yaşlarında gibi bir çocuğun Fenerbahçe formasını çıkartmasını istemişti değil mi? Çok kınadı bunu. İşte bakın yani bir haftada çok eleştirdiğimiz, günde çok sevdiğimiz hareketler.
1: Evet, evet. Sen bu konularda çok hassassın, onu biliyorum ben. Gerçekten hassassın. Sevgili Aksal, çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a. Bu zaten kısa bir bağlantıydı ama seninle stüdyoda inşallah değerlendireceğiz.
0: Eyvallah.
1: Ben özellikle Muhammed Salah'ı çok hazır buldum. Çok beğendim ilk maç. İnşallah bu akşam gol de bekliyorum. Onu söylüyorum. İnşallah. Seni öyle uğurlayalım.
0: Yani oyunun şifresi oraya işaret ediyor.
1: Evet.
0: Güzel bir maç olsun. Kazanan Trabzonspor ve Beşiktaş olsun.
1: İnşallah diyelim. Görüşmek üzere. Bu arada tabii ki bir dakika, sana bir selam göndermeden de olmaz. Sana bir selam göndermeden de olmaz.
0: Samet
1: Başkan evet. Hem abi, Beşiktaş'a hem Trabzonspor'umuza başarılar dilemiş. Hem de demiş ki Semih Nişancı abime de demiş, Aksal Yavuz abime de ve tüm TRT ekibine de selamlar diye göndermiş.
0: Evet, ben de hem Semih Nişancı'ya hem de size iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
1: Bize de bu selamı iletmek düştü. Samet Başkan'a da buradan selam gönderelim. Hem Samet Başkan'a hem ailesine. Evet, gerçekten güzel bir maç olacak. Heyecanla bekliyoruz. Artık dakikalar kaldı değil mi?
2: Evet.
1: 18 dakika kaldı.
2: Yani şu çok önemli. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor için kendi kulvarlarında devam etmeleri gerekiyor. Yani Avrupa Ligi turunda buraya kadar gelmişken buradan devam etmeleri gerekiyor. Belki ya elenseler de Konferans Ligi'nden devam edecekler, ne olacak gibi bir düşünce yapısı olabilir ama ben ona katılmıyorum. Avrupa Ligi daha büyük bir tanıtım bir defa.
1: Daha büyük tanıtım, parasal olarak daha
2: aynen
1: iyi.
2: Aynen öyle. Parası olarak da hem ayak bastı parası daha yüklü.
1: Tabii
2: hem
1: ki
2: galibiyet ve puan primleri daha yüklü ve her şeyden öte hazır Beşiktaş Vlahovic Trossard almışken, Trabzonspor Salah katmışken, zaten Onuachu varken kadroda Saviolo ve Cabral gibi iki gelecek vadet oyuncu kadrosuna katmışken neden Avrupa Ligi'nden ilerlemesin?
1: Aynen, doğru.
2: İki takımımız da mümkün olan en üst düzey turnuvadan ilerleyip adlarını Avrupa'ya duyurmalı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bu sene de enteresan forvetlerin sezonu olacak sanki bu sene. Değil mi?
2: Evet, Türkiye'de.
1: Geçen sene Osimhen çok adından tabii ki bahsettirdi. Osimhen iki sezondur yani.
2: Evet.
1: Bir buçuk sezon diyelim. Ama bu sene bakıyorsun her takımda bir yıldız var. Trabzon'da işte Onuachu vardı. Salah da şimdi bir golcü yıldız. Fenerbahçe'de Lukaku onun yanında bir golcü daha aldı.
2: Muriç.
1: Yani Muriç aldı. Beşiktaş dersen gene bir dünya yıldızını aldı.
2: Vlahovic aldı.
1: Yani
2: evet.
1: Gerçekten bu sene forvetlerin senesi olacak.
2: Aynen öyle. Klişe bir laf vardır. Hem tutanın hem atanın iyi olacak diye. Bu sene atanlar hakikaten çok
1: evet.
2: iyi. Şampiyonluk adaylarında forvetlerin çıtası çok yükseldi. Hücum kalitesi çok yükseldi. Tabii bunun umarım sadece yerelle sınırlı kalmasın. Avrupa'da da olabildiğince ne kadar ilerleyebiliyorlarsa o kadar ilerlemelerini ben diliyorum.
1: Evet, inşallah diyelim. Tabii ki iki takımımıza da bir kez daha başarılar dileyelim. Birazdan tabii ki Beşiktaş'la ilgili bağlantı da yapacağız. Stada zannederim bu sefer bağlantı yapacağız. Tam o anını bekliyordur Berkay Küçük. Bir yandan da tabii orada müthiş bir atmosfer var.
2: Evet.
1: Konuşulabilecek en uygun yere gitmesi lazım oluyor arkadaşımızın. Bakalım o neler söyleyecek. Beşiktaş'ın kadrosunu da bu arada şöyle bir göz atalım. Trabzon'un kadrosu gerçekten öyle. Sahaya yayılınca anlayacağız tabii hocanın nasıl oynatacağını. Değil mi bak 4-5-1 de olabilir. 4-4-2 de olabilir. 4-2-4 de olabilir
2: evet,
1: yani.
2: Yani ama daha çok 4-4-2 karakterli gibi
1: duruyor evet.
2: Öyle gözüküyor. Onu açığı Umut Nayır en ileride olacaktır. Presi de onlar başlatacaktır.
1: Bu kadroyla sanki hoca yönetime de ben bir forvet daha istiyorum mu diyor acaba 4-2 şeye bırak.
2: Ama bence şu da var.
1: Umut Nayır 3. forvet olarak kalsın ama ben onun için yanına bir forvet isterim arkadaş diyor sanki.
2: Evet. Ya yani şu da var. Yıldız oyuncuya bence artık gerek yok Trabzon. Yani Onaçu'nun önüne alınacak birine gerek yok. Onaçu'yu gerektiğinde yedekleyecek.
1: Evet.
2: Destek verecek. Geçen
1: her maça böyle iki forvet çıkamazsın çünkü.
2: Tabii. Yani Onaçu'yu da yedek bırakamayacağımıza göre yani bence en mantıklısı Onaçu'yu destekleyecek, yedekleyecek onun olmadığı zamanlarda gönül rahatlığıyla forma verebileceğiniz bir potansiyele evet. yatırım yapmak çok daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: Onaçu'yu nasıl buluyorsun bu arada?
2: Vallahi tam ligimizin santraforu. Yani o cüssesi ve o cüssesine göre çok ağır da değil yani.
1: Çok enteresan goller atıyor. Röveşata golünü hatırlıyorum
2: evet,
1: yani.
2: Evet çok ilginç
1: o
2: golleri
1: cüsseyle.
2: Var. Kısa mesafete kısa alanda çok çevik hareketleri olabiliyor. Hı-hı. Ve stoperlere çok büyük bir eşleşme sorunu çıkarıyor. O fiziksel üstünlüğün sayesinde. Yan toplarda büyük yani çok büyük bir silah. O kafa vuruşları, kafa golleri.
1: Osimhen'le kıyasladığında ki aynı ülkeden iki
2: Nijerya
1: oyuncu
2: yani.
1: İkisi de Nijerya. Şimdi Onaçu da tabii şey değil. O da Premier Lig görmüş bir oyuncu bu arada. Boş bir oyuncu değil.
2: Yok değil.
1: O da Nijerya milli takımının futbolcusu.
2: Kesinlikle.
1: Yani 100 puan üzerinden kıyasladığında gerçi Osimhen çok farklı bir golcü. Yani golcü mü desen bence golcü değil ama sahada yaptıkları bir golcüden çok daha fazlası. Evet.
2: Onun pres gücü çok acayip ve atletizmi çok acayip. Yani
1: bence birinci sıraya herhalde pres gücü koyarsın.
2: Evet, Galatasaray'ın
1: hani bu konsol oyunlarında hani tercih edeceğin bravo, futbolcudur evet. değil mi? İleride bir rahatsız etsin, bassın.
2: Aynen öyle.
1: Son vuruş o kadar net olmaz ama otur oyuncular ama
2: biraz
1: şeydir.
2: Offside
1: top kazanır.
2: Offside çizgisine dikkat etmediği pozisyonlar oluyor. En temel eksiği o bence. Offside çizgisi çok kolay offside'e düşüyor.
1: Son vuruşta hangisi daha temiz sence? İkisini kıyaslarsam.
2: İkisi de
1: aynı yerde
2: ya.
1: Mi
2: evet,
1: diyorsun?
2: Aynen.
1: Son maç yalnız şimdi ben hani bana iki hafta önce sorsan derdim ki ya Osimhen büyük şeyci yani çok farklı özellikleri var. Birden fazla özelliği olan bir golcü ama Onaçu'nun son vuruşu daha temiz derdim. Geçen haftaki gol çok zordu ama.
2: Evet.
1: Osimhen'in attığı gol çok zor bir goldü.
2: Evet.
1: Çok temiz gol attı.
2: Çok. Yani bir de o saf atletizmi bizim ligimizde de inanılmaz fark oluşturuyor. Bacaklar çok uzun. Çok uzun ve pergel gibi açıyor.
1: İkisinin de öyle.
2: Evet. Onaçu'da da tabii müthiş bir fizik üstünlük. O nokta santraforu olarak Onaçu'nun da çok büyük bir dominasyonu var. O yüzden ben Trabzonspor yani yerinde olsaydım aynı geçen seneki Augusto gibi Onaçu'yu yedekleyecek ve forvet olarak sağa sola işte deplase olabilecek o karakterde bir oyuncuya giderdim. Umarım Trabzonspor'da hani her şey yolunda gider ve en doğru takviyeyi yapar.
1: Evet,
2: bu akşam
1: inşallah.
2: İçinde Onaçu'dan bu kadar bahsetmişken bir gol çok iyi olur.
1: İnşallah. İnşallah. Kasımpaşa maçında atamadım ama bu sefer diyorsun bu maçta boş geçmesin. İnşallah. Ben Salah'tan bak yayın başında dedim net bir gol bekliyorum bu akşam.
2: Yani Kasımpaşa maçına bence
1: o
2: çok
1: o maçta çünkü çok başlayan. Bunun mesajını verdi. Ben evet. Gol atarım arkadaş yani benim oynadığım takımda forvete ihtiyaç yok diyor. Yani öyle bir futbol oynadı.
2: Bir pozisyonda da gole çok yaklaştı. Direği sıyırdı evet, adeta. Evet, santimetrelerle evet. Adeta.
1: Aslında Osimhen'in gol attığı pozisyonun çok benzeriydi.
2: Evet. Hafif çapraz.
1: Orada atamadı. Osimhen attı orada mı yani? Evet. Bak aynı pozisyonda. Evet. Ki Osimhen'in topu bence daha süratliydi.
2: Biraz
1: yani
2: daha,
1: hareket evet. Halindeki topa gitti vurdu evet. O.
2: Salah da kötü vurmadı. İşte kötü vurmadı. Artık orada kötü santimetrelerle direği sıyırıp geçti.
1: Evet.
2: Ben hazır buldum. Yani çok hareket getirdi oyuna.
1: Bence o gün sahanın en hazır oydu.
2: Bence de. Yani Dünya Kupası oynanmış yani. Olmasına rağmen Salah'ı ben çok hareketli buldum. Zaten bir anda girer girmez Trabzonspor hücumlarının ağırlık merkezi haline geldi. Hı-hı.
1: Evet şimdi sevgili Semih kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim ve reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Hemen reklamlardan sonra Beşiktaş bağlantımız olacak efendim.
3: Reklamlar.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: 17-24 Ağustos tarihleri arasında...

0: Fiat siyah buharlı ütü 4.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
7: Evet, spor servisi devam ediyor. Kısa reklam aramız bitti ve yine Semih Nişancı ile beraber yayındayız efendim. Ve şimdi hemen mikrofonlarımız nereye gidiyor? Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na gidiyor. Orada Z Spor yayın yönetmeni Emre Tanrıver bizlerle. Sevgili Emre, iyi akşamlar.
8: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
7: Evet, stattasın. Hemen senden evet. İlk 11'i alalım ve atmosfer hakkında bize bilgi verirsen çok memnun oluruz.
8: Evet, Beşiktaş aslında bu sezon İtalyano'nun ideal 11'i diyeceğimiz kadroyla sahada. Kalede Nübel. Sağ bekte Murillo, stoperlerde Java Emirhan, sol bekte Rıdvan var. Orta saha üçlüsü Olaytan, Salih, Orkun, sağ açık Çerni, sol açık Trossard ve ileri uçta Han Yuo 11 ile Beşiktaş sahada. Trossard artık takıma yavaş yavaş adapte oluyor ve o da ilk 11'deki yerini almaya başladı. Normalde İlhan Fakılı'yı görüyorduk sol kanatta. Evet. O da takımla eşit seviyeye gelince Trossard artık ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya doğru gidiyor. Atmosfer çok güzel stadyumda, tribünler dolu. Herkes konuştuğum taraftarlar rahat galibiyet bekliyorlar ki Beşiktaş bu sezon pek rahat galibiyet alamadı 5 maçta. Hep 1-0 kazandı, 4'ü 1-0, bir tanesi 2-0 bitti sadece. Ama bugün diğer maçların aksine taraftarlar daha umutlular. Hücumdaki problemin, gecelik probleminin çözüleceğini ve bu maçtan rahat bir galibiyet bekliyorlar. Açıkçası ben de aynı düşünüyorum çünkü Beşiktaş'ın şansına belki de Avrupa'da şimdi ilk kurası Midtjylland'dı ve çekebileceği en zor kurayı çekmişti.
7: Kesinlikle.
8: Ama tur geçtikçe sanki rakiplerin seviyesi daha azalıyor gibi geldi bana.
7: Evet, evet.
8: Çünkü ben Krolovi'yi de çok beğenmiştim önceki turda. Çok kompakt savunma yapıyorlardı ve Beşiktaş'a az pozisyon verdiler. Yani Zalgiris Krolovi'ye kadar oynayabilir mi? Bundan emin değilim. Çünkü Krolovi'yi gerçekten beğenmiştim önceki turda. Zalgiris onlar kadar oynayabilir mi? Emin değilim. Bu nedenle ben de Beşiktaş'tan rahat bir galibiyet bekliyorum açıkçası.
7: Evet, inşallah biz de burada Semih Nişancı ile beraber aynı kandayız seninle. Atmosfer nasıl peki? Taraftarlar doldurdu mu stadı?
8: Evet, takdir.

0: günler doluydu. O yüzden dışarı çıkmak zorunda kaldım telefonla konuşurken. Kendi sesimi bile duyamıyordum. Şu an lobideyim o yüzden. Tribünler dolu. Gayet herkesin keyfi yerinde, coşku yerinde. Kendi sesimizi bile duymak zor içeride basın tribününde. Ben bu atmosferin de sahaya, futbolculara, Beşiktaş'a özellikle çok olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
1: Sen de o zaman hemen basın tribündeki yerini al sevgili Emre Tanrıver. Çünkü sadece 5 dakika kaldı. Evet. İyi akşamlar diliyoruz. İyi maçlar. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar diliyoruz bir kez daha.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Evet, Emre Tanrıver bizlerleydi. Z Spor yayın yönetmeni. O da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndan bağlandı. Ne dersin? İlhan Fakılı bugün oynamıyor. Tabii ki Trossard büyük bir isim. Son maçta Černý gol atamasaydı acaba Trossard'ı sağa alıp İlhan'a devam der miydi hoca? Černý sanki attığı golle bu maçta yerini garantilemiş gibi.
2: Evet. Hrlec kralı ve
1: kazandıran gol değil mi?
2: Evet.
1: Yani?
2: Evet. Evet.
1: 3 puan getiren gol yani.
2: Hrlec kralı ve deplasmanda Černý biraz kötüydü. Gol, basit goller de kaçırmıştı. Biraz taraftarın tepkisi vardı Černý'ye.
1: Çünkü hiç istikrar yok. Bir maç iyi, bir maç kötü.
2: Evet, biraz istikrar problemi vardı ama son 2 maçta 2 gol attı rövanşta ve lig maçında. Trossard'ın da hazır olmasıyla, yani hazırlanmasıyla beraber yavaş yavaş formayı İlhan'dan aldı, Trossard'a verdi. Evet. Ama bu arada şunu eklemek gerekiyor. İtalyano rotasyonu çok seven bir hoca. Dolayısıyla yani biz önümüzdeki lig maçında İlhan'ı örneğin sahada 11'de görebiliriz ki hak ediyor da bence sezonun en olumlu transferlerinden biri Beşiktaş'ın.
1: Sen yoruldun deyip oradan birini kaldırıp tabii. İlhan Fakılı'yı ilk 11 başlatabilir.
2: Tabii Avrupa ve lig fikstürü devreye girdikçe, bir Avrupa bir lig fikstürü devreye girdikçe ben İtalyano'dan rotasyon bekliyorum. O da çok seviyor. Hı-hı. Yani Bologna'da bunu sık sık yapıyordu. Her maçta örneğin bekleri ve kanat oyuncularını sık sık değiştiriyordu. Zaman zaman da orta sahayı. Yine ben benzer rotasyonu bekliyorum. Yani Beşiktaş taraftarı bu sene her oyuncuyu doya doya izleyecek bence.
1: Peki İlhan Fakılı'yı daha önceden mesela Fransa'da oynadığı dönemde izleyip böyle keşfetmişliğin var mı? Ya iyi adam bu. Ben çünkü milli takım ekibinden duyduğumuz, tabii ki onlar keşfetmişler ama bu Beşiktaş'taki çıkışı beklemiyorduk dediler.
2: Yani bence çoğu kişinin gündeminde demeyeyim ama hesabında yoktu. Yani Beşiktaş'a çok büyük artı değer kattı. Hı hı. Soldan pas, şöyle diyeyim, soldan içe kat edişleri çok etkili bir defa ve hakikaten pası da gözettiğinde, paslı oynamayı da gözettiğinde etkisi daha da artan bir oyuncu. Midtjylland maçında da penaltıyı getiren pozisyonda kahraman, hı hı, pozisyonun kahramanı İlhan'dı.
1: Evet, bu arada Trabzonspor maç görüntüleri de ilk 11'i değil, Trabzon 11'ini değil, Salah'ı görüyoruz.

0: Hirschhorn diye bir hastalık sendromu.
1: Sendrom, evet.
0: Evet, Hirschhorn sendromu diyorlar. Genelde bulan kişilerin adını veriyorlar,
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Doktorun adını. Bu da kas tonunda düşüklüğe ve gelişim geriliğine neden oluyormuş. İşte bu kardeşimizin öyle bir hastalığı var. Tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Liverpool takımıyla buluşturmuşlardı bu kardeşimiz. Çünkü bir Liverpool taraftarı. Evet. Şimdi Salah hayranı aynı zamanda. Salah'la Trabzonspor buluşturdu. O kadar güzel ki.
1: Evet.
0: Yani hem Türk Hava Yolları hem Trabzonspor ortaklaşa bir operasyonla çocuğu buraya getirdiler. Trabzon'da ağırlıyorlar ailesiyle birlikte tabii ki. Ve Salah'la yine buluşturdular. Çok güzel reklam.
1: Çok.
0: Çok. Trabzonspor... Hem Türkiye için hem Trabzon için, evet, çok güzel.
1: İkinci defa gündem oluşturmayı başardı. Evet. Dünyanın, hele teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, dünyanın dört bir yanından izleyiciye dokunabiliyor. O tutkuyu daha da işte buradaki kardeşimiz.
0: Şimdi şu
1: gibi,
0: hareketle kaç tane İngiltere'de Liverpool taraftarı Trabzonlu oldu değil mi?
1: Tabii tabii tabii tabii. Büyük etkisi var yani.
0: Tabii ki.
1: Şimdi Trabzon ekrandan maça da bakıyoruz. Evet, Salah duasını ediyor.
0: Salah duasını ediyor. Evet, bir yandan Onana'yı gösterdi. Şaka bir yana, yani hem Onana Premier Lig görmüş oyuncular değil mi?
1: Evet.
0: Burada buluştular yani.
1: Evet evet evet. İki çok önemli tecrübe. Umuyorum bu tecrübeyi daha çok Avrupa maçına görelim. Yani
0: İnşallah.
1: Bu fırsatları her zaman yakalamak da mümkün olmuyor. Salah örneğinde olduğu gibi. Hazır o gelmişken, Türkiye'de oynuyorken, Trabzon Avrupa'da ilerlemesi kulüp tanıtımını daha da arttırır. Kasayı doldurur ve daha da önemlisi, taraftarına Avrupa coşkusu yaşatır. Trabzon geçmişinde var. Evet. Yanılmıyorsam Aston Villa, daha sonra Inter gibi
0: Inter'i
1: takımlara
0: yenmiştik. Inter'in Inter olduğu zamanlar. Evet. Yani şimdi Inter'le kıyaslamayın. Dünyanın en iyi oyuncusu işte Ronaldo'nun orada oynadığını unutmayalım. Tabii o yendiği zaman Inter'de Ronaldo yoktu.
1: Yok.
0: Da Inter'in gene Inter olduğu zaman İtalyan futbolu dünyada bir numara.
1: Evet. Evet.
0: O zaman yenmişti. Liverpool'da yenmişti. Bu arada onu da söyleyelim. Tabii ki o zaman elemeliydi, yani şampiyon oluyorsun, oynuyorsun, ikinci maçta o skoru koruyamayıp elenmişti Trabzonspor, ama onda o devleri yenmek de kolay iş değil.
1: Evet, o ruhu tekrar canlandırabilirse Trabzonspor bu sezon, hazır Salah gibi müthiş bir forvette kadroya katılmışken, Türk futbolu açısından da çok evet, iyi olur diye düşünüyorum.
0: Bu arada Barcelona diye yenmişti. Bir elediği, yani yeni yendiği takımda, Trabzon'da, evet, yendiği takımlardan biri de Barcelona'ydı.
1: Çok çok ciddi takımlar yani, evet, tarihinde bu var. Neden bir benzer olmasın?
0: Barcelona, Inter, Liverpool kolay değil.
1: Bunlar,
0: yani
1: evet,
0: o takımları hele yendiği dönemler işte düşünün 78, 79, 80, 81 o yıllar yani. Kolay kolay Türk takımlarının böyle büyük takımları yenemediği bir dönem.
1: Evet. Şu anda maç da başladı.
0: Evet.
1: Orada.
0: Maç başladı. Spor'u. Kamera sürekli Muhammed,
1: evet,
0: Salah'la beraber
1: Salah'a
0: çekiyor. Evet, ilk dakika Salah daha ilk dakikadan ama bir hakeme itirazda bulundu. Herhalde faul yapıldı. Evet, formasından çekmiş net bir şekilde.
1: Evet.
0: Hem formadan hem kolundan çekti. Salah da hakemi uyardı. Neden zannederim kart göstermiyorsun dedi herhalde.
1: Evet,
0: çok
1: sanıyorum.
0: Net çekmiş çünkü. Evet, biz tabii ki goller oldukça söyleyeceğiz. Semih bir yandan Beşiktaş maçına da bakıyor şu anda. Benim önümde Trabzon maçı açık. İkimiz de size gol veya golleri anında ileteceğiz. Dileriz ki bizler atalım tabii golleri. Rakip gollerini sizlere söylemeyelim. İnşallah öyle bir maç seyrederiz diyelim ve devam edelim. Lukaku'yu sormak istiyorum sana. Fenerbahçe'ye geçelim biraz da.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Tabii ki rakip çok güçlü yani. Lyon öyle böyle bir takım değil. Fransa Ligi'nden herhangi bir takım zaten çok iyi oluyor. Atlet takımlar oluyorlar.
1: Evet.
0: Lyon da zaten buralara alışık ve oynayan bir takım sürekli. Lyon'la karşılaştı. Lyon 1-0 öne geçti, sonra Fenerbahçe 1-1'i çok şık bir golle yakaladı Greenwood'un. Tam Greenwood golü değil mi aslında?
1: Evet,
0: yani
1: evet, alışık olduğumuz
0: yani sol ayağını çekip o güzel bir şekilde çengel gibi astı.
1: Uzak köşeye, çok
0: uzak
1: güzel
0: köşeye.
1: Evet.
0: 1-1 bitti maç. Maç sonrası ve maç öncesi çok konuşuldu tabii. Maç sonrası işte sorulan sorular ve İsmail Hoca'nın cevapları. Ama esas ben şeye takıldım. Maç öncesi, bir gün öncesinde işte sohbette Lukaku dedi ki ben hazırım dedi. Yani Oğuz Hoca da işte şu anda Oğuz Çetin biliyorsun takım idari menajeri gibi. Evet. O yok yok daha tam hazır değil. %70 hazır olunca tabii ki daha çok yer olacak falan diye konuştu. Lukaku ısrarla hayır ben hazırım kendimi de hazır hissediyorum diye söyledi. Ne dersin bir futbolcu ben hazırım diyorsa hazır mıdır?
1: Yok orada yani
0: ki ben... Lukaku gibi bu yaşta tecrübeli bir oyuncudan ya,
1: tabii,
0: bahsediyoruz.
1: Tabii o illa bir futbolcu kendini ölçüp tartıyordur ama o konuyu bence uzmanlarına yani teknik kadroya bırakmak en iyisi olur. Çünkü oyuncular o oynama istekleriyle birlikte o dürtüyle birlikte bazen duygusal da davranıyor olabilir tam hazır olmadan. Hı-hı. Ve bu da sakatlıkların önünü açabilir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla teknik ekibin orada kararına saygı duymak en iyisi bence. Çünkü dediğim gibi uzman alanında uzmanlaşmış kişiler varken onların ne dediğine, nasıl rapor verdiğine, hangi bilgileri ilettiğine çok daha önem vermemiz gerekiyor.

0: gerekiyor. Bu arada ben Lukaku'yu kötü bulmadım. Bir pozisyonda hatta ceza sahası içinde topla buluştuktan sonra hemen yanına 3 savunmacıyı çekti. Mıknatıs gibi. Evet. Ya onun o özelliği iş yapacak evet. Yeter ki sakatlanmasın.
1: En iyi yaptığı şey bence o Lukaku'nun. Ama işte diğer futbolcuların uyanık olup orada boşa kaçabilmeleri. Alışmalar lazım değil mi ona?
0: Yani şöyle söyleyeyim ben. Napoli'de sırtı dönük oyunlarla adeta takımını şampiyon yaptı. O sakatlığa kadar. Bir sene sonrasında bir sakatlık geçirdi. O onu etkiledi ama Napoli'de sırtı dönük oyunlarla geçiş hücumlarında özellikle topu aldı sırtı dönük, boş bindiren arkadaşına iletti son derece işte sağlıklı biçimde ve Napoli öyle hakikaten çok puan topladı, çok ekmek çıkardı tabiri caizse. Ve bunu Fenerbahçe'de de neden başarmasın, ama şu önemli, takım organizasyonu, yani arkadaşlarının onun yeteneklerinin evet, farkında olması
1: onun
0: gerekiyor.
1: Tabii anlaşıp nerelere gideceğini, nerelere topu göndereceğini bilmeleri lazım. Belçika milli takımında da aynı şekilde oynadı yani. Evet. Son 30 dakikalarda, 20 dakikalarda girip genelde son 30'da aldı hep hoca. Dediğin gibi orada top bekletti, insanlara boş alan yarattı.
0: Evet. Böylece yani kuvvetli fizik üstünlüğünü çok net kullanabiliyor. Sakatlık handikapı olmadığı sürece Fenerbahçe için ciddi bir silah olacak Lukaku. Muriç ile birlikte bence iyi bir ikili. Tek dezavantajı yaş olabilir ama değişerek oynayacakları için bence o kadar da büyük bir dezavantaj olmuyor. Bu
1: ligimiz için de, bence dezavantaj değil. Ligimiz çok tempolu oynanmayan bir lig.
0: Evet.
1: Daha çok fizik güçlü, yani daha doğrusu ikili mücadelelerdeki fiziki güçlü oynanan bir lig. O yüzden hani iri yapılı olmasından dolayı ben yaş handikapı yaşayacağını düşünmüyorum ama Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe veya işte UEFA, Beşiktaş bu arada gol attı zannederim, onu da söylesen.
0: Bakalım.
1: 1-0 öne geçti diyor Berkay Küçük, şimdi sen golü göreceksin. O bizden evet, şansı biraz daha önce görüyor.
0: Evet.
1: Televizyondan, yayından seyrediyor direkt.
0: Bir duran topta Hyang Yo topu kafasıyla aşırtıyor arka direğe doğru. Ve kalecinin de biraz hatasıyla gol oluyor. Beşiktaş erken açtı perdeyi.
1: Uğur'un attığı golle evet. 1-0 önde.
0: Evet, son anda dokunan kim, herhangi bir Beşiktaşlı yoksa. Çünkü kaleciyi de aşıyor top ve uzak köşeden ağlarla buluşuyor.
1: Berkay Küçük oh mu attı golü, hemen soralım. Oh'un golü diyor. Evet, dokunan olmadı evet. Diyor. Oh atmış golü, öyle söyleyelim. Hep de Sayın Başkan'ın, Serdal Adalı'nın oh dediği aklıma geliyor. Yani evet, ilk maça evet. Çıkıp kazandırmıştı
0: evet.
1: Ya.
0: Evet. Yani çok güzel bir kafa vuruşu yapmış. Kalecinin de biraz hatası var o noktada. O çelememiş, çelmek isterken. Beşiktaş'ın erken gol bulması çok çok güzel. Çünkü
1: ben Salah gibi Trossard'dan da gol bekliyorum bugün. Ne dersin?
0: İnşallah. Güzel olur.
1: Yani taraftarla buluşma golü bekliyorum bugün.
0: Gole yaklaşmıştı ilk maçlarında. Bugün bitirici vuruşu yine pozisyona girecektir. Bitirici vuruşu evet. Yaparsa.
1: Atabilecek bir oyuncu çünkü, yani o vuruşları düzgün.
0: Evet. Şimdi Beşiktaş'ta en büyük fark önde baskı bence. Önde baskı ve presle çok
1: hocanın futbol olurlar. Anlayışı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Sen biraz anlat İtalya Ligi'ni, çünkü takip ediyorsun, hocayı çok takip etmişsin.
0: Evet.
1: Biraz Beşiktaş'ı nasıl oynatacağını, bu sene nasıl seyredeceğimizi dinleyicilerimize bahsedersen sevinirim.
0: Ya ben açıkçası İtalyan öyle ilk adımı Beşiktaş'ın doğru attığını düşünüyorum. Çünkü hırslı, lider karakterli, agresif, biraz bazen kendi oyuncusuna karşı da agresif saha içinde ama hakikaten tüm oyuncularını bununla birlikte sahiplenen evet. Hakikaten lider karakterli bir hoca. Önde baskıyı daha çok kullanıyor. Kanat organizasyonlarını çok kullanıyor. Bologna'da hakikaten örneğin Orsolini, Rov gibi isimleri hatırlıyorum ben. Cambiaghi gibi isimleri. O kanat oyuncularını epey iyi kullanmıştı. Beşiktaş'ta da örneğin Cerny'nin performansı, şu an İlhan'ın performansı şaşırtıcı olmaz. Trossard'ı da umuyorum yakında bu listeye ekleyeceğiz. Kanat organizasyonlarına önem veren, agresif futbol oynatan, prese, canlı prese önem veren bir teknik direktör. Aslında bence Beşiktaş'ın da aradığı kandı bu anlamda. Çünkü
1: evet.
0: Yani Beşiktaş yaklaşık 3-4 senedir hep o çıkışı yapacağı hocayı arıyordu ve bir türlü bulamıyordu. Çok kolay dağılıyordu, demotive oluyordu. Motivasyonu, konsantrasyonu bozulup

0: istediği sonuçlar alamıyordu. Yarıştan erken kopuyordu. Şimdi Italiano ile birlikte ben bir lider transferi yapıldığını düşünüyorum. Sezonun en önemli transferlerinden birinin de teknik direktör transferi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Onun o lider karakteriyle mücadele oyuncusundan mücadele eden, mücadele talep eden karakteriyle Beşiktaş'a iyi geleceğini düşünüyorum ki kısa vadede ilk gördüklerimizde Beşiktaşlı taraftarlar adına umut verici, daha derli toplu ve en önce söyleyeceğimiz şey istekli, daha istekli. Sahada daha kompakt duran ve daha istekli, daha hırslı bir Beşiktaş izliyoruz. Bence Beşiktaş taraftarı sevecektir Italiano'yu. Yeter ki biz futbolumuza bazen çok sabırsız olabiliyoruz, sabırsız olmayalım.
1: Doğru, doğru. Bekleyelim, beklemesini biraz, bilelim. Evet.
0: Ki şu anda aslında geçiş sürecini çok iyi atlattı diyebiliriz. İlk bir ay, bir buçuk ayda herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Yani 5 resmi maç tam bahsediyoruz Beşiktaş adına ve gol yemeyen bir Beşiktaş var karşımızda.
1: Evet.
0: Tek sorun sağ kanat ve bitiricilik gibi duruyor ama orada da takviye yapıldı Vlahovic. Yakın zamanda forma giyecektir. Belki bu akşam bile giyecektir. Ve sağ kanatta da Černý ile rotasyona girecek bir takviye yaparlarsa her şey daha yoluna girer diye Beşiktaş'ta.
1: İki takviye yeterli mi diyorsun?
0: Yani en azından iki takviye yap. Ya şöyle sağ kanada bir Vlahovic'i santrofor aldılar, artık orada bir takviye gerek yok. Sağ kanat takviyesi gerekecektir. Bir de tabii
1: stopere mesela.
0: Stoper olabilir çünkü Avrupa Ligi de artık 8 maç olduğu için takımları çok zorluyor.
1: Evet, ve Avrupa Ligi'de de gerçekten çok iyi takımlar var. Yani Şampiyonlar Ligi'ni aratmıyor.
0: Yani hakikaten liglerinde 5-6 sıraya alan takımlar, örneğin İtalya'dan bu sezon Juventus Avrupa Ligi'nde olacak.
1: Hı hı.
0: Yani böyle önemli takımlar da, zor takımlar da var. Dolayısıyla bir orta saha, bir stoper düşünülebilir Beşiktaş'ta. Evet. Onun için çalışmalar yapılıyor diye
1: biliyorum. Trabzon'a bir tek forvet dedik değil mi? Eksiği.
0: Evet.
1: Bir forvet yeterli. Beşiktaş'ta iki tane diyorsun maksimum o da. Öncelik ama diyorsun bir sağ açığa, bir
0: sağ ön tarafa,
1: sağ ön tarafa bir tane takviye lazım diyorsun.
0: Raşitsa giderse sağ ön tarafa bir tane takviye lazım. Bir de ya savunmaya olabilir ya orta sahaya olabilir, bir takviye daha yapmak isteyeceklerdir diye
1: hangi takım? Trabzon mu, Beşiktaş?
0: Yok, Beşiktaş. Beşiktaş. Evet. Trabzonspor'da ise herhalde
1: Beşiktaş belki Salih'in yerine bir kişi daha alabilir. Yani sanki orası o mevkide bir şey var.
0: Yedekleme, yani evet.
1: Yedekleme açısından.
0: Çünkü hani dediğimiz gibi bu turları
1: hatta bana kalırsa gerekirse Salih'i de yedekleyecek. Yani evet. Öyle yedekleyebilecek biri.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet, anladım.
1: Benim yedek kavram odur yani. Girdiği zaman içerideki oyuncuyu aratmaması lazım.
0: Aynen öyle. Yani bu arada ikinci gol geldi Beşiktaş'ta.
1: 2-0 kim attı?
0: Evet, Murillo attı.
1: Murillo.
0: Evet.
1: Evet.
0: Güzel bir ortayla ceza sahası koşularını Murillo yapıyordu zaten. Hı-hı. Önceki maçlarda da sık sık gole yaklaşmıştı. İlk Midtjylland maçında direkten dönen bir topu vardı hatta. Bugün de tekrar ceza sahası koşusunu yaptı ve güzel bir vuruşla da topu ağlara gönderdi. 2-0 dakikaya bakıyorum. Hemen.
1: Maşallah Beşiktaş bugün bol gollü rahat kazanacak demiştik zaten.
0: Dakika,
1: rahat da gidiyor.
0: Evet, 13. dakika itibariyle 2-0'ı buldu Beşiktaş. Yani İtalyano'nun talep ettiği bu. Daha hırslı Beşiktaş'ı ben
1: saldıran, savaşan, en önemli şey o. Pes etmeyen bir takım istiyor.
0: Yani Türk Ligi'nin Beşiktaş, yani Türkiye'de biz yorumlayanlar, izleyenler, değerlendirenlerin de beklediği bu bence. Daha hücumda daha agresif, daha organize bir Beşiktaş.
1: Evet.
0: Bugün önceki maçlarda bitirmeyi başaramıyorlardı kolay kolay ama bugün bitirmeyi de beceriyor Beşiktaş ve 2-0 öne geçti.
1: Evet. Rakip de ama tabii konuştuk. Rakip zayıf
0: tabii.
1: Rakip. Zaten bol gollü kazanacağını düşünüyoruz Beşiktaş'ın bu akşam.
0: İnşallah.
1: Trabzonspor maçına da bakalım. 13. dakika yine içinde aynı dakikalarda maç devam ediyor. Trabzonspor 0-0 ama şu ana kadar Trabzonspor biraz daha Ferencvaros'tan daha etkili. Onu söyleyelim. Daha golü arzulayan bir takım şeklinde oynuyor. Ferencvaros pek ileriye çıkmadı şu ana kadar. Yani bence Ferencvaros da rakibini tartıyor. Tabii korkuyordur ya. Düşünsene, rakipte Premier Lig görmüş bir kaleci var. Muhammed Salah var.

0: Ona Premier Lig görmüş dememe gerek yok. Muhammed evet. Salah herkes tanıyor. Bir de ileride onu açı var yani. O da Premier Lig görmüş. Adamlar doğal olarak bir çekiniyordur.
1: Tabii. Yani atmosferin de etkisiyle Fenerbahçe'nin topun daha arkasında bekleyeceğini öngörebiliriz.
0: Bu arada geçen sene sadece 4000 kombine satabilmişti Trabzonspor. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan çok serzenişte bulunuyordu. Bu sene 30.000'in üzerine çıktı. Muhammed Salah
1: 7 katından
0: sonra
1: da fazla.
0: Evet. Gelmeden fazla. Önce 4500'dü gene. O geleceğini açıkladıkları gün anlaştık diye Trabzon açıkladı ya. Evet. Daha Trabzon'a gelmeden o gün 10.000 satmışlardı.
1: Muazzam.
0: Şu anda 30.000'i geçmiş, dün konuştuk.
1: Yani bayağı bir etkisi var. Sağ dışında kesinlikle. Olumlu çok etkisi.
0: Bu arada oldu. Trabzon'daki işte Trabzonspor'un storlarında forma kalmamış.
1: Evet.
0: Onu da söyleyeyim. Yeni formalar basılıyormuş sürekli. Stoklar bitmiş yani.
1: Çok çok çok büyük bir etkisi var. Ben haberlerde izlemiştim. İşte başka şehirlerden Trabzon'a gelip hem şehri gezen hem o sırada Salah forması alan.
0: Tabii olacak bunlar. Yani dünyanın her yerinde, mesela örnek veriyorum, Endonezya'da, Çin'de, Mısır'da, Suudi Arabistan'da Trabzonspor formasını göreceğiz.
1: Evet, evet.
0: Salah
1: evet.
0: formasını. Böyle futbolcuların böyle tabii getirileri oluyor. Tamam, büyük para verdi belki Trabzonspor ama bu şu paraların çok daha büyüğüne bu tanıtım yapamazdı.
1: Doğru, doğru.
0: Müthiş yani ne kadar büyük oldu. Para harcarsan harca, dünyanın her yerinde Trabzonspor ismini ne kadar duyurabilirsin ki?
1: Doğru. Bu
0: bir futbolcu oluyorsun, herkes seni konuşuyor.
1: Çok önemli bir vesile oldu Salah'ın transferi.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş da 3. golü kaçırdı, %100'lük bir fırsatı.
0: Evet, sen gol oldukça yine bizlere evet. söyle. Ben de Trabzonspor maçına bakıyorum. Dediğim gibi Trabzonspor biraz daha orta saha ağırlıklı futbol oynanıyor ama Trabzonspor biraz daha gole dönük. Onu da söyleyeyim, hatta Onuachu'nun böyle ıska geçmese bir pozisyonda oldu. Onu da söyleyelim. Gelelim Fenerbahçe'ye. Sence Fenerbahçe'de kaç eksik var?
1: Vallahi şu an bence Fenerbahçe'nin...
0: Bir sürü fazla var da.
1: Evet, evet.
0: Ama ideal 11 artık belli oldu. Önce onunla başlayalım. İdeal 11 sence Ederson'lu mu? Semedo'lu mu? Nasıl bir 11 sence ideal 11? Hangisi gidecek? Birilerinin gitmesi lazım.
1: Yani... ben Ederson'un vazgeçilmeyecek bir performans sergilediğine inanmıyorum. O yüzden Ederson'un
0: bu arada Ferencvaros maalesef biz tabii gecikmeli seyrediyoruz. Berkay söyledi, maalesef Ferencvaros ilk atağında golü buldu daha.
1: Evet. Şimdi benim ekranıma da muhtemelen
0: gelecektir. Evet, şöyle bakıyorum. Gerçekten ilk atakları biliyor musun? Ben maçı seyrettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim sana. Trabzon'u tarttılar ve şu ana kadar olgun hiçbir atakları yoktu. Trabzonspor daha ofansif oynuyordu. İşte top sağa gelmiş, oradan ceza sahasına girmeye çalışıyor. Bak tekrar ceza sahasına içine ortalayacak ve oradan da gol geliyor. Da ilk atak, ilk orta. Maalesef çok iyi yere vurmuş ya. Yani evet, kalecinin yapacağı hiçbir şey yok, değil mi?
1: Kafayı iyi yere vurmuş. Yalnız ortaya açan oyuncu pası alırken sanki ince bir offside durumu olabilir mi evet. diye bir bakalım ama
0: ben bu kafa vurulduğunda hep vurduran stoperlere kızıyorum. Yani orada
1: çok rahat
0: sırtın kalene dönükse o adam daha zor vurması, nasıl vurur?

0: Görüyor musun? Önünde olduğu halde
1: Evet.
0: topa hareketlenmemiş.
1: Savunma çok kötü yakalanmış.
0: Evet, çok kötü yakalanmış. Yalnız muazzam vurmuş. Yani kalecinin yapacağı hiçbir şey yok.
1: Burada kalecilik değil, daha çok stoperlerin burada rahatsız edebilmesi biraz gerekiyor.
0: Tabii orada stoper omuz koyacak falan, onu vurdurtmayacaksın
1: evet,
0: orada.
1: Savunmacıların rahatsız edebilmesi gerekiyordu. Çok rahat.
0: Yani Fenerbahçe'nin Lyon maçında yediği gol gibi biraz da yani.
1: Evet.
0: Ondan
1: yan
0: de,
1: top.
0: Yani orada da Škriniar hiç rahatsız etmedi değil mi? Boş bıraktı hatta.
1: Evet. Škriniar burada Salah'ın golden önce bir
0: faul var. Beklentisi var evet.
1: Ama faul alamamış ve devamında.
0: Ne diyorsun, sence faul müydü?
1: Yani verilebilirdi.
0: Futbol adam olarak
1: verilebilirdi. Faul verilebilirdi.
0: Lyon maçındaki hakem çok eleştirildi. Ona ne diyorsun? Fenerbahçe taraftarı çok eleştirdi.
1: Yani hakem fena değildi bence ya. Yani şu var bir
0: ya, bazı pozisyonlarda şey yaptı. Böyle hani ya buna niye vermiyorsun dediğimiz oldu ama mesela Škriniar'ın da o kadar büyük faulleri oldu ki yani mesela ikinci sarıdan kırmızı da görebilirdi.
1: Ya hakemlik çok hakemlik bir şey olmadı
0: bir
1: ama
0: şey olmadı, evet.
1: Bence
0: maça etkisi olmadı
1: evet,
0: en azından.
1: Dikkat edilmesi gereken şu oldu. Lyon zaman zaman oyunu çok iyi tuttu. Çok iyi dinlendirdi ve soğuttu. Bence çok...
0: O kadar genç takımın bu kadar usta futbol oynayabilmesi de müthiş bir şey değil mi?
1: Yani çok hakikaten esaslı bir atmosfer vardı bu arada Fenerbahçe tribünde.
0: Fonseca bence Portekiz hocalar içinde benim en beğendiğim hocalardan bir tanesi.
1: Yani çok iyi oyunu soğuttular ve bana kalırsa hani Lyon'un Fenerbahçe rövanşında da bu sefer Fenerbahçe'nin yapması gerekeni Lyon uygulama olarak gösterdi diye düşünüyorum. Sert atmosfere rağmen oyunu çok iyi soğutmayı başardılar.
0: Evet.
1: Öyle çok net pozisyonları olmadı Lyon'un da Fenerbahçe'nin de. Daha orta saha mücadelesi şeklinde hani klişe tabirle geçti.
0: Talisca çok sürekli faul kovaladı.
1: Evet.
0: Yani bazı pozisyonlar yani faul bile değildi ama sürekli şey yaptı hakemle. Mesela ben korktum ya şimdi Talisca'ya bir kırmızı kart falan görmesin diye. Hani gereksiz bir sarı kart görürsün. Arkasından bir sarı kart daha. Değil mi? Biraz hakemle çok oynadı gibi geliyor bana
1: biraz,
0: o gün.
1: Biraz evet. Evet biraz. Ama bununla birlikte Fenerbahçe'nin bence en önemli ceza sahası civarında en önemli silahlarından biri. Bu sezon Asensio'nun da çok iyi başlayamadığını düşünürsek eğer Talisca'nın ciddi faydası var. Gol yollarında bir defa Lyon maçında da hatırlayın ikinci yarıda direği çok az farkla sıyıran bir şutu vardı.
0: Hı hı.
1: Ceza sahası civarında onun şut özelliği bence Fenerbahçe için ciddi bir konfor demek.
0: Ama sanki 3. bölge ile 2. bölge arasında çok boşluk kaldı.
1: Ha evet. Onun da evet öyle bir öyle
0: bir. 2. golü kaçırdı. Çok tehlikeli geldiler Ferencvaros. 2. gol olabilirdi yani öyle söyleyeyim sana. Allah'tan top kaleye girmedi diyelim. Yani saçma sapan bir orta ama neredeyse vuruyordu buna da gördüğün gibi.
1: Evet. Çok
0: evet maalesef bu yan ortalarda bak Onana şeyden geldiği halde Türkiye'ye uyuyor yani bizde bir yan orta hastalığı var ya
1: yan top zaafı var
0: yan
1: evet.
0: Top evet Onana da bile başlamış yani
1: evet yan top zaafı var maalesef.
0: Ne dersin ben sanki o gün Fenerbahçe'de en büyük problemin o 3. bölge ile 2. bölge arasında bir boşluk kaldı ve o boşluğu çok iyi kullanılıyor.
1: Evet şimdi Kante, Gendouzi daha 6 numara karakterli hı-hı. oyuncular. Orada geçen sezon Asensio hakikaten iyi bağlantı yapıyordu. Hı-hı. Yani atakları bir örüyordu adeta. Atakları ören isimdi. Ama bu sezon şöyle bir sıkıntı var. Asensio formsuz başladı. Yani İsmail Kartal'a kızılıyor neden oynatmıyorsun diye ama İsmail Kartal Asensio'yu oynattığında geçen sezonki halini Asensio çok aratıyor. Bence formda giremedi. Hani biraz abartılı bir ifadeyle varlığı yokluğu bir şeklinde görünüyor.
0: Sence formsuz mu isteksiz mi? Nasıl gözlemliyorsun dışarıda?
1: İkisi de var. İsmail Kartal'la biraz arasında buzlar var sanki. Onu bir şekilde eritilmesi gerekiyor. Ama geçen sezona göre daha formsuz. Şunu da ama göz önünde bulundurmak lazım. Daha sezonun çok başındayız. Ağustos ayı bile bitmedi. Asensio'nun devreye girmesi lazım ki Fenerbahçe hücumlarını ikinci bölgeden üçüncü bölgeye o bağlantıyı kursun, organizasyonu yapsın.
0: Kim ve oynayabilir orada Asensio dışında Fenerbahçe'de?
1: Valla çok ciddi bir alternatif yok. Kadronun en önemli handikapı o bence.

0: Yani Talişka'dan daha çok skor bekliyoruz.
1: Talişka'nın bu işi yapamayacağı belli.
0: Evet, evet, evet.
1: Yani aslında orta saha kökenli bir oyuncu ama
0: o daha çok skora
1: yönelik. Evet. Yani bir Alex gibi değil. Alex çok. İkisini de yapabiliyordu. O daha çok skora yönelik bir oyuncu.
0: Organizasyon kısmında Talişka eksik. Asensio'dan tabii beklenir. Kim gönderilmeli dersen abi, ben Ederson vazgeçilmez değil diye düşünüyorum. Ederson gönderilmeli.
1: Ederson, Semedo, Osterwolde, bu üçünden ikisinin gitmesi lazım. Seç dediler sana, önüne koydular. Buyur.
0: Ederson, Osterwolde derim. Ya Osterwolde.
1: Ben de altına imzamı atıyorum. Evet. İkisini seçerim.
0: Osterwolde.
1: Semedo çok iyi çünkü son iki maçta.
0: Çok iyi. Osterwolde'nin sol bekte oynadığında sakatlığa çok daha yatkın olduğu.

0: Sahaya agresiflik katsa da bana kalırsa Osterwolde ve Ederson'dan çıkılmalı. Bu arada şunu da söylemek lazım.
1: Evet.
0: Takımlarımız, bence kulüplerimiz 10 artı 4'e çok iyi hazırlanmamış.
1: Doğru
0: yani,
1: diyorsun.
0: Bence ters köşede yakalandılar diye düşünüyorum.
1: Aslında bu belliydi ama yine de
0: Evet.
1: özellikle Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe'nin şanssızı biraz da üst üste 2 yıldır seçim olması.
0: Tabii
1: Yani
0: o çok etkili.
1: seçim demek yeni futbolcular alınması, vaatler demek. Biraz ondan kaynaklanıyor. En hazırlıksız kulüp Fenerbahçe oldu.
0: Evet.
1: Ve biraz da takım, ama bak Galatasaray da hazırlıksız. Yani tamam, Fenerbahçe kadar çok büyük sorunu yok ama yine Galatasaray'ın da sorunu var.
0: Galatasaray'da
1: Transfer de yapamadılar, bir de o var.
0: şu açıdan hazırlıksız. Hangi adamı alsak kontenjanı uydururuz konusunda sıkıntı yaşıyor
1: Evet,
0: Galatasaray'da.
1: doğru.
0: Hangi oyuncuları alırsak kontenjanı uyar, hangisini alırsak uymaz derken bir kilitlenme yaşadı Galatasaray'da. Beşiktaş ve Trabzonspor'da da hakeza benzer kontenjan sıkıntısı var. Gönderilmesi planlanan oyuncular var. Yani transferde son 2 haftaya girerken, son 10-15 güne girerken gördüğümüz şey şu: kulüplerimiz biraz zayıf not aldı 10 artı 4 planlamasından. Bence çoğu kulübümüz bunun değiştirileceğini ve 12 artı 2'nin devam edeceğini düşünüyordu. O yanılgıya kapıldılar ve 12 artı 2'ye döneceğini düşündüler. Fakat öyle olmadı. Federasyon kararının arkasında durdu. 10 artı 4'te de bu yüzden kulüplerimiz biraz kötü yakalandı.
1: Doğru.
0: Sıkıntılarını da görüyoruz. Kimi çok yabancısı var, o yabancılarını göndermeye çalışıyor. Kiminin az yabancısı var ama takviye yapması gereken çok mevkisi var, öyle ayarlayamıyor. Yani fazlası olan da eksiği olan da belli sıkıntılar çekiyor.
1: Evet, kesinlikle. Bu arada Trabzonspor golden sonra tabii ki daha etkili oynamaya başladı. Sürekli gol arıyor ama o işte defans hattında açık vermemeli. Çünkü Ferenc Varos çok tehlikeli bir rakip. Biz aslında seninle bunu konuştuk.
0: Evet.
1: Yayında değil, yayından önce konuştuk. Ve
0: evet,
1: hocanın kadrosunu görünce de ona çok şaşırdık. Yani Ferenc Varos çok hafife almış takım gibi geldi bana, Fatih Hoca dedim sana,
0: evet,
1: hatırlıyorsan.
0: evet.
1: Geçen seneden Ferenc Varos bir sürü takımın canını yaktı. İyi futbol
0: Evet.
1: oynayan bir takım. Ki bugün de zaten hemen ilk hatada cezalandırdılar Trabzonspor'u.
0: Evet. 26. dakika orada
1: Ya gol
0: bitiyor.
1: gelir, ben Trabzonspor'un gol bulacağını düşünüyorum. Ama inşallah galip olarak ayrılır buradan. Yani ben Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmesini istiyorum. Yani dediğin gibi konferansa inmesin.
0: İnmesin.
1: İnmesin. Yani
0: Avrupa
1: şu takıma
0: Ligi'nin,
1: Avrupa Ligi yakışır.
0: evet,
1: Muhammed Salah'a da yakışır. Salah'ın devreye girip şu maçı alması lazım yalnız.
0: Evet. Daha çok sağ kanattan, yani Salah'ın kanadından ilerlemeye çalışıyor
1: Hep oradan
0: Trabzonspor.
1: gidiyor, değil mi?
0: Evet. O izlediğimiz kısımlarda en azından oradan.
1: Ama tabii karşı takım da bunu beklemiş olur. Yani onu da
0: Tabii.
1: söyleyelim. Yani ben şimdi karşı takımın hocası olsam, ya bunlar buradan gelir derim. Oraya ekstra önlem alırım.
0: Evet.
1: Biraz şaşırtmak futbolda önemli. Mesela
0: Tabii
1: Mustafa
0: o
1: Denizli
0: da.
1: bunu çok yapardı. Hatırlıyorsan defans oyuncusu alırdı, forvete koyardı mesela. Ali Güneş diye futbolcu vardı Fenerbahçe'de
0: Evet.
1: hocayken. Hiç unutmuyorum. Ali Güneş sol bek miydi, sağ bek miydi? Tam da sağ bekti. Normalde
0: Bek,
1: hep sağ bek oynayan adamı forvete koymuştu. Rakip acayip şaşırdı ve o maçı almıştı mesela. Galatasaray'dayken de bunu yapardı hocam.
0: vardı sürpriz.
1: Aynı sürprizleri milli takımda çok
0: Evet.
1: yaptı. Bence biraz futbolda şaşırtma önemli.
0: Şaşırtma. Bugün Trabzonspor'da hücuma yönelik bir kadroyla belki bir sürpriz yapmış olabilir ama dediğin gibi abi, burada 4-2-4 gibi oluyor diziliş ve savunma açısından ciddi sıkıntı
1: Şu
0: yaratıyor.
1: anda öyle gibi değil mi sanki?
0: Evet.
1: Özellikle golden sonra 4-2-4'e
0: Evet.
1: sanki daha çok döndü. Yani biraz o da orta sahayı çok geçirgen yapmış. Çok çabuk ve Ferenc Varos geliyor yani kale önüne, hemen inebiliyorlar.
0: Evet.
1: Zaten bunu rahat yapan bir takım. Geçiş oyununu özellikle çok iyi oynayan bir takım. Biz geçen seneden seyrettiğim Ferenc Varos
0: Evet.
1: öyleydi. Daha böyle hani Trabzonspor'un son 200 sezondur hani scout takımı gibi transferler yapıyordu ya
0: Evet.
1: genç oyuncular. Bunu yapan Avrupa'da takımlardan biri Ferencvaros özellikle. Zaten adını da o yüzden duyuruyor son senelerde. İnşallah Trabzonspor bu gole çabuk karşılık verir ve şu maçı alır diyerek

0: Biz devam edelim. İki maçta daha bir tanesi Beşiktaş 2-0 evet. önde. Trabzonspor 1-0 yenik dakikalar 30. dakikaya artık girmek üzereyiz. 32. dakikadayız evet. Pardon 32 bitişmiş. Ben bakıyorum hayır ya 32 olmadı daha diyecektim. Evet 30. dakikaya daha girmek üzereyiz değil mi?
1: Evet 30. dakikaya doğru ilerliyoruz. Beşiktaş az önce kornerde bir karambolden ceza sahası içerisinde 6 pasın içinde Hı-hı. hatta oh ile net bir gol kaçırdı.
0: Koreli futbolcusu o.
1: Evet.
0: Evet bu hep söyleyelim onu ki. Evet. Yani oh deyince tanımayanlar
1: evet, anlaşılmasın evet. doğru. Hatta şu an aynı oyuncu bir gol fırsatı daha yakaladı. Beşiktaş için çok ciddi bir problem olmayacak gibi gözüküyor.
0: Gözüküyor evet.
1: Ya erken dakikalarda
0: alsın rahat açtılar. Rahat şu maçı alsın öyle 4-0 evet. 5-0'ları ben Türk takımlarının artık böyle net galibiyetlerini istiyorum yani öyle. Hani Almanlar yakalayınca atar ya hiç evet, affetmezler. Evet. 8 atacaksa 8 atar. Yani hiç acımaz evet. karşı takıma. Bayern Münih falan öyle biliyorsun.
1: Evet. Hiç
0: acımıyor
1: insafları
0: yani.
1: İnsafları yok.
0: Mesela yani... geçenlerde Almanya Kupası'nda bir takımla oynuyorlar. 11-0 mı 12-0 mı ne bitti ya?
1: Yani
0: hazırlık maçı. Almanya Kupası da değil. Pardon hazırlık maçı. Ya atmayın be kardeşim yani çocuklara.
1: Hiç acımaları yok. Şimdi Orkun'la ciddi bir yine fırsatı kaçırdı Beşiktaş. Hı hı. Yani en
0: ama
1: azından
0: net faul yapmış yani kaçıncı faul üst üste üçüncü faul hakem bunu nasıl görmemiş? Gördüyse de artık kart göster. Bak birinci faul düşüyor, ikinci tutuyor tekrar belini.
1: Evet.
0: Bir de eliyle itiyor.
1: Vermiş faulü.
0: Evet Galatasaray az önce şimdi Berkay kulağıma söylüyor 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamış. Batra. Yarın da kap gelir. Kap açıklaması gelir 5 yıllığına.
1: 5 yıl.
0: Batrakov. Evet senden bir Batrakov evet. dinleyelim o zaman. Ben, çok izledim dedin son günlerde.
1: Evet internetten.
0: Son 50 saniye içindeyiz çok hızlı.
1: Şöyle internetten çok maçını baktım Batrakov'un. Hı hı. İyi bir pasör. Çabuk uygulayabilen iyi bir kısa boylu ve çabuk bir oyuncu fakat iyi bir duran top kullanıcısı Hı-hı. olduğunu da ekleyeyim ve sonrasında da fakat diyeyim temaslı oyunda driplingde biraz eksikleri var fizik dezavantajını yaşıyor Hı-hı. dripling sırasında temasta kolay bozuluyor bunu Türkiye Ligi'de sert bir lig olduğu için evet. Bunu geliştirmesi bu yönünü geliştirmesi gerekecek ama iyi bir pasör iyi bir organizatör takviyesi olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Kesinlikle Galatasaray'da zaten çok üstüne düştü. Bayağı uğraştılar ve sonunda aldılar. 5 yıllık önemli bir imza diyelim. Hayırlı olsun Galatasaray'a. Osimhen'le sık sık antrenman yapsın. Bence dayanıklılığı
1: evet.
0: artar.
1: Evet.
0: Öyle söyleyelim ve veda edelim. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seninle program yapmak gerçekten zevk. Güzel de bilgiler verdin sevgili Semih Nişancı.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a tekrar başarılar dileyelim. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Şahin Atmaca, teknik yönetmenimiz. Herkese iyi akşamlar dileyelim.
2: Spor Servisi.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Meyra Zengin, teknik ekipte Buğu Dezgahçı ve mikrofonda ben Tolga Avcı'yım. Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Mavi küreden derlemeler.

0: Efendim Mavi Küre'den sizin için derlediğimiz haberler var. Sevgili Hümeyra Zengin yine harika haberler derledi sizler için. İşte birincisi, İtalyan rahipler işlettikleri plaj tesisi için mücadele veriyor. Hemen detaylara bakalım. İtalya'nın kıyı kasabası Spotorno'da bir kiliseye bağlı olarak rahibeler tarafından işletilen plaj tesisinin kamu ihalesine çıkarılmasıyla rahibeler ve belediye arasında anlaşmazlık çıktı. Plaj tesisini hayır işlerini finanse etmek için kullandıklarını ve tesiste bir anaokul olduğu gerekçe gösteren rahipler, İtalya kıyı şeridindeki tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiğini savundu. Spotorno Belediye Başkanı Mattia Fiorini ise 1946'dan beri rahibelerin işlettiği plajın onlarda kalabilmesi için rahibelerin kamu ihalesine girmeleri gerektiğini belirtti. İtalyan rahibeler işlettikleri plaj tesisi için mücadele veriyor efendim. Sonraki haberimiz, video üreticisi AIE Games 55 milyar dolara satın alındı. Hemen detaylara bakalım. The Sims, Battle Fights, FIFA gibi satış rekorları kıran video oyunlarının yapımcısı Electronic Arts, Suudi Arabistan'la ortak bir yatırımcı grubu tarafından tam tamına 55 milyar dolara satın alındı efendim. Tarihinin en büyük satın alımlarından biri olan bu anlaşmayla Electronic Arts Games, halka açık bir şirket olarak 36 yıllık geçmişini sona erdirerek özel bir şirket haline geliyor. Satın alan ortak şirketlerden birinin yönetici koltuğunda Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in oturduğu da biliniyor. Video oyunu üreticisi Electronic Arts Games tam 55 milyar dolara satın alındı efendim. Efendim, dünyanın en çirkin köpeği 50. kez tacına kavuşmuş. Hemen bakalım detaylara, bu da çok ilginç bir haber. Dünyanın en çirkin köpeği yarışması, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki County Fuarı'nda 50. kez düzenlendi. Güney Kore'den sahiplenilen ve geçtiğimiz yıl ikincilikle yetinen Pak cinsi köpek Jinny Lu bu yıl birinci olarak çirkinlik tacını başına taktı. Yarışma organizatörleri bunun çirkin köpeklerle dalga geçmek için değil, aksine tüm köpeklerin onları güzel yapan kusurlarıyla sahiplenilmesi gerektiğini teşvik etme amaçlı düzenlediklerini bir kez daha vurguladı. Birçoğumuz böyle bir yarışmadan haberdar değildir benim gibi. Ama sevgili Hümeyra Zengin sayesinde böyle bir yarışma varmış efendim. Dünyanın en çirkin köpeği yarışması ve bu yarışma sonucunda da 50. kez bir köpek tacına kavuşmuş.
1: Gündemden perspektifler.
0: Efendim, akşamın konusuna bir bakalım. Çok değerli bir konuğumuz var. Yakından tanıdığınız bir konuğumuz var. Ama önce bir konuyu

0: anlayalım. Daha sonra da sorularımızla bu değerli konuğumuza kulak vereceğiz. Mısır ile Etiyopya arasında Nil Nehri üzerinden uzun süredir devam eden bir gerilim olduğunu birçoğumuz duymuşuzdur efendim. Son günlerde de Mısır'ın Etiyopya'nın Nil üzerinde yeni barajlar kurmasına karşı olduğunu bir kez daha dile getirmesiyle bu su konusu yeniden gündeme geldi. Bildiğimiz üzere insanlık tarihinin en eski ve aynı zamanda en büyük medeniyetleri büyük ölçüde nehirlerin çevresinde doğdu. Nil Nehri bunun belki de en çarpıcı örneklerinden biri. Antik Mısır'ın ortaya çıkışından bugünkü Afrika topraklarına kadar binlerce yıldır bu nehir milyonlarca insanın kaderini belirliyor. Çünkü Nil yalnızca doğal bir kaynak değildi. Aynı zamanda Antik Mısır'ın yükselişinden tarıma, ticaretten devlet düzenine kadar pek çok şey Nil'in suyuyla şekillendi. Bugün Nil Nehri tarihinde bir yolculuğa çıkacağız. İlk medeniyetlerin bu nehirle nasıl bir ilişki kurduğunu ve suyun tarih boyunca neden yalnızca bir yaşam kaynağı değil, aynı zamanda bir iktidar meselesi olduğunu konuşacağız. Konumuz harika, böyle harika bir konuya da harika bir konuk gerekirdi efendim. Konuğumuz da arkeolog Nezih Başgelen, telefon hattının diğer ucunda. Merhaba, iyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar diliyorum. Hem de sevgili izleyicilerimize de. Böyle bir ilginç, stratejik, jeopolitik ve gerçekten de kıyılaş ülkeler açısından, hidrojeopolitik açısından gitgide daha da önem kazanan, bize de Fırat ve Dicle sınır aşan nehirlerimiz açısından özellikle hassasiyetle izlememiz gereken bir çerçeve sunduğu için de önemli bir konu.
0: Evet.
1: Hepsine de, bütün izleyicilerimize ben de iyi akşamlar diliyorum. Sizlere de.
0: Çok aynı. Teşekkür ediyorum Nezih Bey. Hakikaten çok önemli bir konu. Su savaşlarını yıllardır biliyoruz iki ülke, iki komşu ülke arasında. Eski zaman dilimlerinden beri su savaşları oldu. Şimdi de Etiyopya ve Mısır bir gerilim yaşıyor. Tabii bu gerilimin sebepleri muhakkak suyun üzerinden olduğu gibi başka sebepler de vardır. Fakat biz bu akşam Nil Nehri'nin tarihi bir yolculuğuna çıkacağız. İlk medeniyetlerin bu nehirle nasıl bir ilişkisi var? Suyun tarih boyunca neden yalnızca bir yaşam kaynağı değil de bir iktidar meselesi olduğunu, Doğu Afrika'dan Kuzey Afrika'ya akan, Afrika kıtasının neredeyse yarısını kat eden bir nehir malum. Peki dünyanın en uzun nehri medeniyetlere nasıl bir hayat verdi Nezih Bey?
1: Valla şöyle, hem vaktiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir parçasını kapsadığı ve Piri Reis'ten itibaren, hatta Piri Reis'le birlikte giden İbrahim Paşa'nın daha o dönemden çok güzel bıraktıkları çizimler var, anlatımlar var. Hatta Evliya Çelebi'nin de gerek tasvirleri, gerekse en son bulunan haritası, Vatikan'da bulunan haritası bize Nil'in ne kadar bizim kültürümüzde de yakinen tanındığını, bilindiğini göstermesi açısından da ayrı bir bize pencere açıyor. Evvelden biz ilgilenmiyorduk diyorduk ya da farklı negatif değerlendirmeler yapıyorduk, ama son bulunan belgeler, bilgiler ve analitik araştırmalar bize çok farklı hikayeler, çok farklı realiteler sunuyor. Evet. Ama insanlık tarihine baktığımızda Nil'in, Herodot'un deyimiyle tarihin babası, Bodrumlu Halikarnassoslu Herodot ne diyor? Mısır diyor, Nil'in bir hediyesidir. Bunu Mısır uygarlığı Nil'in hediyesidir ya da Nil'in ortaya koyduğu çok önemli bir medeniyettir diyebiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi Victoria Gölü'nden ta deltasına kadar, Akdeniz'e döküldüğü kesime kadar inanılmaz büyük bir su kaynağı ile karşı karşıya.
0: Evet.
1: Ama bunun insanlık tarihi açısından şöyle, son buzul çağı, yani günümüzden 18 binden bugüne baktığımızda şöyle çarpıcı bir durum ortaya çıkıyor. İlginçtir. Büyük Sahra bugün biliyorsunuz çöl. Ve o çöl hem Afrika açısından çok farklı değerleri içeriyor, etkiliyor, çöl olduğu halde. Ama bu çöl 18 bin yıllık, bu da altını çizeceğim. Bunlar bize uzmanların ve uzay gözlemevlerinden alınan hassas bilgilerin birleşkesiyle ortaya konmuş bir realite. 18 bin yıl kurak, 18 bin yıl içinde büyük bir göl sisteminin olduğu,
0: evet,
1: etrafının inanılmaz zenginlikte bir habitatın yer aldığı bir dönemi var. Böyle bir kurak 18 bin yıl, öbür taraftan da gayet mümbit, bereketli, insan yaşamını her açıdan destekleyen bir büyük sahra ile karşı karşıya. Peki insanlar bu bereketli dönem bitince, ki bu buzul çağının içinde olduğu anlaşılıyor, ne yapıyorlar? Büyük bir stres yaşıyorlar ve onunla da kendilerini tekrar suyla buluşturabilecek o çöl ortamından daha bereketli bir coğrafyaya, bir havzaya ihtiyaç duyuyorlar. Ne yapıyorlar? Nil kıyılarına geliyorlar. Yani büyük sahradan büyük bir insan göçü, aynı bizim Göbekli Tepe'de olduğu gibi, onların nereden geldiğini, hangi stresle bize göç ettiklerini az çok bugünlerde, yani bu süreçlerdeki araştırmalarda kestirebiliyoruz. Sanırım önümüzdeki yıllarda da çok tartışacağız. Nereye gittikleri ise ayrı bir fenomen. Ama Mısır'a gelenlerin, yani Nil kıyısına gelenlerin hem yukarı Mısır hem aşağı Mısır açısından inanılmaz derecede ilginç, kendine has kültürleri oluşturduğunu, hem siyah Mısır'ın, ki Etiyopya'yı kastediyoruz,
0: evet,
1: onların da küçük piramitleri var, kazıları yapıldığı oldukça ilginç, aşağıda da başka bir Mısır'da. Bu ikisinin de egemenliği tek olduğu zaman firavunların o ayrı bir ikonografiyle, ayrı bir ritüellerle, ayrı bir sistemle ikisini bir araya getirdikleri, ama çoğu zaman da çok büyük bir stresle iki tarafında savaştığını ve birbiri üzerinde egemenlik kurmaya istediklerini görüyoruz tarih boyunca. Ama gerçekten Nil burada bir hem uzlaştırıcı hem de birleştirici bir faktör olmuş. Çünkü su herkes için elzem. Bir tarafı, tümünü de önünü kesemiyorsunuz. Victoria'dan çıktıktan sonra o şelaleler Afrika kıtasının o bütün mümbitliği, bütün o su kaynakları adeta birleşmişçesine Nil'in o büyük gövdesini ve havzasını, Nil havzasının bereketini oluşturaraktan Akdeniz'e akıyor. Bu akarken yalnız seyyahları, yani 17. yüzyıldan itibaren coğrafyacıları, herkes o keşfe, bu ne, Nil nereden doğuyor? Bunun bu bulunması ayrı bir bilimsel serüven. Ayrıca Nil'in oradan itibaren ta ona kadar yapılan seyahatler, bulunan, hatta bunu Abu Simbel'in bulunmasını bile İtalyan maceracı tarafından ekleyebilirsiniz. Şaşırtıcı, çünkü her şey kıyıda toplandığı için ta yukarıya kadar, İskenderiye'ye kadar bugün bize inanılmaz kültürel birikimler, arkeolojik zenginlikler ve de eski Mısır uygarlığına ya da Etiyopya'nın kendine has kültürlerinin bezendiği, sıralandığı pek çok yerleşimi sunuyor. Şimdi tabii burada bu tarihsel background'la birdenbire büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın gündeme gelmesi, biliyorsunuz Asuan çok önemli değişikliklere neden olmuştu. Yani bir taraftan Abu Simbel'i yerinden ederken, ki UNESCO'nun o güne kadarki en büyük taşıma projesidir.
0: Evet.
1: Öbür taraftan tamamen o Nil taşkınlarını regüle etmesi, ama pek çok Mısır geleninde bereket yükselirken pek çok değişikliği de tetiklemişti. Su belirli bir oranda birikimi sağlayaraktan bugünkü Mısır'ın da çok önemli, hem stratejik hem de hayati pek çok değerini pekiştirmişti. Ama o suyu biraz daha yukarıdan Etiyopyalılar kesmeye niyetlenince Rönesans Barajı'yla birdenbire bir

0: tüm bu dengeler Asuan'dan buraya kadar az çok bir sisteme oturmuş olan tüm su dengeleri değişiyor. Değişince tabii birdenbire karşımıza sanırım 2019-2020 verilerine göre,
1: evet,
0: bu değişiklik 1.2 milyar insanı etkiliyor.
1: Evet.
0: Az bir şey değil. Yani burada o kadar bir iş şu anda birbirine girift gelmiş vaziyette ve hem bir taraftan Mısır, hem bir taraftan Sudan, hem bir taraftan Etiyopya derinden etkilenmiş vaziyette. Arada çok büyük diplomatik kırılmalar var, gidişler gelişler, tartışmalar, toplantılar, öngörüler. Ama gitgide de stratejik açıdan da sertleşmeler ve bu sertliklerle birlikte toplumların daha farklı bir pozisyon almasıyla karşı karşıyayız,
1: evet,
0: bu coğrafyada.
1: Nezih Bey, şunu da sormak istiyorum. Pardon, evet, çok özür diliyorum.
0: Buyurun.
1: Şimdi hakikaten çok da güzel sorular var sevgili Hümeyra'nın hazırladığı. Mesela Mısır Nil'in armağanıdır sözünü az, evet, önce söylediniz. Nil Nehri olmasaydı antik Mısır medeniyetinden başlamak üzere Mısır tarihte nasıl bir durumda olabilirdi? Mesela Nil'i bir medeniyet köprüsü veya koridor, evet, olarak düşünsek, insanlar, mallar, fikirler, dinler bu nehir boyunca nasıl hareket ederdi? Tanzanya, Uganda, Etiyopya, Sudan, Mısır, Nil Nehri üzerinden geçtiği birçok ülkeye can pınarı, hepimizin, evet, malumu. Peki bir nehrin akışını kontrol etmek aslında oradaki hayatı kontrol etmek anlamına gelir mi? Antik devletler bunun önemini ne kadar farkındaydı? Bir başka sorumuz, ben hepsini topluca sorayım çünkü
0: tabii.
1: Nil Nehri gibi akıp gidiyorsunuz Sayın Hocam. Ben hepsini sorayım hocam, siz zaten anlatımlarınızda bunlara cevap var. Mesela Etiyopya açısından baktığımızda Nil neden bu kadar önemli? Bu nehrin kaynağının kendi topraklarında olması tarih boyunca Etiyopya'ya nasıl bir stratejik önem kazandırdı? Bir de Nil Nehri antik Mısır'da tam anlamıyla bir tanrı olarak görülüyordu ve günümüzde de bu önemini koruyor. Tarih boyunca su kaynaklarını kontrol etmek, siyasi iktidarın kurulması ve sürdürülmesine ne kadar etkiliydi? Bunun günümüzde örneklerini nerede görebiliriz? Bunlar sevgili Hümeyra'nın o güzel soruları Sayın Hocam. Bunlar ışığında buyurun hocam. Söz
0: tabii
1: size.
0: Ki. Buyurun hocam. İsterseniz o zaman böyle kısa bilgileri,
1: evet,
0: birbirine eklemleyerekten ekleyerekten de o sorulara, hı-hı, bir kültürel altlık, bir cevap oluşturalım.
1: Buyurun.
0: Şimdi bir kere bahsettiğiniz dünyanın sayılı uzunluktaki nehirlerinden,
1: evet,
0: ilk başta.
1: Evet.
0: Ne kadar uzunlukta? 6650 kilometre uzunluğunda. Oh. Açık ara dünyanın en uzun nehri.
1: Evet.
0: Ve Afrika kıtasının da yaklaşık %10'unu kapsıyor.
1: Evet.
0: Koca bir kıtanın. Bu gerçekten çok önemli.
1: Hı hı. O genişliği en fazla olan o Amerika'daydı değil mi? Genişliği,
0: evet,
1: en büyük,
0: evet,
1: olan. Evet, evet.
0: Yani dünyanın, çünkü benim nehirlere özel bir ilgim var biliyorsunuz.
1: Aha.
0: Türkiye Akarsular Kataloğu'nu da yapmış bir,
1: evet,
0: araştırmacı olaraktan, evet, antik adlarıyla hala daha çalışıyorum. Hatta internette de çok güzel bir şey yaptık. Nehir Dostları Platformu diye. Sadece orayı da hem Anadolu nehirleri ama dünya nehirleriyle ilgili her türlü görsel, belgeleme, bilgi paylaşıyoruz. Böyle bir şey oluşturduk. Sanırım bu konuşmada da ilgi çekenler olursa katılabilirler, serbestler. Sadece ama dediğim gibi,
1: evet,
0: nehirler.
1: Evet.
0: Bunun içine Nil de giriyor, Kızılırmak da giriyor, Gediz de giriyor, Seyhan da giriyor.
1: Mississippi 1.6 kilometreymiş hocam genişliği,
0: evet,
1: Mississippi'nin.
0: Evet, 6650 kilometre.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi buradan Nil'in kaynakları çok tartışılmış. Pek çok açıdan. Baktığımız vakit 3 tane ana kaynaktan beslendiğini ve bu büyük hacme ulaştığını görüyoruz. Bir tanesi Batı'nın Blue Nile, Mavi Nil. Ya da Arapçası da çok önemli. Al-Bahir Al-Azrak diye geçiyor. Diğeri Beyaz Nil. O da biliniyor. Ve bunların mesela kaynakları, doğuşları, etmesi, birleşmesi. Mavi Nil'in kaynağı Tana Gölü'nün olduğu Etiyopya platosu. Onun için baktığınız vakit eğer Mavi Nil olarak bakarsanız Etiyopya diyor ki ben de diyor. Ondan sonra ama Beyaz Nil ise Orta Afrika'nın büyük göller bölgesi boyunca uzanıyor. Tanzanya, Victoria Gölü, Uganda, Ruanda, Burundi, Güney Sudan'dan bir

0: ve besleniyor ve aldığı suları kuzeye aktartıyor. Buradan bakarsak bütün bunlarda kaynaklar bende, bende de birinde benim de hakkım var diyorlar haklı olarak da. Diğer taraftan baktığımızda Tanzanya Victoria Gölü diğerleriyle bambaşka bir 11 ülkelik bir Nil paydaşlığı çıkıyor. Yani Nil'e paydaş sırf Mısır değil, Etiyopya değil, Sudan değil. Diğerlerini de bu Nil havzasının paydaşı ya da ne diyeyim Nil'de hakkı olan ülkeler şeyini koyabiliriz. Tabii şimdi bunlar bir taraftan kıyılaş, bir taraftan ne diyelim kaynaktaş olanlar. Tabii kullananlar da üretenler ya da suyu sağlayanlar şu anda tam masanın karşı düşman kardeşleri haline gelmiş vaziyette. Evet. Tabii burada sorun Asuan Barajı'ndan beri gelen 1960'lardan bu yana gelen ama gitgide su kullanımının hayati, daha da hayati bir noktaya gelmesi bölge açısından bunu tetikliyor. Mısır'ın aşağıdaki dikim alanları, bu Asuan sonrasında çok daha geniş alanlara ulaştırdığı, kültüre ettiği alanlar bu sürekli belirli oranda suya ihtiyacı oluyor. Şimdi bu baraj bu suyu belirli anla regüle edip kestiği ya da azalttığı anda tabii Mısır'da kıyametler kopacak. Evet. Ve kopuyor da zaten ön hazırlıkları dolayısıyla. Öbür taraflar tabii buradan farklı ekonomik beklentiler içindeler. Ben suyu üretiyorum. Aynı şeyi baktığımız vakit biz de Anadolu coğrafyası olaraktan, Türkiye olaraktan da kaynağı bizde. Sınır aşıp başka yerlere giden nehirler açısından da belirli haklarımız var, belirli su politikalarımız var. Çoruh da buna dahil, Kızılırmak da buna dahil. Hatta ortak kullandığımız bazı nehirleri bile öngörebiliriz.
1: Evet.
0: O açıdan Nil olayını Türkiye'nin iyi izlemesi lazım. Hem bu yeni kurulacak baraj sisteminden sonra su paylaşımı nasıl yapılacak? Belirli su bırakmalar ki elzem.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. Son iki dakikamız hocam. Buyurun siz dinleyin.
0: Son kaç dakikamız?
1: Son iki dakikamız hocam.
0: O zaman şunu da belirtelim. Nil 6650 kilometre giderken uygarlık tarihinde de en erken dönemden günümüze kadar o kadar ilginç kültürlerin bütün kıyıları boyunca yeşermesine öyle bir destek vermiş ki ve gerçekten Mısır coğrafyasıyla bizim Anadolu coğrafyasının bir birlikteliği var, Tanrı olarak kabul ediyor.
1: Evet.
0: Bizde de nehirler bakın baktığınız vakit kişileştirilmiştir. Fırat'ın hem mozaiklere çok güzel yansımıştır hem heykelleri yapılmıştır. Mısır'da aynı şekilde bütün kültürlerinde kutsanmıştır.
1: Evet.
0: Ve onların folklorunu, arkeolojisini, inanç sistemini, mitolojisini, onlara bağlı olan ritüelleri, ritüellerin yanı sıra bütün o alçalış şey edilmesiyle katiplerin hidrografya ve onun mühendisliğinin en çarpıcı örneklerini o coğrafyalarda oluşmasını sağlamıştır. Çünkü susuzluk ya da suyun regüle edilmesi, suyun bir sistem halinde 12 ay boyunca hem insan ihtiyaçlarında hem tarımsal faaliyetlerinde kullanılması bunu getirmiş.
1: Evet.
0: Bugün özgün bir Mısır medeniyetinden, Etiyopya'daki Kara Mısır'dan bahsedeceksek, bunun en önemli yaratıcı unsurlarından, oluşturan unsurlarından bir tanesini Nil'in olduğunu görmemiz lazım. Nil dediğimiz anda gerçekten İskenderiye Kütüphanesi'nin önemli bir bölümü ona ait. Mısır uygarlığı da önemli ama

0: bu konu bizi yakından ilgilendiriyor. Çok doğru bir konu seçmişsiniz. Gönülden kutluyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Elimden geldiğinde şimdi zaten sadece sayfayı açtık ben size söyleyeyim.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Bunun arkasını doldurmak üzere de ileriki programlarda birlikte
1: çok
0: olmak
1: dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum Nezih Bey. Çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Efendim geldik sona. Sevgili Meyla Zengin bu güzel programı hazırladı. Ebru Dezgahçı sesimizi pırıl pırıl güzel ülkemin dört bir tarafına iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

Saat 21. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız, dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında hitap etti. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. İstikrarlı büyüme ve üretim politikalarıyla Türkiye'nin ihracatı tam 8 kat artarak 401 milyar doları geçti. Milli gelir ise son 24 yılda 6 kat büyüdü. Rakamları Kütahya ziyaretinde paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayında 280 milyar dolarlık mal ihracatı hedeflediklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli, dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti

olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Hakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Giresun'daki selde araçla akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi Keşap ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da denizde bulunan bir cesedin ise aynı araçta kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için otopsi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran ise bu adımı ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Gazze şeridinde katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskınları ve saldırıları da sürdü. Nablus kentinde 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Siyah beyaz ekip Kaunas Žalgiris ağırlıyor. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karadeniz ekibi ise Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk yarıyı konuk takım 1-0 önde tamamladı. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz, ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Herkese kocaman sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? Hayat nasıl geçiyor? İyi misiniz? Sabah sporu yapıldı mı? Keyfiniz yerinde mi? Moraliniz yerinde mi? Benim hayatım çok güzel geçiyor. Tabii devamlı araştırmalarla geçiyor. Son dönemde ilginç bir karşılaşma oldu. Benden ok yay arasında, yani bildiğimiz, yani atılan, gerilen ok ve yay. Bir arkadaşım

0: Ok ve yay yapıyor ahşaptan eski geleneksel sistemlerimiz içinde. Ok ve yay beni hayatım boyunca çok ilgilendirmiştir. Özellikle sporda kullanılan ok ve yay faaliyetleri hep dikkat ettiğim bir konu. Hayat böyle geçmiyor mu? Hep bir hedef gözlüyoruz ve geriyoruz yayımızı ve o hedefi vurmaya uğraşıyoruz. Bazen olmuyor tabii, tırıs geçiyoruz, onlara öyle diyorlar. Ama tekrardan atıyoruz. O ok veya hep hayatımızda aslında en büyük güç. Eskiden bu tabii ki savaşlarda da kullanılırmış ama bugün için sadece bir spor olarak kullanılması daha cazibeli geliyor bana. Şimdi karşımda işte ahşap ustası ve ok veya ruh veren bir usta var karşımda. Nereden var? Bitlis'in Ahlat'ından konuğum. Hem fotoğraf sanatçısı hem de ağaç işlerinde usta ve ben İstanbul'dayım, o Ahlat Bitlis'te. Arada Anadolu'nun sesini size duyurmak da benim için çok mutluluk veriyor. Merhaba Bülent Akarsu, nasılsınız?
1: Merhabalar, teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bitlis nasıl, Ahlat nasıl, ne durumda? Hadi biraz bana Ahlat'ı anlatın da özlem gidereyim.
1: İyi, Ahlat da iyi. Ahlat'ı anlatayım hocam, Ahlat'ı anlatayım. Ahlat, Nemrut Süphan Dağı arasında Van Gölü'nün kıyısında küçük Şilin bir ilçemiz. Tabii küçük bir Şilin ilçemiz derken Ahlat yıllarca, yüzyıllarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, başkentlik yapmış. Anadolu'nun kapısı, Türklüğün tapusu denilen yer, 1071'in Malazgirt'in savaşının komuta ettiği bir şehir. Ahlat yüzyıllarca medeniyetler gelmiş geçmiş, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Nice medeniyetler burada hüküm sürmüş.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bülent Akarsu. Yani dinleyenler biraz Bitlis'i ve biraz Ahlat'ı böylece kafalarında canlandırmış oldular. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında yer alan Doğu Anadolu bölgesini bir yerinden Van Gölü'nün kenarında çok güzel bir yer. Ben biliyorum orasını. Ahlat'tan Bülent Akarsu ta bir uçtan İstanbul'a sesleniyor bana. Peki Sayın Bülent Akarsu, ok yay yapmak nereden aklınıza geldi? Nasıl bir tutku oluşturdu bu? Geleneksel ok ve yay yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet, şimdi ok ve yay zaten küçüklüğümüzde, çocukluğumuzda bile ağaçları eğip uçlarına tenekeden bir şeyler yapıp kamışla yaptığımız şeylerdi. Bunlar bizim hep hayalimizdeydi. Sonra ok ve yayla tanıştık. Ondan sonra bir okçuluk kulübü kurduk. Okçuluk kulübünde ise malzemeye ihtiyaçlarımız olduğu için biz bu malzemeleri temin etmek için bayağı bir uğraş verdik. Bu malzemeleri temin etmediğimiz zaman da nasıl yaparız, nasıl ederiz? Zaten ben kendim ahşapla uğraştığım için yayları inceledim, okları inceledim. Ben bunu yaparım dedim, yapabilirim dedim. Ve bu arada pandemi döneminde bu işte uğraşmaya başladım. Bu iş bana cazip geldi. Bunların malzemeleri...
0: Yani sizin bir hocanız yok mu?
1: Hayır, bir hocam yok.
0: Yani, Allah Allah, bu da güzel.
1: Evet, ben tabii zaman zaman değerli bir üstadlardan böyle internet üzerinden görüşme, WhatsApp üzerinden bilgiler aldım. Onlar da sağ olsun esirgemediler bilgilerini. Ben bunları yapmaya başladım. Yani kırdım, yaptım, kırdım, yaptım. En sonunda Osmanlı yayı formunu tutturdum.
0: Oldu mu şimdi?
1: Tabii, tabii.
0: Siz de kullanıyor musunuz? Hedefi vurabiliyor musunuz hedefi?
1: Vallahi vurmaya çalışıyorum.
0: Peki hedefi vurduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Yani siz ok yay yaparak ayrıca hedefi de vurduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Hayatınızın hedeflerinden biri miydi bu?
1: Evet, evet. Hayatımın hedeflerinden birisiydi. Yani zaten bunu şey yapmadan da hedefe ulaşamazsınız. Yani bunu gözetmeden de hedefe ulaşamazsınız. Yani bunu kafada tasarlayıp ben bu hedefe varacağım, bu hedefi vuracağım, attığımı vuracağım diyerek yola çıktığınızda zaten hedefe varırsınız.
0: Ahlat'ta yaşamak tabii başka bir dünya gibi, sanki Türkiye coğrafyası içerisinde. Hele bir İstanbullu için bambaşka bir yer. Ne açık ki biz vatanımızı Avrupa şehirleri kadar bilemiyoruz. Ahlat'ı bilmiyorum, şimdi program dinleyenler arasında kaç kişi?

0: geçebilebilir. Ahlat gerçekten çok güzel. Hele o tarihi mezarlıklarından, muhteşem abidevi mezar taşlarından mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yer. Biraz bize açık hava müzesi gibidir oraları zaten. Evet. Anlatır evet. mısınız bana?
1: Tabii.
0: Dinleyenler tabii. biraz şöyle Ahlat'ı yakınlaşsınlar ve tanısınlar ve merak etsinler istiyorum.
1: Evet. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Türk İslam tarihinin en büyük meydan mezarlığı. Yani Türk İslam taş işçiliğinin de önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Yani buradaki mezar taşlarının üzerindeki her nakış, her motif, her desen bir şeyler anlatmakta. Yani tabii görmesini bilerek.
0: Peki
1: yani
0: size ne anlatıyor bu nakışlar?
1: Yani burada size ne taşlar anlatıyor? Bize anlattığı hocam mesela hayat ağacı denen sonsuz yaşam. Yani burada taşların üzerinde hayat ağacı sonsuz yaşam. Yani cennetin ve ruhun ölümsüzlüğünü temsil ediyor. Yani bazı motifler var. Cennet bereketini mesela palmet motifleri, geometrik desenler, ondan sonra gül bezek, ondan sonra imari süslemeler, hat yazıları. Yani nakış nakış işlenmiş, her santimine bir şeyler işlenmiş bu taşların. Yani bunu çok mükemmel şeyler, yani böyle harika bir eser ortaya çıkarılmış bu taşlarda. Yani görülmesi gereken, yani anlatırız ama görülmeden de yaşamak gerek, görmek
0: Peki,
1: gerek.
0: Peki siz bunların fotoğraflarını da çekiyorsunuz değil mi?
1: Evet. Aynı zamanda fotoğrafçılık da yapıyorum. Ben 15 yıldan fazladır fotoğrafçılık yapıyorum.
0: Sergi açıyor musunuz bu güzel fotoğraflarla?
1: Tabii açtık. 2010 yılında bir sergi açtık. Sonra tabii bu bölgede pek fazla ilgi görmediği için devam ettirmedik yani sergi konusunu. Ama fotoğraf anlamında da ilçemiz çok zengin tarihiyle, doğasıyla.
0: Yani. Peki, Bülent Akarsu, size önce ben bir hediye vereyim programın bu bölümünde hem size hem bütün dinleyenlere. Bir Ahlat türküsü size dinletelim. Ahlat'ın altında küçük iskele, bunu Bülent Akarsu kardeşim sana armağan olarak yolluyorum. Tabii aynı zamanda bütün dinleyenlere Yurttan Sesler topluluğu söylüyor.

0: Sayın Bülent Akarsu, böylece Bitlis'e bir hediye buradan, İstanbul'dan yollamış oldum. Tabii bütün Türkiye'ye yolladık bu hediyeyi. Şimdi siz de bize bir hediye yollayın bakayım. Ok ve yay üzerine nedir, nereden gelir, nasıl gider? Bizim geleneksel Anadolu yaylarımız özelliği nelerdir? Hangi ağaçlardan yapılır? Ağaçların özelliği nedir? Dinliyorum sizi.
1: Evet hocam. Yay genellikle manda boynuzu, akça ağaç veya diş budaktan, hayvanların sinir tendon dediğimiz sinirden kurutularak, onlar lif haline getirilerek manda boynuzunun dış kısmını keserek oradan ince plaka haline getirerek akça ağaçla veya diş budakla birleştirip form vererek bunları gene doğal tutkalla, mersin balığının kesesinden yapılan bir tutkalla bunları birleştirerek sabırla uzun bir süre, tabii bu hemen hemen bir yılımızı almakta, bir yayın meydana gelmesi, atış haline gelebilmesi için genellikle bir yılı almakta. Bunlar zaman zaman kontrol edilip esnekliği veyahut çatlamasını önlemek için tekrar yeniden dizayn edilmesi bir yılı almakta ve bir yılın sonunda bu yay kurulu hale gelip atış seviyesine gelebilmektedir. Ama günümüzde tabii bu manda boynuzu ve diğer materyalleri bulmak biraz zor olduğu için günümüzde sentetik yaylar yapılmakta ve ben bunu sentetik yay da yapmaktayım. Sentetik yaylar da dediğimiz, ona da biraz değineyim. Sentetik yaylar fiber karbon veyahut cam elyaf, içinde gene akça ağaç, diş budak veyahut bambu dediğimiz ağaçları, papelleri kullanarak ve epoksi ile birleştirip bunları kalıp haline getirip tekrar form verip, yani bir hafta içerisinde bunları kullanılabilir hale getirilmektedir. Yani günümüzdeki yapılan yaylar biraz daha zaman kısalığı ve tabii organik değil, sentetik yaylar bunlar.
0: Peki imal ediyorsunuz yaylar, evet, oklar, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sonra?
1: Yani bunları değerlendirmemiz şöyle hocam. Şimdi biz isteyen kulüpler oluyor, vatandaşlar oluyor. Bu işe gönül veren, merak saran, bu sporu yapmak isteyen vatandaşlarımız bize ulaşıyorlar. Biz de onların istediği formda yayı hazırlayıp kendilerine sunuyoruz. Ve bunun yanında biz yurt dışına da, ben yurt dışına da yay gönderdim. Yani yurt dışına gönderdiğim yerler Hindistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Romanya, Almanya ve Türkiye'nin içindeki bölgelere yay gönderdim. Buralara da yaylarımızı gönderdik. Yani Ahlat'ta üretip...
0: Hedefin ne Sayın Bülent Akarsu? Sonuçta bir sanayi mi kuracaksın? Şu anda evinde yapıyorsun galiba.
1: Hayır hocam, yani sanayi kurmamız öyle kolay bir iş değil. Sanayi kurup da bunu sanayileştirmek mümkün değil. Yani şimdi bizim amacımız bu kurtulmaya yüz tutmuş, hem spor diyelim hem sanat diyelim, bu sanatı ve bu sporu yaşatmak. Yani amacımız bu. Herhangi bir bekleyişimiz, herhangi bir şeyimiz yok bu konuda.
0: Peki Ahlat'ta yaşayan geleneklerimize ait başka hangi kültür örnekleri var?
1: Yani burada yaşayan baston ustalığı var.
0: Baston, tabii ki var. Baston çok önemli orada.
1: Baston, evet, Ahlat'ın sembollerinden birisi. Maket kümbetler var. 13 tane kümbetimizin birebir yapılmış olan ağaçtan, ahşaptan maketleri var. Bunun yanında ahşap oyma dediğimiz at üzerine yapan arkadaşlarımız var. Yani derici, deri ustalarımız var. Deri yapan, deriden şeyden yapan ustalarımız var. Taş işçiliği yapan, taşın üstüne tekrar mezarlıktaki, meydan mezarındaki motifleri işleyip bunları taşların üzerine işleyen ustalarımız var. Yani Ahlat'ın sanatı da, sanatkarı da yüksek hocam.
0: Evet, çok önemli bence de. Anadolu'da ulu bir çınarın köklerinin ilk salınmaya başlandığın yer gibi görüyorum ben orasını. Van Gölü'nün kuzey kıyısındaki kaleleri, tarihi camisi, çeşmeleri, kümbetleri, hanları, hamamları ve tabii ki Anadolu'nun Orhun abideleri diye adlandırılan abidevi mezar taşları. Gerçekten görülmesi gereken mezar taşları bunlar. Zaten oraya girdiğiniz zaman bir açık hava müzesinde kendinizi hissediyorsunuz. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı olarak kurulan Ahlat Şahlar Devleti'nden başlayarak yaygınlaşan ince mimari anlayışı işte burada taş işlemesinde ulaştığı zirveyi de görmeniz mümkün. Onun için Ahlat'a giderseniz iyi bir değişiklik yapacaksınız hayatınızda. Van Gölü'nün kenarında olduğu için Van Gölü Ekspresi'nden en azından oraya kadar gidebilirsiniz. Bir tren yolculuğu yapabilirsiniz. Van Gölü'nün etrafından dolaşabilirsiniz. Ve gerçekten müthiş bir kültürle karşılaşacaksınız orada. Bilenler bunu biliyor zaten. Benim bu kadar büyük anlatmama gerek yok. Çünkü orada Urartu, Bizans, İslam uygarlıklarının önemli kalıntıları, izleri var. Anadolu'da İslam ordularının ilk fethettiği şehirlerden biri. 1071'de Anadolu'ya giren orduların ilk yerleştiği yerlerden birisidir Ahlat. Onun için çok önemlidir. Peki siz tabii ki içinde olduğunuz için Bülent Akarsu, benim aldığım bu tatları alamıyorsunuz gibime geliyor. Alıyor musunuz yoksa? Ahlat'ta tabii, yaşamaktan bu tatları alıyor musunuz?
1: Tabii. Ne demek yani, biz bu ruhu almadan, bu şeyi tadı almadan burada yaşayamayız ki zaten. Yani
0: ama bu, insan, bakın ben İstanbul'da yaşıyorum. O kadar alışmışım ki öyle her gün ağzım açık sağdan sola giderken aslında alışkanlık var. Ama dışarıdan birisi İstanbul'a geldiği zaman hayranlık duyuyor. Çünkü o gözleri ona alışmamış. Ben bu fikirden hareket ederek tadını çıkartabiliyor musunuz? Ahlat'ı diyorum.
1: Tabii ki. Ahlat bizim için çok özel bir yer. Yani Ahlatlı olmak bizim için bir gurur verici. Yani Ahlatlı olmak

0: bir derler ya, bir ayrıcalık. Biz Ağlatlı olduğumuz için çok mutluyuz yani. Ağlat güzel bir şehir. Yani Erenler şehri, tarihler şehri, Ağlat müthiş bir yer yani. Görülmesi gereken, gezilmesi gereken bir yer.
1: Sayın Bülent Akarsu, şimdiki türkümüz yeni bir Ağlat türküsü, Kulaksız'da Kuyu Var.

0: Bülent Akarsu, hayatınızda bu şarkının bir yeri var mı? Kulaksızda kuyu var.
1: Hocam bu türkü kulaksızın kuyularını anlatmakta. Yani bizim Ahlat'ın mahallelerini anlatmakta. Sonradan devam ediyor işte. Kulaksızda kuyu var, Ergezen'de minare. Yani böyle bu şekilde anonim bir türkü. Ve biz bunları hep düğünlerde hem söyler hem tekrar ederiz. Yani düğün türkülerinden birisi, halay türkülerinden birisi. Kulaksızın kuyuları su çıkan bir yer. Kulaksız'da, Kulaksız Mahallesi dediğimiz bizim bir mahallemiz. Orada kuyular var, su kuyuları. Orada
0: hala var mı?
1: Var, var, devam ediyor. Hala o kuyular, o kuyulardan çıkan sular şehrin belli bölgelerindeki sulama kanallarında, sulama işlerinde kullanılmaktadır şu anda. Ama tarihi çok eskiye dayanmakta.
0: Evet, yani ilgimi çekti. Çok ilginç bir şey anlattınız şu anda. Evet. Hala bu kuyular var ve hala evet, bu kuyuların suyundan faydalanılıyor, öyle mi?
1: Evet, bununla ilgili efsanesi de var. Yani Ağlat'ta anlatılan efsanesi var. Yani dilerseniz onu da size kısa bir şekilde aktarabilirim.
0: Çok güzel.
1: Şimdi kulaksız kuyuları o zamanın şartlarında tabii İslam medeniyetlerinden önce, yani tabii Anadolu fethedilmeden önce orada yaşayan insanlar burada bir şey yapıyorlarmış. Yani iki arkadaşlar kendi aralarında, biz falan mağaranın içerisinde gidip de oraya bir ağaç kazık çakıp gelen, tabii gelip de çaktıktan sonra gelen çok delikanlı, çok böyle şey bir insandır diye aralarında iddiaya giriyorlar bunlar. İddiaya girdiklerinde bunlar, arkadaşlarından birisi gidiyor gecenin karanlığında, ay ışığı da olmadan gidiyor, kulaksızın kuyudaki mağaranın içerisine giriyor. Mağarada elindeki balyozla kazığı yere çakıyor. Yere çakarken tabii o zamanın böyle kaftan dediğimiz giyilen elbiseler, bir yandan da çaktığı çivinin, yani kazığın kaftanına iliştirerek toprağa gömüyor. Ve o anda kalkmak istiyor, kalkamıyor. O anda korku giriyor yüreğine. Tabii birileri beni tuttu, bırakmıyor diyor. Halbuki kendisi çakmış o kazığı. Bırakmıyor diyor, bırak bırak diyor, beni bırak diyor. Orada yani bir korku şeyiyle kendisi orada sabaha kadar, kimse de gelen de yok, giden de yok, ölüyor. Tabii sabah oluyor, arkadaşlar diyor ki bu arkadaş gitti gelmedi, biz bunu bir gidip arayalım bakalım ne oldu. Gidiyorlar, bakıyorlar, arkadaşlar orada cansız şekilde yerde yatıyor. Yerde yatıyor ve bunu çıkarmak istiyorlar. Tabii önce kaftanındaki ağaç kazığı çekip çektiklerinde onun yerinden su fışkırıyor. Su fışkırınca o kuyuların şeyi oradan o şekilde oluşmaya başlıyor ve 7-8-10 tane böyle bir su gözesi açılıyor ve oradan bayağı bir büyük bir şekilde su çıkmaya başlıyor. Yani bu tabii bize anlatılan bir efsane. Ne kadar doğru, ne kadar şey bilmiyoruz ama bu
0: olsun,
1: şekilde bir efsane.
0: Olsun. Bizim Anadolu efsanelerinin hep bir doğru tarafı vardır. Olduğu kadarını kabul ederiz. Kuyularımızı da kabul ederiz. Ve Sayın Bülent Akarsu, bu hikayeyi benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.

0: Ve tabii bu programın da sonuna geldik böylece. Ahlat'tan, Bitlis Ahlat'tan ses verdiniz İstanbul'a. Okya'yı anlattı, size çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Daha güzel oklar ve yaylar yapın. Ve Ahlat'a selam olsun diyorum ben size.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay, teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber. Herkese güzel, sevgili günler yolluyoruz. Ahlat'a gidin, Bitlis'e gidin, Doğu Anadolu'yu dolaşın, güzel şeyler, yeni heyecanlar bulacaksınız. Yeni kokular, yeni düşler peşinde koşabileceksiniz. Hepinizi seviyorum, yolunuz açık olsun.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofondayız efendim. Bugün son yıllarda medikal estetik uygulamalarında ilk sıralarda yer alan saç ekimini, kimlere saç ekimi yapılabileceğini ve yeni yöntemleri konuşacağız. Konuğumuz Türk Plastik Estetik Cerrahi Derneği Saç Ekimi Çalışma Grubu üyesi Operatör Doktor Deniz Kök. Sayın Kök, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok çarpıcı bir konu Sayın Hocam.
2: Kesinlikle.
1: Hepimiz çok merak ediyoruz. Birçoğumuzun yaşamının bir döneminde belki karşılaşabileceği sorun.

0: Bunlardan birisi. Özellikle son 20-30 yıla baktığımızda tıbbi estetik uygulamalarında sık yapılan işlemler arasında saç ekimi ilk sırada yer alıyor. Öncelikle estetik uygulamalar içinde bir veri vermek gerekirse, sağlık turizmi açısından da bakarsak buna, saç ekimi uygulamalarının yeri nedir?
1: Bu bence çok anlamlı, güzel bir soru. Böyle sayılarla dinleyenlerimizin kafasını karıştırmak, yormak istemem ama kabaca şöyle diyebiliriz. Son yıllarda erkek estetik girişimleri neredeyse kadın estetik girişimleriyle kafa kafaya geldi sayı olarak. Ve bunun %70'lik 80'lik kısmını tek başına saç ekimleri oluşturuyor. Yani sağlık turizminde Türkiye zaten hepimizin bildiği gibi çok iddialı bir ülke. Yurt dışından çok ciddi talep gören bir ülke. Bunun içerisinde de saç ekim ve saç tedavileri çok ciddi bir yer tutuyor.
0: Sadece biraz önce yaptığınız vurguyu biraz açmak istiyorum. Geçmiş yıllarda sizin söylediğiniz gibi erkekler çok fazla medikal estetik ya da kozmetik uygulamalar yaptırmazlardı. Ama şimdi etrafımıza baktığımız zaman sanırım dolgusu, botoksu ya da hücre yenilemesini yaptırmayan, özellikle genç versiyonda, genç erkeklerde çok daha fazla, kadınlarda yarışır durumda galiba.
1: Bu konuda kesinlikle size katılıyorum. Bundan yaklaşık 7-8 yıl önceye kadar, hadi 10 yıl diyelim, erkekler için estetik girişimler, kozmetik girişimler gerçekten biraz tabuydu. Ama şu an alttan gelen yeni kuşağın da bunda çok etkisi var. Artık bizim kuşağımız da biraz erkekler daha bakımlı olmayı öğrendiler diyelim. Gerçekten estetik konularda algıları gayet yüksek, gayet seçiciler, gayet ilgililer. Ve ciddi bir talep var gerçekten.
0: Saç dökülmesi ya da halk arasında bilinen şekliyle kellik tabir edilen durum neden kaynaklanır? Neden saçlarımız dökülüyor? Biz onları çok seviyoruz ama kaybediyoruz. Neden hocam?
1: Bu soruyu yanıtlamadan önce aslında bir konuda teşekkür ederim. Kellik kelimesi biraz tabu bir kelime. Bazen böyle mizaha da konu olan bir kelime. Aslında tıbbi bir terimdir kellik. Biz alopesi de deriz, kellik de deriz. Bu kelimeyi bence çekinmeden kullanmak lazım. Kellik pek çok sebepten olabiliyor. Çünkü aslında tek bir kellik tipi yok. Yani yeni doğum yapmış emziren bir anneyle stresli ailesinde saç dökülme genetik mirası olan bir üniversite öğrencisi ya da kimyasal maddelere maruz kalan bir fabrika işçisinin de saç dökülme problemleri olabilir. Aslında hepsi kellik diye adlandırılsa da aslında bunlar çok farklı sebepler olan şeylerdir. Zeminin de genel olarak genetik yatkınlığın olduğu ama işin içine metabolik faktörlerin, yaşam tarzının, beslenmenin, çevresel faktörlerin girdiği çok geniş bir alandan bahsedebiliriz.
0: Peki kellik her yaş grubunda görülebilir mi hocam? Hani genelde belli 30'lu yaşlarından, 35'lerinden sonra gözlemliyoruz. En azından ben öyle gözlemliyorum ama artık bakıyoruz ki daha gençlerde de çok ciddi oranda kellik mevcut.
1: Evet, bu konuda haklısınız. Aslında kellik bir bölgenin belli bir açıklığın altına inmesi demek. Kellik her yaşta görülür demesek de saç problemleri, saç dökülmesi, saç kaybı her yaşta görülebilir. Buna çocukluk yaşları, pediatrik dönem de dahil. Kellik için genellikle en şiddetli formlarda bile 20'li yaşların ortalarından sonra görüyoruz diyebiliriz.
0: Kellik diye tabir ettiğimiz şey saçlar döküldü ve bir daha orada çıkmıyor. Değil mi? Yok. Ama bir de saç dökülmesi var. Ve bu saç dökülmesi örneğin çok üzüntüye bağlı bir kişinin saçları dökülüp ya da bir ilaç kullanımına bağlı saçları dökülüp sonra tekrar yerine gelebilir mi? Bu ikisinin ayrımı nedir?
1: Bu da çok güzel bir soru. Bir insanın kıllarını epilasyon yöntemleriyle aldığınızda cildine dikkatli bakarsanız pit dediğimiz çukurlar vardır. Bu çukurları görürsünüz. Ve aslında konuya biraz aşinaysanız dersiniz ki ya bu kişinin yaşayan kılları var çünkü burada küçük çukurlar var. Eğer bir bölgede saç kökleri tamamen kayboluyorsa bu çukurlar da kaybolur. Yani mat deri görüntüsü parşömen gibi parlak bir hale geçer. İşte kellik aslında bu deri yapısının matlıktan parlak hale geçmesi, o çukurların tamamen kaybolmasıdır. Yani cilt altında uyuyan saç bile kalmamıştır. Bebek tüyü, ayva tüyü gibi bir saç bile yoktur. Aslında kellik budur. Evet, saç dökülmelerinin pek çoğu geri dönüşümlü olabilir. Kellikle sonuçlanmak zorunda da değildir.
0: Şöyle bir şey aklıma geldi siz bunu söylerken. Saçlarımızda böyle bir azalma, o dediğiniz parlak görünüm yok ama bir azalma olduğunu fark ettiğimiz an bir tedaviye başlandığında kellikle karşılaşmama riskimizi de azaltmış olur muyuz hocam?
1: Kesinlikle faydası olur. Zaten son yılların konsepti biliyorsunuz, problemler çıkmadan koruyucu hekimlik, evet, sayesinde sorunları erken analiz edip çözmektir. Saç tedavilerinde, saç sağlığında da kesinlikle bu böyle. Her insanın bırakın saç sağlığını, genel sağlığı için yıllık zaten kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bunun içerisinde bizim saça özel bazı tetkiklerimiz de var. Bazı hormonların, vitaminlerin, metabolik faktörlerin düşük olduğunu anladığımız zaman biz bunları yerine koyduğumuzda saç kalitesiyle ilgili de çok ciddi kazanımlar sağlıyoruz.
0: Mezoterapiler yapılıyor değil mi
1: tabii,
0: saçlara?
1: Tabii, mezoterapiler, PRP uygulamaları, son yıllarda daha popüler olan kök hücre uygulamaları, bir takım yağların işlenmesiyle, vücudun farklı bölgesinden alınan yağların işlenmesiyle elde edilen stromal vasküler faktörler. Son yıllarda cerrahi dışı yöntemlerde de elimiz bayağı kuvvetli diyebilirim.
0: Kellik gelişmesini tetikleyen faktörler nelerdir?
1: Biraz önce söylediğim gibi kelliğin farklı tipleri olduğu için sebepler de farklı diyebiliriz. Ama genellikle zeminde bir genetik yatkınlık vardır. Bunu bilmek lazım. Bunun üzerine yaklaşık size 150-160 civarında sebep sayabilirim. Yani vitaminleriniz düşük olduğunda da saçınız dökülür. Hormonal bir takım düzensizliklerde de dökülür. Beslenmenizde işte tabii bu biraz bazı insanlara farklı gelebilir ama vegan, vejeteryan yaşam tarzı bile saç sağlığında önemlidir. Bir takım bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılması kesinlikle ama kesinlikle olumsuz etkileri vardır. Şöyle diyoruz, multifaktöriyel bir şeydir saç dökülmesi. %50-60 genetik yatkınlık vardır. %40-50 civarında da doğum sonrası sebeplerle ilgilidir.
0: Burada hemen iki soru soracağım. Dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Birincisi, ne kadar bir saç dökülmesi normal kabul edilir? Bir ikinci sorumda genetik yatkınlıktan bahsettiniz. Şu anda mikrofonumuzun karşısındaki dinleyicilerimiz merak ediyordur. Eyvah, benim babam kel ya da amcam kel. Anne tarafı mı etkendir ya da babası olan kişinin kendinde olma olasılığı nedir hocam?
1: Bu genetik yatkınlık zaman zaman bizim hasta görüşmelerimizde kelimelerimizi düzgün seçmemize neden olan bir konu. Genetik yatkınlık derken aslında şunu iyi açıklamak lazım. İlla bir kişinin birinci derece yakınlarında, babasında, abisinde ya da annesinde, kız kardeşlerinde sorun olması gerekmiyor. Bazı çekinik karakterler iki kuşak, üç kuşak öteden de gelip o kişide birleşip o kişinin babasında, abilerinde bir sıkıntı yokken bir problem şeklinde kendini gösterebiliyor. Tabii biz burada ileri akademik araştırmalar yapmak zorunda değiliz. Ama bir yatkınlık olduğunu hikayeden anlayabiliyoruz. İsmini koyduktan sonra bunun üzerine metabolik bir takım sıkıntıları araştırdığımızda, bir takım hikaye bilgilerini aldığımızda genellikle tanıyı koymak daha mümkün oluyor.
0: Buraya gelmeden önce ben biraz böyle araştırma yapmıştım, en çok merak edilen sorular diye. Şununla karşılaştım. Çocukluk ya da gençlik döneminde saçları gerçekten gür olan kadın ya da erkek, ki genelde erkekler oluyor ama gür olan erkekte daha sonrasında kellik gelişmesi mümkün mü hocam?
1: Mümkün. Şöyle bir örnek vereyim. Bu coğrafyada en sık görülen erkek tipi dökülme, yani bizim androgenetik alopesi dediğimiz dökülmede genellikle dökülme 40 yaşa kadar herhangi bir dönemde olabilir. Yani bu dökülmenin orta şiddetli ya da zayıf formlarında kişi pekala 30'lu yaşlarına kadar, 30'lu yaşlarının ortalarına kadar gayet sağlıklı saçlara sahipken son 4-5 yılda hızlı bir şekilde bir takım stres faktörlerinin de üzerine binmesiyle hızlı bir saç kaybı pekala yaşayabilir.
0: Şimdi radyonun başında benim oğlum da dinliyor şu anda hocam. Ve bu soruyu onun için sormuştum. İşin açıkçası değerli dinleyiciler. Çünkü benim sevgili eşimin de bir saç problemi var diyelim. Oğlumun saçları oldukça gür. Ve bana dedi ki, anneciğim lütfen sayın hocamıza sorar mısın dedi. Ben babam gibi olmak istemiyorum. Böyle bir risk taşıyor muyum, taşımıyor muyum diye. Sanırım oğlum da buradan cevabı almıştır.
1: Kesinlikle içi rahat olsun. Bunu önlemenin pek çok yolu var, pek çok sofistike yolu var. Ona da buradan çok selamlar yolluyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen soruyorum. Saç dökülmesi ya da kellik tedavi edilebilen bir sağlık sorunu mudur? Ya da koruyucu hekimlik çok hakim artık biliyorsunuz birçok alanda. Kellik üzerinde de ne gibi şeyler yapılması lazım?
1: Bir kere aslında konuyu sadece saç ve deri sağlığı olarak değil, genel sağlık olarak düşüneceğiz. Yani evet, saçlarımız sağlıklı olsun ama beynimiz, kalbimiz, kalp damar sistemimiz, endokrin sistemimiz, her şey sağlıklı olsun. Bunun için bir kere düzgün yaşamak zorundayız. İyi uyumak zorundayız. Biraz önce size yaklaşık 150-160 civarında sebep sayabiliriz dedik. Bunların içerisinde yaşam tarzı ve uyku kalitesi her zaman ilk 5'e girer. Psikojenik nedenler, kişinin psikolojik durumu, uyku hijyeni her zaman ilk 5'e girer. Düzgün besleneceğiz, düzgün yaşayacağız ve uyku kalitemiz iyi olacak. Bunun dışında biraz önce söylediğim gibi yılda bir kez mutlaka hiçbir problemimiz, şikayetimiz olmasa bile sağlık kontrolümüzü yaptıracağız. Bunun dışında bir takım uyarı veren sinyaller de var tabii. Mesela tiroid bezi rahatsızlıklarımızı düşündürecek dinlenememek, sabah

0: yorgun kalkmak, soğuğa toleranssız olmak gibi, en ufak bir eforda merdiven çıktığımızda kalbimizin çarpması gibi sıkıntılar eşlik eden bir kalp damar rahatsızlığını, bir hormonal rahatsızlığı da düşündürebilir. Pek tabii ki bunlar da dolaylı olarak saça ve deri sağlığına da etki ederler. O anlamda ben hep şunu söylüyorum hastalarıma, özellikle erkeklere söylüyorum bunu. Erkeklerin arabaları çok kıymetli. En ufak bir şey
1: Evet,
0: olduğunda hemen
1: maalesef.
0: arabaları bakıma yolluyorlar. Ama kendileri bir takım şikayetleri aylarca, yıllarca sineye çekiyorlar. Bizi taşıyan bir vücudumuz, bedenimiz var. Bu beynimizle, zihinsel fonksiyonlarımızla, kalbimizle her şeyden önce bunlara iyi bakmak zorundayız. Bunlara iyi baktığımız zaman saç sağlığının da iyi olması kaçınılmaz oluyor.
1: Peki bu uygulamalar içerisinde en sık duyduğumuz yöntem saç ekimi. Ve saç ekiminde de geçmiş yıllarla kıyasladığımızda çok önemli gelişmeler var. Şu anda uygulanan yöntemler nelerdir? Saç ekimi işleminde kullanılan kökler nereden alınır? Kişinin kendi saç kökü olması zorunlu mudur?
0: Aslında saç ekimi denilen işlem, cerrahi işlem yaklaşık 60 yıldır yapılan bir işlem. Ama 2000'li yıllardan sonra, 2000'li yılların başında daha rafine hale geldi ve bizim Fouet tekniği dediğimiz, şu an hala gelişmiş halini kullandığımız bir teknik ortaya çıktı. 2000'li yılların başından beri teknik aşağı yukarı aynı ama oldukça rafine hale geldi. Kullandığımız cihazlar, iğneler, işlem sırasında kanama olmasın, ödem olmasın, kişinin konforu artsın diye kullandığımız ilaçlar oldukça gelişti. Pek tabii bu tekniği uygulayan insanlar da artık daha hakimler konuya. O yüzden eskiye göre daha az ödem oluyor, ekimler daha başarılı oluyor, daha doğal duruyorlar ve hasta memnuniyeti de oldukça iyi anlamda gelişti. Ama hala günümüzde fuaye dediğimiz ya da onun varyasyonu olan mikro fuaye dediğimiz yöntem popüler olarak kullanılıyor.
1: Nereden alınıyor kökler hocam? Genelde ense diye biliyoruz ama ensesinde de saç olmayan kişi varsa ya da çok seyrekse.
0: Aslında şunu bilmek lazım. Evet, her iki kulak kepçesi arasında kalan kafamızın arka kısmında genetik olarak dökülmemeye kodlanmış saç kökleri uygun verici adaylarıdır. Herkeste bu yeterli oluyor mu? Ne yazık ki olmuyor. Bu gibi durumlarda biz sakal gibi kaynakları da kullanıyoruz. Bazen magazinsel yönü olduğu için söylüyorum. Böyle bir takım meslektaşlarımızın duyurularına bakıyorum. Başka kaynakları kullanıyorlar mı? Kongrelerde tartışıyoruz. Vücut kılları, kol bacak kılları, göğüs kıllarından da bahsediliyor. Aslında bunlar teorik olarak kullanıma uygunlar belki ama sayı ve kalite olarak çok iyi sonuçlar vermiyorlar. O yüzden dinleyenlerimiz bazı kaynaklarda, bazı internette de tabii bilgi kirliliği var. Göğüs kılının, kol bacak kılının kullanılabildiğini okuyor olabilirler, işitiyor olabilirler. Ama pratikte çok fazla yeri yok. Ense kısmı ve sakal kısmı günümüzde en popüler, en verimli saç kaynağıdır.
1: Saç ekimi için belli bir miktar da önemlidir sanırım. Ne kadar saç kökü gereklidir? Kişiden kişiye değişen bir işlem mi bu?
0: Kişiden kişiye değişmekten çok aslında restore edeceğimiz alanın genişliği ile alakalı. Saç ekimi zaten matematikle alakalı bir konu. Bizim genellikle en ufak alanlarda, atıyorum alın bölgesinde küçük bir açılma var diyelim. Çok da büyük bir alan değil. Saç çizgisi biraz gerilemiş. Eğer iddialı güzel bir restorasyon yapmak istiyorsanız bu alanda bile neredeyse 2000-2500 civarında graft ekmek zorundasınız. Yani sayılarımız genellikle alt limitimiz 2000-2200-2500 civarındadır. Üstte bir limitimiz yok. Bazen 5000'li 6000'li sayılara kadar ulaşabilir bu. Bu arada bir şey açıklamak isterim. Bu bahsettiklerim kök sayısı değil, graft dediğimiz doku sayısı. Bu graftlerin içerisinde bir kıl kökü de olabilir, iki kıl kökü de olabilir, üç kıl kökü de olabilir. Yani biz 4000 graft diyorsak bu coğrafyada onu kabaca 2.2 ile çarpabilirsiniz tel sayısını hesaplamak için. Günde yapılacak işlemin kalitesine, hızına göre değişmemekle birlikte 4500'ü de geçmemek gerekir bizim tecrübelerimiz. Çünkü sayı arttıkça işlem süresi uzuyor. İşlem süresi uzadıkça bu bir serbest doku aktarımıdır. Köklerin dışarıda kalma süresi uzuyor ve tutma yüzdeleri ne yazık ki düşüyor. Yani teorik olarak 5000, 6000, 7000 grafti nakletmek mümkün olsa da bir günde 4500 sayısına çok geçmemek gerekiyor.
1: Peki sayın hocam, graft alındı bu kişiden. Alınan yerde tekrar saç çıkıyor mu yoksa oradaki artık alınmış mı oluyor?
0: Ben bunu hastalarıma anlatırken hep tarladaki fideler gibi, fidanlıktan aldığımız bir fide gibi düşünün diyorum. Fideyi biz kökleriyle alıyoruz. Çünkü saç aslında bir vücudun artığı, cansız bir doku parçası. Saçın kökü, yani deri altında, derinin içindeki kısmı canlı. Biz bu saçın başka bir yere nakledilmesini istiyorsak onu köküyle alıyoruz. folikül dediğimiz kısmı ile alıyoruz. Bunu o şekilde aldığımızda verici sahada hiçbir şey kalmıyor. Yani o bölgede bir boşluk oluşuyor. O zaman dinleyenlerimiz şunu diyebilirler. Ya aslında siz başka bir yeri restore edeceğim derken bir alanı boşaltıyorsunuz. Bu doğru mu? Biz bunu yaparken o bölgeden kökleri aldığımız bölgedeki cildin kasılabilirlik özelliğine güvenerek yapıyoruz. Yani bir bölgeden hoyratça kökleri toplamak yerine belli bir desen dahilinde topluyoruz. O bölgede oluşan çukurlar cildin kasılabilirliğiyle aylar içerisinde kasılıyor. Yani aslında toplamdaki kök sayısı azalıyor ama o bölgede bir çıplaklık meydana gelmiyor.
1: Peki Sayın Hocam, tıbbın birçok alanına baktığımızda tabii büyük organ nakillerinden bahsediyorum. Başkasından bir nakil yapılması mümkün olabiliyor. Saç içinde bu geçerli mi? İlla ki kişinin kendi saç kökü mü olmak zorunda?
0: Bunun tek bir istisnası var. Genetik yapısı tamamen aynı. Tek yumurta ikizlerinden birbirine saç nakli yapılabilir. Bakın, çift yumurta ikizleri bile demiyorum, genetik yapıları farklı olduğu için. Tek yumurta ikizlerinde de takdir edersiniz ki birisinin saçı döküldüyse diğerinin de zaten saç problemi olacaktır büyük olasılıkla. O yüzden pratikte kişiye sadece kendisinden saç ekilebilir.

0: mevcut.
1: O zaman şöyle söyleyeyim, dünyanın farklı merkezlerinde, buna Türkiye'de dahil, yapılan çalışmalarda donör sahası, yani verici sahası yeterli olmayan hastalarda, kişilerde belli saç örneklerini alıp bunları klonlayıp, atıyorum bize gelen kişinin donör sahası yeterli değil, yeterli kökü yok, bu kişilerden kök toplayıp bunları laboratuvar ortamında klonlayıp çoğaltıp bize gelin bir ay sonra size saç ekmek mümkün olabilir diyeceğiz. Bu yaklaşık 5-10 yıl sonra mümkün olacak gibi gözüküyor.
0: Sayın hocam, saç ekimi yapılabilmesi için en uygun mevsim nedir? Böyle bir mevsim farklılığı söz konusu mu?
1: Başarı anlamında yılın 12 ayı da saç ekimi yapılabilir. Yani mevsimsel bir sıkıntı yok. Ama çok terleyen bir insansanız, ter bezleriniz, yağ bezleriniz fazla çalışıyorsa serin dönemleri, bahar dönemlerini ya da kış dönemlerini önerebiliriz. Ama teorik olarak yılın 12 ayı da başarıyla saç ekimi yapılır.
0: Peki her yaş grubuna yapılması mümkün mü? Ve çeşitli ilaç kullanan ya da bir tedavi gören kişilere yapılamaz dediğimiz kriterler var mıdır?
1: Biraz önce söylediğim gibi aslında bazı saç dökülme tipleri geçici olabilir ve kaybedilen saçlar kellikle neticelenmeden geri dönebilir. O yüzden pek çok insanda, özellikle 20'li yaşlarda bulunan, 30'lu yaşların ilk yarısında bulunan kişilerde mümkünse tıbbi tedavileri, saç mezoterapisi, PRP, kök hücre uygulamaları gibi tedavileri deneyip yanıt alınmazsa saç ekimine gitmek daha mantıklı olabilir.
0: Bir kere saç ekimi yapılmış olması yeterli mi sayın hocam? Ondan sonra birkaç kez daha olabilir mi? Ya da saç ekimi yapıldıktan sonra bir daha saç dökülmesi söz konusu mu?
1: Burada şöyle bir şey ayırt etmek lazım. Biz saç ekerken kökleri dökülmemeye kodlanmış alandan, yani garantili alandan topluyoruz. O yüzden bizim ekeceğimiz saçlar çıktığı zaman evladiyeliktir, dökülmezler. Ama biraz önce dediğim gibi erkek tipi dökülme 40 yaşına kadar süren bir süreç. Örnek için söylüyorum. Biz 30 yaşların başında bir kişiye saç ektiysek, saçı tuttuysam, orijinal alandaki orijinal kökler hala dökülmeye devam ediyorsa kişi şunu diyebilir: 30'lu yaşların başında saç ektirmiştim, güzel olmuştu. O saçlar hala duruyor ama bölgedeki orijinal saçlarım yine dökülmeye devam etti. Burası biraz seyreldi, bunun üstüne ekleme yapmak istiyorum deyip alanı biraz daha geniş bir alana çevirebilir. Yani ikinci ya da üçüncü seansta yapılabilir.
0: Bir de en çok merak edilen şey çok ağrılı oluyor gibi çeşitli yorumlar var. Bu doğru mudur hocam? Ya da uygulama sonrası nelere dikkat edilmesi lazım? Ağrı geçici midir?
1: Aslında saç ekim işlemi çok ağırlı bir işlem değil. Dinleyenlerimizin arasında saç ektirmiş ve ağrı yaşamış birisi tabii şu anda bana kızıyor olabilir. Biz hep şunu söylüyoruz zaten: bu işlemi yaptıracaksanız bu konuda deneyimli, gerekirse sizi sedasyon dediğimiz hastane ortamında, size lokal anestezi ağrılı oluyor, bunun üzerine birazcık çok hafif bir anestezi verelim, ağrı hissetmeyin, iğneleri hissetmeyin anlamında hizmet veren bir kurumda yaptırmanız gayet ağrısız bir şekilde saç ektirmenize yardımcı olacaktır. Zannedildiğinin ya da konuşulduğunun, ben de bazen internet ortamında bakıyorum, bir takım şehir efsaneleri dolaşıyor. Genel olarak işini düzgün yapan merkezlerde bu oldukça tolere edilebilir ağrı düzeyindedir.
0: Sayın hocam, konumuz gerçekten birçoğumuzun çok merak ettiği bir konuydu. Programımızın sonuna geldik ama sizden bir cümleyle toparlamak gerekirse, saç ektirmek isteyen kişiler için uyarılarınız ne olacaktır ve cerrahi sonrası, yani işlem sonrası nelere dikkat edilmesi lazım? Nerelerde bu işlemleri yaptırmak sağlıkları açısından uygundur efendim?
1: Mümkün olan en kısa şekilde yanıt vereyim. Öncelikle genel sağlığımıza dikkat edeceğiz. Buna dikkat ettiğimiz halde saçlarımızı kaybediyorsak dersimize iyi çalışacağız. Saç ektireceğimiz kliniğin ya da kurumun iyi bir dermatolog, plastik cerrah ya da bu konuda sertifikalı bir hekime sahip olmasını ve bu işlemleri kendisinin yapıyor olmasını isteyeceğiz. Ameliyat sonrası süreçte de doktorlarımızın sözlerine, tavsiyelerine ciddi şekilde uyacağız ve mutlaka ilk bir sene içerisindeki rutin kontrollerimizi düzgün yaptıracağız. Eğer bunlara dikkat edersek ve işini ciddi yapan bir kurumda böyle bir hizmet alırsak sonuçları gayet iyi olacaktır.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyiciler, bugün saç ekiminde yenilikçi yöntemleri ve kimlere ne şekilde işlemler yapılabileceğini konuştuk. Değerli hocamızdan bazı konularda uyarıları aldık. Neydi bunlar? Sağlığımıza dikkat edeceğiz, uykumuza, yediğimiz gıdalara, yaşam biçimimize dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer saçlarımızda belirgin oranda bir dökülme söz konusuysa mutlaka hekime başvurmamız gerekiyor. Burası çok önemli olan bir ayrıntıydı. Kliniklerin dışında, hekimlerin dışında dışında farklı yerlerde uygulama yaptırılması

0: sağlığımızı tehlikeye atıyor. Kimi konuk aldık? Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Derneği Saç Ekimi Çalışma Grubu üyesi Operatör Doktor Deniz Kök konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyinci, kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya farklı bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıcakla kalın.
1: Her Şey Sağlık İçin.

bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışı ile ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklamanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineği almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Müzikli Şehir Rehberi. Dresden, Almanya'nın Elbe Nehri kıyısında kurulmuş en eski kentlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı sonlarında yaşadığı günler süren bombardıman ve yangının etkisiyle büyük bir bölümü yıkılıp yok olsa da büyük bir özveriyle yeniden ayağa kaldırılmış şehir. Eski acıların izlerinin en azından fiziksel olarak silindiği Dresden, günümüzde ülkenin en çok turist çeken kentlerinden biri olmuş. Yılda yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret ediyor şehri. Dresden Belediyesi'nin internet sayfasında şehirde gerçekleşen kültür ve sanat etkinlikleriyle ve halka yönelik diğer projelerle ilgili bilgiler yer alıyor. Bu kapsamda belediyenin başlattığı Mein Grün, Benim Yeşilim adlı uygulamayla isteyen herkese kentteki yeşil alanları keşfetme olanağı sunuluyor. Şehri tanıyanlarsa uygulama sayesinde tanıdıkları yeşil alanlar hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olabiliyorlar. Bu arada Dresden'in Avrupa'nın en yeşil kentlerinden biri olduğunu, şehir alanının %62'sinin yeşil alanlarla kaplı olduğunu da belirtelim. Dresden'de yaya yolları üzerine konulmuş çok sayıda içme suyu çeşmelerinin yanı sıra, anlaşmalı kafe ve dükkanlara giderek su şişenizi ücretsiz olarak içilebilir musluk suyuyla doldurabiliyorsunuz. Bu projeye katılan kafe ve dükkanlar da belediyenin internet sitesinde temalı şehir haritasında gösteriliyor. Dresden geçmişten bugüne hep sanatla ve müzikle iç içe bir şehir ola gelmiş. Saksonya Kraliyeti'nin ikametgahı Dresden'de olduğu için çevre şehirlerden ressamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler ya sarayın davetlisi olarak ya da kendi olanaklarıyla buraya yerleşmiş. 18. yüzyılda Kraliyet Sarayı'nda görev alan müzisyenlerden biri de Karl Maria von Weber olmuş. Uzun yıllar Dresden'de yaşayan Weber, Kraliyet Orkestra Şefliği ve Dresden Saray Tiyatrosu'nun opera yöneticiliğini yapmış. Yaptığı bestelerle Dresden'i Alman romantizm akımının merkezi haline getirmiş. Dresden şehir merkezinde yaşayan Karl Maria von Weber'in o yıllardaki yazlık evi günümüzde müze olarak ziyarete açık. Müzede Weber'in el yazmaları, yaşadığı dönemin müziği ve tiyatrosu hakkında önemli belgeler sergileniyor. Weber'in anısını yaşatmak amacıyla Dresden Konservatuarı'na onun adını vermişler. Dresden'de uygulanan ilginç bir proje daha var. Gizemli Gece Bekçisi eşliğinde şehir turu. Haftanın belli gecelerinde düzenlenen gece bekçisi turlarında tarihi kostümler giymiş, ellerine mızraklarını almış rehberler ziyaretçileri şehrin karanlık sokaklarında gezdiriyor ve bir yandan şehrin tarihini anlatırken bir yandan da geçmişten kalma ürkütücü hikayelerle turistleri biraz korkutuyor. Zwinger Sarayı'nın ya da opera binasının karanlık duvar kenarlarında gezinirken saray entrikaları, cinayet öyküleri, operadaki hayaletler gibi öyküler dinliyorsunuz. Bu turlar ücretli elbette. 2026 yılı için 15 Euro'dan başlayan fiyatlar turun yemekli olup olmamasına göre değişiyor. Şehirde gece boyunca ziyarete açık bir yerde Dresden'in ünlü Brühl Terası. Elbe Nehri kıyısında Augustus Köprüsü ile Karola Köprüsü'ne kadar yaklaşık 500 metre boyunca uzanan bu terasa Avrupa'nın balkonu adını takmışlar. Gündüz saatlerinde bile güzel bir manzarası olan teras, gece ışıkları içindeki büyüleyici tarihi yapıları ve Elbe'de süzülen vapurları izlemek için en iyi yerlerden biri. Elbe kıyılarında yaz ayları boyunca dev sahneler kuruluyor ve açık hava film gösterileriyle çeşitli konserler düzenleniyor. Almanya'nın ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar belli günlerde burada sahneye çıkıyor. Elbe'nin incisi Dresden'e Karl Maria von Weber'in Dresden'deyken bestelediği ünlü operası Der Freischütz, Avcı'dan bir bölümle veda ediyoruz. Sözleri bir Alman peri masalından uyarlanarak yazılan operanın ilk gösterimi 1821'de Berlin'de yapılmıştı. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Efendim, baş döndürücü bir hızla akıp giden zamanın insanı çepeçevre saran gündelik telaşın içinden sıyrılıp geçmişe baktığımızda yıkımların, yitirişlerin yanında varlıklarından haberdar olmakla bile kendimizi talihli hissedeceğimiz insanlar var. Umudumuza vesile olan, bir şeylerin değişebileceğine dair inancımızı kavileştiren insanlar. Kalabalıklar arasında görünmeyecek kadar mütevazı ve kendilerini hissettirmeyecek derecede adanmışlar. İşte onlardan biri de Osmanlı'nın son hafızı kütüplerinden İsmail Sahip Sencer. Efendim, İsmail Sahip Efendi kütüphaneci. Bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren Kütüphane-i Umumi Osmani'de kütüphaneci ve idareci olarak 43 yıl hizmet etmiş, sıra dışı hafızasıyla tanınmış bir allame. Sencer kendisine ne sorulursa sorulsun durmaksızın cevap verdiği için ayaklı kütüphane, canlı bibliyografya ve fihrist-i ulum diye anılmış. Müthiş bir zeka, harikulade bir kavrayışa sahip. Yıllarca Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde görev yapmış. Kitap meraklılarının, araştırmacıların, ünlü oryantalistlerin, sahafların, tarih meraklılarının baş tacı. Arap edebiyatında uzman, Farsça, Fransızca, Almanca, İtalyanca biliyor. Latince ve Grekçe anladığı dillerden. Tıp ve eczacılık eğitimi yanında hukuk da okumuş. Felsefeden tasavvufa, tıptan riyaziyeye ve tarihten edebiyata kadar pek çok alanda sahip olduğu engin birikimiyle yakın tarihimize damgasını vurmuş bir isim İsmail Sahip Sencer. Fuat Köprülü'den Abdülbaki Gölpınarlı'ya, Yahya Kemal Beyatlı'dan Mehmet Akif Ersoy'a, Ahmet Süheyl Ünver'den Mustafa Sekip Tunç'a kadar ilim ve edebiyat dünyamızın pek çok seçkin ismi bu büyük alimden istifade etmiş. Sadece Türk-İslam medeniyetinde değil, Batı dünyasında özellikle de şarkıyatçılık araştırmaları yapan uzmanlar tarafından da bir otorite, bir ışık olarak kabul edilmiş kendisi. Hangi yazma eser, hangi kütüphanede, hangi kitaplıkta, hatta hangi rafta bilirmiş. Okunamayan, yıpranan yazma eserleri okuyarak araştırmacılara büyük kolaylık sağlarmış. Yazma eserlerdeki metnin hattatını, kaçıncı yüzyıla ait olduğunu tahmin edebiliyormuş. Batılı müsteşriklerin kafasının içi müdürlüğünü yaptığı kütüphaneden daha zengin olan adam diye tavsif ettikleri Beyazıt Umumi Kütüphanesi müdürlerinden İsmail Sahip Sencer'i tanımaya, hususiyetlerini paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdi onun doğduğu toprakları, Erzurum'u anlatan bir Türkiye kulak verelim. Sözleri Alvarlı Lütfi Efe'ye ait olan eseri Raca Alkır seslendiriyor. Erzurum kilidi mülk-i İslam'ın, Mevla'ya emanet olsun Erzurum.

İsmail Sahip Sencer 31 Ocak 1873'te Erzurum'da doğmuştur. Babası Erzurumlu Hacı Kurbanzade Binbaşı Mehmet Şevki Bey'dir. Küçük yaşta İstanbul'a gider. Burada Esek Kapısı İbrahim Paşa İptidai Mektebi'ni ve Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesini bitirir. Fatih dersi ama Arap Kirli Abbas Şükrü Efendi ile Süleymaniye dersi ama Ferhat Efendi'den dini ilimlerde icazetname alır. Tıbb-ı Atik, müfredat-ı tıp, teşrih ve biyoloji gibi ilimlerle de meşgul olur. Ayrıca eczacılık ve hukuk mekteplerinde bazı derslere dinleyici olarak katılır. Marif Nezaretinin açmış olduğu imtihanı kazanarak Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nde ikinci hafızı kütüplüğe tayin edilir. Bu arada medreseyi de bitiren İsmail Sahip Efendi Beyazıt Dersamlığı ünvanını alır ve 1903 Mart'ından itibaren Beyazıt Camii'nde ders vermeye başlar. Efendim, Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nin ilk müdürü Tahsin Efendi'nin vefatından sonra buranın birinci hafızı kütübü olur. 1919'da Süleymaniye Medresesi'nde kelam müderrisliği, 1921-25 yıllarında Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde Arap Edebiyat Hocalığı, bir sürede Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi'nde Arapça Hocalığı yapar. Yakınında bulunanların ifadesine göre 1925'ten sonra şapka giyilmesi hakkındaki kanun üzerine taassubundan değil prensiplerinden fedakarlık yapmamak uğruna dışarıdaki görevlerinden ayrılarak Beyazıt Umumi Kütüphanesi'ne çekilir. Burada kitaplar, kütüphaneye gelen araştırmacılar ve bakımını üstlendiği çok sayıda kedi arasında kendine has bir hayat düzeni içinde yaşar. 40 yılı aşkın bir süre çalıştığı Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nden 1939 yılı sonlarında emekli olunca İbnül Emin Mahmut Kemal ile beraber kütüphaneler tasnif işleri ardından İslam Ansiklopedisi ilmi müşavirliğinde bulunur. Evet değerli dinleyenler, İsmail Sahip Sencer 22 Mart 1940 tarihinde vefat eder. Onun aziz naaşını görülmemiş bir kalabalık omuzlar. Beyazıt Camii'nden alır, Merkez Efendi'nin yanı başındaki aile kabristanına defnederler. Araştırmacılar yetim kalır. Düşünün, İsveç Başbakanı bile İsmet Paşa'ya telgraf çeker ve der ki, ilim aleminin başı sağ olsun. Efendim, aslında sadece bu bilgi dahi İsmail Sahip Sencer'in ününün nerelere kadar yayıldığını ve onun nedenle önemli bir fikir insanı olduğunu açıklaması bakımından fazlasıyla yeterli.

Coğrafyadan vatana yolculuğumuz devam ediyor. Efendim bugün yakın tarihimizin mühim şahsiyetlerinden İsmail Sahip Sencer'e dair konuşuyoruz. Hayatı boyunca Türk İslam kültürünü tanıtmak için gayret sarf eden İsmail Sahip Efendi'nin kendi döneminde doğuda ve batıda yazılan ilahiyat, edebiyat, tarih, felsefe, riyaziye ve tıp tarihiyle ilgili bazı eserlerin vücuda gelmesinde doğrudan veya dolaylı olarak yardımları olmuştur. Değişik ülkelerden şarkıyatçılar ve Müslüman alimler kendisini sık sık ziyaret edip bilgisine başvururlar. Kültür tarihçisi Süheyl Ünver'in ifadesiyle İsmail Sahip Sencer, Beyazıt Kütüphanesi'nin ruhudur. Onu daha yakından tanımamıza vesile olacak hatıralardan bir başkası da şöyle efendim. İbni Heysem'in optik teorisi üzerine çalışan Amerikalı bir bilim adamı, araştırmalarını derinleştirmek gayesiyle İstanbul'a geldiğinde bazı meselelerde tıkanır. Adamı doğruca İsmail Sahip'e gönderirler. İsmail Hoca, maalesef bazı yerleri anlayamamışsınız. Bunlar şöyle şöyle olacak diyerek optik teorisiyle ilgili bilim adamının yanlışlarını teker teker düzeltir. Ve İsmail Sahip Sencer'in bu konudaki vukufiyetini gören bilim adamı yeniden Türkiye'ye gelerek hocanın yanında 2 yıl klasik optik ve geometri tahsil eder. Evet efendim, Arapça ve Farsçadan başka Fransızca ve Almanca bilen, bir ölçüde Grekçe ve Latinceyi de anlayan İsmail Sahip Efendi, bunun yanında on binlerce kitabı tanıyan, çok geniş bir hafızaya sahip olması dolayısıyla çağdaşları onu yerli ve yabancı bilginlerce ayaklı kütüphane, fihrist-i ulum, canlı bibliyografya ve çağının cahizi gibi sıfatlara layık görmüşler. Ayrıca eski müelliflerin yazılarını tanımada, yazmaların bozuk bölümlerini bile kolayca okumada, gördüğü bir yazıdan metnin hangi yüzyıla ve hangi hattata ait olduğunu tahmin etmede üstün bir kabiliyeti vardır. Melami Meşrep, sakin tabiatlı, nazik bir insan olan İsmail Sahip, kendisine başvuran kişilerden bilgisini asla esirgemez. Efendim, bilindiği gibi Cumhuriyet öncesinde kütüphaneler çoğunlukla yazma eserlerden oluşur ve bu kütüphanelerin başındakine de hafıza kütüp denirdi. Kütüphanenin ilmi ve idari işlerini yürüten yüksek ilmi kariyere sahip bu vazifeli gelen araştırmacıya istenilen kitap ve konu hakkında etraflı bilgi verebilecek kapasitede biri olurdu. Bunun ötesinde bir hafız-ı kütüp, muhtelif kütüphanelerde bulunan binlerce eserin adını, konusunu, cildini, sayısını vesaireyi biliyorsa ona da ayaklı kütüphane denirdi. Tarihimizde böyle ayaklı kütüphane vasfına sahip birçok değerli insan mevcut. Fakat İsmail Sahip Sencer'in durumu bunlardan büyük farklılıklar arz etmekte. O, bütün bu kitapların muhtevasını bildiği gibi büyük bir bölümünü de ezberine almış birisi. İsmail Sahip Hoca'nın huzuruna çıkıp da meselenizi arz edince o size sağdan 7. raftaki falanca kitabın 2. cildini al, 47. sayfasındaki 2. paragrafı oku dedikten sonra şu kitapların şu sayfalarında da aradığınız neviden bilgiler vardır diyebilecek kadar alabildiğine derya birisidir. İsmail Sahip Sencer'in talebesi İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Profesörü Osman Reşer'in anlattığı şu olay, hocanın hafıza gücü hususunda başka misale gerek bırakmayacak kadar dikkat çekici. Osman Reşer diyor ki efendim, elime bir gün yazma bir kitap geçti. Baktım hem başı hem sonu eksik. Konusunu da çok iyi anlayamadım. Hocam İsmail Sahip Efendi'ye götürdüm. Bu kitap nedir? Hattatı kimdir diye sordum. Şöyle bir baktıktan sonra yaz diyerek baştaki ve sondaki eksik sayfaları tamamlattı. Yazarını ve konusunu söyledi. Ben de bu kitabı yanımda saklamaya başladım. Süleymaniye Kütüphanesi'nde kitapları tasnif ederken bana söyleyerek başını sonunu tamamlattığı kitabın aynısı karşıma çıktı. Büyük bir heyecana kapıldım. Kütüphanedeki yazmalar dışarı verilmediği için mecburen ertesi günü bekledim. Akşam eve gelince hocanın ezbere tamamlattığı kitabı aldım ve sabahleyin Süleymaniye Kütüphanesi'nin yolunu tuttum.
İki kitabı karşılaştırınca bir noktasının ve virgülünün eksik olmadığını, birbirine tıpatıp uyduğunu hayretle ve dehşetle gördüm, diyor Osman Reşer. Efendim devam edeceğiz bir müzik eseri dinledikten sonra.

Efendim, İsmail Sahip Sencer'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de Ebu Hüreyre Hazretleri gibi kedilere olan düşkünlüğüdür. Öyle ki kütüphanenin demirbaşı olan kediler yüzünden buranın adı Kedili Kütüphane'ye çıkmıştır. Sayıları 80 ila 150 arasında değişen kedinin kütüphanenin çevresinde ve içinde gezindiği, üstadın bunlara çok hürmet gösterdiği, maaşının 1/3'ünü ihtiyaç sahibi insanlarla birlikte bu kedilere harcadığı da söylenir. Hatta günümüzde de hala kullanılan Beyazıt'ın kedisi, delisi ve velisi eksik olmaz sözünün bu dönemden kalma olduğu rivayetler arasında. Efendim, Yahya Kemal'in ifadesiyle 20. asrın son allamesi, Şark Encümeni İsmail Sahip Sencer'in hayatına baktığımızda, ait olduğumuz kültür ve medeniyet dairesinin alimlerinin yaptıkları işi nasıl ciddiye aldıklarını ve nasıl kuvvetli bir hafızaya sahip olduklarını göstermesi bakımından oldukça önemli. Zira üzerinde oturduğumuz medeniyet zemininde birçoğumuzun bugün adını dahi bilmediği nice emsaller var. Bunlardan biri de Osmanlı Devleti'nin son, Cumhuriyet Devri'nin ilk yıllarında yaşamış ve tam 42 yıl boyunca Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yapmış olan Ayaklı Kütüphane, Canlı Bibliyografya, İlimler Fihristi, Kütüphanedeki Kütüphane, Hafıza Kütüp gibi payelere layık görülmüş İsmail Sahip Sencer. Abdülbaki Gölpınarlı'nın ifadesiyle, Gazali kadar mütekellim, Fahrettin Razi kadar müfessir, Buhari kadar muhaddis, İbn Sina kadar hekim, İbn Arabi kadar alim, Mevlana kadar aşık, Hacı Bayram Veli kadar vakıf bir zat olan bu büyük alimi rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Salih Yılmaz vardı. Ender Doğan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez insan kıymetini alemde insan olmayan.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Öyleyse yüksek bir varoluş falan değil. Tersine varoluşun en kötüsü sayılması gerekir. Yine de giderek son derece paradoksal bir sonuca varmıştı prens. Bu bir hastalıksa ne olmuş peki? Bu anormal gerginlik ya sonucun kendisi ise, ya daha sağlıklı durumdayken hissedilen, hatırlanan, o an en yüksek düzeyde bir uyum, güzellik anıysa, ya şimdiye kadar duyulmamış ani bir doygunluk, uyum ve uzlaşma duygusu veriyor, yaşamın bu en yüce sentezi.

ile veşt halini birleştiriyorsa, bütün bu bulanık düşünceler biraz zayıf olsalar da son derece anlaşılır geliyordu ona. Bunun gerçekten de güzellik ve veçt, yaşamın en yüce sentezi olduğundan kuşku duyamaz, bunu aklından dahi geçiremezdi. Evet, o anda bazı hayaller görüyordu. Ama bunlar bilinci bulandıran, ruhu çarpıtan, haşhaş, afyon veya alkol gibi şeyler alındığında görülen olağan dışı boş hayallere benziyor muydu? Hastalıklı durumu geçtiğinde son derece sağlıklı bir yorum getirebiliyordu buna. Bu anlar tam olarak bilincin aşırı güçlenmesiydi. Yani kısaca söylenirse, kendi varlığının bilincine varmakla birlikte kendini son derece yoğun ve doğrudan hissetmek. Tam o saniyede, yani nöbet başlamadan önceki saniyede kendine açıkça ve bilinçli olarak "bu an için hayatını verebilir insan" diyebiliyorsa, demek o an gerçekten de değerdi bütün hayatına. Ne var ki çıkarttığı sonucun diyalektik bölümü üzerinde pek durmuyordu. Aklın körelmesi, ruhun kararması, budalalık bu yüce dakikaların gayet açık sonuçları gibi geliyordu ona. Buna itiraz edecek hali yoktu elbette. Sonuçta, yani o anı değerlendirmesinde hiç kuşku yok ki bir yanlışlık vardı. Ancak hissettiklerinin gerçekliği yine de bir ölçüde şaşırtıyordu onu. Gerçek karşısında ne gelirdi elinden? Gerçekten öyle değil miydi? Gerçekten de o saniyenin olanca yoğunluğuyla sınırsız bir mutluluk hissettiği o saniyenin hayatına değeceğini kendi kendine söyleyebilmişti ya işte. Moskova'da buluştukları bir gün şöyle demişti Rogojin'e: "Tam o anda şu olağanüstü artık zaman olmayacak" sözü çok anlaşılır geliyor bana. Gülümseyerek eklemişti sonra: "Muhammed'in Allah'ın katına çıkıp devrilen testinin suyu boşalmadan döndüğü o an gibi bir andı bu." Zaten Moskova'da çok sık buluşuyorlardı Rogojin'le ve yalnız bundan söz etmiyorlardı. Rogojin demin onun kardeşi olduğumu söyledi. "İlk kez bugün böyle bir şey söyledi" diye düşündü prens. Yaz bahçede bir ağacın altında bankta otururken bunları düşünüyordu. Saat 7'ye geliyordu. Parkta kimsecikler yoktu. Batmak üzere olan güneşin önünü siyah bir şey bir an için kapattı. Hava bunaltıcıydı. Uzaktan yaklaşmakta olan bir fırtınayı haber veren bir havaydı sanki. Prensin o andaki düşünceli hali cazip bir yem gibi çekiyordu sanki onu. Çevresinde gördüğü her şey hatıralarıyla, aklıyla bağlanıyor, bundan da hoşlanıyordu. O anda var olan acil bir şeyi unutmaya çalışıyor, gel gelelim çevresine bakındığı anda kurtulmayı çok istediği o karanlık düşüncesi geliyordu aklına. Biraz önce yemek yediği lokantada garsonla o yakınlarda işlenmiş ve büyük gürültüye, birçok söylentiye neden olmuş çok tuhaf bir cinayetle ilgili konuştuğunu hatırladı. Ama o konuşmayı hatırlar hatırlamaz yine bir tuhaflık çöktü üzerine. Karşı konulmaz, neredeyse ayartıcı bir istek ansızın bütün benliğini sardı. Banktan kalktı, parktan çıkıp doğrudan Petersburg yakasına doğru yürüdü. Biraz önce Neva kıyısında rastladığı birine, Neva'nın karşısına, Petersburg yakasına nasıl gidilebileceğini sormuştu. Adam anlatmıştı ona nasıl gidileceğini. Ne var ki prens o yana yürümemişti. Nasıl olsa bugün gitmesi gerekmiyordu oraya. Biliyordu bunu. Adres de uzun zamandır ondaydı zaten. Lebedev'in akrabası kadının evini kolayca bulabilirdi. Ama onu orada bulamayacağından neredeyse emindi. Kesinlikle Pavlovsk'a gitmiştir. Öyle olmasaydı Kolya konuştuğumuz gibi bir haber bırakırdı Vesu'da. Dolayısıyla şimdi oraya gitmeyi düşünmesinin nedeni onu görmek değildi. İçini karartan, ona acı veren bir meraktı onu oraya çeken. Ansızın yeni bir şey gelmişti aklına. O esnada yürüdüğünü, bir yere gitmekte olduğunu bilmek bile yeterliydi onun için. Bir dakika sonraysa nereye gitmekte olduğunu bilmeden yürümeye başlamıştı. Bu ansızın aklına geliveren şeyi düşünmek birden son derece iğrenç, imkansız gelmeye başlamıştı ona. İçini acıtan bir gerginlikle karşısına çıkan her şeye, gökyüzüne, Neva'ya büyük bir dikkatle bakıyordu. Bir ara karşılaştı, küçük bir çocukla bile konuşmuştu. Herhalde sarısı giderek güçleniyordu. Fırtınaysa yavaş yavaş da olsa yaklaşıyor olmalıydı. Uzaklardan gelmeye başlamıştı gök gürültüsü. Hava boğucu olmuştu. Bazen onu bıktıran, canını sıkan bir müzik parçasının aklından çıkmadığı gibi, biraz önce gördüğü Lebedev'in yeğeni de nedense hiç çıkmıyordu aklından. Tuhaf olan şuydu:
yeğenini onunla tanıştırırken

Lebedev'in sözünü ettiği cinayetin katili olarak hep o yeğen geliyordu gözünün önüne. Evet, kısa bir süre önce o katille ilgili bir şeyler okumuştu. Rusya'ya geldi geleli bu çeşit katillerle, cinayetlerle ilgili çok şey okumuş, duymuştu zaten. Bu tür olayları büyük bir dikkatle izliyordu. Biraz önce lokantada garsonla konuşurken de özellikle Jemarinlerin katiliyle ilgilenmişti. Garsonun ona hak verdiğini hatırlıyordu. Garsonu da hatırlıyordu. Kafası çalışan, ağırbaşlı, ciddi bir delikanlıydı. Ama aslında nasıl biri olduğunu yalnızca Tanrı bilir. İlk kez karşılaştığın birinin nasıl biri olduğunu bilemezsin. Ne var ki Rus ruhuna bütün içtenliğiyle inanmaya başlamıştı. Evet, bu son 6 ay içinde hiç bilmediği, duymadığı, beklemediği birçok değişiklik için az mı sıkıntı çekmişti? Ama yabancı ruhu karanlıktır, bilinmez. Rus ruhu da öyledir. Çoğu insan için karanlıktır, bilinmez. Söz gelimi uzun zamandır Rogojin'le yakındır. Kardeş gibidirler. Peki tanıyor muydu Rogojin'i? Oysa kimi zaman her şey öylesine karışık, kaos içinde, düzensiz oluyordu ki şaşırıyordu. Şu demin tanıdığı delikanlı, Lebedev'in yeğeni, ne iğrenç, kendini beğenmiş, çıban başı gibi bir tipti öyle. İyi ama nedir benim bu yaptığım? Düşünmeyi sürdürüyordu prens. O 6 kişiyi öldüren oymuş sanki. Yine karıştırmaya başladım gibi geliyor bana. Ne tuhaf, başım dönüyor gibi. Ama Lebedev'in kucağında bebekle ayakta duran büyük kızının ne sempatik, sevimli bir yüzü vardı. Masum, neredeyse çocuksu bir ifade. Neredeyse çocuksu bir gülümseme vardı yüzünde. O yüzü hemen hemen unutmuş olması çok tuhaftı. Ancak şimdi hatırlamıştı onu. Tepinerek çocuklara gözdağı veren Lebedev'in onları taparcasına sevdiği belliydi. Ama iki kere ikinin dört ettiği gibi kesin bir şey daha vardı. Yeğenini de taparcasına seviyordu Lebedev. Peki ama daha bugün tanışmışken neden böylesine kesin karar veriyor, yargılıyordu onları? Hem Lebedev'in ta kendisi daha o gün bilmece gibi değil miydi? Böyle bir Lebedev bekliyor muydu? Tanıdığı, bildiği Lebedev miydi bu? Lebedev ve Duberry. Tanrım, ne var ki Rogojin cinayet işleyecek olsa en azından öyle karman çorman yapmazdı bunu. Bir kaos yaratmazdı. Sapı işlemeli bir cinayet aletiyle bir hezeyan anında 6 kişiyi. İyi ama Rogojin'de de sapı işlemeli bir şey var. Onda. Ama bu Rogojin'in cinayet işleyeceği anlamına mı gelir illa? Birden ürperdi prens. Utanmadan açık açık böyle varsayımlarda bulunmak benim için bir alçaklık, suç değil midir diye haykırdı. Utancından bir anda kıpkırmızı oldu yüzü. Şaşkın bir halde sokağın ortasında çakılmış gibi dikiliyordu. Ansızın her şeyi hatırlamıştı. Biraz önceki Pavlovsk istasyonunu, yine biraz önceki Nikolayevski istasyonunu, doğrudan Rogojin'in yüzüne bakarak ona gözlerle ilgili sorduğu soruyu, şimdi boynunda asılı Rogojin'in haçını, Rogojin'in onu annesinin yanına götürdüğünü, annesinin onu kutsayışını, ayrılırlarken Rogojin'in merdivende söylediği son sözleri, onu heyecanla kucaklayışını, sonra çevresinde bir şeyleri ararken o dükkanı, vitrindeki o şeyi ararken yakalamıştı kendini. Ne alçaklıktı bu. Bütün bunlardan sonra şimdi belli bir amaçla, özellikle ani bir düşünceyle şimdi bir yere doğru gidiyordu. Bütün benliğini umutsuzluk ve ıstırap sardı birden. Hemen geri oteline dönmek istedi. Hatta dönüp yürümeye bile başlamıştı ki bir dakika sonra durdu. Bir an düşündü, tekrar dönüp önceki yoluna devam etti. Petersburg yakasında, o evin yakınındaydı zaten. Aslında önceki niyetiyle, yani belli bir amaçla gitmiyordu oraya şimdi. Hem olacak şey miydi bu? Hem hastalığı geri geliyordu. Hiç kuşkusu yoktu bundan. Belki de o gün kesinlikle gelecekti nöbet. Nöbetin yakın olmasındandı belki de tüm o karanlık. O düşünce de belki ondandı. Ama artık karanlık dağılmış, iblis kovulmuş, kararsızlık kalmamıştı. Kalbi sevinçle doluydu. Hem uzun zamandır görmemişti onu. Görmeliydi ve evet, tam o anda Rogojin'e rastlamak isterdi. Elini tutar, birlikte yürürlerdi oraya. Kalbi temizdi. Rogojin'in rakibi miydi ki sanki? Yarın gidecekti Rogojin'e. Onu gördüğünü söyleyecekti. Çok doğru. Demin Rogojin'in dediği gibi uçarak gelmişti buraya. Sırf onu görmek için gelmişti. Belki de orada bulacaktı onu. Pavlovsk'a gittiği kesin değil ya.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile başarılı gençlerin bilimsel kariyere katılması da sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında konuştu.
1: Enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Koşullar, dışsal koşullar, dışsal etkiler olabilir. Bir miktar hedeflerimizden bizi uzaklaştırmış olabilir gerçekleşmeler. Ama bunları zaman içinde telafi edip çok daha güçlü bir fiyat istikrarını hep birlikte sağlayacağız. Temel mallarda enflasyon oranımız %16,8. İşte dayanıklı tüketim malları gibi, otomotiv gibi vesaire. Hizmetler daha yapışkan, ortalamayı da hizmetler yukarı çekiyor zaten. Orada da ciddi bir düşüş eğilimi başladı. En son Merkez Bankamız bir rapor yayınladı. Yıl sonu itibariyle %28. Orta vadeli programımızda işte tüm bu rakamları yeniden gözden geçireceğiz. Dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeler ışığında makro rakamlarımızı güncelleyeceğiz ve toplumla paylaşacağız, iş dünyamızla paylaşacağız.
0: Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti.
2: Düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak hem fikir ve projenin geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum. Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Mavi Vatan'ın önemine değindi.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.

0: Teknofest Mavi Vatan 2026 nefes kesen deniz gösterilerine sahne oldu. Sualtı Taarruz Komutanlığı ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri gösteriler düzenledi. Senaryo gereği ilk olarak Karadeniz'de sürüklenen serseri mayın, insansız deniz aracı ve şüpheli cisimler imha edildi. Ardından filmleri aratmayan rehine kurtarma operasyonuna geçildi. Sahilde bir terörist tarafından kaçırılan rehini için SAT timinin atak botlarla düzenlediği baskın da heyecanla takip edildi. Vatandaşlar bu heyecan dolu anlara yoğun ilgi gösterdi. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin egemen bir devlet olduğunu vurguladı. Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurabileceğini belirtti. Amerikan Axios haber sitesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, üste Türk askeri varlığının bulunmadığını, çalışmaların iç savaş sırasında hasar gören tesislerin onarımı ile ilgili olduğunu kaydetti. Washington yönetimiyle de saldırıdan önce ve sonra sürekli temas halinde olduklarını söyledi. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına iki ayrı mektup göndererek saldırıyı kınamış ve İsrail'in toprak ihlallerine dikkati çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Toamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için Türkiye'nin katkılarının devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı.
1: İsrail, İmzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Uluslararası toplumun da İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Eski İsrail Savunma Bakanı Moshe Yaalon da Netanyahu'yu Türkiye'ye yönelik açıklamaları için eleştirdi. Yaalon, Netanyahu'nun bölgedeki savaş cephelerini bilerek açık tuttuğuna dikkati çekti. Washington'un da tepkisini üzerine çektiğini belirtti. İsrail'in Gazze şeridinde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarına Türkiye, Mısır ve Katar'dan tepki geldi. Arabulucu ülkeler ortak açıklama yayımladı. Açıklamada İsrail Ateşkes Anlaşması'ndaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. CHP'den istifa etmeden yeni partiye desteğini açıklayan bazı isimler hakkında

0: hakkında yürütülen incelemeler görüşüldü. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Milletvekili Melih Meriç'e saldırıda bulunan Seydi Ahmet Keleş kasten öldürmeye teşebbüs, oğluysa suç delillerini yok etme suçundan tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında da halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Erhan Deniz Güngen'in ifadesi alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı.
1: Sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ının üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta. Toplumun sağlıklı kalması için hareketi, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz. Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur.
0: İstikrarlı büyüme ve üretim politikalarıyla Türkiye'nin ihracatı tam 8 kat artarak 401 milyar doları geçti. Milli gelirse son 24 yılda 6 kat büyüdü. Rakamları Kütahya ziyaretinde paylaşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayında 280 milyar dolarlık mal ihracatı hedeflediklerini söyledi. Adana'da Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu sürüyor. Şüpheliler arasında Alparslan Kuytul ve eşi de bulunuyor. Soruşturma kapsamında yapılanmanın eski mensuplarından Mürsel Güler'in müşteki sıfatıyla verdiği ifade de dikkati çekti. Güler'in ifadesinde tehdit, şantaj, hakaret, sosyal medya üzerinden toplu hedef gösterme, psikolojik baskı, itibarsızlaştırma ve eleştiren mensupların dışlanmasına yönelik sistematik uygulamalar bulunduğunu aktardı. Kastamonu'da yaz Kur'an kursları dönemi sona erdi. 6 haftalık programda eğitim alan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi. 6 hafta süren kurslarda 18 bin öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Programda ayrıca kurslar arası bilgi yarışması düzenlendi. Dereceye giren takımlara ödül verildi. Kurslara 5 hafta kesintisiz devam edenler arasından kura ile belirlenen 247 öğrenciye de bisiklet hediye edildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde alev alan bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Orman ekipleri dağlık alandaki yangını geceden sabaha mücadeleyle kontrol altına alabildi. Onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaş ilan etti. İran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. Çok ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları tehdidinde bulundu. Trump'ın açıklamaları sonrasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medyadan ABD'nin borçlarına ilişkin bilgi ve grafik paylaştı. Arakçı açıklamaları Washington'un kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak niteledi. İzlediği politikayı da ekonomik terörizm olarak tanımladı. Bu açıklamaların küresel küresel ekonomiyi tehdit ettiğini de vurguladı. Ekonomi üzerinden karşılıklı açıklamalar sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklama bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanabileceği endişesini beraberinde getirdi. CENTCOM, USS George Washington uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını bildirdi. Bu gelişmeyi destekleyen nitelikte ABD basınında da Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin

0: güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturulduğu iddiası yer aldı. Exxon'un haberine göre birkaç haftadır her gece 15 ila 20 petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriyor veya çıkıyor. Böylece günde yaklaşık 10 milyon varil petrol dünya enerji piyasalarına ulaştırılıyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar alanlarında dev adım. 550 doktor öğrencisi yetiştirilecek. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya devam ettiğini söyledi. Suriye yönetimi, İsrail'in İdlib'deki hava üssüne yönelik saldırısının meşru bir gerekçesi olmadığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yeniden görüşmelerin başlayabileceği sinyali verdikten kısa bir süre sonra Tahran'a ekonomik savaşı ilan etti. Spor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'i 3-0'lık skorla yendi. Trabzonspor'sa sahasında Macaristan ekibi Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ve Macaristan'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Bursa Spor mücadelesi ile açılacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarın başlayacak. Son şampiyon Filenin Sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'daki zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Afyonkarahisar 17, İstanbul ve Konya 21, Bursa, Zonguldak ve Samsun 20, Diyarbakır, Sakarya, Trabzon ve Rize 19, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Edirne, Kütahya ve Kırklareli 18, Muğla ve Kahramanmaraş 22, Denizli 25, Erzurum 9, Van 15, Ağrı 12, Kars 8, Gaziantep 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 809 sayılı yerel bildiri. İstanbul Boğazı. Sualtı kablo çalışması Raşit Baba ve Cevriyana isimli gemilerle 12 Eylül 2026 tarihine kadar aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlarda yapılacaktır. 41 derece 5 dakika 53 saniye kuzey, 29 derece 3 dakika 19 saniye doğu, 41 derece 5 dakika 38 saniye kuzey, 29 derece 4 dakika 1 saniye doğu. Denizcilere 719 sayılı yerel bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 22 ve 23 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Caddebostan Adalar Kalamış Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 728 sayılı yerel bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 11'den saat 18'e kadar aşağıdaki saat 18'e kadar Fenerbahçe Kalamış Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz programımızı 23 ana haber bülteninin ardından. Saatimiz an itibariyle 23.22 gösteriyor. Konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar huzurlarınızdayız. Programı Berivan İrin hazırladı. Ben Tayfun Yöhlü. Teknik yönetimde Haydar Uras bu gece bizlere eşlik ediyor. Bu gece programımızın ilk konuğu Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi, İletişim Bilimleri ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Işık Tunçel. Sevgili dinleyenler, Işık Tunçel'le turizm sektöründe her şey dahil konsepti ve sürdürülebilirlik konusunu ele alacağız. İlerleyen dakikalarda programımıza müzikle devam edeceğiz. Müzisyen Fırat Deniz gecemize birbirinden güzel şarkılarıyla ve sohbetiyle katılacak. Candan Erçetin'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla programımıza başlayalım. Söz vermiştin.

TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programına böylece başlamış olduk. Biraz sonra Akdeniz Üniversitesi Selik Gülsün Süleyman Sürel Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi, İletişim Bilimleri ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Işık Tunçel konuğumuz olacak. Tuna Kiremitçi'yi dinleyelim şimdi. Birden geldin aklıma.

0: Sevgili dinleyenler, birçok birey tatili planlarken her şey dahil konseptini sunan tatil şeklini seçer. Her şey dahil konsepti, yeme içme, aktivite ve eğlence hizmetlerinin tek bir paket fiyatına dahil edildiği ayrıcalıklı bir sistemdir. Bu gece programımıza turizmde her şey dahil konsepti ve sürdürülebilirliği konuşacağız programımızda. Konuyla ilgili konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Sürel Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi, İletişim Bilimleri ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Sayın Işık Tunçel. Şu an telefon hattımızda. Sayın Tunçel, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tayfun Bey, iyi geceler.
0: İyi geceler, çok teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim?
1: Tabii ki. Ben Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Sürel Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümünde öğretim görevlisiyim. Yaklaşık 20 yıl iletişim bilimleri uzmanlığından sonra 8 yıldır da sürdürülebilirlik ve enerji yönetim sistemleri üzerine çeşitli çalışmalar yapıyorum. Özellikle turizm sektöründe sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği noktasında birçok çalışmamız var. Bu şekilde tüketim davranışlarını, sürdürülebilirlik alışkanlıklarını bireyler ve topluluklar üzerinde hem test etme hem de değerlendirme noktasında birçok alanda çalışma yapıyoruz. Tabii ki günümüzde de sürdürülebilirlik kavramı biliyorsunuz çok ön planda. Önümüzdeki günlerde Antalya'mızda uluslararası bir zirve düzenlenecek COP31. O öncesinde de turizmde her şey dahil konseptini ve sürdürülebilirliği konuştuğumuz için sizlere beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz biz de yayınımıza katıldığınız için. COP31 toplantısı için hazırlıklar devam ediyor tabii Antalya'da. Pek çok kurum ve kuruluş, oteller, yani aslında bütünüyle Antalya bu önemli toplantıya hazırlanıyor. Şey çok ilginç olmaz mı? COP31 için, sürdürülebilirlik için gelenlerin her şey dahil sistemde konaklaması.
1: Zaten Tayfun Bey gerçekten öyle olacak. Şu anda bütün otellerimizde hangi yöneticilerin, hangi heyetlerin, hatta hangi ülkeden Birleşmiş Milletler'in hangi alanlarında katılımcıların nerelerde kalacakları şu anda netleşti. O çalışmalar bitmiş durumda. Şu anda Expo 2000 dinleyicilerimiz, belki Antalya'yı bilenler, bilmeyenler vardır. Daha önce 2016 yılında Expo 2016'yı Antalya'da yaptık. Aksu bölgesindeki alanımızda COP31'de misafirlerimizi orada ağırlayacağız. Çalışmalar da son hızıyla devam ediyor alanda da. Tabii ki gurur duyuyoruz böyle bir zirveyi Türkiye'mizde, Antalya'mızda ev sahibi olabilmek. Bizim için de aslında bir şekilde hem ülkemizin hem kentimizin tanıtımı açısından da büyük bir fırsat. Ancak dediğiniz gibi her şey dahil konsepte ağırlamak da birazcık işin ironisi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii otellerimizin ve turizm politikamızın büyük bir çoğunluğu her şey dahil konsepttir ve hayatımıza çok uzun yıllar önce girdi. Siz de bahsetmiştiniz. Aslında sınırsız yeme içme olarak anlatmak çok da anlatmamak çok daha önemli bir şey aslında her şey dahil konseptine.
0: Evet. Biraz orada şundan gülümsedik Işık Hanım. Belki bilmeyen sevgili dinleyenlerimiz için. Hani her şey dahil sisteminin çevresel etkilerini ve sürdürülebilirlik anlamında çevreye verdiği zarar, sürdürülebilirliğe karşı duruşu kastettik. Onun için gülümsedik. Şimdi bu çelişkiyi konuşacağız ama isterseniz bu turizmdeki her şey dahil konseptini

0: konseptini sizin de söylediğiniz gibi sadece yeme içme açısından değerlendirmeyelim. Bu kavramı bize bir ayrıntılı olarak açıklar mısınız? Anlatır mısınız? Her şey dahil konsepti nedir? Neleri kapsar? Hayatımıza ne zaman nasıl girmiş, nasıl dahil olmuş? Neden böyle yapmak zorunda kalmışız belki de?
1: Memnuniyetle. Şimdi aslında her şey dahil sistemi bir fiyatlandırma ve sunum modeli olarak karşımıza çıkıyor. Misafirler ya da tatil yapmak isteyen bireyler konaklama, yeme içme ve çeşitli faaliyetleri, eğlenceleri de içinde kapsayan bir paket program satın alıyorlar. Aslında burada tüketici baktığında büyük bir avantaj içerisinde çünkü paket alıyor. Yani tatilin maliyetini belki atıyorum Temmuz ayında çıkacağı tatili Aralık ayında fiyatını belirleyerek erken rezervasyonla da gerçekleştirip bayağı ekonomik koşullarda gerçekleştirebiliyor. Her şey dahil konseptinde birazcık da tüketici şunu düşünüyor. Tatil ne kadar harcayacağım? Yani ben bu tatili ne kadar para harcayacağım? Çok para harcayacaksam bu bir butik otel olmasın. İşte ulaşımı için ayrı bir para ödemeyeyim. Eğlencesi konseri için bir para ödemeyeyim. Bir paket alayım, onlar bana bunu sunsunlar diye bunu doğruluyor olabilir. Belki birçok tüketicinin ihtiyaçlarını karşılıyor olabilir ama sizin de dediğiniz gibi sürdürülebilirlik açısından baktığımızda çevreye verdiği zarar, olumsuz süreçlerle ilgili değerlendirmeler yaptığımızda aslında Türkiye turizminin de birazcık her şey dahil sistemden uzaklaşması gerekiyor. Geldi de geçiyor bile aslında o takvim baktığımızda. Şimdi Türkiye'de bu model özellikle bizim kentimizde Antalya'da söz konusu. Antalya'dan sonra Muğla ve İzmir gibi kitle turizmi yapan yoğun destinasyonlu bölgelerde de güçlü bir yapıya, güçlü bir sürece sahip her şey dahil sistemler. Büyük ölçekli aslında resort oteller, işte konaklama, restoran, havuz ve plaj hizmetlerini, spor ve eğlence hizmetlerini kapsayan ve bunu tek bir çatı altında, tek bir mekanda birleştiren bir turistik tesisin bize sunduğu tüm imkanları karşılıyor. Şimdi burada neler yaşıyoruz? Buradaki rizikolar neler ya da çevreye verilen zararlar neler? İsterseniz birazcık ondan da bahsedelim.
0: Kesinlikle. Tüketici açısından bakıldığında çok güzel görünüyor her şey. Yani mükemmel. Çok az para vererek çok fazla şey satın almış oluyorsunuz. Ben neden başka bir yere gideyim ki? Yani daha fazla parayı vererek daha az şeyi neden elde edeyim? Tüketici açısından harika, tamam. Ama bu her şey dahil sisteminde mesela tüketilmediği için çöpe atılan yiyecekler, evet. suyun kaynakların kirletilmesi, yıkanan her gün defalarca yıkanan çamaşırlar, onlar için kullanılan kimyasallar falan derken siz şimdi onu açıklayacaksınız, oraya geliyorsunuz galiba. Turizme, ekonomiye ve çevreye evet. etkileri konusunda ne söyleyeceğiz sevgili dinleyenlerimize?
1: Şimdi her şey dahil sistem, turizme ve ekonomi tabii ki birçok etkisi var. Olumlu ve olumsuz etkileri çok fazla ama sürdürülebilirlik çerçevesinde baktığımızda inanılmaz bir gelir boşluğu, gelir yokluğu yaratan bir süreç söz konusu.
0: Ha bir de, evet.
1: Aynı zamanda bu sürdürülebilir ve ekonomiye de yani ekonominin kalkınmasına da çok ciddi yaralar yaratıyor. Neden diyeceksiniz? Antalya'ya gelen bir turist örneğin kale içini görmeden gidiyor. Yani Antalya'da Termasos'u, Termasos gibi ya da Perge gibi çok yakınında şehrin merkezindeki antik kentleri görmeden gidiyor. Aslendos'u görmeden gidiyor. Neden? Çünkü aslında turist her şey dahil sistemde sadece tatil değil oteli alıyor. Yani otelin bütün imkanlarını satın alıyor. Otelin bütün imkanlarını alan tüketicide de şöyle bir tüketici davranışı oluşuyor. Ben o odadaki bütün havluları her gün değiştirebilirim. Kardeşim ben bunun parasını ödemedim mi? Tabii ki her gün havluları yere atarım. Sen de yemlerini bana getirmek mecburiyetindesin. Ya da otelin bana verdiği günlük kullanımımız sabunları. Evimizde sabunu her gün atıyor muyuz Tayfun Bey? Belki onu bittiği kadarıyla biterse bile belki diğer sabunla birleştiriyoruz. İşte bir çorabımızı çitiliyoruz. Bir şekilde sabunun son haline kadar onu eriterek katı sabun için konuşuyorum ya da sıvı sabun için. Sabun damlasına kadar evimizde kullanıyoruz. Neden? Çünkü parayı biz verdik. Bizim yüzümüz var.
0: Evet.
1: Şimdi her şey dahil sistemde tüketicinin davranışları tamamen değişiyor. Tamamen oteli satın aldığını düşünüyor. Duşta evimizde 20 dakika kalmıyoruz. Saçımızı duruluyoruz. Belki 10 dakika kalıyoruz. Yani hani kese köpük gibi ayrıntılı durumlarda belki uzun süreler olabilir ama insan kendi evinde elektrik, su ve doğalgaz tüketiminde daha fazla imtina gösteriyor ama turistik

0: tesiste. Ben bunun parasını verdim paketine. Ben her gün yıkanabilirim arkadaşım. Günde 5 kez duşa girebilirim. Bu benim hakkım.
1: Evet.
0: Ne oluyor? Hem su tüketimi fazlasıyla artıyor. Hem enerji israfı inanılmaz derecede oluyor. Ve sizin de az önce söylediğiniz aslında korkunç bir harita karşımıza çıkıyor. O da kimyasal tüketimi.
1: Hı hı.
0: Kimyasal tüketimi nasıl oluyor? Havuzların kullanımı mesela.
1: Havuzlarda kullanılan temizlik malzemeleri, ilaçlar, havluların yıkanması için kullanılan deterjan, sabun atıkları.
0: Sabun atıkları, havluların kullanılması, bütün çamaşırların, işte tikelerin, yastık kılıflarının vesaire kullanılan, tüketilen her şeyin sürekli yıkanıyor olması.
1: Onlar için kullanılan ağartıcılar yani.
0: Ağartıcılar, o ağartıcıların atıklardaki mevcudiyeti.
1: Hı.
0: Bunlar yerel kaynaklarıyla nasıl birleşiyor, birleşmiyor mu?
1: Onu kastediyorum atık zaten, evet. Onun atık evet, olarak toprağa gitmesi, suya gitmesi, evet.
0: Tabii atık sistemimiz nasıl bununla ilgili zedeleniyor? Nasıl, yani aslında her şey dahil sistemini, turizm ekonomisine önemli bir parçası, Türkiye turizm ekonomisi önemli bir parçası ama aynı zamanda Türkiye turizmini en fazla yaralayan noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Çevresel yönleri nedeniyle diğer yönlerini bir kenara bırakarak. Tabii ki bizim için her şey tehdit unsuru. Biliyorsunuz ki son yıllarda özellikle iklim değişikliği, iklim krizleri ve küresel ısınmalar var. Siz de uzun yıllardır Antalya'da yaşıyorsunuz. Ben de uzun yıllardır Antalya'da yaşıyorum. Hiç yaz aylarında Antalya'da yağmur yaşamış mıydınız Tayfun Bey?
1: Hayır.
0: Yaşamamış.
1: Çok hatırlamayız, evet.
0: Evet, şimdi mesela bu sene çok fazla yağmurla karşı karşıyayız, yağışla. Fırtınalar, dolular, geçen hafta Kaş'taydım, resmen dolu yağdı.
1: Yazın yani ortasında şakır şakır yağmur yağıyor, evet.
0: Evet, yağmur.
1: Dolu yağıyor, var. Evet.
0: Yani aslında doğa bize birçok mesajı veriyor. Daha az tüket, bu tüketimi yaparken aslında su ve enerji tüketimine ve kullandığın ürünleri, tüketici davranışlarına bir değiştir. Yani ilk çağlara gittiğimizde insanların ihtiyaçları çok farklıydı. Şu an bizim ihtiyacımız olmayan şeyleri sadece ona o parayı verdiğimiz için ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz süreçler var. Şimdi çok çarpıcı bir laboratuvar ve çok çarpıcı bir alan olarak görüyorum Antalya turizmini.
1: Hı-hı.
0: Çünkü Antalya turizm açısından tam bir laboratuvar bence.
1: Kesinlikle.
0: Neden? Şöyle bakalım, aslında yalnızca oda ve yatak üretmiyor Antalya, aynı zamanda su, enerji, gıda ve atık üretiyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi Antalya'da 20 tane konaklama tesisini bir inceleyelim baktığımızda. İşte 2024 yılı, 2025 yılı tarihli olsun bunlar. Su tüketimlerine bakalım. Ben genel bir araştırma yaptım. Geceleme başına baktığımızda bir tesiste 105 ila 1200 litre arasında bir su tüketimi söz konusu. Sadece bir tesiste. Düşünebiliyor musunuz Tayfun Bey? Yani 1200 litre bir tesis bir gecede su tüketebiliyor.
1: Korkunç.
0: Bu çok korkunç. Yani sonra bizim suyumuz neden yok?
1: Standart bir hane bir ayda tüketmiyor o suyu. Bir yılda tüketmiyor belki.
0: Bir yıldan hemen hemen tüketmiyor. Yani standart bir hanenin tüketimlerine de ASAP'tan bir mühendis arkadaşımla paylaştım. Gündüz ondan fikir almak için telefon açmıştım Antalya Su İdaresi'ne. 700 litre bandında standart bir 3+1 işte 4 kişilik bir evde konaklayan 4 insanın su tüketimi bir yılda 700 litre bandında.
1: Hı hı.
0: Bir gecede bir otelin gecelemesindeki tüketimi 1200 litre.
1: Yani metreküp diyelim ona, litre değil de.
0: Evet, bir metreküp diyelim, doğru. Hı hı. Su bu olacaktır.
1: Hı hı.
0: Şimdi su odalarda kullanılıyor, çamaşırhanelerde, mutfakta, ortak alanlarda. Özellikle en önemli kritik noktalardan birisi de daha kolay yönetebileceğimiz peyzaj alanları. Yani çünkü ortak alanları ve peyzaj alanlarına turistik tesisin yönetimi daha kolay yönetebilir. Çünkü tüketici davranışlarını direkt temas edebilir. Direkt yönetimsel olarak bunu düzenleyebilir. Nasıl yapabilir? Daha az su isteyen, ihtiyacı olan bitkiler tercih edebilir. Ortak alanlarda su israfını azaltabilir.
1: Hı hı.
0: Ekstra çeşmeler ve kullanım alanları varsa onları azaltabilir. Yani aslında baktığımızda turistin otelde bir gece konaklaması duşta kullandığı sudan çünkü ibaret değil. Biz en son duşta kullanılan suyu yönetebiliriz. Özellikle büyük resort otellerde havuzların, peyzaj alanlarına, işte mutfak ve çamaşırhane, soğutmak sistemleri gibi alanlardaki su

0: enerji tüketimini değiştirebiliriz. Bunun için de neler yapmamız gerekiyor? Ciddi bir enerji okuryazarı olmamız lazım. Ciddi bir enerji optimizasyonuna ihtiyacımız var.
1: Öncelikle bunu umursuyor olmamız lazım. Yani bunun umurumuzda olması lazım.
0: Bir de tepeden aşağıya inen bir sistem olması lazım. Özellikle profesyonel otel yöneticilerinin, otel sahiplerinin bu tüketim alışkanlıklarında enerji okuryazarı olması gerekiyor. Şimdi birçok otel yöneticisiyle ben sürekli bir aradayım. Turizm yazarıyım aynı zamanda, biliyorsunuz. Şimdi çok toplantılara katılıyorum ve birçok otelcinin en büyük kaygısı enerji tüketimi. En fazla gider nereden gidiyor diye soruyoruz. Personelden değil, mutfaktan değil. Tamamen enerji tüketiminden. Ama bu enerji tüketimi için siz ne yapıyorsunuz? Şimdi birincisi, tabii ki çok güzel bir yol aldık ülkemizde de teşviklerle birlikte. Güneş enerjisi kullanımının turistik tesislerde artması bizim için bir müjde. Çünkü güneş bizimle birlikte, böyle bir avantajımız varken kullanmaya başladık. Ama bu yeterli mi? Hayır, değil. Daha fazla enerji verimliliğini sağlayabilmemiz için yönetimsel bir devrime, yönetimsel bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu nasıl yapacağız? Enerji optimizasyonuyla yapacağız. Enerji optimizasyonunu ne yapabiliriz? Mesela çamaşırhanenin tükettiği elektrik miktarının pik saatini belirlemeliyiz. Yani bir otelin en fazla enerjiyi tükettiği pik saatleri belirlemeliyiz. O saatleri nasıl yenileyebiliriz, nasıl dizayn edebiliriz? Soğutma odalarını, soğuk hava depolarını nasıl dizayn edebiliriz? Ya da mutfakların kullanım alanlarını, ya da havuzların kullanım alanlarını. Yani bir saat havuzun kullanımını kısıtlamamız turiste çok yoğun bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani 3 saat kısıtlayamazsınız, belki tepki alabilir, ama 1 saat daha düşürebiliriz. Yani temizlik için örneğin saat 19'dan itibaren, 20'den itibaren havuz kullanımını kapatıyorsa otel, bunu 19'a çekebilir. Gayet tabii çekebilir. Çünkü biliyorsunuz ki 17.30, 18'den sonra akşam yemeği başlıyor. Her şeye dair konseptlerde. Havuz kullanımını da 20'den 19'a çekebilirsin. Belki iyimser tabloyla 18'e de çekebilirsin. Yani böyle ufak dokunuşlarla aslında hem daha sürdürülebilir turizme hizmet verebiliriz. Turistin duruşunu, turistin tüketim davranışlarını da bu şekilde daha net yürütebiliriz. Çünkü her şey dahil sistem aslında sürdürülebilirlikte baktığımızda çelişiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama çelişmemesini de sağlamak aslında bizim elimizde.
1: Bizim elimizde. Konuyu biraz değiştireyim. Neden bu her şey dahil sistemini Türkiye uygulamak zorunda kalıyor? Çünkü rakiplerimizde de aynı şey var, değil mi?
0: Yani tabii bizim en büyük rakibimiz biliyorsunuz İspanya. İspanya'da da her şey dahil sistemi uygulanıyor ama Türkiye kadar yoğun bir süreç yok. Ben geçtiğimiz sene yaklaşık 15 gün kadar İspanya'da çeşitli turistik deneyimler yaşadım. 2 yıl önce de yine gitmiştim, daha kısa vadeli bir süreçte bir tatil söz konusuydu, ama şimdi sınırsız bir açık büfe konsepti yok. Yani İspanya'da birçok otelde artık sınırsız açık büfe konsepti yok. Ölçümlenen, talebe göre yönetilen büfeler var. Yani mesela sinek restoranı ya da alakart restoranı belli ölçümlemelerle, belli kısıtlı menülerle gerçekleşiyor. Yani hem Adana kebap hem tavuk şiş olmuyor. O gün Adana kebapla belki köfte oluyor.
1: Evet.
0: İki çeşit, yani 5 çeşit olmuyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu aynı zamanda gıda tüketimini de azaltan bir şey. Ne kadar fazla gıda, ne kadar fazla et tüketimi olursa o kadar fazla da suyumuz azalıyor zaten dünyada, biliyorsunuz. Özellikle İspanya gibi örneklerde ya da Yunanistan gibi örneklerde şunlar da dikkatimi çekti. Mesela plajlarda şöyle güzel örnekler var. Plajda duş mu almak istiyorsunuz kardeşim? Evet, alabilirsiniz. 1 dakika o duşu kullanabilirsiniz ya da ölçümlemişlerdir. 2 dakika o duşu kullanabilirsiniz. Ama 3. dakika orada bir küçük jeton bölümü var. O jeton bölümüne 1 euro atmak zorundasınız. Suyu daha fazla kullanmak istiyorsunuz, bunun bir bedeli var.
1: Evet.
0: Ekstra bir bedeli var.
1: Evet.
0: Sen bir paket programı almış olabilirsin ama ekstra sana diyor ki, sen arkadaşım daha fazla mı yıkanmak istiyorsun? Daha fazla mı suyu tüketmek istiyorsun?
1: O zaman at 1 avro daha.
0: Evet, bu aslında insanlarda bir tüketim davranışı değişikliğine söz konusuyor.
1: Tüketiciyi disipline ediyor yani, evet.
0: Tabii bir yönetim, bir öğretme, yeni bir alan yaratma diyebiliriz buna birazcık. Şimdi az önce tek kullanımlık plastiklerden bahsetmiştiniz. Beni de en çok korkutan süreç bu aslında. Yani bizim işte İspanya, Yunanistan gibi en büyük rakiplerimiz olan yerler, Portekiz gibi, Yakınız çünkü biz üçüncü sıradayız. Yani önce İspanya geliyor, sonra Yunanistan geliyor. Üçüncü olarak biz varız. İkinciydik aslında. Üçüncülüğe geçtik. Maalesef Yunanistan'a kaptırdık bu sene. Turist destinasyonu. Tabii bizim biliyorsunuz ki maalesef denizlerimizle ilgili de çeşitli problemler söz konusu. Plastik kullanımının artması. Yani bu sadece her şey dahil konsepte değil de turistlerin ya da günübirlikçilerin kullanımlarında da bizi etkileyen bir süreç. Yani insanlar yüksek su tüketimi gerçekleştiriyorlar ama tek kullanımlı plastiklerden de vazgeçmiyorlar. Şimdi otellerde özellikle alakartta ya da sahil kenarındaki büfelerde tabii kırılmasın, dökülmesin, iş sağlığı ve güvenliği kuralları nedeniyle plastik kullanımı ya da ne bileyim mika kullanımları ağırlıklı olarak var. Ama bunlar nasıl dönüşüyor? Dönüşmüyor bunlar. Yani biz aslında turiste güzel bir olanak sağlıyoruz ama o turistin 5 yıl sonraki o oteldeki kullanımına da kısıtlamış oluyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü çevreyi kirletiyoruz. Evet. Yani bir dönüşüm sağlamıyoruz.
1: Evet. Peki yerel esnafın bu turizmden, her şey dahil sistem yüzünden yerel esnafın turizmden yararlanamaması konusunda ne söylersiniz? Yani satın aldığı zaman deniz, kum, güneşi otel sınırları içerisinde satın alıyor ve çıkmamayı tercih ediyor. Bu nedenle şehir ekonomisi de aslında doğrudan yararlanamıyor turistin gelmesinden, değil mi? Dolaylı ancak yararlanabiliyor.
0: Şimdi tabii o da çeşitli anlaşmalara bağlı. Maalesef sürdürülebilir ekonomi demiştik. Ekonominin kalkınması, yerel ekonominin kalkınmasını en büyük baltalayan süreçlerden bir tanesi de maalesef her şey dahil sistemler. Az önce de konuşmamızın ilk başında bahsettiğim gibi, yani Antalya örneğinden yola çıkarsak, kale içine bilmem bir İngiliz, bir Fin, bir Danimarkalı, kale içi gibi çok olağanüstü muhteşem bir tarihi bölgeyi görmeden Antalya'ya veda ediyor. Hı hı. Yani fotoğraflarda bile görme şansı yok. Yani yerel esnafın kazancı her koşulda azalıyor ve bu çok kritik bir süreç. Hı hı. Neden? Çünkü her şeyin değer sistemi kaçınılmaz sonucu görmemek, duymamak, o paketin içerisinde sana ne veriliyorsa ondan faydalanmak. Şimdi biz bunu Türkiye'de bir karakter, turizmin karakteri haline getirdik, bir kimlik haline getirdik. Otelden çıkmayan, restorana gitmeyen, yerel kafeye uğramayan, yerel esnaftan ya da yerel pazardan yerel bir ürünü tatmayan bir kamp katı, bir tirmisi, yani Antalya için konuşursak, bir tirmisi tanımayan, bir serpme böreğini yemeyen, yerel üreticiye merhaba demeyen ya da zanaatkarları hakkında hiçbir fikri olmayan insanlar Antalya'mızı tanıdığını zannediyorlar. Sadece bir otelin ona sunduğu destinasyonla veya tasarımla.
1: Doğru.
0: Şimdi, o zaman turizm gelirlerinin destinasyona yayılma etkisi zaten kalmıyor.
1: Evet, ancak o otellere ve tatil köylerine hizmet eden esnaf, yani oraya üretim yapan işte perdeci, marangoz, tesisatçı gibi esnaflar ancak.
0: Ya da süt ve süt ürünleri gibi.
1: Süt ve süt ürünleri, et ürünleri, toptancılar, tedarik zincirindekiler ancak. Evet.
0: Evet, aslında baktığımız sürdürülebilirlik turizm bize ne diyor? Sürdürülebilirlik ne diyor? Sürdürülebilirlik diyor ki doğal kaynakları gelecek nesillere de sakla. Doğal kaynaklar arasında sadece çevre, su, bitki örtüsü yok. Doğal kaynaklar arasında yerel üretimler var. Yerel kekik balı var. Kamkat var, portakal reçeli var, patlıcan reçeli var. Yani aslında Antalya örneğinden yine çıkarsak sürdürülebilirlik turizminin en önemli kavramlarından birisi zaten yerel ekonomik katma değeri arttırmak. Yani biz turizmde Antalya'ya geliyor ama Antalya ekonomisi hiçbir katkısı yok. Sıfır dokunmadan gidiyor. Şimdi benim gözleme yapan teyzem evine ekmek götürmeyecek mi? Ya da benim patlıcan reçeli yapan, bergamot reçeli yapan ablam evine ekmek götürmeyecek mi? Belki dünyaya açılacak bir lezzete sahip. Belki dünyanın onu tanımasına ihtiyacı var. Hem ülkemizin ekonomisi hem kentimizin ekonomisi için.
1: Evet.
0: Ama biz bunları göremiyoruz. İnanılmaz bir zeytin kültürü var bizim ülkemizde. Narenciye, peynir, bal kültürü var. Ama turist maalesef o otelin yönetiminin sunduğu kadarıyla, kültürü ve algısı kadarıyla bundan nasipleniyor. Yani baktığımızda GSTC kriterleri çerçevesinde sürdürülebilir turizmde çok uyumlu kriterler var GSTC'de. Bu kriterlerin en önemlisi yerel zanaatlerin, çiftçilerin, tedarikçilerin turizmin değer zincirine dahil edilmesidir. Evet. Bu özellikle Birleşmiş Milletler'in GSTC kriterlerinde özellikle altına basıla basıla uygulanan bir sistem.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bu yerel kalkınmayı el atmazsak, yerel tüketiciden faydalanmazsak, bir yerel tüketici gidip yani neden butik oteller son yıllarda arttı? Neden insanlar biz ikinci sıradayken üçüncü sıraya düştük?
1: Evet.
0: Olarak.
1: Evet.
0: Çünkü her
1: evet.
0: şey daha sistemde bir kültür sunmuyoruz.
1: Evet.
0: Biz doğal geleneklerimizi, ülkemizin her yeri cennetin bir parçası. Buradan evet. Mardin'e gitseniz bir parça, buradan Nemrut'a gitseniz bir parça. Evet. Buradan Efes'e, Bergama'ya gitseniz bambaşka bir kültür, Kars'a gitseniz bambaşka bir zenginlikle karşı karşıyasınız. Hakkari'nin Cilo dağlarında o buzulları görmeyen, Türkiye'yi tanımayan birçok insan var dünyanın birçok yerinde. Kendi ülkemizdeki insanlar görmüyor. Gidip orada bir balın tadına bakmak, bir tereyağının tadına bakmak ya da onun varlığından haberdar olup bir butik otelde bunu faydalanmak.
1: Evet.
0: Neden Antalya'nın Kekova ya da Demre bölgesinde ya da Kaş bölgesinde insanlar butik otelleri tercih ediyor ya da Side'de? Çünkü küçük, yerel işletmeci orada kekik balını yiyebiliyor, ada çayını toplayabiliyor ya da daha butik, ekoturizme destek veren, ekoturizme geliştiren tesislerde gidip sabah yumurtasını kendisi tavuk çiftliğinden alıp o yumurtayı haşlayıp yiyebilen turistlerimiz var. Yanından
1: evet.
0: domatesi, maydanozu, semizotunu alıp koparıp taze taze bu deneyimi yaşayabilmek. Aslında bizim deneyim satmamız lazım. Bizim bir deneyimi paylaşmamız lazım. Yani her şey dahil sisteminin, evet konuştuk, su ve enerji tüketiminde, ülke ekonomisini de, ülke zenginliklerine, doğal zenginlikleri de çok büyük zedeliyor. Ama aynı zamanda bizim butik otellerde de bunun önüne geçip daha küçük tesislerde de bunun önüne geçebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki yani bütün otel yöneticilerini karşımıza aldık. Yok, aslında karşımıza almadık. Bu sistemi dönüştürebiliriz. Bunu dönüştürebilmek mümkün.
1: Bunu hep beraber yapmamız gerekiyor bir de.
0: Yani biz otellerimizi kapatıp küçük işletmeler kuralım demiyorum.
1: Hayır hayır o değil. O değil.
0: Tabii ki daha fazla tüketim yerine daha az tüketim. Tüketmeyip türetip. Mesela oteller şöyle bir şey yapabilir Tayfun Bey. Müşterilerine, misafirlerine. Havluları 3 günde bir değiştirelim. Ya da odanızı 3 günde bir temizleyelim. Biz sizi alakart restoranımızdan o gün ücretsiz bir yemek ikramında bulunalım.
1: Ha mesela.
0: Ya da önümüzdeki yıl yine rezervasyon yaparsanız işte sizde %100 bilmem kaç indirim yapalım. Size bu bizim jestimiz, hediyemiz olsun. Çeşitli kampanyalar yaparak aslında turistik kullanımına, turistin tüketim alışkanlıklarını yönetebilecek bir okul haline de gelebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Bir de işte o her şey dahil sisteminden belki çıkarırsak yerel esnafla da buluşmayı sağlayabiliriz. Az önce sizin söylediğiniz mesela Fransızlar Roquefort peynirinden, sadece Roquefort markasından, ki dünyada tanımayan yoktur bu markayı, yılda 1 milyar dolara yakın para kazanıyor. 700-800 milyon dolar civarında para kazanıyor sadece Roquefort peyniriyle. Türkiye'de hangi işletme bir peyniri türünden bu kadar para kazanabiliyor? Kaldı ki Anadolu'da ne peynirler var.
0: Tabii.
1: Bunlarla insanları buluşturamazsanız tanıtamazsınız.
0: Yani, mesela Balıkesir, Ayvalık bölgesinde Mihaliç peyniri, Ezine peyniri. Şimdi o bölgelere çok seyahat ediyoruz. Muhteşem cennet doğa, yani Tanrı'nın bize verdiği nimetler bunlar. Orada bir peynir müzesi var mı? Hayır, yok. Ne yazık ki yok.
1: Evet.
0: Şimdi İsviçre'ye, Hollanda'ya, Fransa'ya gittiğimizde her yerde peynir müzeleri var. Bizde Kars'ta var peynir müzesi. Kars kaşarı gravyeri için Allah'tan çok şükür bir peynir müzesi yapmışız. Şimdi bizim bunları arttırmamız lazım. Yani gidiyorsunuz İsviçre'ye peynir tadımına giden insan nasıl bir otelde kaldığıyla ilgilenmiyor. Nasıl bir peynir, o peynirin kaç çeşit olduğunu tatmakla, o deneyimi yaşamakla ilgileniyor.
1: Evet.
0: Yani yatağının ultra lüks ya da konforlu olmasıyla ilgilenmiyor. Çünkü yatak orada geçici bir figür.
1: Bir amaç vermek lazım gelen turiste o zaman. Yani bu amaç da işte o tür şeylerle sağlanabiliyor.
0: Son yıllarda turistik otelciler birlikleri özellikle bu anlamda çok pozitif çalışmalar yapıyor. Kaan Bey'i bu anlamda kutlamak lazım. Neler yapıyorlar? Mesela özellikle sürdürülebilirlik noktasında bir adım attık. O adım da şöyle olmaya başladı. Mesela ilk olarak ölçüyorlar. Yani ben ne kadar su tüketiyorum, geceleme başına ne kadar atık üretiyorum, bu atık

kaynaklarda ne kadar çöpe gidiyor, bunu ne yapabilirim, örneğin işte her yıl %10 azaltacağım diye kendine hedef koyabiliyorlar. Ya da tedarik zincirinde değişiklikler yapabiliyorlar. Yani satın aldığı ürünün nereden geldiği.

0: ya da çalışan bilmiyorsa sürdürülebilirliğe dair sürdürülebilirlik kavramına yabancıysa ya da yerel kalkınmaya karşı bir duruşu yoksa, bir hassasiyeti yoksa zaten o davranış biçimi değişmez. Bu aslında kar topu etkisi yaratan bir şey. Yani sürdürülebilirlik biz çevreciyiz demek değil çünkü. Yani aslında sürdürülebilirlik birazcık daha veriye dayalı. Ben bu tüketimimi ne kadar azalttım? Her sene bunu daha ne kadar azaltabiliyorum? Biliyorsunuz artık karbon zero diye bir kavram var. Karbon Hı-hı. borsası diye bir kavram var. Hı-hı. Büyük tesisler, fabrikalar, sanayi tesisleri, tesislerde de var. Ne kadar az karbon üretirse o kadar bir ücretlendirmesi oluyor. Bununla ilgili bir değer kazanıyor. Evet. Özellikle kendi alanında da puanlama sistemleri de söz konusu. Yani Türkiye'nin mevcut sürdürülebilirlik sistemlerinde de aslında giderek kurumsallaşmayı görebiliyoruz ve bu gerçekten hoş bir süreç. Tabii burada ne de gerekiyor? Yani otelleri ve otel yöneticilerine de şöyle nacizane bir önerimiz olsun. Sürdürülebilirlik sertifikalarını alırken denetçilerine özen göstermek, bu denetimleri periyodik olarak yaptırmak, bağımsız denetçilerle çalışmak, çalışanlarına çeşitli eğitimler sağlamak, kentimizde her şey dahil konseptindeki bazı oteller inanılmaz giderler, inanılmaz bir maliyetle hem iletişim hem sürdürülebilirlik hem enerji verimliliğin üzerine A'dan Z'ye, aşçısından komisine, temizlikçisine kadar bütün çalışanlarına çeşitli eğitimler veriyorlar. Uzun vadeli 8 ay 10 ay süren eğitimler veriyorlar haftanın evet. belli günleri. Evet. Şimdi biz bunu baştan inşa etmek zorundayız. Yani sürdürülebilirlik kavramına, su tüketimimizi eğer her şey dahil sistemi bir şekilde devam edecekse bunu da olumlu hale getirmeliyiz. Böyle giderse, hani bu şekilde giderse zaten ülkemizde ne su kalacak, doğal kaynaklar kalacak. Biz sadece her şey dahil sistemine hizmet eden bireyler, kurumlar olarak yaşantımıza sürdürmeye çalışacağız.
1: Yani boşa kürek çekmemek lazım. Özetle ekonomik ve çevresel kaynakları mümkün olduğu kadar az kullanırken bir yandan bir yandan da çeşitliliği artırıp geliri artırmaya bakacağız. Ve bunun yolu da galiba sürdürülebilirlik kavramından geçiyor.
0: Ya aslında hiç iz bırakmamak mümkün değil tabii ki. Yani bıraktığımız izi sürekli küçültmek.
1: Evet.
0: Yani gıdamızı, atığımızı, doğal, sosyal ve kültürel sermayeyi derdimiz ne bizim sürdürülebilirlikte? Gelecek nesillere aktarabilmek. Yani bunu sıfır mümkün değil. Tabii ki sıfır mümkün değil ama.
1: Mümkün değil.
0: Türkiye'de hani yeşil bir dönüşüm sağlayacaksak ve turizm sektöründe yeşil dönüşüme adım atmayı düşünüyorsak ki adım atan belli tesislerimiz var. Bu aslında özellikle bakanlık nezdinde çeşitli çalışmalarla başlatıldı. Ama bu yeterli değil. Yani hani bunu devlet kurumlarının yapması yeterli değil. A'dan Z'ye, en alt kadrodan en üst kadroya kadar bu bilincin oluşması, konunun sadece günlük ya da belli düzenlerin kazançlarından ibaret olmadığını ifade edebilecek çeşitli gönüllü projelerine de ihtiyacımız var. Sizin bu programınız gibi mesela çok sosyal faydası olan bir konu ve program. Bunun için de teşekkür ederim. Çünkü herkesin kendi meslek dalında buna duyarlılık göstermesiyle ancak biz bunun üstesinden gelebiliriz.
1: Ben öldükten sonra umurumda değil, benden sonrası tufan dememek lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve onların torunlarına güzel bir dünya bırakmak zorundayız.
0: Hepimizin ulvi görevi aslında bu. Evet. Bir de işin içinde dönüşsel ekonomi var. İsterseniz ondan da biraz bahsetmek
1: Vaktimiz
0: isterim.
1: Kalmadı. Sizden sonraki konuğumuza da vakit ayırmak istiyoruz ama kısaca öyle değinin. Mi? Başladınız, kısaca değinin lütfen.
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de bir yeşil dönüşüm söz konusu ve bunun üç temel özelliği olmalı. Bunlardan bir tanesi, her sektör için konuşursak kapanışta, su, enerji, üçüncüsü de atık sistemi. Atık sistemi, su ve enerjiyi döngüsel ekonomi çerçevesinde değerlendirmek lazım. Hastane, alışveriş merkezi, kamu kurumu fark etmez. Bu üçü alanında bir dönüşüm sağlarsak aslında döngüsel bir ekonomi olur ve bizim giderlerimiz azalabilir. Hem enerji optimizasyonu, hem su tüketimi, hem de atık sistemi.
1: Evet, Antalya bu atık sistemini yönetmek konusunda çok güzel adımlar attı. Kanalizasyon çok sistemlerini şükür. Arıtma tesislerine bağladık çok şükür. Oradan süzdüğümüz suları açık deniz

0: Denize bırakıyoruz. Tabii büyük ölçüde temiz sular onlar artık. Kıyıları kirli etmiyoruz. Elde edilen çamurları da gübre olarak kullanan tesisler olduğu gibi onları yakarak enerji ve ısıdan yararlanan tesisler de var artık Antalya'da. Böyle gelişmeleri görmek de çok sevindirici bizim açımızdan. Örnekleri tüm Türkiye'de inşallah bunların artarak devam eder.
1: Aslında tüketiciye daha az tüketmek yerine birazcık da işletmeler olarak aynı kaliteyi daha az kaynakla nasıl tüketebiliriz sorusuyla başlarsak süreci belki hepimiz bir adım atmış olabiliriz Tarsim Bey.
0: Evet, bu konuda yasal düzenlemeler de mutlaka en kısa zamanda artarak gelmeli, tamamlanmalı. Sayın Işık Tunçel, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar dilerim.
0: Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Çok şey öğrendik sayenizde.
1: Benim için de büyük zevkti. Sağ
0: evet,
1: olun.
0: Evet. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Sürel Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Görevlisi, İletişim Bilimleri ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Sayın Işık Tunçer'le konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi birkaç şarkılık bir ara vereceğiz. Çünkü müzisyen konuğumuz gelecek biraz sonra. Sayın Fırat Yıldız'la buluşacağız. O stüdyomuzdaki hazırlıklarını, ses provasını tamamlayana kadar üst üste birkaç şarkı dinleyelim. Onlardan ilkini Yaşar söyleyecek. Koy beni gözlerine.

0: Yaşar'ın ardından Pinhani topluluğundan Beni Sen İnandır adlı şarkıyı dinledik. Bu iki şarkıyı biz üst üste dinlerken sevgili dinleyenlerimiz, müzisyen konuğumuz Fırat Yıldız stüdyodaki hazırlıklarını tamamladı ve yayınımızdaki yerini aldı. Kendisini selamlayalım. Fırat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tayfun Bey, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sizin sesinizden, gitarınızdan güzel şarkılar dinleyeceğiz bugün.
1: Evet.
0: Sizi tanıyacağız aynı zamanda. Bu tanışmaya geçmeden önce sevgili dinleyenlerimiz sizi müziğinizle mi tanısalar? Bir şarkı dinlesek mi önce başlangıçta?
1: Tabii ki.
0: Ne planlıyorsunuz? İlk ne söyleyeceksiniz bize?
1: O zaman şöyle yapalım, Üzeni Üzmeli diyelim. 17 Aralık 2025 yılında bizi derinden sarsan bir Halil Erol şarkısı. Slow, güzel bir şarkı. Üzeni Üzmeli diyelim o zaman.
0: Zevkle dinliyoruz. Fırat Yıldız'ın sesinden, gitarından, arkasından kendisini tanıyacağız. Gecenin içinden Antalya'dan canlı olarak devam ediyor.

0: Güzel bir ses, güzel bir yorumla beraberiz bu gece programımızda. Sevgili dinleyenlerimiz, Fırat Yıldız'ı ağırlıyoruz gecenin içinden programında. Bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok
0: bu güzel şarkıyla da bir kez daha hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler.
0: Sizi tanıyabilir miyiz Fırat Bey?
1: Tabii ki. Ben Fırat Yıldız, Hatay Antakya, 1988 doğumluyum. İlkokul 3. sınıfta Alanya'ya göç etme sebebiyle uzun yıllar orada yaşadım. Daha sonra lise dönemi bitip askerden geldikten sonra Ankara'da yaşamaya başladım. Aldığım iş teklifleri, projeler, Antalya'yı da çok sevmemden dolayı hayatıma da burada devam etmekteyim.
0: Antalya'da devam
1: ediyorsunuz. Evet, Antalya'da ikamet ediyorum, doğrudur.
0: Çok aynen güzel.
1: Öyle. Evet.
0: Müziğe nasıl başladınız? Gitar çalmaya ne zaman başladınız? Yani müzik hayatınıza ne zaman ve nasıl girdi?
1: Yani ilkokul, hatta daha geçmiş yıllar olduğunu söyleyebilirim, babamdan aldığım yetenek sayesinde başladım aslında bu yolculuk.
0: O da müzisyen ya da müziğe yatkın.
1: Müzisyen değil ama müziğe yatkınlığı her enstrümanı hemen hemen çalan, çok güzel kulağı olan biri kendisi. O dönemlerde duyduğum, böyle her şeyin sözlerini ezberlemek, sesi yakalamak, duyduğum melodileri, yani kulak yeteneğimin fark edilmesiyle dayımın bana getirdiği Arabistan'dan küçük böyle bir klavyeyle orkla duyduklarımı çalma şeklinde böyle bir yolculuk başladı, serüven başladı. Ama asıl senaryo Alanya'ya taşındıktan sonra hayatıma giren, tabii ki şu an çaldığım enstrümanım gitarımla.
0: Gitarla
1: başladı. Değişti. Tabii öyle. Yani kısa bir süre orada özel eğitim aldıktan sonra satın aldığım gitarı aldığım mağazaya sürekli giderek oradaki müzisyenlerle tanıştıktan sonra bu süreç tamamen devam etti. Evet.
0: Fevkalade.
1: Daha da bırakamadım. Evet.
0: Orada bir virgül koyalım.
1: Tabii.
0: Oradan itibaren yaptığınız çalışmalara geçeceğiz. Kariyerinizde nasıl ilerlediğini anlatacağız sevgili dinleyenlerimize. Ama bir şarkı daha dinlemek isteriz sizin
1: tabii
0: güzel
1: ki,
0: sesinizden.
1: Tabii ki, tabii ki. O zaman şöyle yapalım. Şu an bu geceye özel, daha önce hiç yayınlamadığımız bir şarkı söyleyelim. Biraz böyle pop latin. İsmi Döngel Bebeğim. Ve şu an herhangi bir programda ilk kez çalacağım bir beste olacak bu.
0: Kimin bestesi?
1: Bu Halil Erol bestesi.
0: Halil Erol,
1: evet,
0: bestesi.
1: Halil Hoca'nın bir şarkısı. Döngel Bebeğim.
0: Evet. Halil Bey'i tanıdığımız birisi mi?
1: Halil Bey şu an tanınmayan ama çok güzel kalemi olan, inanılmaz Türkiye'ye bence güzel şarkılar, güzel besteler kazandıracak olan bir beyefendi diyebiliriz.
0: Aa, fevkalade.
1: Onunla da ilgili ilerleyen sürelerde zaten böyle bahsedeceğiz aynen.
0: Tamam, bahsederiz. Tamam. Onun herhangi bir yerde ilk defa çalınıp söylenen.
1: Evet.
0: Yani bizim ilk defa
1: yani
0: duyacağımız.
1: Bu şarkı şu an herhangi bir şekilde daha önce dijital medyada herhangi bir platformda yayınlanmayan ve ilk kez bir programda çalınacak bir şarkısı.
0: Bize kısmet olacak.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ve bizim için de bir heyecan. Döngel
1: bebeğim. Döngel bebeğim.
0: Döngel bebeğim.
1: Evet.
0: Zevkli dinliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Fırat Yıldız'ın gitarından ve sesinden.

0: bütün dinleyenlerimiz adına bu alkışlar.
1: Çok müthiş. Teşekkür ederim.
0: Müthiş. Şimdi şarkıdan bahsedelim biraz. Az önce icra ettiğiniz Döngel Bebeğim adlı bu şarkıdan. Evet. Ama şunu da belirtmek gerekir ki gitarda standart dışı bir yeteneğiniz, bir icra biçiminiz var. Tebrik ediyoruz
1: çok
0: gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çalışmalarınızdan bahsedeceğiz. Gitarla ilişkinizden de bahsedeceğiz ama bu Döngel Bebeğim'i besteleyen Halil Bey'den isterseniz şimdi söz edin biraz bize. Anlatın.
1: Halil Bey'le...
0: Çünkü çok güzel bir şarkı. Yani belki bu yaz sezonunun sona erdi, bitiyor yavaş yavaş yaz bitiyor ama kışa damgasını vurabilecek bir şarkı gibi adeta.
1: Evet, bu şarkı bizim aranjesinde teknik problemler yaşadığımızdan dolayı tam olarak o dönemde içimize sinmeyen ve çıkarmadığımız eserler arasında. Hı hı. Fakat hiçbir zaman bu şarkıdan vazgeçmiş değiliz tabii ki. Çalışmalar yapmayı, bununla ilgili tekrar bir düzenleme gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Gerçekten bizim için de böyle Latin pop, hafif hareketli, insanın içini ısıtan eserler arasında, özellikle Antalya gibi bir şey yaşıyorsanız güzel bir yaz şarkısı olabilir diyebiliriz bunun için.
0: Altında bongo duydum, böyle sonuna doğru alkış sesleri böyle.
1: Kesinlikle evet, aynen öyle.
0: Alkışlarla tam olarak doğru falan kendi kendime öyle şeyler duydum şarkından.
1: Küçük ritimler alıyorum oradan, çok hoşuma gidiyor zaten bu arada. Harika bir ritim kulağı. Evet.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Halil Bey'le Halil Bey'den bahsetmek gerekirse şu şekilde. Halil Bey'le bizim çok ilginç bir tanışma hikayemiz var Tayfun Bey. Hı hı. Biz Halil Bey'le hep telefonlarda yaşadık.
0: Yani soyadını bir daha söyler misiniz?
1: Halil Erol. Sevgili Halil Erol. Erol. Buradan kucak dolu sevgiler kendisine.
0: Nerede yaşıyor Halil Bey?
1: Halil Bey Muğla'da yaşıyor. Hı-hı. Aslında bir kimyager kendisi. Hı-hı. Bir devlet memuru. Çok eski yıllarda, üniversite yıllarında eline kalemi alıp böyle o dönemlerden bugüne gelene kadar yazdığı sözler, şiirler, bunları hayata geçirmek için tesadüfen benimle irtibata giriyor. Ben bir gün Alanya sahnesinde bir yerde program yaparken kendisi de oraya işte tatil için geldiğinde gelmiş. Evet, geldiğinde tanışma sağlıyoruz ve ondan sonra ben Halil Hoca'yı o yıllarda, yaklaşık çünkü 12-13 yıl öncesinden bahsediyoruz, hayal meyal hatırlıyorum. Çünkü o kadar kısa ve telaşlı bir anda karşılaştık ki kendisiyle. Daha sonrasında biz Halil Hoca'yla hiçbir araya gelmedik. Bütün işlerimizi, bütün görüşmelerimizi, bütün planlamalarımızı, sohbetlerimizi sürekli telefonlarda,
0: telefon ve internet
1: üzerinden gerçekleştiriyoruz. Böyle ilginç bir hikayemiz vardır Halil Hoca'yla bizim.
0: Müthiş.
1: Evet, aynen öyle. Halil Hoca.
0: Onun gibi kaç tane şarkısı var sizin söylediğiniz Halil Erol'un?
1: Halil Erol'un şu an bizim sayfalarımızda yayınlamış olduğumuz 15-20'nin üzerinde eseri var. Yani
0: hepsini siz çalıp yorumladınız.
1: Hepsini mi? Ben çalıp yorumladım. Tabii, hı-hı, ki belli dönemlerde Halil Hocamızın Altın Güvercin müzik ödülleri yarışmasında da bu programlarda yarışmaya gönderdiği şarkıları, eserleri var ayrıca.

0: Ama onun dışında klipleri olan, videoları olan, işte Spotify gibi dijital müzik platformlarında yer alan şarkıların hepsini hemen hemen biz beraber yaptık kendisiyle.
1: Müthiş.
0: Tabii ki daha yayınlanmayan şarkıları, şiirleri, besteleri o kadar çok fazla güzel, yani inanılmaz böyle insanın ağzını açık bırakabilecek düzenlemelere sahip yazdıklarıyla.
1: Diğerlerini bilmiyorum tabii ama Dön Gel Bebeğim çok güzel bir şarkıydı az önce dinlediğimiz. Bu programın bitişinde çıkarken Halil Bey'in, Halil Eroğlu'nun telefon numarasını yapımcı arkadaşım Merivan Erin'e de verin de.
0: Tabii ki.
1: Bir gün inşallah Allah kısmet olur sizi beraber de ağırlayalım bu
0: çok
1: stüdyoda.
0: Çok mutlu olur. Kendisi de ben de aynı şekilde.
1: Muhtemelen şu anda bizi dinliyordur.
0: Kesinlikle dinliyor.
1: İnşallah. Evet.
0: Aynen öyle. Heyecanla dinliyor. Benden daha heyecanlı diyebiliriz zaten.
1: Selam olsun buradan sayın Halil Erol'a.
0: Evet.
1: Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sözü fazla uzatmadan sizden bir şarkı daha dinleyelim. Sonra müzik çalışmalarınızı konuşmaya başlayalım.
0: Tabii. O zaman delinim diyelim, biraz tempoyu düşürelim. 17 Ekim 2025'te akustik çalışma olarak Instagram üzerinden yayınladığımız Delinim şarkısı.
1: Kimin bestesi?
0: Tabii ki Halil Erol şarkısı.
1: Yine onun bestesi.
0: Sözler? Sözler de aynı şekilde. Söz müzik tamamen kendisine ait.
1: Ona ait. Evet. Halil Erol'a ait bir şarkı. Neydi şarkının adı?
0: Delinim. Evet. Yıllardır arıyorum, buldum seni. Bir sevsen yakacağım gemileri diyor.
1: Haydi bakalım.

0: Bu da güzel bir şarkıydı. Evet. Söz ve müziği Halil Erol'a ait. Bu evet. Delinim.
1: Delinim. Delinim. Şarkımızın adı Delinim.
0: Adlı şarkıyı Fırat Yıldız'ın gitarından ve sesinden dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Sayın Halil Erol'a da bir kez daha selamlar olsun buradan.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan.
0: Şimdi gitardaki ustalarınızdan söz etmiştik biraz önce. Evet. Nereden geliyor bu müziğe olan yeteneğinizi konuştuk ama bu ustalık, bu öğrenme süreci nasıl gerçekleşti?
1: Yani şöyle belirteyim size bunu. Bununla ilgili tabii ki ben çok böyle planlı, programlı, disiplinli yaşayan bir insanım. Enstrüman dediğimiz şey de tamamen disiplin isteyen bir şeydi.
0: Çok doğru.
1: Fakat her şeyi bir kenara bırakarak şundan bahsetmek istiyorum. Herkesin böyle hedef aldığı, idol haline geldiği bir takım isimler vardır. Hı hı. Bu konuyla alakalı ben buradan sevgili Zeynel abiye sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Alanya'da ve Alanya öncesinde İstanbul gibi büyük şehirlerde müzisyenlik yapmış, yıllarca birçok tanıdığımız isme çalmış. Hı hı.

0: gitarist, gerçekten bir gitar virtüözü. Ben onunla beraber sahne almaya başlamadan kendisini tanıdım ve onunla beraber sahne aldıktan sonra onun yaptığı şeyleri izleyerek, dinleyerek, onun açıklamalarını böyle pür dikkat dinleyerek kendimi geliştirdiğimi ve gerçekten gitarıma yeni bir teknik kattığımı söyleyebilirim bu konuyla alakalı.
1: Yani hocanız bir anlamda Zeynel Bey oldu.
0: Aynen öyle. Hocanın, Zeynel abi diyebiliriz. Fingerstyle dediğimiz Tayfun Bey gitarda bir teknik vardır. Hı-hı. Aynı anda hem akorları çalarsınız, hem soloyu çalarsınız.
1: Hem melodiyi çalar.
0: Hem melodiyi çalarsınız. Hı-hı. Ben yani o kadar çok etkilenmiştim ki eski böyle 70-80-90 dönemi şarkıları. Hatta Hı-hı. bir Selen Hanım vardı solistimiz. Selen ablamız. Buradan Hı-hı. canımız kendisi. Onunla beraber o kadar güzel tek bir gitar hani orkestra çalmak gibi bir şeydir bu. Sanki orkestrasyon tekniği kullanmak.
1: Öyle geliyor kulağa
0: zaten. Beni gerçekten evet çok etkilemişti. Ben demiştim ki evet bu yolu izlemeliyim demiştim. Ve ileriki yıllarda yaklaşık 10-15 yıl bunun üzerinden geçtikten sonra baktım ki ben eğer bir şeyleri böyle yapıyorsam Zeynel abinin etkisinde kalarak ondan duyduklarımla, ondan gördüklerimle etkilenerek yaptım demektir dediğim
1: fark ettim kendime.
0: Evet, aynen
1: müzik
0: öyle.
1: Dünyasına yeni bir usta, bir isim daha kazandırmış Zeynel Bey, sağ
0: kesin
1: olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Sayın Fırat Yıldız gerçekten. Müzik çalışmalarınızdan söz edin biraz bize. Hı. Neler yaparsınız?
0: Yani müzik çalışmalarımda ben Halil Erol'un zaten bütün bu beste projeleri, işte prodüksiyonel durumları, dijital medya, bütün bunların koordinesini gerçekleştiriyorum. Bununla beraber son...
1: Onun bestelerini hayata geçiriyorsunuz.
0: Evet, hayata yani. Geçiriyorum diyebiliriz. Hı-hı. Son 5 yıldan beri Antalya Devlet Operası ile beraber özel programlar gerçekleştiriyoruz. Flash mob dediğimiz opera programları gerçekleştiriyoruz biz. Dünya ünlü özel otellerde, özel etkinlik alanlarında bu etkinliği yapıyoruz ve bunlar farklı dillerde olan etkinlikler. Yani İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, hı hı. Latince gibi, Türkçe gibi bazı eserleri çalıyoruz. Hı hı. Bununla beraber tabii ki uzun yıllar benim gitar eğitmenliği sürecim de gerçekleşti. Ankara Altındağ Belediyesi, Çankaya Belediyesi gibi yerlerde gitar eğitimi de verdim. Gitar hı hı. öğretmenliği yaptım. Usta öğretici olarak geçiyorum ayrıca. Hı hı. Geriye kalan

0: Olan zamanlarımız şu an en çok bizim hayatımızdan zamanımızı alan şey Halil Erol'un tabii ki projesi. Hı hı. Bütün işimiz, gücümüz yazmak, düzenlemek, stüdyoda zamanımız çok fazla geçiyor diyebilirim. Hı hı. Yani sürekli biliyorsunuz bir müzisyenin hayatı üretimle alakalı bir şey bu. Stüdyoda sürekli şarkılarla işte orası nasıl, bu trafiği nasıl yapmalıyız, işte bunu nasıl hayata geçirmeliyiz gibi zamanlar alıyor tabii ki.
1: Müzik sürekli paylaşım böyle platformlarına da koyuyorsunuz o zaman yaptığınız tabii ki, şarkıları, tabii ürettiğiniz tabii şarkıları.
0: Tabii ki.
1: Solist genelde siz mi oluyorsunuz gitarda?
0: Evet, şu an için vokalde solist gitar ve vokal olarak benim. Biz tabii ki Türkiye'de bir önceki yaptırdığımız örneğin az önce çaldığım Üzeni Üzmeli isimli şarkı, hı hı, ve birazdan çalacağım bir şarkı daha olacak Dönsen diye. Hı hı. Türkiye'de önde gelen işte İstanbul Strings gibi, Can Güneş gibi iyi isimlere, yani birçok albümde yer alan iyi müzisyenlere de şarkılarımızı çaldırıyoruz. Hı hı. Ve ben solistliğini yapıyorum ayrıca bu projede.
1: Fevkalade. Tabii günümüzde müzik işleri biraz değişti. Bütün müzisyenlerin aynı anda stüdyoya girip çalması gerekmiyor. Siz evet, bir şeyleri gönderiyorsunuz internet üzerinden, onlar üzerine çalıyorlar. Kayıtları size gönderiyorlar, sonra birleştiriliyor falan.
0: Çok ilginç. Biz de hala hayretler içerisindeyiz inanın.
1: Böyle ilerliyor ama değil mi, evet, işte? Evet. Yani müzisyenler ilerliyor farklı farklı zamanlarda stüdyoya girip üst üste çalma ve onları birleştirme usulüyle.
0: Siz bir şarkı yapıyorsanız örneğin burada Fırat Yıldız olarak aranjörünüzle ve stüdyonuzla buluşuyorsunuz. Sadece iki kişiseniz. İstanbul'dan herhangi birine gitarları çaldırabiliyorsunuz. Adana'dan bir yaylı grubuna kemanları çaldırabiliyorsunuz. Başka bir şehirden, İzmir'den işte ritim çaldırabiliyorsunuz.
1: Birisi bunların hepsi çalıyor,
0: kanalları gönderiyor ve aranjör orada direkt o sihri büyüyü yaratıyor. Bunların hepsini
1: onları birleştirip evlendirip
0: temizliyor, evlendiriyor ve inşaatın temellerinden sonra yavaş yavaş üzerine koymaya başlıyor.
1: Mix mastering aşaması yani. Ya,
0: evet. Bayağı evet, bilgisiniz bu konularla alakalı.
1: Biraz harika, biraz müzik camiasına yakınım diyebilirim. Çok yani güzel, uğraşıyorum ben de biraz. Fevkalade. Evet. Tamam, hadi bir şarkı daha dinleyelim sizden.
0: Tabii ki.
1: Arkasından belki sizin besteleriniz de vardır. Biraz sizin tabii çalışmalarınızdan konuşmaya devam ederiz.
0: Tabii ki.
1: Şimdi ne dinleyeceğiz?
0: Şimdi Halil Erol dışında bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkı benim için çok çok önemli bir şarkı. 1984-85 yılında Fikret Kızılok'un yapmış olduğu bir şarkı. Buradan kendisini rahmetle anıyoruz tabii ki.
1: Çok önemli bir müzisyendi.
0: Kesinlikle. Çekirdek Sanat Evi tarafından Bülent Ortaçgil ile beraber
1: o kayıtları çok dinledim.
0: Evet,
1: çok dinledim.
0: O enerjiyi inanın alıyorum zaten sizden. Ben bu şarkıda böyle hep Olimpos'u, Olimpos halini, yani orayı düşünerek bu şarkıyı sahnelerimde söylemişimdir. Çok değişik, ütopik, çok derin bir şarkıdır. Bu şarkı hayallerin, sevginin ve parayla satın alınamayan şeylerin şarkısıdır diyebiliriz. Düşler.
1: Aa, evet, zevkle, zevkle.
0: Kısa bir akord tabii ki.
1: Evet, akordumuz Antalya stüdyosu olduğu için tabii klima mecburen çalışıyor. Klimadan dolayı gitarın akordu biraz bozulabiliyor. Stüdyo ortamımız evet, küçük. Fırat hazırız. Yıldız, akordunuza baktınız.
0: Hadi,
1: tamam.
0: Hazırız.
1: Peki, hadi dinliyoruz. Sahne adlı Fikret Kızılok şarkısını Fırat Yıldız'ın yorumundan.

zaman fark ettikçe hayatı birçok şeyin değeri.

0: şarkılar arasındadır.
1: Evet. O Çekirdek Sanat Evi kayıtları da birden fazla albüm şeklinde yayınlandı. Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok'un. Galiba 2 ya da 3 kaset olmalı.
0: Doğru.
1: Kaset diyorum, o zaman benim gençliğimde dinlediğim zamanlarda kasetti onlar çünkü.
0: Evet.
1: Canlı kayıtlar.
0: Evet.
1: Çekirdek Sanat Evi'nin tabii canlı kayıtlarında böyle evet, kusurlarıyla, sevaplarıyla, hatalarıyla, günahlarıyla bir evet, albüm serisiydi o ve çok güzel şarkılar vardı
0: çok
1: gerçekten
0: güzel,
1: içinde.
0: Çok güzel.
1: Müthiş.
0: Çok etkilendiğim dönemler olduğunu söyleyebilirim. O şarkıları çalmak için gerçekten kendinizi böyle özel hissettiğiniz zamanlar vardır ya.
1: Hı-hı.
0: Diyorum ki ya biz iyi ki o dönemlerde o isimleri tanıdık. Onların şarkılarını sahnelerde çaldık. Onların mücadelesini verdik. Onların yaşadıklarını anlamaya çalıştık.
1: Hı-hı.
0: Ben o dönemde o isimler için çok değerli başka gruplar da var. Tabii ki Ezgi'nin Günlüğü bambaşka bir dünya. Yeni Türkü Derya Köroğlu.
1: Yani şimdi saysak diğerlerinin gönlü kalır. Hiç
0: evet,
1: saymayalım.
0: Evet,
1: yani bitiremeyiz çünkü programı
0: kesinlikle,
1: sonuna kadar.
0: Kesinlikle.
1: Kimler var kimler? Türkiye'de güzel müzikler yapan.
0: Çok güzeldi.
1: Evet. Peki siz neler yapıyorsunuz? Bu prodüksiyon işleri, stüdyo işleri dışında sahneniz var mı mesela? Sahne yapıyor musunuz hala Antalya'da?
0: Şöyle belirtelim size, benim son 4 yılım otel programlarında geçiyor. Hı-hı. Daha çok biz otel performansları gerçekleştiriyoruz.
1: Antalya Devlet Opera Balesi demiştiniz, onlarla
0: evet,
1: yaptığınız
0: ben
1: projeler
0: Devlet
1: dışında var mı?
0: Tabii ki herhangi bir orada kurum herhangi bir
1: bağınız yok.
0: Resmi bağım yok. Evet, aynen Hı-hı. öyle. Ama onun dışında onlarla özel işte programlarda, otellerde performanslar gerçekleştiriyorum. Fakat son 1 yıldan beri maalesef sektörümüzün yaşadığı zorluklardan dolayı, turizmin Hı-hı. geldiği noktadan dolayı,
1: hı hı.
0: Bir de eğer böyle düşler gibi şarkıları çalacağım ben diyorsanız eğer dışarıda piyasada, maalesef çok fazla sahne yapma şansınız olmuyor diyebilirim size. O yüzden son bir yıldan beri biz de tamamen kendimizi üretmeye, yazmaya, çizmeye, Halil Hoca'yla beraber işte bu prodüksiyon işlerine, çekimlere, bunlara verdik.
1: Fevkalade. Evet. Geçtiğimiz aylarda peş peşe yeni klipleriniz de yayınlandı.
0: Evet.
1: Biraz bize yaptığınız bu kliplerden, bu çalışmalardan da bahseder misiniz? Klipler hangi şarkılara çekildi? Hı-hı. Sözler, müzikler?
0: Evet. Şimdi bu konuyla ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben prodüksiyon sanırım dünyanın en keyif veren işlerinden biri. Kliplere biz ciddi anlamlarda süre ve zaman ve emek ayırıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Örneğin şöyle belirtebilirim size. Son çıkarmış olduğumuz bir şarkı var. Erotika isimli bir şarkı Mizahen. Bu şarkıya 18 saat klip çektik. Yani çok titiz bir yönetmen, inanılmaz bir senarist, inanılmaz oyunculuklar. En son gece 2'de hepimiz böyle ayakta duramaz vaziyette oradan ayrıldığımızı söyleyebilirim. Kliplere gerçekten çok büyük bir çaba harcıyoruz.
1: Bitti mi, yayınlandı mı o şarkı?
0: O şarkı yayınlandı. Şu an son klip çalışmamız sayfamızdaki Instagram sayfasında ya YouTube üzerinden son Hı-hı. klip çalışmamız diyebilirim.
1: Ne diye aratacağız?
0: Fırat Yıldız erotika yazılması yeterlidir.
1: Fırat Yıldız erotika.
0: Evet, aynen öyle. Bunlardan tabii büyük çoğunluğu bu şarkıların bizim Instagram sayfamızda. Hı-hı. Diğerleri de YouTube ve Net'te üzerinden yayınlı. Instagram sayfamız Fırat Yıldız Official sayfamızda.
1: Hep Fırat Yıldız Official üzerinden mi gidiyor? Bütün
0: biz
1: sosyal
0: genelde,
1: medyada.
0: Evet. Yani Reels'larımızı, Reels kliplerimizi, çalışmalarımızı biliyorsunuz şu an dünyada Instagram ve TikTok gerçeği var.
1: Orada yürüyor.
0: Evet, orada yürüdüğü için biz de genelde o yolları izlemeyi tercih ediyoruz. Bir de genç nüfusa, genç kitlelere daha çok hitap edebilmek için de burayı tabii ki tercih ediyoruz.
1: Diğer müzik paylaşım platformları? Oralarda var mı kayıtlarınız?
0: Spotify'da tabii ki sayfamız işte DistroKid'de açmış olduğumuz bir isim. Spotify ve diğer müzik, Apple Müzik'te aynı şekilde varız ve diğer bütün hemen hemen müzik platformlarında da Fırat Yıldız şeklinde arattığımız zaman bu şarkıların birçoğunu oradan dinleyebilirsiniz.
1: Fevkalade.
0: Aynen.
1: Bunlar arasında kendi besteleriniz var mı?
0: Benim şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğum 2 tane bestem var. Erotika Hı-hı. benim son çıkan bestem.
1: Hı-hı.
0: Bunun bir öncesinde de tabii ki Erotika'nın tam 180 derece zıttı olan Kayıp Ruhumdan isimli etnik bir çalışmam var.
1: Hı-hı.
0: Bu eser yaklaşık 6-6,5 dakikadan oluşuyor. Bunu Hı-hı. YouTube üzerinden yayınladık.
1: Hı-hı.
0: Instagram'da küçük bir kısmı var bunun.
1: Bununla
0: ilgili yani bu benim uzun zamandan beri yapmak istediğim bir projeydi. Çünkü etnik müziği çok seviyorum ben. Yani o derinler, işte tasavvuf, altyapılarla birleştirme gibi şeyler. Bununla ilgili çok sıra dışı bir klip çektik buna. Sap biliyorsunuz, sandal, sap yöntemi. Saplarla denizin ortasına bir mağaraya gittik biz bu klibi çekmek için. Bir mağaranın içine girdik ve sadece 3 kişi gidebildik oraya. Evet, yönetmenimiz, asistanımız ve

0: Ben oradaydım ve o mağaranın içerisinde o klibin ruhunu yaşatmak için orada çektik. O kadar.
1: Haydi bakalım,
2: evet.
1: Merak ettik şimdi, iyi mi? Mecbur seyredilecek
2: kayıp
1: yani.
2: Ruhumdan.
1: Kayıp ruhumdan.
0: Evet.
1: Mecbur seyredilecek yani, hiç şansımız yok.
0: Bunların dışında bütün tabii ki şarkılarımız.
1: Öyle bir anlattınız ki acayip merak ettik yani hakikaten.
2: Evet, evet.
1: Neydi şarkının adı?
0: Kayıp Ruhumdan.
1: Kayıp Ruhumdan.
0: Evet, YouTube peki. Ve Instagram'da bunu hı-hı izleyebiliriz.
1: Ben aklımda biraz zor tutuyorum. Birkaç defa sordum şuraya yazayım ben bir kenara.
0: Evet, tamam.
1: Çok az bir zamanımız kaldı. Tabii. 9 dakika sonra programı teslim edeceğiz.
0: Tamam.
1: Dinleyebildiğimiz kadar çok şarkı dinleyelim.
0: Tabii.
1: Sonra sohbete devam ederiz.
0: Tabii ki. O zaman hareketli mi yapalım, slow mu yapalım, ne dersiniz?
1: Gönlünüzden ne geçiyorsa biz asla yönlendirmeyiz.
0: Tamam,
1: müzisyen
0: süper
1: konuklarımızı.
0: Ya ben saat itibariyle şu an böyle bir de yolculuk esnasında olan tabii ki illaki
1: muhakkak şu anda yollardan da dinleyenler var.
0: Ben biraz daha
1: vardır
0: böyle slow ruhlu bir adam da olduğum için slow bir şeyler çalmak.
1: Ben de öyle severim.
0: Öyle mi?
1: Ben de öyle
0: çok severim. Harika, çok güzel. O zaman slow bir şarkı çalalım. Hemen küçük bir hazırlıktan sonra tabii ki şöyle... İlhan Şeşen 1994 Sensiz Olmaz diyor.
1: Allah rahmet eylesin ona. Sensiz Olmaz da gün doğarken de
0: evet,
1: yeğenleriyle
0: evet
1: beraber çalıp evet söylemişti onu.
0: Evet.
1: Ne güzel şarkıdır.
0: Çok güzel şarkıdır. Sahnelerimde, programlarda ilk çıktığımda hemen hemen birinci ya da ikinci şarkımdı yıllarca diyebilirim bu şarkıyı. Severek
1: Fırat Yıldız, zevkle dinliyoruz.

0: Bu gece standart üstü, kalbur üstü bir gitarist, bir müzisyen dinledik. Gecenin içinden programının bu ikinci bölümünde. Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk Sayın Fırat Yıldız.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Neler var önümüzde? Neler bekliyor sizi, bizi?
1: Eylül ayında çok güzel bir prodüksiyon, yepyeni şarkılar, harika klipler. Hem tabii ki yeni genç arkadaşlarımıza hitap edebileceğimiz, hem de böyle eski dostlarımız diyelim, onları üzmeyeceğimiz harika şarkılar gelecek. Tüyo olarak bunu söyleyebilirim. Çok güzel şeyler gelecek. Hem müziğe doyacağız, hem görüntü olarak kliplere doyacağız diyebilirim.
0: Bu video paylaşım ve müzik paylaşım sitelerinde yapacağınız yeni çalışmalarda böyle az önce çaldığınız gibi başka bestekar, eski şarkılardan böyle nostaljik göndermeler olacak mı, yoksa hep yeni çalışmalar mı dinleyeceğiz?
1: Keşke bunları yapabilsek, keşke bunları gerçekten gerçekleştirebilsek,
0: yorumlayabilsek
1: ama gerçekten çok zor. Hı hı. Biz elimizden geldiğince orada bu hedefi
0: aldık. Başka koşullar da devreye giriyor.
1: Tabii ki. Tabii
0: kolay
1: ki.
0: Olmuyor. Evet.
1: Ama onunla ilgili şöyle küçük bir tüyodan bahsedeyim. Akustik projelerimiz olacak aralarda. Akustiklerde biz bu nostaljileri stüdyolarda çalıp bunları da paylaşacağız tabii ki.
0: Eylül'de yapacağınız yeni çalışmalar ama hep yeni şarkılar.
1: Tabii ki. Onlar tamamen yeni, hiç dinlenmemiş olan eserlerden oluşacak.
0: Vallahi
1: harika,
0: çok
1: bir dörtlü geliyor diyebilirim.
0: Çok güzel. Çok kalbur üstü gerçekten. Şarkılar, besteler, icralar.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: parmaklar. Büyük ustalık. Gerçekten tebrik ediyoruz. Ve bu gece konuğumuz olduğunuz için de bir kez daha teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Sizin sesinizden, yorumunuzdan dinleyeceğimiz bir şarkıyla programımızdan çıkalım. Siz onu düşünürken biz de yavaş yavaş kapanışımızı yapalım. Tamam. Programımızı kapatalım, ekibimizi söyleyelim, programımızı tamam. Kapatalım ve programımızın sonuna sizin sesinizle, sizin şarkınızla ulaşalım istiyoruz, olur mu?
1: Tabii ki, tabii ki, seve.
0: Tamam,
1: ki.
0: Hay. Tamam. Gecenin içinden programında ikinci bölümümüzde Antalya'da müzisyen Fırat Yıldız konuğumuz oldu. Fırat Bey, bir kez daha size gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Son şarkınız ne olacak?
1: O zaman biraz böyle hareketli yapalım. Aşk laftan ibaret diyelim.
0: Aşk laftan ibaret. Aynen. Şarkınıza başlamadan önce biz kapanışımızı da yapalım. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan

Canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programı önümüzdeki Perşembe gecesi 23 ana haber bülteninden sonra yeniden sizlerle buluşacak sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizin için hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı diliyoruz ve sizi tekrar müzisyen Fırat Yıldız'la ve şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonla bağlandı. Kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi Erdoğan. Vefat eden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönüllü rahmetli andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına rağmen Türkiye'de ekonomi politikalarının sonuçlarının alındığını söyledi. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini vurguladı. Çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Gıda fiyatlarının da haftalık takip edileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve işgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeleri askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı.

yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Terörist İsrail'e karşı Türk milletini, devletinin ve Cumhurbaşkanının yanındadır dedi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı, ancak sonrasında Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisinin yeniden bölgede konuşlandırıldığı açıklaması ise sahada yeniden askeri hareketliliğin artabileceğini işaret etti. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Haberleri sunduk.

Yıldızlar gökyüzünü sararken biz de Anadolu'nun en içli tınılarını radyonuza taşıyoruz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Şahin'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Serpil Algül Yıldırım sizlerle. Araya arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü.

Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Oktay Bora Ertuğrul söylüyor. Ben bir Yakup idim kendi halimde, Mevlam'ın kelamı vardır dilimde.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bir mecliste en büyük rütbe sessizce dinleyebilme ve haddini bilerek soru sorabilme rütbesidir. Bugün nezaket mevsiminde ilim yolculuğunun o en nazik, en dikkat isteyen köprüsünden, dinleme ve soru sorma zarafetinden geçeceğiz. Bilgi sahibinin karşısında oturmak bir pınarın başında susuzluğumuzu gidermeye benzer. O pınarı bulandırmadan, gürültü çıkarmadan ve akışın hukukuna riayet ederek o sudan nasiplenmek asıl talebelik adabıdır. Dinlemek, muhatabın varlığına yer açmak, soru sormak ise o varlığa nezaketle misafir olmaktır. Şükrü Erbaş o sessizliğin derinliğini anlattığı mısralarında şöyle diyor. Konuşmak bir dışarıya taşmak ise dinlemek bir içeriye çekilmektir. İnsan ancak sustuğunda kendi derinliğine bir başkasını sığdırabilir. Şükrü Erbaş'ın bu tespiti bizi ilmin o ilk kuralına götürür. Sözü kesmemek. Bilgi sahibi konuşurken cevabı zihnimizde hazır tutarak değil, o sözün ruhumuza değmesine izin vererek dinlemek gerçek nezakettir. Henry Bergson, anlamanın bir içsel sempati olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda dinlemek, muhatabın zihniyle eş zamanlı ritme girmektir. Soru sormak ise bu ritmi bozmadan, sadece karanlıkta kalan bir noktayı aydınlatmak için tutulan, aslında aydınlık bir fener olmalıdır. Gazali Kimya-i Saadet'te ilmin kapısını çalanın edebi hakkında soru sorma edebini en başa koyar. Gazali'ye göre imtihan etmek için değil, öğrenmek için sormak, muhatabını yormadan, onu köşeye sıkıştırmadan kelamı talep etmek kalbin selametindendir. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan güzel soru ilmin yarısıdır hikmeti aslında sorunun niteliğine ve üslubuna bir işarettir. Soru bir gösteriş aracı değil, bir ihtiyaç beyanı. Bir alime veya öğreticiye onun vaktini ve sabrını suistimal etmeden nezaketle yöneltilen her soru hem soranı hem de o cevabı dinleyenleri birer basamak yukarıya taşıyacaktır. Hazreti Mevlana, dostum sen sadece kulaktan ibaret ol, gerisini ben anlatırım derken dinlemenin aslında ne kadar büyük bir olma hali olduğunu vurgulamaktadır. Bizim medeniyetimizde edep meclisleri vardır ve orada susmak konuşmaktan daha zor ve daha kıymetli sayılır. Bugün ise her şeyi bildiğini sanan, daha cümle bitmeden ama ile söze giren modern insanın unuttuğu o dinleme estetiğini geri çağırmalıyız. Soru sormadan evvel destur istemek, cevabı alındığında bir teşekkür ve bir sükut ile yerini bilmek, Edebül Müfred'in özündeki o rifkat yani yumuşaklılık ahlakıdır. Kıymetli dinleyiciler, güzel dinlemek en az güzel konuşmak kadar asil bir eylemdir. Gelin bugün bir ders halkasında, bir sohbette veya bir dost meclisinde dinleme orucu tutalım. Karşımızdakinin sözünü kendi zihnimizin gürültüsüyle bölmeyelim. Sorduğumuz sorularla yaralamayalım, yormayalım. Aksine o bilgiyi daha da bereketlendirecek zarif birer anahtar olalım. Unutmayalım ki ilim ancak edep kabına döküldüğünde ve sükunetle dinlendiğinde gönle şifa olur. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kulaklarınızın hakikate açık, sorularınızın zarafetle mühürlendiği güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Yaz tatilinde bozulun uyku, hareket ve beslenme değişikliklerinin ardından çocuklar yavaş yavaş okul dönemine hazırlanıyor. Okula sağlıklı bir başlangıç için neler yapılmalı? Ayrıca çocuklarda endokrin sağlığı ve büyüme nasıl izlenmeli? İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Endokrinolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor İbrahim Mert Erbaş stüdyomuza konuğumuz olacak. Bugün hayatımızın tam merkezine yerleşen, hepimizi ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Yapay zeka çağında iletişim, düşünme ve öğrenme becerilerimiz. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Ayşen Yalman konuğumuz olacak. Ayrıca sevgili dinleyiciler, Teknofest Mavi Vatan etkinliklerini takip eden alandaki arkadaşımız TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik'le de bir sohbetimiz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, İzmir Behçet Uz Çocuk Endokrinolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doçent Doktor İbrahim Mert Erbaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Erbaş programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Herkese günaydınlar.
0: Çok teşekkürler. Çocuklar yaz tatillerini yapıyor hala ama artık bir okula başlangıç hazırlığı da var. Okula sağlıklı başlayabilmeleri için bu dönemde nelere dikkat etmek lazım? Siz dalınız açısından, çocuk endokrinolojisi açısından neler önerirsiniz acaba?
1: Tabii aslında okula başlangıç dönemini çocukların sağlık alışkanlıklarını yeniden düzenlemek için ben çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü yaz döneminde çocukların uyku saati değişebiliyor, fiziksel aktiviteleri değişebiliyor, beslenme düzenleri biraz farklılaşabiliyor. Dolayısıyla okullar açılırken sadece işte çantası hazır mı, kıyafetleri, kırtasiyesi hazır mı diye değil de çocuğum yeni eğitim yılına fiziksel ve psikolojik olarak hazır, bir sağlıklı bir şekilde hazır mı diye de düşünmek önemli. Hı hı. Bir de çocuk endokrinolojisi açısından tabii bizim için çok önemli bir konu var. O da büyüme. Çünkü büyüme çocuk sağlığının bize verdiği çok değerli bir sinyal. Çocuk eğer düzenli büyüyorsa bu bize pek çok konuda olumlu bilgi veriyor. Ama büyümede eğer belirgin bir değişiklik varsa da bunun altında araştırılması gereken bir neden olabiliyor.
0: Şimdi büyüme deyince önce boya bir bakılıyor ya çocukların boyuna. Normal olup olmadığını nasıl anlayabilir anne babalar? Hani şunu da denilebiliyor. Anne babası kısa, kendisi de kısa olabilir. Belki bu şekilde büyümedeki bazı aksaklıklar gözden kaçıyor olabilir mi?
1: Şimdi burada ilk söylemek istediğim şey şu olabilir. Yani çocuğun boyunu sadece başka çocuklarla karşılaştırmamak gerekiyor. Çünkü eğer sınıfta işte atıyorum 25 çocuk varsa 25 çocuğun da aynı boyda olması biz beklemiyoruz. Genetik özellikler çok farklı. Ve anne babanın boyu çocuğun genetik olarak ulaşabileceği boy potansiyeli üzerine önemli bir etkiye sahip, hatta temel etkiye sahip diyebiliriz. Biz çocuk endokrinolojisinde daha çok çocuğun zaman içerisinde nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Örneğin bir çocuk yaşlarının çoğundan kısa olabilir ama yıllar boyunca kendi büyüme eğrisini istikrarlı bir şekilde takip ediyorsa, başka herhangi bir problemi yoksa bu tamamen normal, sağlıklı da olabilir. Ama çocuk daha önce kendi eğrisinde düzenli ilerlerken birden aşağı doğru geçmeye başladıysa, yani persantil kaybediyorsa ya da

0: boy uzama hızı belirgin şekilde yavaşladıysa o zaman bunun nedenini araştırmak gerekiyor. Yani aslında tek bir boy ölçümü yeterli değil. Hatta bazen aileler bize işte hocam çocuğun boyu kısa diye geliyor. Ölçüyoruz bakıyoruz ama aslında bunun normal aralıkta olduğunu görüyoruz. Çünkü biz yaşa ve cinsiyete göre onun büyüme eğrileri üzerinde işaretliyoruz. Hı hı. Ya da tam tersi çocuk bugün geldiğinde normal aralıkta olabilir ama son 2 yıldaki büyüme hızına baktığımızda yavaşladığını fark edebiliriz. Ya da bazen anne baba uzun olabiliyor, aileye göre kısa kalmış olabiliyor. Bu yüzden çocukların boy ve kilosunu düzenli aralıklarla ölçmek, takip etmek ve bu ölçümleri büyüme eğrileri üzerinde değerlendirmek çok önemli. Hı hı. İşte okul çağındaki bir çocukta bu sıklık 6 ayda bir olabilir. Ergenlik çağında yılda bir olabilir. Çocuk hekimi düzenli aralıklarla takip edip eğer bir sorun olursa o zaman çocuk endokrinoloğuna yönlendiriyor. Ve burada bir başka önemli nokta da ölçümün doğru yapılması. Özellikle evde yapılan ölçümler biraz farklı ya da hatalı olabiliyor. O yüzden mümkünse hep aynı merkezde aynı yöntemle ölçülmesini biz öneriyoruz. Diğer bir dediğiniz nokta işte anne babası kısa, çocuk da kısa olması normal mi yaklaşımı? Evet, önemli bir doğruluk payı var. Bu genetik boy kısalığı oluyor. Ama tek başına yeterli değil. Biz anne babası kısa olan bir çocuğun toplum ortalamasından biraz daha kısa olması bekliyoruz. Çünkü anne baba boyuna göre bir hedef boy hesaplıyoruz. Buna genetik potansiyel açısından bakıyoruz ama aile kısa diye çocuğun büyümesindeki her problemi normal kabul etmek de doğru değil. Çünkü çocuğun kendi büyüme hızıyla, kemik yaşıyla, ergenlik durumuyla gerektiğinde bazı laboratuvar tetkikleriyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani bizim aile kısa, o da kısa olacak deyip büyümeyi tamamen göz ardı etmemek gerekiyor. Bazen de anne babada zamanında işte atlanmış ya da tedavisi unutulmuş durumlar olabiliyor. Büyüme hormonu eksikliği gibi. Onlar çocuğa geçmiş olabiliyor. Bunların erken fark edilmesi önemli o yüzden.
1: Az önce dediniz ki çocuk hekimi takipte bir sıkıntı fark ettiğinde endokrinolojiye yönlendirebiliyor. Onun dışında anne babaların bilmesi gereken alarm durumları var mı? Bir çocuk endokrinoloji uzmanına danışalım demeleri gereken.
0: Şimdi burada da birkaç noktaya dikkat edebiliriz. Yani çocuğun boy uzaması dediğim gibi belirgin şekilde yavaşlıyorsa, daha önce takip ettiği büyüme eğrisinden aşağı doğru geçiş varsa, yaşıtlarıyla arasındaki boy farkı giderek açılıyorsa değerlendirme gerekir. Bunu aileler zaten çok güzel anlıyorlar aslında. Yani ben geldiklerinde anneye soruyorum işte çocuğunuz geçen yazla mesela aynı kıyafetleri mi giyiyor? Bedeni değişti mi? Ya da ayak numarası, ayakkabı numarası büyüdü mü? Bunlar ipuçları olabiliyor. Bunun yanında eğer çocukta beklenenden erken ya da geç ergenlik bulgusu varsa da bizim değerlendirmemiz uygun olabilir. Bir de tabii sadece boy değil. Yani eşlik eden kilo ve genel gelişim de önemli. Açıklanamayan bir kilo kaybı ya da çok hızlı kilo alımı varsa ya da işte aşırı susama, sık idrara çıkma gibi belirtiler varsa bunları da önemsemek gerekiyor. Aileler tabii bazen işte biraz daha bekleyelim belki uzar diyor. Bazen evet çocuğun biraz geç büyümesi ya da ergenliğin geç başlaması tamamen normal olabiliyor. Bu normalin varyantı bir durum. Özellikle ailede benzer bir öykü varsa yani baktığımız zaman anne ya da baba bazen dayıda ya da halada bunu görebiliyoruz. İşte geç ergenlik, geç boyatma, geç serpilme ama bunun normal bir varyasyon mu yoksa bir hastalık mı olduğunu sadece bekleyerek anlamak mümkün değil. O yüzden büyümede bir yavaşlama varsa takip etmek bile bazen bizim için çok değerli oluyor. Ya her doktora başvuran çocuğa da ilaç başlaması gerekmiyor burada. Bazen en doğru yaklaşım normal mi, patolojik mi diye ayırmak için belirli aralıklarla çocuğu izlemek oluyor.
1: Evet. Boy uzatan vitaminler, boy uzatan şuruplar. İnsanlar bunu kullanmak istiyor galiba çocuklara faydası olsun diye. Gerçekten var mı?
0: Ya bunlar evet gerçekten çok sorulan sorular. Her ailenin böyle bir beklentisi oluyor. Tabii sağlıklı ve dengeli beslenen herhangi bir eksikliği olmayan bir çocuğa verilecek bir vitaminin çocuğu genetik potansiyelin üzerine çıkartarak uzatmasını biz beklemiyoruz açıkçası ama burada tabii çok önemli bir ayrım var. Yani eğer çocukta bir D vitamini eksikliği, demir gibi bir eksikliği varsa bunu tedavi etmek tabii ki önemli. Ama eksikliği olmayan bir çocuğa da sadece boy uzatsın diye vitamin vermek farklı bir şey. Çünkü boy uzamasını belirleyen temel faktör az önce söylediğim genetik yapı. Ama bunun üzerine etkileşimde olan pek çok şey var. Yani çocuğun genel sağlığının iyi olması lazım. Bütün organların sağlıklı çalışması lazım. Yeterli ve dengeli beslenmesi lazım. Uykusunun düzenli olması, fiziksel aktivite yapması lazım, hormonların normal çalışması lazım, hatta sevgiyle, huzurla büyütülmesi lazım. Yani o da psikolojik olarak çocuğun gelişimini etkiliyor aslında. Dolayısıyla hani şu ürünü kullan 5 santim uzasın gibi iddialara çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Sağlıklı ve dengeli beslenen ve herhangi bir eksikliği olmayan çocuğa verilen bir vitaminin dediğim gibi yani çok ekstra boya katkı sunması biz beklemiyoruz. Süt de burada mesela çok sorulabiliyor. Ya süt tabii ki bizim için işte kalsiyum olsun, protein olsun önemli bir besin kaynağı, kemik sağlığı için çok önemli ama çocuk ne kadar çok süt içerse o kadar uzun olur şeklinde bir denklem yok. O yüzden sadece tek bir besine yüklenmek yerine farklı besin gruplarını dengeli şekilde tüketmesini istiyoruz aslında.
1: Peki belli spor dallarına yönlendirmek faydalı mı? Basketbol mesela, yüzme olabilir mi?
0: Şimdi spor yapmak çocuğun sağlıklı büyümesini destekliyor. Çok önemli bir parametre ve ama burada tabii şunun yine altını çizmek gerekiyor. Yani belirli bir spor dalının işte sihirli bir şekilde değnek gibi çocuğu uzattığını söyleyemeyiz. Çocuğun düzenli fiziksel aktivite yapması tabii ki kas kemik sağlığının gelişmesi, sağlıklı kilosunun korunması konusunda çok değerli. Burada bizim açımızdan boya en çok katkı sunan sporlar vücudun tamamını çalıştıran sporlar oluyor aslında. Evet, basketbol, voleybol da bunun için ama yüzme de dediğiniz gibi buna dahil. Ya da işte bazen ip atlama olsun, jimnastik olsun, bunlar bile bizim için kıymetli olabiliyor. O yüzden hani basketbol oynarsan boyun daha fazla uzar şeklinde doğrudan bir ilişki kuramıyoruz. Çocuğun belirli bir spor dalını yapması onu genetik potansiyelin üzerine yine çıkartamıyor yani. O yüzden bir çocuğa işte boyun uzasın diye basketbol oynayacaksın gibi hani zorlamak yerine sağlıklı olmak için sevdiğin sporu yapmalısın demek daha doğru bir yaklaşım.
1: Büyüme hormonunu da konuşmak lazım galiba. Sanıyorum aileler bazen çocuğum kısa kalacak, büyüme hormonu yaptıralım diye düşünüyor.
0: Evet, yani şimdi bizim polikliniğe başvuran boyu kısa olan çocukların ailelerinin en büyük beklentisi bu. Hocam işte büyüme hormonu verecek misiniz bize? Bir kere şunu net bir şekilde söylemek lazım. Büyüme hormonu bir boy uzatma ilacı değil. Bu belirli tıbbi tanıları olan, uygun kriterler karşılandığında kullandığımız bir tedavi yöntemi. O yüzden her kısa çocuğa büyüme hormonu verilmez. Hatta birçok kısa çocuk biraz önce örnek verdiğim gibi aileseldir, sağlıklıdır ve büyüme hormonu tedavisine ihtiyaç duymaz. Bu yüzden önce çocuk neden kısa sorusunun cevabını bulmak gerekiyor. Hatta gereksiz yere verdiğimiz büyüme hormonu tedavisinde zaten biz final boya bir katkı görmediğimiz gibi bu sefer yan etkilerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden ailelerin bu konuda ısrarcı olmamasını öneriyorum.
1: Ergenlik takibi de çok önemli dediniz. Bazen erken ergenlik olabiliyor, geç ergenlik olabiliyor. Bunları nasıl takip ediyorsunuz? Ne zaman erken diyorsunuz, ne zaman geç diyorsunuz?
0: Şimdi tabii son yıllarda özellikle erken ergenlik konusunda ailelerin endişesi oldukça fazla. Çünkü günümüzde artık ergenlik yaşı gittikçe öne doğru kayıyor. Genel olarak kızlarda 8 yaşından önce, erkeklerde 9 yaşından önce başlayan ergenlik bulguları erken ergenlik açısından değerlendirmek gerekiyor. Kızlarda işte en sık fark edilen ilk bulgu meme gelişimi oluyor. Erkeklerde testislerde büyüme önemli bir bulgu oluyor. Ama bunun yanında hızlı boy uzaması, boy serpilmesi, vücut kokusunda, ter kokusunda değişiklik, kıllanma, tüylenme gibi bulgular da görülebiliyor. Ama burada tabii aileler özellikle şunu söylemek isterim. Yani gördüğü her meme gelişimi ya da her tüylenme hemen tedavi gerektiren bir erken ergenlik anlamına gelmiyor. Çünkü biz geldiğinde çocuğun yine yaşıyla, büyüme hızıyla, fizik muayenesi gerektiğinde de kemik yaşıyla birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü bazen burada da normalin varyantı dediğimiz durumlar, sağlıklı durumlar olabiliyor. Arkasından çocuk zamanında ergenliğini seyredebiliyor. Bunun tabii tersi de var dediğiniz gibi, yani ergenliğin gecikmesi. Eğer ergenlik belirtileri işte bir kız çocuk 13 yaşını doldurduğunda ya da erkek çocuk 14 yaşını doldurduğunda hala başlamadıysa ya da başladıktan sonra ilerlemiyorsa bunu da değerlendirilmesi gerekiyor. Burada da yine çocuklar arkadaşlarıyla kıyaslanmak çok önemli. Çünkü bir çocuk sınıfındaki arkadaşlarından daha geç ergenliğe girebilir ama tamamen sağlıklı olabilir. Ha nasıl olsa geç gelişiyor diyerek uzun süre değerlendirmeden beklemek de doğru değil. Biz çocuk endokrinolojisinde bazen birkaç basit değerlendirme ile bunun işte normal bir gecikme mi olduğunu yoksa altında bir sorun mu çıkacağını anlayabiliyoruz.
1: Kız çocuklarda ve erkek çocuklarda dikkat etmemiz gerekenler var mı bu konuda? Farklı olanlar var mı? Bir de şunu sormak isterim. Ergenliğe yaklaşan çocukları olanlar mutlaka bir endokrinoloji uzmanına bir kere bir görünmeli mi?
0: Rutin görünmesine gerek yok. Yine burada esas takibi çocuk doktorları yapmalı. Onlar zaten bir patolojik durum varsa bize yönlendirecekler. Az önce dediğim gibi şimdi günümüzde günümüz koşulları gereği ergenlik yaşı biraz öne doğru kayıyor. Bundan 100 yıl öncesine baktığımız zaman ortalama bir 2-2,5 yıllık bir kaymadan bahsedebiliriz. Bunun altındaki temel nedeni bilemiyoruz ama muhakkak işte günümüzde değişen beslenme düzenleri, paketli gıdaların fazla tüketilmesi, işte hormonlu ya da katkılı ürünlerin tüketilmesi, belki işte ekran maruziyeti, radyasyon maruziyeti bunları tetiklemiş olabilir diye düşünüyoruz bu noktada.
1: Tabii hastalıkları da konuşmak lazım. Çünkü bazı hastalıklarda da artış yanlış olduğunu, daha çok görüldüğünü görüyoruz, gözlemliyoruz.

0: Örneğin çocuklarda tip 1 diyabet olabiliyor. Özellikle dikkat edilmesi gereken endokrin hastalık belirtileri neler çocuklar konusunda?
1: Şimdi tip 1 diyabet tabii başlı başına ayrı bir konu ve burada özellikle birkaç belirtiyi bilmek çok önemli. Çocuk eğer belirgin bir şekilde daha fazla su içmeye başlıyorsa, sık idrara çıkmaya başlıyorsa, gece tuvalete kalkmaya başlıyorsa ya da daha önce gece kuru olan bir çocuk altını tekrar ıslatmaya başlıyorsa uyanık olmak gerekiyor. Bunlara kilo kaybı, halsizlik, iştah değişikliği de eşlik edebilir. Tabii tip 1 diyabet daha çok böyle okul çağı çocuklarında karşımıza çıktığı için özellikle okul öncesi ya da okul çağında bir çocukta bu belirtiler yeni başlayınca aileler bazen işte mevsimin gereği, hava sıcak o yüzden çok su içiyor ya da işte okula başladı düzen değişti diye geçiştirebiliyor. Ama bu belirtiler görüldüğünde ailenin tabii ki paniklemeden fark etmesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Bunun altında pek çok farklı neden olabilir ama tip 1 diyabette erken tanı önemli olduğu için özellikle son haftalarda başlayan birden fazla belirti bir aradaysa mutlaka sağlık kuruluşa başvurmak gerekiyor. Ha, buradaki mesajımız tabii her susayan çocuk diyabetlidir değil. Yani mesajımız şu: çocuğun normalinden belirgin şekilde farklılaşan bir susama ve idrara çıkma davranışı varsa bunu dikkate almak gerekiyor.
0: Tiroid hastalıkları hakkında hangi bilgileri verebilirsiniz acaba?
1: Şimdi bunu da tabii daha sık görüyoruz aslında tiroid bozukluklarını. Tiroid hormonları vücudumuzda işte büyüme, metabolizma, enerji düzeyleri arasından çok önemli. Yani aslında bir orkestra şefi gibi davranıyor. Örneğin tiroid bizim yetersiz çalıştığı durumlarda büyümede yavaşlama, halsizlik, kabızlık, üşüme, ciltte kuruluk gibi belirtiler görülebiliyor. Ama bu belirtilerin çoğu çocuklarda çok sık görülen ve başka nedenlerde de ortaya çıkabilen durumlar. O yüzden sadece işte çocuğum kabız oldu, acaba tiroidim var diye düşünmek doğru değil. Biz çocuğun yine büyüme hızına, fizik muayenesi, guatr varlığına ve diğer bulgulara beraber bakıp değerlendiriyoruz.
0: Biraz önce boydan epeyce konuştuk ama kiloyu da konuşmak lazım. Kilo konusu da çünkü problemli, obezite de çok artıyor, onu da biliyoruz. Anne babalar çocuklarının kilosunun iyi olduğunu, yani büyümesinin güzel olduğunu ama obez olmayacağını mesela nasıl takip edebilirler?
1: Şimdi burada da boyda olduğu gibi sadece tarttaki rakama bakmak yeterli değil. Çünkü çocuklar büyüdüğü için kilosunu da yaşına ve boyuna göre ve cinsiyetine göre değerlendirmek gerekiyor. Biz çocuklarda vücut kitle indeksini kullanıyoruz bunun için. İşte fazla kilolu mu, obez mi diye değerlendirmek için. Bunu da yine eğriler üzerinde hesaplayarak bakıyoruz. O yüzden hani işte çocuğum 30 kilo bu fazla mı sorusunun tek başına bir cevabı yok aslında. Hepsini beraber değerlendirmek gerekiyor. Bir de özellikle şunu vurgulamak isterim. Yani kilolu olan her çocuğun hormonal bir hastalığı yoktur. Günümüzde çocukluk çağındaki fazla kilonun ve obezitenin daha çok, hatta %99 diyebilirim, işte beslenme, kötü beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin yetersiz olması, uykunun düzensiz olması, ekran süresinin fazla olması ve aile yaşam tarzının kötü olması gibi faktörler çok önemli rol oynuyor. Burada tabii çocuklarda erişkinde uygulanan işte klasik diyet yap kilo ver yaklaşımını çok doğru bulmuyoruz. Çünkü çocuk büyümeye devam ediyor. O yüzden bazen amacımız çocuğun kilo almasını yavaşlatmak ya da aynı kiloda kalmasını sağlamak bile olabiliyor. O yüzden çocuğu işte tamamen aç bırakmak, ekmeği tamamen kesmek, karbonhidratı yasaklamak ya da çok katı bir diyet uygulamak yerine ailenin yaşam tarzını değiştirmeye odaklanıyoruz. İşte şekerli içecekleri azaltmak, pakette atıştırmalıkları daha seyrek tüketmek, porsiyonları yaşa uygun hale getirmek, fiziksel aktiviteyi artırmak, uyku düzenini düzeltmek çoğu zaman önemli ilk adımlar oluyor diyebilirim.
0: Uyku düzeni ve ekran dediniz ya, işte hem yazın aslında bütün yılda problem olabiliyor. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir tam da okul öncesi ailelere?
1: Şimdi tabii tatilde gece 11-12'de yatan çocuk birkaç gün içinde sabah 7'de uyanmaya başlıyor. Aslında mümkünse bunu son birkaç güne bırakmamak gerekiyor okul açılmadan. Yani önümüzdeki haftalardan başlayarak çocuğun uyku saatini kademeli olarak okul düzenine yaklaştırmak daha iyi. Her birkaç günde yatış ve kalkış saatini biraz erkene kaydırabiliriz. Çünkü uyku çocuklar için sadece dinlenmek anlamına gelmiyor aslında. Büyüme hormonu salgısının önemli bir bölüm mesela uyku sırasında gerçekleşiyor. Ayrıca uyku, dikkat, öğrenme, davranış, iştah, metabolik sağlık açısından da çok önemli. Dolayısıyla mesela okul çağında da işte ders çalışsın, uykusundan fedakarlık etsin yaklaşımı özellikle çok doğru değil. Ve yatmadan hemen önce telefon, tablet, bilgisayar kullanımı uyku düzenini bozabiliyor ışığa maruziyet gereği. O yüzden tabii ailelere sadece ekranı azaltın demek yemekten ziyade burada da bir ev rutini oluşturmak gerekiyor aslında. Yani yatmadan bir saat önce ekranları bırakmak, ama herkesin bırakması. Anne babanın çocuğa örnek olması lazım burada. Loş bir ışıklı ortam ve sakin bir rutin oluşturmak önemli diye tavsiye ediyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için gerçekten yol gösterici oldu. Tam da yaz tatilinin sonlarına yaklaşırken.

0: Sevgili dinleyenler, Mavi Vatan'ın kalbinde heyecan dolu 4 gün başladı. 20-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Teknofest Mavi Vatan ve dolu dolu bir etkinlik takvimi var. Şimdi alandaki arkadaşımıza bağlanalım. TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik, merhaba, kolaylıklar.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Alandaki bilgileri aktarabilir misin bize Muhammed acaba?
1: Tabii ki. Sizin de söylediğiniz gibi Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan etkinliği yapılıyor. Etkinlik denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı alanları aynı yerde buluşturuyor ve 3 gün boyunca sürecek bir etkinlik bu. Ve insansız sistemler, hava araçları, savunma ve füze sistemlerine kadar birçok teknoloji ürünü burada sergilenecek. Teknoloji yarışması bölümünde de insansız sualtı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve sualtı roket yarışmaları yapılacak ayrıca. Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru sergilenecek. TCG Barbaros, Salih Reis, Turut Reis ve Oruç Reis bunlardan sadece birkaçı olacak. Hı hı. Ayrıca Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz da etkinlikte yer alacak bu yıl. Ve etkinlik alanında insansız deniz araçları, ULAK, Sancar, Marlin ve Salvo gibi araçlar da yer alıyor. Ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da burada yer alacak. Milli Denizaltı Milden Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşacak burada. Teknofest Mavi Vatan'da sadece deniz araçları olmayacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2, TB3 de bulunuyor. Ve sergi alanlarında farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşacak. Burada Pirana, Barkan 2, Levent, Tufan ve denizaltı modüler zırhlı araç kontrol botu sergilenecek ayrıca. Teknofest Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleri de ziyaretçilere açık olacak. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri bulunuyor. Ve insansız sualtı sistemleri, seyir gösterim alanı, sualtı roket yarışmaları, parkuru ve insansız deniz

0: aracı yarışması parkurları yer alacak burada. Ve etkinlikte SAT ve SAS timleri de gösteriler yapacak her gün. Ve düzenli olarak İHA uçuş gösterileri yapılacak burada. Hı hı. Ve program kapsamında Bando ve Mehteran gösterileri, bilim şovları, sahne senin etkinlikleri ve en sosyal not bilgi yarışması da yapılacak. 21 Ağustos'ta da Da Vinci robot operasyonu gösterimi gerçekleştirilecek. Mavi Vatan'da denizcilik kültürüne ait sporlar da var. Halat çekme yarışı, el incesi atma yarışı ve yüzme yarışları da yer alacak. Teknofest Mavi Vatan etkinliğine katılım tamamen ücretsiz olacak. Etkinliğe katılım sınırlı olduğu için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt olabilmek için Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu En Sosyal hesabının bulunması gerekiyor. Ve 7 yaş altı ziyaretçiler için de kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik sabah saat 9'da başlayıp akşam saat 18'e kadar sürecek. Son olarak festival için ücretsiz deniz ulaşımı, ring otobüsleri ve belirlenen otopark alanları bulunuyor. Alternatif olarak deniz yoluyla ulaşmak da mümkün festival alanına. Ziyaretçiler İzmit ve Gölcük arasında karşılıklı gerçekleştirilecek gemi seferlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapılıyor. Teknofest Mavi Vatan Türkiye'nin denizcilikteki gücünü ve ileri teknoloji kabiliyetini genç nesillerle buluşturarak yerli ve milli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor diyoruz ve sözü buradan size bırakıyoruz.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin Muhammed Niyazi Çevik.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde yapay zeka çağında iletişimi, düşünme ve öğrenme becerilerini konuşacağız. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Doktor Ayşen Yalman'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Sıla Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yapay zeka hızla yaygınlaşıyor ve bizim çocuklarımız her yıl yeni dijital dünya ile birlikte gelişiyor, büyüyor. Çocukların iletişim becerileri nasıl etkileniyor acaba bu koşullarda?
3: Aslında yapay zeka çocukların iletişim becerilerini tanımanın aksine olumlu da etkiliyor. Olumsuz değil sadece. Hmm. Yapay zekaya karşı böyle bir duruş gelişti. Olumlu ve olumsuz yönde etkilenebiliyor ama tabii yapay zekaya kolayca soru sorabilmek, işte farklı konularda bilgi edinmek, kendini ifade etmek gibi çok önemli destekler sağlıyor. Bunlar olumlu taraflar ama şunu unutmamak gerekiyor, iletişim yalnızca bilgi alışverişinden ibaret değil. Yani çocukların özellikle karşısındaki kişinin özellikle yüz ifadesi, ses tonu, işte duygusunu anlaması, dinlemesi, yeri geldiğinde itiraz etmesi, bunların hepsi son derece önemli. Yani yüz yüze iletişim karşısındaki kişinin mutlu mu, üzgün mü, kızgın mı, şaşkın mı olduğunu anlayabilir. Ses tonunu yorumlayabilir. İşte mesela karşısındaki kişi tamam dediğinde bunu kızgınlıkla mı, üzgün mü ya da memnun bir şekilde mi söylediğini anlayabilir. Bunu deneyimler. Empati geliştirir. Dinlemeyi öğrenir. Sabretmeyi öğrenir. Sıra beklemeyi öğrenir. Uzlaşmayı öğrenir. Belki çatışmayı çözmeyi öğrenir. Yani aslında gerçek insan ilişkisini sağladığı tüm bu sosyal ve deneyimler, duygusal deneyimlerin de yeri unutulmamalı. Yani dijital ortamlar ya da yapay zeka bunların yerini tutamaz.
1: Şimdi yapay zeka ile yazılı iletişim de kuruluyor ya, aslında bu biraz yazma becerisini mi geliştiriyor? Yani düşünme ve kendini ifade etme becerisi bu yazma ile birlikte geliyor mu? Yoksa bireyin kendi sesini ve iletişim tarzını köreltebilir mi?
3: Evet, kesinlikle köreltebilir. Çok doğru bir noktadan yakaladınız kesinlikle. Yazma becerisi aslında düşünme becerisidir. Dolayısıyla yapay zeka bunu köreltiyor. Yani yazmak deyince sadece bunu kelimeleri kağıda aktarmak olarak düşünmemek lazım. Bu düşünceleri düzenler, toparlar, ilişkilendirme, neden sonuç ilişkisi kurmayı sağlar. Bir fikir konusunda daha detaylı deneyimler elde etmemizi sağlar. Yani çocuk aslında bir metin yazarken kendi düşüncesini de yapılandırır. Ama bu sürecin tamamı yapay zekaya bırakılırsa ortaya da belki son derece düzgün bir metin çıkabilir ama çocuğun o metni oluştururken gerçekleştireceği tüm o işte zihinsel süreçler ortadan kalkabilir. Bu nedenle yazma becerisi aynı zamanda da problem çözme becerisidir. Yani bunu görmek gerekiyor.
1: Şimdi gençlerin kelime dağarcığı ve ifade gücünde bir değişim gözlemleniyor mu acaba son zamanlarda?
3: Tabii gözlemliyoruz. Biz bununla ilgili araştırmalar da yapıyoruz. Yapay zekanın özellikle kelime dağarcığı belirli seviyelerde ya da aslında sorduğumuz sorularla da ilişkili ya da ona yazdırdığımız o promptlarla da ilişkili. Hı hı. Bu kelime dağarcığını körelten yapay zeka hazırcılığına iten bir yapı aslında ortada. Düşünmeyen, üzerinde empati kurmayan, fikir geliştirmeyen bir kişinin zihninde kelimelerde aslında yavaş yavaş uçar. Belli kelimelerle soru sorar, belli kelimelerle yorumlar. Kelime dağarcığı kesinlikle ve kesinlikle daralır, yani körelir. Kişi ne söylemek istediğini düşünmeden, kendi cümlesini kurmadan, ortaya çıkan metni değerlendirmeden, detaylı bir değerlendirme, analiz süreci yapmadan, sadece yapay zeka üzerinden bir ilişki geliştiriyorsa bu kesinlikle kelime dağarcığını da körertir.
1: Şimdi tabii kelime dağarcığı dediğimiz zaman doğru kelimelerin kullanılması, kelimelerin zengin olması ifadeyi sağlıyor. Yani hem aktaran kişinin ifadesini, ifade gücünü, hem algılayan kişinin de bunları anlayacak bir güce sahip olması gerekiyor. Bir de duygular, soyut bazı kavramlar devreye girdiğinde bu beceri daha da önemli galiba. Burada şu andaki yaşam sistemi, sürekli belki yapay zeka kullanımı arasında nasıl bir ilişki var ve nasıl etkiliyor hayatı?
3: Yani yapay zekayı da aslında sürekli olarak kötülemek de istemiyorum. Yapay zeka duygular hakkında konuşabiliriz, soru sorabiliriz. Kendimizi ifade etme konusunda bize yardımcı olabilir. Ama yapay zeka duyguların yaşanmasını analiz edebilir belki ama duyguların yaşanmasını sağlayamaz. Belki işte çocukların üzüntü, öfke, kaygı, işte hayal kırıklığı, sevinç, yani tüm bu duyguları yaşaması gerekiyor. Gerçek insanlarla paylaşması gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor, empati kurması gerekiyor. Yani yapay zekaya sadece doğru cümleyi yazmak ve karşılığında bir şey almakla ilgili değil bu konu kesinlikle. Duyguları ifade etme biçimi, duyguları yaşama biçimi gerçek bir insanla duyguyu paylaşmayla ilgili ve böylelikle gelişecek. Bu gerçek bir insanla duyguyu paylaşmayla gelişecek. Karşı taraftan aldığımız reaksiyonla, karşı tarafın bize yönlendirmesiyle aslında tüm duygular gerçekleşecek. Ve bu duyguyu da yaşaması gerekiyor çocukların. Öfkeyi de, kaygıyı da, hayal kırıklığını da. Yapay zekanın bize sunamadığı şey bu. Bu duyguyu yaşamamıza engel oluyor.
1: Bir de tabii bilgi alıyoruz epeyce yapay zekadan ve verdiği bilgileri sorgulamadan kabul etmek gibi bir durum olabiliyor. Bu nasıl bir iletişim kültürü oluşturuyor acaba?
3: Evet. Bu çok ciddi bir sorun son yıllarda. Benim de bu konuda ciddi araştırmalarım oldu. Yani yalan iletilerin, çarpıtılmış iletilerin, bağlamından koparılmış iletilerin hızla yayıldığı bir dünyadayız. Buna sosyal medya mecraları da elbette

0: mümkün kılıyor. Ama yapay zekada çok ciddi manada ikna edici, akıcı cevaplar veriyor. Ve bu ikna edici cevaplar her zaman doğru olduğu anlamına gelmez ne yazık ki. Bunu çok kez denedim. Çok kez bununla ilgili ki yapay zeka uygulamaları isim vermeyeyim şimdi ama hepimizin kullandığı ve çok iyi bildiğimiz bir takım yapay zeka uygulamalarını denedik. Bu konuda çeşitli çalışmalarımda, bilimsel çalışmalarımda oldu. Yapay zeka ikna edici olabilir ama yazdıkları ne yazık ki verdiği cevaplar her zaman doğru değil. Onun da kafası karışıyor zaman zaman. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yapay zekanın söylediği şeyleri otomatik olarak doğru kabul etmemeliyiz. Kaynağını sorgulamalıyız, kanıt aramalıyız. Mutlaka bunun altını çizmek istiyorum. Farklı görüş almalıyız. Böyle bir iletişim kültürü oluşturmalıyız. Sorgulamayan bir iletişim kültürü bizi her zaman yanlışa iter. Sağlıklı iletişim için sorgulamak gerekiyor.
1: Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı diyoruz ya, ama bilgiye ulaşmakla bilgiyi değerlendirmek arasında bir fark var galiba. Bunu çocuklara nasıl anlatmak lazım?
0: Kesinlikle Sıla Hanım, medya okuryazarlığı konusu aslında son derece önemli. Evet, bilgiye ulaşmak doğru değil ama asıl önemli olan ulaşılan bilgiyi değerlendirmek. Yani bu kısmını çocuğa mutlaka anlatmamız gerekiyor. Yani işte internette bir cevap bulabiliyor musun gibi sorular sormak yerine doğru olduğuna emin misin? Yani bulduğun cevabın doğru olduğuna emin misin? Ya da bulduğun cevabın, aldığın bilginin doğru olduğunu nasıl anlayabilirsin? Nasıl anlayacaksın diye aslında sormak gerekiyor. Ya da ona bazı işte konularda işte kaynağın ki bu bilgi neye dayanıyor? Ya da başka kaynaklar da aynı şeyi söylüyor mu? Başka kaynaklardan da bunu teyit ettin mi? Ya da bu bilgi ne zaman üretilmiş? Çünkü bilginin ne zaman üretildiği de son derece önemli bizim için. 10 yıl önceki bilgiyle şimdiki bilgi aynı değil. Dolayısıyla bu soruları çocukların günlük düşünme alışkanlığının bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bu soruları düzenli olarak sorarak ve bunu uygulamasını bekleyerek aslında. Dolayısıyla bilgiye ulaşmakla bilgiyi değerlendirmek arasında hakikaten çok ciddi farklar var.
1: Medya okur yazarlığı diyorsunuz. Bu artık yapay zeka okur yazarlığını da kapsıyor değil mi?
0: Kesinlikle evet. Yapay zeka okur yazarlığını da kapsıyor. Medya okur yazarlığı bir temel oluşturuyor aslında ama yapay zeka okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı gibi işte pek çok mesele de var işin içerisinde. Yapay zeka okur yazarlığı da bunun sadece bir parçası. Yapay zeka sadece bir medya içeriğini tüketmenizi değil, içerik üretmenizi de etkiliyor. Yani bununla altını çizmek istiyorum. Biz sadece yapay zekada bir medya tüketmiyoruz. Yani bir bilgiyi aldığımızda tüketmiyoruz. Aynı zamanda oraya içerik de üretiyoruz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani biz hepimiz birer içerik üreticisiyiz. Yani biz bilgiyi üreten de bir noktadayız aslında. Hem yayan hem de üreten. Bu nedenle çocukların yalnızca bir bu içerik doğru mu sorusu değil. Bunun yanında bu içeriği kim üretti, hangi sistem üretti, işte hangi verilerle üretti, nasıl üretti gibi soruları da sorabilmesi gerekiyor. Yani eğer kişi kendisi bu bilgiyi üretiyorsa, bu veriyi üretiyorsa, işte görsel paylaşıyor, herhangi bir konuyla ilgili fikrini belirtiyor, sonuçta yapay zekanın algoritması içerisinde o bir yerlerde saklı kalıyor. Dolayısıyla medya okuryazarlığı yapay zeka okuryazarlığını da beraberinde getirir. Tüm bu verilerin de doğru girildiğinden emin olması lazım. Özellikle çocuklarımızın.
1: Tabii bunu konuşunca yapay zekanın ürettiği yanlış bilgileri şimdi çocukları konuşuyoruz ama sadece çocuklar değil burada da söz konusu olan.
0: Tabii.
1: Yetişkinleri tabii de etkiliyor. Dolayısıyla hani çocuklarımıza öğretelim diyoruz ama bizim de bu konuya hakim olmamız lazım galiba. Başka bir konuya değinmek istiyorum. Çocuklar ve gençler deyince doğal olarak eğitim geliyor insanın aklına. Okullarda yapay zeka nasıl kullanılmalı ve ölçme değerlendirme sistemleri değişmeli mi size göre yapay zeka çağında?
0: Okullarda aslında yapay zekanın tamamen yasaklanmasını doğru bulmuyorum. Gerçekçi de değil aslında. Böyle bir çağda yapay zekayı yasaklamak, kullanmamasını istemek gerçekçi de değil. benim kendi öğrencilerim de bir ödev verdiğinde yapay zekayı kullanıyorlar. Hatta bazen ben onları yönlendiriyorum. Bakın yapay zekayı şu şu şu şu şu konularda kullanabilirsiniz ama şu konularda kullanamazsınız diyorum. Az önce bahsettiğim gibi yani %100'ünü yapay zekadan eğer ulaşıyorsanız bilginin hem doğruluğundan emin olamıyoruz. Bir ikinci sorun da kendi üretim düşünme sistemimizi aslında baltalamış oluyoruz. Yani bu kendi kendimize yaptığımız çok büyük bir haksızlık. İnsan düşünebilen, üretebilen, empati kurabilen, sorun çözebilen bir varlık aslında. Dolayısıyla bunu baltalamış oluyoruz. Kendimize de çok büyük bir haksızlık etmiş oluyoruz. İşte yapay zekadan doğrudan bir kompozisyon istemek yerine öğrencilerimizi okullarda özellikle mesela yapay zekaya konuyu analiz ettirebilir. Karşı argümanlar ürettirebilir. Anlamadığı bir konuyu farklı biçimlerde açıklamasını, oradan bilgi toplamasını isteyebilir. Ama teknoloji öğrencinin yerine çalışan değil, öğrenciyi düşündüren, düşünmeye sevk eden bir araç haline getirmeli. Bunu kontrol edilmeli, bu kontrol edilmeli ve bu şekilde kullanmaları tavsiye edilmeli aslında okullarda özellikle.
1: Bir de tabii yüz yüze iletişimin, eğitimin, tartışmaların, yüz yüze konuşmanın çok farklı bir yeri olduğunu sanırım pandemi döneminde de anladık. Yani bundan sonra da herhalde yapay zeka da olsa hayatımızda bazı şeyler eğitimde de doğru düşünmek, doğru ifade etmek anlamında yüz yüze olmak zorunda değil mi? Siz bu dengenin nasıl kurulması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Biz öğrencilerimize iletişim fakültelerinde, iletişimle ilgili derslerde hep yüz yüze iletişimin, göz temasının, beden dilinin, ses tonunun, beklemenin, aktif dinlemenin, karşı tarafın tepkisini fark etmenin ne kadar önemli olduğunu iletişim becerileri dersi adı altında anlatıyoruz. Son derece önemli bir konu. Sosyal beceriyi devreye sokan bir şey bu aslında. Yani kağıt kalem keza kullanımı da aynı şekilde son derece önemlidir. Az önce de bahsetmiştim belki birazcık girdim konuya. İletişim becerileri gerçek insanlarla etkileşim kurarak geliştirilebilir. Neden geliştirilmesi gerekir? Çok doğru söylediniz. Pandemide bunun kıymetini anladık. Neden iletişim becerileri yüz yüze olmak zorunda? Bir defa yüz ifadesini okumayı öğreniyoruz. Yani karşımızdaki kişiyle mesela bir çatışma esnasında, bir kavga esnasında karşımızdaki kişinin niyetini anlayabiliyoruz. Ses tonunu yorumlayabiliyoruz. Empati günümüzde en büyük problem. Hiç kimse kimseyle empati kurmuyor. Bu yüzden aslında çatışmalar çıkıyor. Empati kurma yeteneğimizi geliştiririz yüz yüze iletişimde. Sabretmek son derece önemli. İşte özellikle günümüz gençlerinin ciddi bir problemidir bu.
1: Evet.
0: Sabırsız gençler, sizler de iyi bilirsiniz. Çok sabırsızlar.
1: Siz ama bir de onları... sürekli birliktesiniz. Evet, çok daha iyi biliyorsunuz.
0: Evet, çok sabırsızlar. Ama sabretmeyi öğrenecekler, sıra beklemeyi öğrenecekler, kendini ifade etmeyi öğrenecekler, çatışmayı çözmeyi öğrenecekler. Dolayısıyla aslında hakikaten yüz yüze iletişimin önemi pandemiden sonra anlaşıldı ama hala son derece önemli. Kağıt kalem kullanımı hala son derece önemli ve hiçbir zaman da önemini yitirmeyecek bir iletişim biçimi.
1: O zaman son olarak tavsiye alalım sizden. Belki öğretmenlere yönelik, belki ailelere yönelik ne söylersiniz?
0: Aslında yapay zeka çağında çocukları uzak tutmak doğru değil. Hiçbir sosyal medya mecrasından, hiçbir teknolojik aygıttan ve yapay zeka uygulamalarından. Sadece yapay zeka karşısında nasıl düşüneceklerini öğretmeliyiz. Az önce de bahsetmiştim. Çünkü geleceğin en önemli becerisi bilgiye ulaşmak değil, bilgiye ulaşılır. Bilgiye her türlü ulaşılır. Ama önemli olan bilgiyi sorgulamak, değerlendirmek, doğru kullanmak. Bunu insan ilişkilerini de kaybetmeden, gerçek insan deneyimlerini kaybetmeden yapabilmek. Anne babalar yapay zekayı çocuklardan uzaklaştırmak yerine çocuklarıyla birlikte onu anlamalı. Teknoloji kullanımını yasaklamak yerine sorgulamalı, sorgulatmalı. İnsan ilişkilerini koruma konusunda da mutlaka rehberlik etmelidir.

0: hem öğretmenler, hem anne babalar, biz yetişkinler, teyzeler, hı-hı, amcalar, hı-hı, babaanneler, herkese bu tavsiyeyi vermek istiyorum.
1: Evet, bir de riskleri konuşuyoruz ama korkup uzak durmak doğru değil galiba, değil mi? Endişelenip mümkünse yetişkinlerin de kaç yaşında olursa olsun, çocuklar gençler kadar başarılı olmasa da teknolojiyi öğrenmesi ve içinde olması gerekiyor.
0: Kesinlikle yapay zekayı nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Hı hı. Doğru olan şey çocukları uzak tutmak, yasaklamak. Çünkü onlar bizim literatürde kullandığımız bir tabir var. Dijital yerliler.
1: Evet.
0: Biz Y kuşağı dijital göçmenleriz. Biz sonradan göçtük geldik bu dünyaya. Ama Z kuşağı ve sonrası kuşağı Alfa özellikle dijital yerli. Onlar bu dünyanın içerisine doğdu. Asıl onların ortamı bu. Dolayısıyla korkarak, ürkerek onları bu dünyadan, kendi habitatlarından uzaklaştırmak doğru değil.
1: Evet.
0: Ciddi problemlerle de karşılaşabiliriz. Sadece doğru nasıl kullanabiliriz, nasıl sorgulamalıyız, bunu öğretmeliyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayşen Yalman. İyi günler diliyoruz size.
0: İyi yayınlar, hoşçakalın.
1: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Ayşen Yalman konuğumuz oldu. Yaşamın ritminin sonuna geldik. Gülben Şahin Mutlu, Füsun Küçük, Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Merhabalar, yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Önemli bir konu var bugün. Yaşlanmayı durdurmak mümkün değil ama yavaşlatmak mümkün. Evet, uzmanlar böyle diyorlar. Tabii bunların başında, yaşlanmayı yavaşlatma formüllerinin başında D vitamini geliyor. İkinci olarak omega 3. Bunların yanı sıra magnezyum da yaşlanmayı geri döndürmede etkili. Tabii bu kandaki seviyeleri ölçtükten sonra alabileceğimiz vitaminler yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor. Ama böyle tabii kafamıza göre vitamin almıyoruz. Fakat Türkiye'deki insanların pek çoğunda D vitamini eksikliği olduğu biliniyor. Ama yine de bir hastaneye gidip bütün kan değerlerimizin ölçülmesini sağlayabiliriz. Evet, yaşlanmayı yavaşlatan bir başka şey probiyotik efendim. Yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor. Dolayısıyla çok önemli probiyotik. Peki probiyotik deyince aklımıza ne geliyor? Artık biliyorsunuz probiyotik satılıyor. Yani probiyotik tabletler var. Bir sürü formları var. Yoğurt yaparken içine katabilirsiniz. Başka besinler için kullanabilirsiniz. Ancak hemen aklıma gelivermişken turşu yaparken probiyotik olmasını nasıl sağlarız? Ondan bahsetmek istiyorum. Herhangi bir turşu yaptığınızda içine tabii ki sirke ilave ediyorsunuz, sarımsak ilave ediyorsunuz, kaya tuzu ilave ediyorsunuz. Ama benim size tavsiyem turşunun probiyotik olmasına yardımcı olacak olan sarımsak dişlerinin bir kısmının kabuklu kullanılması. Evet, sarımsağı böyle diş diş ayırdık. Bir kısmını kabukları soyulmuş olarak turşuya koyabiliriz. Kalan kısmını yarı yarıya diyelim. Diş diş ayırıp yıkadıktan sonra turşuya bu şekilde ilave edebiliriz. Turşunun üzerinin porlanmaması, yani o beyaz pamukçuğun oluşmaması için turşuyu illaki buzdolabında saklayın. Çünkü ne kadar serin saklanırsa o kadar uzun dayanır ve hava almaması önemli. Kapağını sımsıkı örtün. Hava aldıkça mutlaka üzerindeki o pus olacaktır. Turşunun hava almaması için de üzerine, hani eskiler biliyorsunuz, böyle temiz yıkanmış bir kaya taşı kapatırlardı. Şimdilerde kaya taşını nerede bulacağız diyorsunuz, haklısınız tabii. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir temiz buzdolabı poşetinin içine suyu doldurun, ağzını sıkıca bağlayın ve turşunun üzerine ağırlık oluşturması için koyun. Sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Kullanmak istediğinizde istediğiniz kadarını alın, tekrar buzdolabına koyun. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve işgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiray Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde askeri Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Afyonkarahisar'da Dinar Çay Karayolu'na dökülen boyayla ilgili şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iki firmaya yaklaşık 21 milyon lira ceza yazıldı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'ın park halindeki makam aracına silahlı ateş açıldı. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı ancak sonrasında Tahran'a karşı işi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak yorumladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisi